0: Murat'cığım.
1: Bu kadar sevgi gösterildi hocaya. Ne diyorsun hocam?
0: Hocam o provokasyon.
1: Nasıl
0: kesinlikle.
1: Yani? Nasıl yani? Almanya'da toplandılar provokasyon. Samandıra, İstanbul Havalimanı hepsi şey mi bunların?
0: Ya Todesco'yu, Fenerbahçe taraftarı, ben onu pazar akşamı sevgili Ender Bilgin'in programında da söyledim. Evet, nazikçe, kibarca bir hareket yaptılar. Böyle kalır diye düşündüm. Meğer Almanya'da karşılığında bu şey, organizasyon. Yani Tedesco'yu sevimli göstermeye çalışan bir grup var.
2: Ne için sevimli gösterecekler? Diğeri mi dönecek Fener'e?
0: Bu, sen bugün sosyal medyayı görmedin. Sosyal medyada bir paylaşım vardı bir yerde.
2: Ama adam...
0: Dinle bak, Tedesco'yu tekrar alacak antrenör, açıklasın Tedesco ile çalışacağını, seçimi kazanır dedi. Yani o işi bu kadar abarttılar. Ya Tedesco'nun nesini abartıyorsun kardeşim?
2: Tedesco öyle dedi yönetime. Sözleşme uzatma için görüşmeler yapıyorduk. Bu nereden geldi dedi.
0: Ya sevgili Levent Düzemez, sen şurada biraz önce konuşmanda ne dedin biliyorsun. Bu yönetimin futbolcuları da Okan Hoca'yı da gözden geçirmesi lazım.
2: Hayır, sorarım. Dediğin,
0: sorgulaması lazım evet. Dedin. Senin dediğin hoca 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hoca. Ya Allah aşkına şu Tedesco'nun nesini geri çağıracağım ya? Allah yolunu açık etsin ya.
2: Geri çağırsın demedin ya, bu görüşü savunmuyor.
0: Çok da seviyorsanız, adam, sen de seviyorsan Galatasaray'a tavsiye.
2: Hayır kendisi geçen akşam da söyledim. Kibar davrandı. Hiç
0: ben ama onu diyorum
2: şey.
0: Sadece.
2: Belki
0: başka bir şey
2: bazı taraftar gruplarına hoş gelmiş olabilir.
0: Yok abicim, öyle bir şey yok. Şimdi burada birileri sevimli göstermeye çalışıyor.
2: Onu bilmiyorum.
0: Bu güzel bir şey değil. Bu Fenerbahçe'ye...
2: Sen farklı bir şey söyledim. Dedin ki organizasyon diye.
0: Kesin.

0: bir şey yoktu.
1: Bakın siz Tedesco'yu gönderdiğiniz şeklinde bir organizasyon.
2: Aklı başında olan insanların bunun ne demek olduğunu anlarlar. Ben bir kere bunu anlattım, anlamıştır herkes. Yapmaz ve yapmaz. E şimdi burada bu hocanın ne yapmak istediğini anlamadıysa bu insanlar, bunun Fenerbahçe'de savunulur bir tarafı yok. Bu kadar büyük bir karşılama, uğurlama, bu belli bir kesim tarafından yapılmıştır. Bu doğru değildir.
3: Hocam, provokasyon dediniz ama. Yani önemli yani, bir şey değil mi bu cümle?
2: Provokasyonu biraz ağır söyledik. Onu biraz
4: organizasyon
2: şöyle,
4: demek
2: organizasyon
4: istedim. Öyle bravo. Demek istedi, ben öyle anladım.
2: Organizasyon, provokasyon demedim.
4: Dili sürçtü orada.
1: Ben organizasyon dedim zaten.
2: Ben provokasyon demedim galiba ya. Yani
4: öyle dedin, öyle dedin de. Öyle dedin
2: başta. Yanlış, o değil.
4: Ama ben organizasyon demek istediğini anladım.
2: Organizasyon.
4: Dil sürçebilir.
2: Provokasyon demişsem o yanlıştır, öyle bir şey olmaz. Bu organizasyondur sevgili Murat Özbastan. Bu organizasyonu yapmanın Tedesco'yu biz haklı Fenerbahçe'ye getirdik mutlusunda olan insanların yaptığı şeylerdir. Bu doğru bir şey değildir. Bu Fenerbahçe'ye fayda değil, zarar getirir. Fenerbahçe'nin geldiği noktaya bakın. Hepimiz söylüyoruz işte, demin Levent Düzen'e çıkardı. 22 puan kaybetti. Oynanmamış daha 2 tane maç var.
4: Fener'de 26 kaybetti.
2: Bravo. Belki Galatasaray yine bu 2 maçtan puan kaybedecek. Fenerbahçe, Karagümrük, Rizespor, Kasımpaşa, Antalya Spor maçlarının 2 tanesini kazansa şu anda zaten önde. Bu kadar net. Sen şimdi kalkıp da küme düşmüş, resmi olarak düşmedi, düşme hattındaki Karagümrük'e, efendim Antalya Spor'a, Kasımpaşa'ya puan vermişsin. Yeni mi Rize'ye son dakika, 3 tane son dakika golü yemişsin. Ya bu hoca Allah aşkına ya, Fenerbahçe'de başarılı İsmail Kartal'a günah.
4: Hocam Jesus'a, bir tane derbi ilgisi var, o da Galatasaray'a.
2: Jesus'a günah. Bak. Mourinho'ya bak, o kadar söylememe rağmen günah. Öyle bir şey olur mu
1: hocam,
2: ya?
1: Hocam şu son cümle ağır oldu sanki ya. Mourinho'ya günah olmaz
2: ya. Ya olmaz da onu bile bunun üstünde.
1: Hele bak, senin söylemen çok şaşırdı.
4: Ya ben geçen yıl Mourinho'yla ilgili düşüncelerini biliyorum çünkü. 4 yıl şampiyon oluyor hoca dedin değil mi?
2: Kim?
4: Hoca için.
2: Evet.
4: Peki, teşekkür ediyorum. Biz de alkışlıyoruz. Galatasaray tarihi.
2: Hayır,
4: Fatih Terim'den sonra Okan Buruk şampiyon oldu. 4 kez üst üste hem oyuncu hem teknik adamı olarak yazacak. Hocam bak, bir şey sana söyleyeceğim. Murat Özbostan Sabah yönetiyor. Geçen gün ne maçı tattın yazıma?
3: Hocam, yani
4: 350 milyonluk takım, evet, şampiyon olmakta geç kaldı dedim değil,
3: evet,
4: mi? Lafımı manşet ettin. Ve alttaki yazıları da şöyle söyledim. Bak hocam, bunlar böyle değil. Kadronun derinliği ve kalitesi Galatasaray'ın ligi çok daha erken şampiyon olmasını bitirmesini gerektiriyordu. Altına da araya da şu cümleyi kullandım. Dedim ki Okan Hoca eğer doğru Buruk daha fazla kafa yorsaydı Galatasaray namalif şampiyon olurdu diye.
2: Onu şimdi hocam beraber olduğumuz programda
4: söyledim, bugün ayrıntısını daha çok azdım. Haberi ha, yapan kişi söyledin olduğu için tekrar ettim. Şimdi bir dakika,
2: biliyorum
4: hocam,
2: onu söylediğini, beraberdik.
4: Öyle orada deme, öyle deme. 13. olan takımı aldın değil mi?
2: Evet.
4: Bir dakika hocam, ben bunları yazıyorum da çünkü hepsini çıkaramıyorum. Hocam 45 tane oyuncu gelmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Bak liste bende var. Liste. Kimle başlamış hocam? Seferovic, Abdülkerim Bardakçı, Mauro Icardi. Büyük. Hiç kimsenin aklı var mı? Türkiye ayağa kalktı.
2: Tabii.
4: Dries Mertens. Yusuf Demir'i saymıyorum, tutmadım. Juan Mata, Zaniola, Frederic Mitso, Sergio Oliveira, ilk yarı şampiyonlukta katkısı var. Fener
2: çok
4: ilk golü attı.
2: Var.
4: Evet. Lucas Torreira, 4 yıl senedir neler yaptığını ortada. Leo Dubois, Kazımcan Karatayz, Adebuke, Matias Ross, arada bir de biliyorsun şey var, Gomis var, bunu unutma.
2: Doğru.
4: İlk maçta. Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Agnelinho, Derik Kön, Sergio Oriye, Endombele, Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Menfir Za, Tete, Ziyech, Vinicius, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Carlos Cuesta, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Frankowski, sol bek istediğini gönderdin, Elias Yelert, Mario Lemina, Gabriel Sara, Ahmet Kutucu, Roland Sallai, Alvaro Morata, Uğurcan Çakır, Wilfred Singo, Leroy Sané, İlker Gündoğan ve Victor.

0: Victor Osimhen 75 milyon euro. 350 milyon kadro. Şampiyonu çoktan olması lazım hocam. Özellikle o diyor ki Fenerbahçe'nin doğru tespitler yapıyor hocam. Diyor ki Antalya Mantalya. Kardeşim Liverpool'u yenen kadro Konya'ya, Kocaeli'ne, Samsun'a, Trabzon'a kaybetmez. Kim ne derse desin ya.
1: Peki sen ilk
0: kaybetmez. Beni hiç ilgilendirmez bu iş.
1: İlk transferlerden itibaren sayarken 4 yıldır zaten olması gerekiyor anlamında mı söylüyorsun?
0: Yani yönetim her türlü imkanı tanımış ya. Demedi mi Okan Hoca kendini? Bana iyi oyuncular transfer ettiler bu sezon içinde. Kayıtlar da var. Biz Okan Hoca'yı alkışlıyoruz, bu bardağın tarafını kabul edelim. Peki bu oyuncular Milli Piyango'dan mı çıktı abi? Galatasaray yönetimi kılı kırk yararak başkan bu transferleri yaptı. Türkiye'de 75 milyon verilmiş almış bir oyuncu var mı? Osimhen. Pardon yani affedersin 2 sene seni Icardi taşıdı. Bunu inkar edebilir misin? 3. sene kiralık geldi Osimhen. Bu sene sakatlıklar olmasaydı katılırım vardı. Ama bir şey söylüyorum hocam. Sana da bu imkan sağlanmış. Galatasaray takımı, taraftarı, yönetimi acaba bu deme hakkı yok. Olmaması gerekir sevgili Ömer. Neden biliyor musun? 350 milyon euro bu takım ya. Gözünü kapattığın zaman bu ligin 15 puan önünde olması lazım.
1: O zaman çok net sorayım Levent abi.
2: Ama Şampiyonlar Ligi oynadı Levent abi.
0: Tamam, 16'ya kadar geldi. Alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Buralarda bir şey yok.
2: Hayır, ama
0: bu kadro 350 olmadı. Milyonluk kadro Muratçığım yapılırken Şampiyonlar Ligi için yapıldı.
1: Başkan olsan Okan Buruk'la devam eder misin abi?
0: Ben başkan değilim.
1: Olsan.
0: Ben başkan değilim.
1: Sportif direktör olsan.
0: Başkan olduğum zaman, sportif direktör olduğum zaman yorum yapayım ben.
1: Yorumcu
0: Türkiye'de,
1: olarak direktör
0: ol. Türkiye'de çünkü ben 200'lü insanlar var. O yüzden dolayı ben başkan da değilim, sportif direktörüm.
1: Yorumcu olarak.
0: Ben gazeteciyim, yorumcuyum. Benim yorum olarak. Yok. Ben durum tespitini yaptım. Kim ne anlarsa onu yapsın yorumunu.
2: Ben şeyi anladım hocam. Devam et Levent abi, devam etmemesi lazım.
0: Ben Şampiyonlar Ligi'nin hoca 4. şampiyon olursa mutlaka devam eder başkan. Ama ben bir öneri de getirdim yanına. Teknik heyeti desteklemek, güçlendirmek gerekir akıl yönünde. Yetmiyorsa aklın, başka akılları da kullanacaksın. Kullanacaksın. Teşekkür ederim. Zaha santrfor oynasın dedim burada yayında. Trabzon'da Zaha oynadı. 2 gol 1 asist. Doğru yaptın. Bunu Fatih Terim bile bize soruluyordu zaman zaman. Patron sizsiniz. Kararı siz veriyorsunuz. Ama akılları tespit etmek, o akıllardan faydalanmak kadar güzel bir şey var mıdır ya? Ben senin aklından faydalanmıyorum, soruyorum. Hayır mı diyorum? Hayır, sen bilemezsin. Ben biliyorum mu diyorum? Affedersin. Dünyada hiçbir şey, herkes her şeyi bilemez. O yüzden dolayı kadro yetmiyorsa bu takımın birinci gün bu sene için söylediğim bir laf vardı. Mertens gidiyorsa, Uğurcan gidiyorsa kalecin de Mertens de iyi olacak. Kaleciyi doğru aldın, Mertens yeni adam alamadın. Alacaktın abi. Alacaktın. Hiç bilmiyorsan Holse'yi alsaydın Samsun'dan. Türkiye Ligi'ni bilen bir adam neler yaptı Samsun'u görüyorsun. Hadi alacaktın abi. İşin gerçeği bu. Devre arası sen yaşayan sensin futbolcularla. Bu Icardi'den verim alamayacağın çok net görünüyordu. Osimhen'in sakatlığı varken alacaksın bir santrfor. Yerli veya yabancı bir tane alacaksın. Almadın mı hocam şeyi? Sezona geçen sene başlarken Messi Batshuayi. 3 santrfor yok muydu? Icardi, Osimhen, Messi Batshuayi. Yalan mı?
1: Kimse de yoktu bu.
0: Sonra kim geldi abi? Morata geldi. Gelmedi mi?
1: Geldi.
0: Geldi. Ben onu soruyorum. 2 santrforla Galatasaray takımı devam edemez. Galatasaray tarihine baktığı zaman ya 3-4 santrfor vardır. Tebrik ediyorum ki sana kıyak yaptı Fener. 2 santrforunu gönderdi. Yanlış mı hocam?
3: Çok doğru söylüyorsun.
0: 2 santrforunu gönderdi. Yani çünkü Fener Süper Kupa'da seni yendi, şampiyon olmuş diye baktı onlarda. Sen de Fener'i yendin, şampiyon olmuş dedin. Sana dersini Samsun verdi. Ayağını yere bas dedi. Bulutlarda gezme dedi Galatasaray. Ben saydım 44-45 oyundan bahsediyorum ben sana. Bunu kim aldı? Dursun Özbek yönetimi aldı. Önce yönetimi alkışlayalım. Bunu futbolcuları, belki de bu futbolcuların yarısı Fatih Kenan'ın olsaydı Trabzon şampiyon olurdu. Adamın kanat oyuncuları yok. Şeye sakatlandı, Viska'nın yerine adam koyamadılar. Stoperleri yok. Değil mi? Batagov yok, uzun süredir oynamıyor. Yanlış sonra söylüyorum. Orta sahasında Folcarelli yok, oynatamıyorlar. Trabzon bu oyunculardan 5 tane 6 tane sahip olsa belki de şampiyonluk yarışının tam içinde olacaktı.
1: O zaman şöyle anlıyorum abi, bir gazeteci olarak diyorsun ki, çünkü diğerlerine cevap vermediğin için, Fatih Tekke Okan Buruk'a göre benim için yılın teknik adamıdır diyorsun.
0: Ya şöyle bir şey, zorluklarla imkansızlıkla, ama şunun için söylüyorum. Bugün yarınki gazetede eleştirdim. Bugünkü maçtan sonra şampiyon olabilir sözünü bahsetmen yanlış. Teknik direktör hedef koyar. Şampiyon olabilir.

0: çocuklar olabiliriz. Siz en iyi takımsınız olabiliriz demek bile bir oyuncuları hedefe kitlemektir. Geçmişte söylemediğin ne dedi? Benim eşim şampiyon inanıyor, ben inanmıyorum dedi. Demedi mi?
1: Doğru.
0: Bunu futbolcuya monte edersen kazanırsın. Ben Okan Buruk'un bu sezon içerisinde sus soldu tek maçlık Samsun maçını görüyorum. Bütün suç futbolcularındır. Çünkü sahada kötü koştular, kötü mücadele ettiler, tanınmayacak şekilde kötü oynadılar. Ama Okan Hoca'nın geçmiş maçlardaki hatalarını söyledim. Bugün de söyledim. Ama bir, Galatasaray yönetimi 13. bitiren, ligi bitiren takıma şahane transferler yaptı. Dursun Özbek onu bir defa daha yaptı. 9 adam aldı. Feghouli, Belanda, Gomis, Rodriguez, Maicon, Mariano, Ndiaye. Bunların hepsini satın aldığında, ben söyleyeyim sana 9 tane adam satın aldığında, o takım Fatih Erim, Mustafa Cengiz'e bıraktı. 2 yıl üstte şampiyon oldu o takım. Aynen. Yanlış mı? Doğru. O takımı sattılar. Onun hepsinden para kazandılar. Dolayısıyla Dursun Özbek Galatasaray'da önemli işlere imza atmıştır. Bu Samsun maçında bu oyun futbolcular bu kadar kötü oynayarak Galatasaray başkanına ayıp etmişlerdir. Bu kadar. Sözüm bu kadar. Buyurun.
1: Bu da önemli bir son cümle oldu bence.
2: Çok güzel.
1: Peki Şenol Hocam, Galatasaray kısmından devam edecek olursak zaten Fenerbahçe'yi de konuşuyor olacağız ama karışık konuşuyoruz. Baktığınız zaman oyunculara yani eksik olan neydi? Tamam Osimhen kötü performans gösterebilir. Sahada başka oyuncular da kötü performans gösterebilir ama Barış, Sané işte tamam Torreira sakatlandı. Belki ilk yarı performansıyla çok onu göz önüne almamak lazım ama neden bu kadar sorumluluk alan oyuncu azdı Samsun'da?
2: Ya şimdi
1: biraz bu noktalarda çünkü takımı toparlayan isimler olması
2: Samsun olarak
1: lazım.
2: Değerlendirirsek yanlış yaparız. Demin Levent Düzemen ben dedim ki bu epey bir maçtır böyle. O tam net olarak çıkardı. 10 maçlık bir grafiği çıkardı ortaya. 10 maçtır Galatasaray gerçekten iyi oynamıyor. Ha ligin ilk yarısında da bunları biz gördük Ömer Galatasaray'da.
1: Doğru.
2: Kötü oynadığı dönemlerde hep Osimhen devreye giriyordu. Ama şimdi Osimhen'in bir maçta iyi olmadığı zamanlarda ya bir ara biz hatırlıyorsun Fenerbahçe'de Fred için diyorduk. Fred'li Fenerbahçe, Fred'siz Fenerbahçe.
1: İsmail Kartal'ın sezonu.
2: Evet. Şimdi Osimhen varsa Galatasaray'da bir şey oluyor, yoksa sahada da formsuzsa olmuyor. Ya bu havaya girdi Galatasaray. Samsun maçını sadece baz almayacaksın. Bak biraz önce saydığımız maçları da baz almak lazım. Kocaeli maçı kötü. Trabzonspor maçı kötü. Yendiği Gençlerbirliği maçı kötü. Liverpool maçı kötü. Ya bunlar hepsi kötü. Ama şöyle, bazı oyuncularda performans düşüklüğü var. Şimdi bunun önüne geçebilir misin? Geçersin, rotasyon yaparsın, değiştirsin. Mesela bak, ben son maçlarda hep Sanchez'in geldiği günden beri bu kadar kötü oynadığı birkaç maç seyrettim böyle. Ben hepsini seyrediyorum maçların da. Dikkatli izlediğim zaman baktım Sanchez çok kötü oynuyor mesela.
1: En kötü birkaç maçından bir tanesini oynadı ya.
2: Ya şimdi bak.
0: Sen burada... Liverpool maçına bakmadın galiba.
2: Liverpool maçı da aynı.
0: İki çok tane iyi. İstanbul'da oynayan Liverpool maçlarına bakmadın
1: onlarda
0: galiba.
1: Onlarda da kötüydü. Ya genel olarak
0: tamam.
1: Kötü abi sezon.
0: Juventus maçlarına ya. Bakmadın galiba deplasman içeride.
2: Tabii şöyle.
0: Bu Sanchez'in burada, kötü oyununu ben adlandıramıyorum zaten.
2: Şöyle buradaki alternatifi değerlendirebilirdi hoca mesela. Ne yapabilirdi? Singo'yu almışsın. 30 milyon euro vermişsin. Abi oynatacaksın onu o zaman. Bu Sanchez bugüne kadar Okan Buruk'un en büyük özelliği neydi biliyor musun? Hep ben onu takip ettim. Ya iyi maçı oynamayan oyuncuyu tak diye oturtturuyordu kulübeye. Nedense Sanchez'i oturtmuyor. Sanchez de savunmadaki en güvenilir adamı. Ama böyle durumlarda elinde ona belki de ondan ileride oynarsa daha büyük fayda alabileceği bir Singo var.
0: Bu arada unuttum Nelson da vardı aklıma geldi verdi ya.
2: Yani Singo'yu oynatabilirsin. Savunmada çok açık veriyorsun. Hücumdaki eski organizasyonları yok. Çünkü niye? Ya mesela Sasha Boye'yi devrasında Galatasaray'ın alması ne kadar doğruydu? Kafasını karıştırdı. Bak bazen fazlalıkla kafa karıştırır. Şimdi sağ bekte sağ çok güzel oynuyordu. Bir bakıyorsun Şalay oynuyor, Şalay'a bir bakıyorsun sol açık, sağ açık. Bir bakıyorsun orada Singo oynuyor. Ya sen Sasha Boye'yi almışsın Singo'yu oynatıyorsun. Alma. Alma bu kadara da gerek yok, abartmaya gerek yok. Sol tarafında var iki tane. Orada rotasyon yapıyorsun.
3: Sağda sorun yok muydu hocam ama hep?
2: Bence Şalay'da bir sorun yoktu yani. Bugüne kadar oynadığı maçlarda çok başarılı
0: vardı hocam. Hocam. Sağ bek değil adam ya.
2: Ama değil, hocam, yani bugüne yapıyor. Kadar çok hep başarılı.
0: Faul yapıyor, hata yapıyor. Bana göre Sasha Boye alması doğru değil. Sasha Boye fizik olarak hazır değildi. Juventus maçı oyuna girdi, golü attı. Bu dediğin gibi Samsun maçı Sasha Boye'yle başlayıp önüne Şallay'ı koyabilirsin. Hemen müdahale etmen gerekir bu işte. 1-0'dan sonra. Tehdit vardı sana iki tane pozisyonda. Atamadılar karşı karşıya. Orada önlem alacaksın. Çık Sanchez diyeceksin abi, kusura bakma ya. Diyeceksin. Ya
2: işte sorun orada yani.
1: Savaş işte geri performansıyla işte transferde Liverpool'la da geçiyor diye konuşuluyordu yani bak.
2: Evet, ya ben... şöyle bazen aldığın zaman olmuyor, yığılma oluyor. Yani doğru, o zaman performans da düşüyor. Bazı oyuncularda performans düşüyor, onu bilemeyiz biz. Ama biz gördüğümüzü söylüyoruz. Bazı oyuncularda var mesela. Osimhen bu kadar bak sakatlık geçirdikten sonra toparlamadı. Osimhen her an sakat da olsa bilmem ne de olsa gol pozisyonu geldi batır abi, öyle bir futbolcu.
0: Örnek hocam çok çalışıyor maç. Mücadele Fenerbahçe maçının adamın en çalışkanı hocam.
2: Ya evet zaten yani sen şimdi bir Osimhen'e yaslanıp koskoca Galatasaray'a gitmemesi gerekir. Neden? Ya senin aldığın bir Sané var. Barış Alper var. Yunus var şu anda son
0: Barış
2: haftalarda.
0: Barış da çok başarılı hocam. Bak, son haftalarda. Adamın kaçıncı maçı bu ya? Kim? İyi takım dahil Barış'ın.
2: Barış.
0: Adam yani ben size söylüyorum, robot olsa iflas eder ya.
2: Bravo Barış'ı, doğru söylüyor.
3: Levent abi Barış'ı satıyormuş Galatasaray.
0: Ya kim diyor Allah'ını seversen ya.
3: Nasıl kim diyor abi?
0: Ya bir bunlar hep dedikodu tezra, sosyal medya tezratları satıyormuş yani, ediyormuş.
2: Son haftalarda Galatasaray'ın ez cümle şunu
3: yani,
2: söyleyeyim.
3: Teklif gelirse satmaz mı yani?
2: En kurtarıcı oyuncusu bak bu kadar şey oldu. Yunus var ya, Yunus devreye girdi. Çok maçta Yunus devreye girdi. Tercih hakkını da Okan Hoca ondan kullandığı için yani doğru
4: kötü
2: yaptı.
4: Kötü oynadı da çok oldu.
2: Bak Okan Hoca takımın orta sahasından biraz fazla oynadı.
4: Doğru.
2: Lemine Tora Saray'ı bozdu. İki maç
1: Yunus oldu.
2: Yunus oldu. Bak Lemine Torreira, Lemina ikisi bir arada oynamadı. Nasıl olsa biz maçları kolay kazanırız dedi ama orta saha kolay geçirdi Galatasaray'ı.
0: Hocam Naga'yı aldın arada.
2: He?
0: Naga'yı aldın. Nerede bir o? Defa şunu Lambus söylemek istiyorum. Ben sor Naga'yı aldın. Naga ha, değil mi adı?
1: Niyaga.
0: Niyaga pardon. Niyaga'yı aldın. Bir şey söylüyorum. Niyaga oynamayacaksa niye aldın? Sen diyorsun yani transferleri yaptırdın diye. Asprelli'yi oynattın. Niye oynamayacaksa niye aldın?
2: Sen söyledin. İyi transfer eksikleri gider.
0: Saşa Boy geldi. Doğru.
1: İşte, karıştırdı. Ben şunu söyledim. Asprilla'yı aldın. Mesela Asprilla transferi yerine üçüncü bir santrofor alabilirdin.
0: Evet. Onu yanlış söylüyorum. Ben mi söyleyeceğim? Hani diyorsun ki sen başkan yani mısın, sportif direktör müsün? Sportif direktör olursam her şeye müdahale ederim.
2: Sana bir
0: sportif
2: soru...
0: direktör olursam, yönetici seçilmiş olarak olursam müdahale ederim.
2: Ben sana...
0: Müdahale edemediği için sorunlar oluyor böyle.
2: Gazeteci olarak...
0: Anlatabildim mi?
2: Gazeteci olarak çok güzel bir
0: müdahale
2: soru...
0: Müdahale edemedikleri için böyle
2: soru
0: oluyor.
2: Soruyorum. Çok güzel bir soru. Sen devre arasında bu kadar oyuncuların almasına... İstar'la hep söylüyordun, söyledim. Beraber programlarımda da söyledim. Sen Icardi'nin devre arasında yekin olsaydı gitmesini söyler miydin Okan Hoca'ya?
0: Nereye gitmesini?
2: Ayrılmasını takımdan.
0: Hayır söylemezdim.
2: Santrofor almak kaydıyla.
0: Ben santrofor alınması gidemezdi. Sözleşmesi vardı. Para ödeyecekti. İsterse, kalırdı.
2: İsterse bak bir şey ayarlansaydı gitmesini ister miydin Galatasaray'da?
0: Hocam istemezdim. Çünkü katkısı vardı. Onu kullanmak idare etmek. Ama sözleşmeler güçlü olması lazım. Bak hocam ben baştan bir şey söylemek
2: istiyorum. Ben niye sorduğumu anladın
0: geçen
2: değil
0: sene
2: mi?
0: Gelecek sene için Galatasaray için Günay da kalabilir. Galatasaray'ın iki yerli arasına bir yabancı kaleci alması lazım.
2: Ben Icardi sorusunu bak, niye...
0: Alanya'nın kalecisi oynuyor.
2: Icardi
0: Victor 40 yaşında.
2: Sordum,
0: yabancı.
2: Doğru.
0: Alacak efendim.
2: Icardi sorusunu niye sorduğumu anladın
0: niye sordun?
2: Yani
0: hocam Icardi'den tam verim varken... alamayacağını bildiğin halde Barış'la idare ederim diyemezsin.
2: Barış
0: dememelisin.
2: Değil, bir santrofor almak
0: hayır, öyle dedi hoca. Ben de diyorum ki bir santrofor almalıydın hocam. Ağırlığını koyacaksın. Ne dedi Tedesco? Bir santrofor stoper istedim almadılar dedi. Galatasaray'da başkan adaylarının son başvuru saatiydi. Aday olmamış. Aykut Başkan açıklaması var.
1: Tek adayla seçime
0: İvan
1: gidiyor
0: başkanı,
1: Galatasaray.
0: Evet. Oy şeyi de rengi de kırmızı olacak.
1: Evet, Dursun Özbek tek adayla.
0: Pusula kırmızı olacak tek aday. Tek aday ilk defa olmuyor Galatasaray'da yalnız.
1: Son hatırladığın abi.
0: Son hatırladım bende var burada bak. Ben geleceği için sordum biliyorum yani. Ünal Aysal. 2 yıllık yönetiminden sonra seçime gidiyor. 1404 oy alıyor. O zaman bana sabah bir röportaj vermişti. Eğer dedi katılım 1000'in altında olsaydı tekrar seçime gidecektim. Bu bana güvensizlik anlamına gelirdi. 1404 oy aldı katıldı.
3: Tamam. Aynı şeyle Dursun Bey karşı karşıya kalabilir mi?
0: Bence,
3: az olmasıyla.
0: Oy sayısı şey üye sayısı da arttı. Seçime katılım az olur ama böyle 1000 küsurları geçer yani 2000'leri bulur diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu. Bunu yapmazlar öyle Galatasaray. O gün Ünal Aysal tek aday olduğu için zaten bizde sabahta manşet bu.

0: Yani iki şeyde tarihi var burada bende. 1400 soy. Bana verdi röportajı o zaman. Ben sormuştum. Az kişi katıldı. 1000'in altında olsaydı seçime gidecektim dedi. Ben bunu güvensizlik olarak kabul ederim dedi. 1000'in altında kişi dursun bir oy atmaya gitmez. Daha fazla adam gider.
1: Hayırlısı olsun Sayın Başkanım.
0: Tek seçimde olacağı için bence çabuk biter.
1: Ama yönetimi daha tam da belli değil herhalde. Yani bir liste var ama.
0: Hayır, orada tam verdi, değiştiremez.
1: Değiştiremiyor.
0: Aykut Başkan'la konuştum. Tüzük var bende. Tüzüğü geçmişti. O tüzüğün maddesine göre, hatta şuraya yazdım galiba onu ya. 13 küsur muydu? Bir şey vardı. O bilgisi var bende. İsterseniz konuşun da ben bulayım size.
2: Peki Levent abi, o arada vaka dursun, biz devam edelim.
0: 61.2. maddesi tüzüğü.
2: 61.2.
0: Teslim edip dursun başkan erken verdi. Tüzük geri listede değişik yapamıyor. Bugün 18'e kadar bir başkan adayı gerekli evrakları sunsaydı aday olacaktı. Turgay Kıran'ın adından söz ediliyordu falan. Ama başvuru olmamış. Demek ki başkan tek adayla gidiyor. Hayırlı olsun.
2: Evet, hayırlı olsun diyelim. Murat abi, o zaman ben de soruyu şöyle sorayım. Şimdiden yeni sezonu düşündüğün zaman aynı başkan, aynı teknik direktör, oyuncu grubuna da baktığın zaman çok değişiklik yapmadan mı Galatasaray'ın yeni sezona gireceğini düşünüyorsun?
1: Yani bir değişiklik, şimdi tabii 4 olursa 4 yıl arka arkaya şampiyonluk. Ama son maçtan, Samsun maçından sonra en çok neye eleştirildi? İşte takımda artık bir doyma mı var? Yani bazı oyuncuların bu şampiyonluk hislerinde, düşüncelerinde, motivasyonlarında bir düşüş olmuş olabilir mi? İşte kupadan elenen yine Galatasaray Türkiye Kupası'ndan. Bu nedenle takımda bazı değişimlerin ben bekliyorum. Yani mesela işte Icardi, yani büyük ihtimalle olmayacak. %99 olmayacak Icardi. Çok %1'lik bir sürpriz olmazsa bana göre. İlkay beklenen performansı gösteremedi. Bana göre sözleşmesi var ama bir çözüm yolu bulunursa Galatasaray'ın yeni sezonda kendisiyle olacağını ben düşünmüyorum. Kaan Ayhan yine aynı şekilde, işte Günay, evet geçen sene baktığında bir kahramandı ama şimdi bu özellikle son maçtan sonra çok ciddi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Yine oynadığı başka maçlarda da, Uğurcan'ın oynamadığı maçlarda da performans olarak düşüktü. Yani
2: Günay biraz böyle şöyle şart düşebilirim abi. Çok iyi bir eldivenin arkasına aynı kalitede birisini koyamayacağın için, hani Günay'la Galatasaray yolları ayırırsa, ben kendi adıma söylüyorum tabii ki, bence Galatasaray hata yapmış olur.
1: Yani ben tabii ihtimaller tabii üzerine konuşuyorum. Yani. Yine programın ilk bölümünde Sanchez'i çok konuştuk. Yani bir teklif gelirse değerlendirebilirler. Ben Barış'la ilgili dedim, Levent abi bana kızdı. Bir teklif
0: yok ya,
1: gelirse...
0: Kızı, ayıp ya, kızdı dedik mi?
1: Şakasına söylüyorum. Barış'la ilgili...
2: Hararetli bir anda diyelim.
1: Evet, yani. Barış iyi bir teklif gelirse Barış'ın bir satış süreci olabilir. Ben de burada ayrılması ihtimali olanlar ya da işte Ahmet, yani performansından yeteri kadar yararlanamayan bazı oyuncularla yolların ayrılacağını, bazı oyunculara teklif gelirse bunun değerlendirilebileceğini, Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceğini, şimdi bir de Torreira ile ilgili hani bakıldığında evet bundan önceki yıllardaki performansla bu seneki performansı değerlendirildiğinde çok az deniyor. Yani düşüş var deniyor. İşte bununla ilgili de işte özel hayatı deniyor, aşk hayatı deniyor. Bir sürü şeyler aslında bakıldığında yazılıp çiziliyor. Hatta iki defa, üç defa ülkesinde şu haber çıktığında ve Türk medyasına da yansıdığında ya nereden çıktı bu oldu, ama işte bir gün oraya dönmek istediğini, işte ailevi durumları, onları da bahsetti. Ha ben gidecek demiyorum ama belki bir teklif olur, belki kariyerinde başka bir şey de açabilir. Yani burada totale baktığımızda Saray'a takip ediliyor, Barış takip ediliyor. Yani Singo, ya yani bazı oyuncuların şeyleri var, takip edilen oyuncular var, gitme durumları olabilir. Bazı oyuncular zaten gidecek. Yani ben Galatasaray'da böyle 5

0: diyelim şampiyon oldu ki çok yakın, hala şampiyona çok yakın bir takım ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ben yine 5-6 tane çok gövdeli winner oyuncu transfer edileceğini ve takımdan da 5-6-7 tane ismin gönderileceğini düşünüyorum. Arada bir iki isme de eğer iyi teklifler gelirse, ekonomik olarak Galatasaray'ı mutlu edecek teklifler gelirse bunların da satılacağını düşünüyorum. Ha, hocaya gelirsek, hoca bana göre kalmalı tabii ki yani, ama onun kafasındaki düşünce nedir? Belki kariyerini Avrupa'da bir takımda devam ettirmek ister mi? Belki o da mental olarak gerçekten yoruldu. Çünkü özellikle bu sezon kolay bir süreç değildi. Yani işte bazı bir sürü şeyler çıktı. İşte yok Manav'dan çıktı, elinde şu vardı, öbür tarafta bu vardı. Yok işte malum otele gidiyordu, sabahlara kadar orada oturuyordu filan. Bir yandan kötü sonuçların alındığı maçlardan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zayıf takımlara karşı olumsuz sonuçlarda açık. Şimdi hatırlayalım, yani istifa etsin, gitsin, şöyle olsun, böyle olsun diye de defalarca trend topuk oldu, defalarca olumsuz yorumlar yapıldı. Bir insan bunlardan yıpranabilir mi? Yıpranabilir, ama kendisine yeni bir hedef de belirleyebilir. Yani ben der, futbolcuyken 4 defa şampiyon oldum, teknik direktörken 4 defa şampiyon oldum. Kardeşim 5'i de olacağım, bu tarihim, benim heykelim dikilecek Florya. Yani bunu düşünebilir. Ben hocanın kalması gerektiğini düşünüyorum ve öyle bir ayrılık süreci beklemiyorum. Ama biraz önce oyuncularla ilgili ciddi bir değişim olabileceğine kanaatindeyim. Yani böyle bir değişim olur.
1: Hocam katılıyor musunuz?
2: Vallahi burada belirleyici olan tabii ki Okan Buruk'un durumu olacaktır. Yani ben 4 sene üst üste şampiyon olan bir hocanın oturup da orada ayrılacağını düşünmüyorum. Çok büyük bir teklif gelir, bir yere gitmek ister, bir değişiklik yapmak ister. O noktada bir şey söyleyemem, ama Okan Buruk kalırsa, Okan Buruk'un gözlemlerini ben beğeniyorum. Yani oyunculardan verim alamadığı zaman kadro içerisinde tutmuyor. Bu açık açık öyle, bugüne kadar böyle oldu çünkü. Bu olayları da yaşadık mı? Biz yaşadık. Yani aldığı transferlerde popüler isim olmasına rağmen Okan Hoca hemen devre arası olmasa bile sezon sonunda hemen ayrılık şeyini yönetime iletti ve birçoğundan da ayrıldı. Bayağı da isimlerden ayrıldı. Yani çok Galatasaray'a katkı sağlayacağımız dediğimiz isimlerden ayrıldı. Tabii ki omurga duracak Galatasaray'da. Çünkü şöyle 4 sene üst üste kalan, oynayan bir takımda omurga kalmazsa yeniden yapılanma mümkün değil zaten. O tabiata şeyine aykırı yani.
1: Devasına... İşte hocam omurga demişken de Davinson, Torreira, yani sezon
2: bak
1: boyunca
2: şimdi,
1: da
2: Davinson, Sanchez
1: biraz
2: kötü
1: bu durum sorgulandı.
2: Davinson Sanchez'in yaşı kaçtır? 31-32 olmuş mudur? Oralara gelmiş midir bilmiyorum ama.
3: 31 galiba.
1: 31 olmaz.
2: Şimdi bu daha çok genç, atletik bir oyuncudur zaten. Görüyorsun, hepimiz biliyoruz. Ya bu seneyi böyle geçirmiş olabilir. Bazı dalgalanmalar oyuncular da olabilir. Her sene aynı performansı vermeyebilir. Ama senin güvendiğin, beğendiğin oyuncuysa bunlar zaman zaman inişli çıkışlı grafikler olabilir. Bir sonraki seneye daha iyi hazırlanma şansı var mı? Var. Çünkü bu sene Şampiyonlar Ligi'nde olsun bayağı uzadı işler. Türkiye Kupası'nda uzadı işler. Çok maç oynamış olabilirler. 2 senede yoğun bir maç trafiği var. Bunların iyi bir tatil yapıp, iyi bir rejenerasyon devresi geçirip bunları farklı şekilde psikolojik olarak da toparlayıp hazırlayabilirsin. Bu oyuncu 3-5 ay öncesine kadar 2-3 senede Galatasaray'da hatasız performans sergilerken bir anda bir düşüş varsa, takım halinde zaten o düşüş var. Onu tabii ki en iyi analiz edecek olan Okan Buruk ve ekibidir. Yani başkan da oturacak. Levent Düzemen'in söylediği gibi hoca ile ilgili, hoca edecek işte bunları bu kadar bir sana önüne koyduk bunları. Ama hoca neden bu kadar verim almadık, neden daha önce şampiyon olmadık diye burada aslında öbür tarafta sorulacak öbür taraf var. Orası daha muamma. Sorabilir. Bunun orta yolunu bulunabilir. Ya ben Okan Hoca ile zaten gelecek senede devam edeceklerini, şampiyon oldukları takdirde ben olmadan oldu demem. 2 maç daha var. Okan Hoca ile devam edeceklerini düşünüyorum ve bu eksikleri bizim burada yorumladığımız şeyleri bizden çok daha fazlasını veriyor.

0: Yetkililer elinde olarak gördükleri için onlar daha sağlıklı karar vereceklerdir.
1: Evet, bakalım ne olacak.
0: Yani orada bir de Icardi şeyi var. Bak şimdi bu aslında var ya, takımın kimyasını bazen bazı oyuncular değiştirir. Şimdi Icardi'nin birçok oynadığı maç var. Bunu unutmayalım. Çift santrofor denediği, Osimhen'den ikisi denediği de kaybettiği maçlar var. Bu takımı demotive etmiş olabilir. Burada Icardi'nin fonksiyonları çok farklı. Icardi oynamasa bir problem, yani oynamasa bir dert, oynasa bir dert. Çünkü önünde Osimhen var, oynama şansı var mı? Yok. Çift santroforu Okan Hoca denedi mi? Olmadı. Şimdi Icardi gibi figürü buradan yolladığın zaman onun yerine alacağın santrofor, ki Galatasaray hep Levent Düzemen deminden beri söylüyor. Yani söylemesine gerek yok. Biz de karşılıklı oynadığımızda hep 2-3 santrofor en az oynamıştır. Hatta Okan Hoca döneminde çoğu zaman olmuştur da bu sene Osimhen Icardi ikileminde hoca sıkıştı kaldı.
1: Doğru.
0: Oradan çıkamadı.
1: Doğru.
0: Ve oynattığı zaman da sıkıntı yaşadı. Oynatmadığı zaman da sıkıntı yaşattı. Sonradan oyuna soktuğu zaman da sıkıntı yaşattı. Bak bu diğer oyunculara sirayet eder. Dolayısıyla takımın kimyasını bozabilir. Bu bozulmadaki, ben demin Levent Üzemen'e bu soruyu bilerek sordum. Devre arası sen yetkin olsa Icardi'ye der misin sana bir kulüp bulduk git diye. Ben olsam yani öyle
2: ama
0: yaparım.
2: Yeni oyuncu alırım yanına.
0: Bu ya onu almak, yani almak kaydıyla
2: zaten. Aspilla'dan birinin yerine santrafor alırdım.
0: Ha işte ben onu ama Icardi'yi yollayıp almak kaydıyla yapsaydı. Ya bak şimdi ben demiyorum Okan Hoca bu resmi çekmiştir. Resmin büyüğüne, fotoğrafın büyüğüne bakacaksın. Ben de dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Oynadığı zaman da bir sıkıntı oldu orada, oynamadığı zaman da bir sıkıntı oldu. Bu kafaları karıştırdı. Diğer oyunculara da bu sirayet etti diye düşünüyorum.
1: Hocam Icardi gibi bir karaktere gönderelim demek bence
0: gönderelim
1: bir teknik
0: değil.
1: Adam...
0: Kim, öyle değil, gönderelim demedim. Anlaşarak...
1: Tabii ki.
0: Öyle gönderelim çok ağır bir kelimedir.
1: Hayır, Okan ben bunun düşüncesi olarak söylüyorum Icardi yani. Için. Kapalı kapılar ardından söylüyorum
0: kapalı
1: yani.
0: Kapılar ardından ona uygun bir yol bulup...
1: Ama teklif gelse burada, de hoca
0: evet, yani,
1: hayır demez yani.
0: Osimhen varken oynatamayacağız deyip uygun bir dille birlikte bir ayrılık yaşansaydı Galatasaray'a belki de daha ya farklı
2: Icardi
0: bir şey...
2: Icardi bir yıl daha Galatasaray'da kalacaksa eğer Galatasaray'ın şartlarıyla kalır.
1: Ancak.
2: Ve Galatasaray'ın koyacağı disipline göre hareket etmek zorundadır. Ben sana 5 gün veriyorsam 13 gün sonra gelemezsin. Bu bir. İkincisi Ahmet Kutucu için kulüp arayacak diyeceklerdir. İlk ay tutmadı. İşin gerçeği bu. Hatta benim Almanya'da görev yapan arkadaşım bile dedi ki İlk ayın bu kadar kötü oynamasına anlam veremiyorum dedi. Belli kendini sıkmıyor dedi. Bak kendisi
1: sürpriz
2: Almanya'da Hamburg'da şeylik yapıyor. Çalışıyor yani. Teknik. Ve şeyin bunların da kulübün falan arkadaşı. İşin gerçeği bu. Bu İngiltere'nin bir takım hocası var Alman.
1: Tuel.
2: Tuel'in arkadaşı, kankası bu. Benim söylediğim isim. Şimdi Sacha Boey ve Lang'ı almayacaksın. Ben olsam almam. Almayacaksın.
1: O maliyetle Lang transfer olmaz.
0: Evet. Ben sana demedim. Sacha Boey'u almayacağız dedin de sen
2: transfer. Hayır. Mi? Şimdiki döneme almam o maliyetle. Evet. O maliyet 15-20 milyon lira verip geri almam. Lang için 28 milyon euroyu vermem. Kusura bakma ya. Türkiye'de adamlar, Avrupa'da birçok oyuncu var. Aspirle zaten yok. Niagara'yı aldın. Belki kullanacaksın. Belki şey. Kaan Ayhan Günay. Yerler olarak. Jankat'la görüşüyorlar ama Jankat Uğurcan'ın arkasıydı. Araya bir kaleci koyman lazım. Yabancı da olsun.
1: Kesin.
2: Oynayacaksın. Kaliteli bir kaleci alman lazım. Lemina, Sara ve Singo soru işareti. Neden? Çünkü Lemina'nın sakatlıkları var. Devam edip bir şey bilmiyoruz. Sara için transferler var. İngiltere'den teklifler var. Galatasaray mutlu edecekse gönderirsin. Yoksa faydalanırsın. Sara iyi bir oyuncu. Singo genç bir oyuncu. Ama 11 oynatacaksan tutacaksın. 70 küsur gün oynamadı biliyorsun. Sakatlığı vardı. En zor günlerde Okan Hoca'ya destek olmadı oyuncu. İşin gerçeği. Galatasaray takımı 400'te şampiyon olan oyuncu sayısı kaç abi?
1: Icardi.
3: Torreira.
2: Icardi, Barış, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Yunus. Bir de Okan Hoca.
1: Ben bir tanesini saydım. Yani.
2: 6 tane oyuncu var. 6 oyuncu var, Okan var. Bu kadar basit. Şampiyonluk yaşamış oyuncu sayısını da öyle çok kolay boşaltamazsın. Bir tecrübesi var, bir hafıza kartı var. O final haftalarında nasıl oynanacağını bilecek insanlar var. Samsun maçını kabul ederim, eleştiriyorum ama Antalya maçı böyle olmaz. Sana %100 katılıyorum. Tamam mı? Ha, Galatasaray için iyi bir Mertens lazım. Kim bu adam? Düşünüyorlar. Bernardo Silva mesela. Manchester City'li değil mi bu?
1: Evet.
2: Bernardo Silva. 3 yıllık Galatasaray önerisinin 50 milyon euro olduğu söyleniyor. Gerçek bu. Ama bana sorsan ben Manchester'dakini alırım.
1: Bruno Fernandes'i
2: alırım. Ama o da çok maçı zor. İzlerken evet. Dedi ki maç şöyle yorum yaptı spiker. Burada oynamak çok güzel, burada kalmaya devam edeceğim. Beni bırakıncaya kadar dedi. Yani Bernardo Silva takım arkadaşı İlkay'ın biliyorsun. O da iyi futbolcu, bunu tartışmam ama ben diğer oyuncuyu tercih ediyorum biliyorsun. Benim bakış açım o.
1: Bence de.
2: Şimdi burada şu bir gerçek var. Bazı oyuncular uzun sözleşmeler yapmayabilirsin ama bazı futbolcuların fiziksel performanslarından ve defansif akıllarından faydalanabilirsin. Nedir bu? Liverpool'un takım Van Dijk. Değil mi? Başkanın en çok istediği isimlerden bir tanesi bu. Anlaşırsan alırsın. Sol stoper oynuyor. Kanate sağda oynuyor. Kanate tam bir yanı şey, tehlike, mayın tarlası gibi neler yaptı son maçta gördüm ben.
1: Ki onu bile kaç yıl toparladı yani. Maçın
2: başına düşün. Van Dijk gibi değil mi? Oyunu okuyan, yüksek toplarda etkili, gol atabilen, pas atabilen, oyun zekası olan bir adam. Topla çıkışları mükemmel. Arkada bir adam. Bunlara saygı duyuyorum. Ama onun dışındaki transferleri doğru yapmak lazım. Bu sene transferlerin başında Başkan Dursun Özbek olacak. Bak buradan söylüyorum. Başkan Dursun Özbek olacak. Yani öyle her şey geçerli değil. Devre arasında koydu tavır gibi. Lokman'ı almam. Bu parayı vermem. Almadı. Ama Galatasaray yine büyük bir ihtimalle şampiyon olacak. Yanlış söylüyor. Yani evet. Iskals Antalya maçını Kasımpaşa yansı şampiyon olacak. Yani şanslar 1-2-3 devam ediyor. Ama ben Antalya maçında şampiyon olacağına inanıyorum bence, Galatasaray takımının. Yani bunu Barış'ı Galatasaray takımı Murat Demir söyledi, şöyle söyledim. Barış'la iyi bir sözleşme yaptılar. Bir de hocam şunu net söyleyelim. Kante'nin aldığı parayı Avrupa'da hiçbir takım Kante'ye vermez. Suudi Arabistan hariç. Türkiye'de yabancıların hepsi kemiksiz alıyor hocam. Kemiksiz alıyor. Kemik yok için içinde.
4: Doğru.
2: Doğru mu hocam?
4: Doğru.
2: Bunlara bu paraları Avrupa'da vermezler. Kolay. O yüzden gitmekte zorlanıyorlar.
5: Yani vergi senin ödemiyorlar onu. Nasıl? Belirtelim de. Vergiyi kastediyorsun.
2: Tamam vergi ödemiyorlar.
5: Yani vergi ifadesini kullanalım
2: net,
5: da.
2: Net para kazanıyor evet. Bunda. Net kazanıyor. Ben o işe karışmam diyor. Avrupa'da öyle değil. %50-%60 yerler var biliyorsun.
5: %40.
2: Evet, evet. Doğru mu? %40 var. Bravo.
5: Minimum %40.
2: Ha, benim söylediğim o Galatasaray. Murat'ın dediğine %100 katılıyorum. 5-6 belki ekstralarla 7-8 oyuncu olabilir.
1: Gidenlere göre
2: fakat
1: belki tablo değişecek.
2: Ama şampiyonluk yaşamış oyuncu nüvesini bozmamak lazım. Bu sene şampiyonluk yaşamak da bazı oyuncular için bir avantaj olacak. Çok zor bir sene yaşadı Galatasaray.
1: Doğru.
2: Çok büyük sıkıntılar yaşadı. 350 milyon euroluk kadronun bu işi çok önce bitirmesi gerekirdi. 12 maç oynadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle bir rakam az buz değil. 8 grup maçı, 2 geçtiler. Juventus 2'de Liverpool maçı var. Hepsi bunlar, rakipler hepsi deve dişi gibi rakipler. Kusura bakma yani.
1: Şöyle de bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun flash takımlarından Bodo kendi liginde şampiyon olamadı. Sporting Lisbon kendi liginde şampiyon olamadı. Karabağ kendi liginde şampiyon olamadı. Yani Şampiyonlar Ligi'nin de hani tamam major liglerdeki takımları saymıyorum ama yıpratıcılığı kesinlikle var yani.
2: Galatasaray'ın burada dut ağacı gibi silkelediği Atletico Madrid belki finale çıkacak. Nereden biliyoruz?
1: Yarın akşam öğreneceğiz.
2: Bilmiyorum ama bak aynı gruptaki takımlar şunu söylemeye çalışıyorum sana. Yani kolay birlikte değil. Hem tabii Atletico Madrid, Juventus, Manchester City, hem Lyon Liverpool maçları artı Bodo bakarsan Galatasaray yenmesi. Bunlar Okan Hoca'nın artıları. İlk yarıda eksik kadroları vardı.
1: Şunu da ekleyeyim abi. Samsun Spor'un da deplasmanda yendiği Vallecano da belki konferans liginde finale çıkacak.
2: Evet.
1: Samsun'a da o anda
2: ayrı. Ben Samsun'u
1: hakkını
2: tebrik
1: verelim
2: ediyorum.
1: Yani o şekilde.
2: Ben tebrik ediyorum ama Samsun Başkanı'nın söylemine katılmıyorum. Samsun Başkanı ağır ifade kullandı maçtan sonra. Samsun Başkanı Galatasaray Stadı'na gelip Galatasaray'ın maçlarını izliyor locada. Dolayısıyla bazen eylemlerle söylemlere dikkat etmek gerekir. Benim önerim bu.
1: Şimdi transfer demişken de Fenerbahçe'de de bir transfer girişiminin olduğu konuşuluyor hocam. Şimdi tabii ki Fenerbahçe şöyle bir son iki haftaya bakacak. Daha doğrusu bu hafta sonuna bakacak ama genelde artık yeni sezona bakıyor. Başkan kim olacak? Teknik adam kim olacak? Sergio Girassi ismi Fenerbahçe'de ön plana çıkmış durumda. Şimdi Girassi çok önemli bir isim. Tabii Dortmund'da, öncesinde Stuttgart'ta, Bundesliga'da son yıllarda sürekli gol atan bir isim. Önemli bir isim. Şimdi şöyle düşünebilir Fenerbahçe taraftarı. Tamam Girassi ile belki anlaşan var ama şimdi yeni gelecek yönetim evet diyecek mi? Yeni teknik direktör isteyecek mi? Orada da şöyle bir konu konuşuluyor. Bu yönetim hani golcüyle anlaşıp Girassi ile anlaşıp yeni yönetime bu anlamda bir rapor sunacak. İsterseniz tercih edebilirsiniz gibisinden Nasıl bakarsın hocam eğer olursa Giresi transferine?

0: Yani bu oyuncuyu tabii ki herkes ister. Özellikle Fenerbahçe'nin santrofora ihtiyacı varken santroforlarından bir tanesi olur. Ama şu anda başkan adayları az çok zaten birkaç gün içerisinde belli olacak.
1: Kim olur başkan adayı hocam? Sen Fenerbahçe Camiası Kongre üyesi olduğu için divan üyesi bilgin vardır diye soruyorum. Yani, çok yansımadı dışarıya da ondan.
0: Yani büyük bir ihtimalle Aziz Bey açıklar.
1: Evet.
0: Yani fazla uzun
1: süre. Mehmet Ali Bey açıklayacak galiba.
0: Yani Aziz Bey açıkladıktan sonra Mehmet Ali Bey açıklayacağım diyor.
2: İkisi birbirini daha, bekliyor hocam.
0: Daha net bir şey ortada yok ama.
1: Hakan Bey var. Hakan Safi açıklayacak galiba.
3: O aday.
2: Ya Hakan benim, Safi açıkladı.
0: Benim adayım bildiğim dedi. Net olan Aziz Yıldırım'ın açıklayacağı. Yani tahmin ediyorum birkaç gün içinde açıklar. Yani düşünmüyordu. Son anda düşünmeye karar verdi başkanlığı. Çünkü gelen isteklere karşı koyamadığını söylüyor. Yani eğer öyle bir teveccüh varsa da Aziz Bey bunu karşılar zaten, o başkanlığa adaylığını koyar. Yani elini taşın altına değil gövdesini koyar. Diğerleri konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Açıklama yapacaklar mı yapmayacaklar mı o konuda net bir şey söyleyemem. Ne Hakan Safi, Sayın Hakan Safi ben adaylığımı koyacağım falan diyor işte. Net bir açıklama olmadığı için ben bu konularda fazla şey yapmak istemem. Yani
2: Barış Göktürk bu arada.
0: Barış Göktürk de var. Evet, evet o da olacak. Sürekli konuşmalarında söylüyor. Ama Aziz Bey açıklayacağı yönünde düşüncesi var. Yani düşünmüyordu. Son dönemlerdeki gelen baskı üzerine açıklayacağını söylüyor. Yani bir çalışma yapar mı yapmaz mı onu göreceğiz ileride. Ben...
2: Camianın Aziz Yıldırım'a hocam ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun?
0: Ben kesinlikle düşünüyorum.
1: Bir şey daha geldi. Hakan Bilal Kutlat ve Nihat Özdemir'i eklemeyi planlıyormuş Aziz Bey. Kadroya.
4: Güçlü bir yönetim.
1: Evet. Bir şey daha doğru geldi. Bir şey bilgi geldi buradan. Ben sana söyleyeyim. Volkan Demirel'le ayrılmış Gençler Birliği. Onu bir soruştursunlar.
4: Bu önemli bir gelişme.
1: Bir soralım. Yani nasıl ben yani? Söyleyeyim
4: resmi sana. Resmi olursa biz de veririz.
1: Şeyde Bertu da Galatasaray temsilcisiyle görüşüyormuş Bertu. Onu da söyleyeyim sana. Bertu Yılmaz'a da
4: Bertu, şey Bertu Yıldırım. Bertu,
3: evet.
1: Görüşüyormuş.
3: Ha, Icardi'nin yerine Bertu.
1: Kimin?
3: Icardi'nin.
2: Yok Icardi yerine değildir. Şöyledir o. Üçüncü golcü olarak Osimhen, Bertu bir de muhtemelen iyi bir santrafor da alır
1: Galatasaray. Icardi giderse Galatasaray'ın yabancı santraforunu kim olacağını görürsün.
4: Belli diyorsun yani.
1: Icardi giderse
3: gidecek Icardi.
1: Giderse ben bir şey söylüyorum. Giderse Galatasaray santrafor kim olacağını görürsün.
4: Belli o zaman. İmzalar atıldı ya da anlaşmalar yani yapıldı.
1: İki tane üç tane isim var. Böyle çok güzel isimler yani. Ben söyledim
3: patlat
1: ne bileyim.
3: Patlat abi bombayı o zaman.
1: Yok abi ben bir şey demem Allah abi.
4: Majörliklerden mi abi öyle bize... soralım en azından.
1: Ya süper majörliklerden.
4: Majörliklerden.
1: Ya şöyle söyle bak bir şey sana söyle. Bu çok sıkıntı yaratıyor. Bir şey bilgiyi paylaştığın takdirde sosyal medyada çık veriyor bu işlerde. Ondan sonra da olmadı bilmem falan filan oldu. Ya kardeşim parayı veren ben değilim. Adam gelmeyebilir etmeyebilir.
4: Bu arada yönetmenimiz Ali'den güzel kurnaz bir soru geldi abi. Osimhen'in evet. Arkasında oynamayı kabul edecek bir santrafor mu diyor.
1: Hem Osimhen'le oynamayı hem de Osimhen'in arkası oynamayı kabul edecek bir santrafor.
4: Güzel.
3: Doğru bir
4: bu,
3: şey.
4: Ha, bu yani arada evet konu... Gençler Birliği Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Sıcak bu bir gelişme. Bir şey son iki hafta yani. Kala Gençler Birliği'nde yaşanan
3: yine. Bir kez geldi, gitti, geldi, karar, gitti.
1: Kırmızı kart gördü, atıldı. Belki ya. Maçlarda olmayacak. Atıldı maçta. Atıldı,
0: size evet. Garip bir şey söyleyeyim mi?
3: Atıldı da takımı için atıldı canım yani. Kendi bir şey söyleyeyim mi?
2: Nedir hocam?
0: İki maçlığına bir de kupa maçı var. Metin Diyadin'i getirirse şaşırmayın.
3: Metin Diyadin'i yolladılar ya hocam.
0: Ama işte Volkan Demirel'i de yollamışlardı. Metin Diyadin ki bak Volkan Demirel ayrılıncaya kadar performansı iyiydi.
3: Evet iyiydi.
0: Sonra ayrıldı Volkan kendi isteğiyle. Metin Diyadin geldi. Metin'in performansı da iyiken onu da ayırdılar şimdi.
3: Niye ayrıldığını biliyor musun hocam?
0: Bilmiyorum.
3: Yani oyuncuların parasını ödeyelim taksitlerini, ücretlerini ödeyeyim diye başkanla söyleyince arada böyle bir şey oluyor ve ayrılıyorlar.
0: Muhakkak bir nedeni vardır. Gelelim Fenerbahçe'nin durumuna.
2: Gelelim hocam.
3: Seçime gelelim hocam.
0: Seçimi yani şu dediğini Fenerbahçe başkan adayları şu anda zaten büyük bir görüşmeler kendileri ne hazırlayacaklarına emin oldukları insanlar hazırlık aşamasında olsa bile her başkanın görüştüğü bir tane sporcu vardır. Ha bunu mevcut yönetim görüşmeler

0: düşüp de diğerlerine tavsiye ederse onlar da bakar yani. Onların da eğer portföyüne uygunsa onlar da görüşür.
1: Girassi şimdi gibi bir isim hocam biraz şu anlamda zor olabilir. Şimdi Dünya Kupası olacağı için bonservisi var tabii ki.
0: Bonservis bedeli ne kadar? Var. Yani nasıl yani onu alıyor oradan?
1: Yani bonservisi herhalde varsa 25, 30, 35 hocam, bilemiyorum. Yani
2: kaç
1: o civarında bir şey
2: tutacak. Şerife hocam santrafor olarak.
0: 22 milyon euro.
2: Hani bir insaf ya. Ona vermişken keşke bunu önce de verseydin.
0: Şu anda Fenerbahçe'nin alacağı oyuncu söyleyeyim. Bunun üstünden söyleyeceğim.
1: Cümleyi tamamlayayım hocam. Şöyle Dünya Kupası olacağı için de evet yine katılmıyor yani. Dünya Kupası'na gitmeyecek Girassi. Fakat Dünya Kupası'ndan sonra dalgalanma var ya, transferler, yerler boşalıyor, kaymalar. O kaymaları bekleyebilir oyuncular.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin öncelikle bir başkanını seçmesi lazım. Arkasından
2: patron olmadan bu transferleri konuşmamak lazım.
0: Bravo. Arkasından seçilecek başkan, seçime girecek ve seçilecek başkan Fenerbahçe'ye bu süreç içerisinde yapacağı tek şey net transferler yapmak.
1: 40 milyon euro piyasa değeri.
0: Ya bak şimdi şu anda Fenerbahçe'nin gelecek sene özellikle santrofor mevkisine bence paranın hesabı sorulmayacak. Oraya parayı yatıracak kim olursa olsun. Kim seçilirse seçilsin. Yani bu yanlıştan bir an önce dönmesi lazım. Şu mevcut yönetimin neden bu santroforsuz Fenerbahçe'yi bıraktı çok büyük bir muammaydı.
1: Evet.
0: En-Nesyri gibi bir oyuncuyu hediye ettiler. Sırf Kante'yi almak için böyle bir şey yapıldı. Şimdi şu anda kim seçilirse seçilsin Ömer, Fenerbahçe'nin hücum hattında 3 tane oyuncuya var ihtiyacı var. En az 2 tane santrofora ihtiyacı var. Eğer
2: Asensio... Hocam kimler gider onları da söyle. Değişim olur mu yani?
0: Gidecek oyuncular.
2: Olur mu hocam? Ben... Onları da söyle. Bak mesela biz Galatasaray'dan olasılıkları söylüyoruz.
3: İstemi açayım size.
0: Size söyleyeyim. Siz gazetecisiniz.
4: Murat aynı zamanda kalabalık bir liste çıkacak gibi bak, böyle.
2: Ya Murat söylesin, bilgi varsa gazete yapıyor.
0: Ama şimdi bak ben orada bir sorumlu gibi davranmak istemem. Şöyle, siz gazetecisiniz, aldığınız bilgiyi sunarsınız. Ama ben şu, bana kalsa orada ayrılacağım çok sayıda oyuncu var. En az 5-6 tane minimum.
2: Tamam hocam, bunu sordum.
0: Ha, minimum.
2: Sen olsan ayrılırız mı diyorum. Ayrılırım
0: en az
2: diyorsun.
0: Minimum 5-6 tane. Evet. Şu, kimse Fenerbahçe ah vah kötü şu bu demesin. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadrodur. İyi takviyeler yapıldığı zaman bak 4 tane 5 tane hücum hattında bir kere 2 tane santrofor şart. Deminden beri ne diyor Levent Zemen? Galatasaray bir... Ya Fenerbahçe'de eskiden kimlerle oynuyordu ya? Şey, Musa Sow, dikkat...
1: İşte Vebo, Sow kaç zaten yani? Sonsuz
0: Vebo,
1: şampiyonluk.
0: Yani böyle şampiyon olduğu kadroya bak sen abi, ya. Tabii. Ya bunlarla oynuyordu. Fenerbahçe böyle santrofors oynuyor. Bak en az 2 tane santrofor.
2: Kim aldı Vebo Sow kaydı?
0: He?
2: Kim aldı onları? Az Bey aldı değil mi?
0: Az Bey'in dönemi.
2: Bu kadar basit.
0: Şimdi Az Bey de o konuda çok şeydir. Yani diğer adaylar da açıklarsa, yani Aziz Bey olursa 2 tane net santrofor. Bak kanat. Net kanat, net. Yani öyle Nene gibi soru işareti bir kanat değil.
1: Nene'ye 3 tane teklif var bu arada bu nesil.
0: Ha, Nene'nin şöyle bir avantajı var. Nene 23 yaş altı olduğu için yabancı kontenjanını onun yerine alabilecek bir oyuncunun yerine Nene takas edip başka birisini alabilirsin. Sıdıkı Şerif var. Yaştan dolayı kalabilir. Ama hücum hattında 2 forvet bir kere şart. Bir stoper var ya, 2 tane stoper. Ben önceden tek stoper diyordum Ömer. 2 tane stoper şart. Neden şart? Bir kere Osterwald ile gelecek sene Fenerbahçe stoper mevkisinde onu alternatif olarak düşünmeli. Osterwald'i de Fenerbahçe sol bekle değerlendirmeli. Buraya geldiği mevki sol bek. Çünkü 2 senedir yaklaşık burada oynuyor ve çok ileri gidecek yerde hata sayısını çoğaltıyor. Orada aklı başında Skriniar var. Takımı toparlayan, dengeleyen bir stoper var. Ama onun yanına en az 2 tane daha stoper lazım. 2 tane santrofor lazım. Ha, kaleci konusu var. Ederson bu kafayla giderse Fenerbahçe'de gelecek sene kalma şansı olmaz.
1: Ama sözleşmesinden çünkü, de hocam çıkmak kolay değil herhalde.
0: Şöyle anlaşacaksın. Şimdi Ederson'un son maçlardaki görüntüsüne baktığın zaman ben buradan gitmek istiyorum gibi bir

0: estiriyor. Tabii çocuğun içindeki duyguyu biz bilemeyiz. Onu da sormak, soruşturmak lazım. Belki
1: doğru.
0: Ayrılmak istiyordur. Ha, ayrılırsa bir kaleci almak şart. Fenerbahçe'nin dolu olduğu yer ortası. Orta sahaya bir şey almaya gerek yok. Bak şimdi. Bazıları diyor ki 8 numara mesela. Ya en son maçta 8 numara kim oynadı Fenerbahçe'de? Fred oynadı. Biz az önce ne konuştuk? Fred olmazsa Fenerbahçe duman oluyordu İsmail Kartal'ın. Fredli, Fredsiz. Ya Fred'i maalesef Mourinho da bunu söyledi geçen sene. Fred bir anda yok oldu. Fred'i yok saydık. Şimdi Tedesco gitti, Fred ortaya çıktı. Şimdi kalan iki maçta da büyük bir ihtimalle Zeki Murat Göl'e Fred'i oynatacak. Ya Fred'in yaşı daha 32 ya. Niye Fred'den duruyor? Fred'in sözleşmesi biter gider, o ayrı bir şey. Genduzu, Kante, İsmail, santrofor iki tane alırsan Talisca'yı santroforda unut.
2: Peki hocam, sana Yusuf'tan çok güzel bir soru geldi. Hocam iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun da yeni yönetim 6-7 Haziran'da seçilecek. Temmuz'da Fenerbahçe muhtemelen ön eleme maçlarına çıkacak. Bu kadar transfer bu Temmuz'da nasıl yetişecek diyor Yusuf.
0: Fenerbahçe yetiştirir kardeşim. Bak hep o örneği veriyorum. Galatasaray şampiyon olmadan önce 13. sıradaydı. Takır takır transferleri yaptı. 13.lükten gelip şampiyon oldu.
3: Son dakikada geldi Icardi.
2: Icardi aynen öyle Eylül'de geldi.
3: Son dakikada geldi.
0: Ya geldi yani ama gelecek, tamam abi. Son dakika geldi, ilk dakika geldi.
3: Hocam,
0: geldi
3: burada mi? Önemli şöyle olan şu bak.
2: Galatasaray'ın Avrupa'sı yoktu o sezon.
3: Tabii Ömer, bir daha. Bravo. Ömer. Avrupa'sı yoktu. Bir de Murat'ta bu işlerin listesi var büyük bir ihtimalle. Oyuncuların gitmesi konusunda
0: demek
3: da.
0: Demek ki geliyormuş vardı. Yani. Icardi son dakikada olsa Fenerbahçe'de alacaksın.
3: Avrupa yoktu Galatasaray'ın hocam.
0: Ya olmasın, Avrupa'da Fenerbahçe'de olmuyor gibi görünsün. Var ama yok gibi. Olan mevcut kadroyla gitsin.
3: Nasıl olacak? 8 maç kafadan oynayacak kaldığında.
0: Anlatamıyorum. Fenerbahçe zaten onu oynayacak bir kadrosu var. Oraya kadar gelecek başkan zaten bunları bilerek Fenerbahçe'ye gelecek. Şu andaki başkan adaylarının zaten o kabiliyeti, o gücü var. Hepsi bunları yapabilecek güçte. Öyle Fenerbahçe'ye geleyim, santroforsuz devam edeyim diye bir şey başkan adayı ortaya çıkmış.
2: Ya herhalde olmaz yani.
0: Ya iki santrofor, iki tane stoper alacaksın. Bak bir tane de eğer sağ bekte Semedo ile devam edeceksen Semedo'nun alternatifini üreteceksin. Mert bunu hocam. İçeriden veya dışarıdan artı yerli oyuncu sayılarını çoğaltacaksın. Fenerbahçe gibi aidet duygusu.
4: Bir kere kim gelirse gelsin.
0: Aynen
4: işi,
0: öyle.
4: İşi kolay değil. Yani hocam.
0: Çok zor. Ama anlattı. Başarılı olacak bir durum değil.
4: Ya bir zaman lazım. Yani bu kısa vadede bir mucize gerçekleştirmesini kimse beklemesin. Şimdi zaten 35 tane oyuncu, 20 tane yabancı var geleceklerle beraber. Yani dönecekler. İşte Livakovic dönüyor. Kaleci İrfan Can Eğirbayt dönüyor. Diego Carlos dönüyor. Omer Fayet mi?
2: Fayet.
4: Dönüyor. Bertu dönüyor. Emre Demir, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder.
0: Ya bu oyuncular yani bunlar, çok yabancıları sayıyor.
2: Bunlar tesis bile görmeden muhtemelen kulüpten yani, ayrılacak bu,
4: yani. Yani onun dışında zaten
3: bunlar maliyetli.
4: İşte Ederson, Mert filan, her Livakovic 2028, ya Şikirhan 2029, Yiğit, herkesin bir kere çok uzun sözleşmeleri var. 2028, 2029, 2030. Böyle sözleşmeler var. 20 tane yabancı var. Sen bunun üzerine 5-6 tane de iyi oyun yabancı alacaksan, ki alacaksın, eder sana 25 tane diyelim.
1: Tabii.
4: Sen bu 25 yabancıdan da 15'inden vazgeçeceksin. Niye? Yabancı sayısı 10+4 önümüzdeki sezon.
3: Değişiyor.
4: 10+4 olacak. 10 tane şey, 4
3: belki
4: tane de...
3: Belki orada Futbol Federasyonu bir değişim yapabilir.
4: Değişiyor. Yok, 10+4.
3: Kesin mi bu yani?
4: Kesin, 10+4. Kesin. Yani... ciddi bir mühendislik lazım. Yani bir binayı baştan aşağıya tekrar yapacaksın. Bir, iki, listenin birinci sırasına şunu yazacaksın. Olmazsa olmaz. Şu ben şampiyon olmalıyım. Başka bir şeyim yok benim. Seçeneğim yok.
2: Yıllardır İhtimalim o yazıyor zaten yok. Listenin ilk sırasında.
4: Tamam da şimdi yani hep oldu geldi. İşte biraz önce isimlerden konuşuldu. Bana göre Mehmet Ali Aydınlar'la Aziz Yıldırım birbirlerini bekliyorlar şu an. Eğer Mehmet Ali Aydınlar aday olmazsa ben Aziz Yıldırım da aday olacağını düşünmüyorum. Mehmet Ali Aydınlar aday olursa Aziz Yıldırım aday olacak. Yani birbirlerinin karşısına çıkacaklar.
3: Fakat ya, ne Yıldırım isimler çıkacak. Geçiyor Murat? Bana geliyor şimdi.
4: Yani
2: gövdeli oyuncular diyorsun abi.
3: Hayır, yönetim olan.
2: Yani yönetim kurulu.

0: var.
1: Şimdi mesela Nihat Özdemir'in Mehmet Ali Aydınlar'a
2: Aziz Yıldırım'dan dediler.
1: Yok, ben Mehmet Ali Aydınlar'a
2: ben şeyi duydum, Mehmet Ali Aydınlar doğru mu Hamdi Ulukaya?
1: Onu bilmiyorum, onu duymadım.
2: Kobani'nin sahibi değil mi o?
0: Burada bir lise tabii evet.
1: Ya şimdi
0: lise savaşları da var.
1: Burada lise savaşları var. İki tarafın bütün herkes şu anda aslında birbirini şey yapıyor, biraz yokluyor.
2: Yani daha böyle nasıl ediliyor?
1: Tam ısınmadı. Yani herkes bir şekilde çıkıp bana göre iki ya da üç adaylı bir seçim olur.
2: Dört adaylı
1: burada,
2: olacak.
1: Burada önemli olan teknik direktör. Gerçekten bu çok önemli. Yani
0: en hızlı işte, karar verilmesi gereken nokta.
1: En hızlı ve seçimin olduğu günün öncesinde ya da cumartesi yapılan son konuşmalarda çıkıp başka adayı diyecek ki benim teknik direktörüm şu. Bakacağız edeceğiz demeyecek. Bu çünkü kendisine bir nevi seçim kazandıracak belki de. Bu ihtimal. Şimdi bununla ilgili Mehmet Ali Aydınlar çalışıyor. Zaten medyada yansıdı. Bir Klopp'la işte bir görüşme, kendisi değil de başkaları üzerinden bir görüşme oluyor ama benim zaten anlaşmam var diyor. O başka bir
2: Conte var galiba değil mi?
1: Yani Conte'nin ismi gündeme geliyor.

0: Efendim?
1: Kerem Aktürk onu santrafor oynatmaya devam eder mi?
2: Şenol Usta Ömer santrafor almayacak.
1: Aynı soru abi, aynı soru aklımdan geçti şu anda yani.
0: Ama tabii teknik direktör meselesi önemli bir mesele. Artı bu kadro mühendisliği çok çok önemli.
2: Evet ya hocam.
0: Üyelere bir şeyler, üyelere anlatmak önemli ve ekonomik güç çok önemli.
1: Kesin.
0: Para.
1: Kesin.
2: Vallahi Mehmet Ali Aydınlar'da bu para var.
0: Şunu da söyleyeyim de. Borç 27 milyar 293 milyon TL şu anda. Yani 515 milyon euro Fenerbahçe'nin borcu var. Eğer biraz önce bahsettiğim operasyonları, yabancı oyuncular, sözleşmeden çıkış, artı winner oyuncular almak, teknik direktör almak, valla onun için de 200 mi lazım, 300 mü lazım, milyon euro para lazım, sıcak para.
2: Mehmet Ali Aydınlar'da var ama değil mi? Sana Mehmet Ali Aydınlar'da bu para var.
3: Sana şunu söyleyeyim.
2: Geçmişte de Ali Koç'ta vardı.
1: Hakan Safi de öyle. Büyük yatırımdan bahsediyor.
3: Fenerbahçe'ye şu anda konuşulan bütün başkan adayların hepsi bu paraları verecek güçteler. Verecek güçte olmasalar hiçbirisi Fenerbahçe'ye aday olmaz. Hepsi değerli insanlar, önemli insanlar. Bunlar bunu biliyorlar. Her şeyi araştırıyorlar. O güçleri olmasa zaten başkan adayı olmazdı.
0: Doğru söylüyorsun.
3: Bu zorlukların içinden kalkacak, güçlü bir şekilde çıkacak profiller hepsi. Ben hepsinin de hangisinin aday olursa olsun, hangisi kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracağını düşünüyorum.
1: Yani bakalım nasıl bir seçim olacak ama ben de yani 2-3 aday kesinlikle. Yani 3'ten aşağı çok olmaz gibi geliyor ama tabii birleşenler farklı yani karar sonunda çekilenler.
2: Bizim isimleri tek tek sorduğumda Şenol Hocam'a 4 isimden bahsetti öyle değil mi? Barış Bey'den bahsetti. Hakan Bey'den, Hakan Safi'den, Mevla Ali'den, Aziz Bey 4 başkan
3: aday. Evet 4 tane aday var.
2: Ödev var.
3: Aday şu var. An için evet. Aday adayı diyelim. Adaylıklarını açıklamamışlar. Tabii, anladım, oldukları anladım. İçin.
2: Ama bunlar medyada dolaşıldığına göre.
3: Konuşulduğu için.
2: Çünkü bir sürü görüşmeler yapıyorlarmış. Başka adayları belirli teknik adamlarla.
3: Ya tabii ki Murat'ın söyledikleri de burada çok değerli aslında.
2: Tabii tabii.
3: Yani bu iş öyle kolay bir iş değil. Yani bu kadar travmalar geçirmiş. Kaç senedir hep ikinci oluyorsun. Bir de bu sene santroforsuz başlıyorsun. Ya burada yani seçilecek başkanın da işi kolay değil ama bu işi kolay aşmanın yolu da güçlü bir liderlik lazım oraya. O güçlü liderliğini koyacak bir başkan. Bunların bu başkan adaylarının içerisinde hepsi böyle bu güçlü bir karakterler. Onun için ahlar vahlar bağlamaya gerek yok. Fenerbahçe bu tür şeylerin altından kalkmıştır. Yine bu başkan adayları doğru hamleleri yaptığı takdirde yine de kalkacak.
0: Hocam bir soru sorabilir miyim? Zamanımız var mı?
1: Var abi. Ondan önce çok kısa bir şey söyleyeceğim sana buyurun. Bırakacağım. Fenerbahçeli taraftarlar da hani yazmışlar doğru. Onların da hakkını yemeyelim o anlamda. Fenerbahçe'de Nottingham'ı deplasmanda yenmiş dedim ya ben. Samsunspor Vallecano yendi. Vallecano final oynayacak belki diye. Nottingham'da finale gidiyor. Onu da söyleyelim. Hatırlatma
2: doğru
1: geldi.
2: Söylüyor. Ben de söylemiş olayım. Doğru söylüyor. O şeyin yani. Hatası. Tedesco'nun hatası. Değil mi? Nottingham beraber oynadılar onunla.
1: İlk maç tabii.
2: İlk maçta burada 3 orta sahayla o 2 ile oynadı. 3 ile orada oynadı. 2 mi ne? Halbuki burada yense turu geçer diye.
1: Orada farklı oldu. Abi bir dakikamız var mı sana bırakıyorum.
0: Hocam şey soracağım. Aziz Bey adaylığını resmen açıklarsa hoca adayı kim olur diyeceğim.
3: Oğlum belli adayı. Yani hiç uzaklara falan
2: Aykut Kocaman mı?
3: Uzaklara gitmeye gerek yok. Yani Aziz Bey açıklamadı ama yani sosyal medyada şurası burası onu gösteriyor.
1: Şenol Hocam bugün bulmaca gibi.
2: Aykut yani Kocaman mı abi sordu?
1: Ser verdi sır vermedi yani.
3: Yani şunu söyleyeyim yani bence yani Aykut Kocaman doğru bir aday. İsmail Kartal doğru bir aday. Şimdi dediğiniz isimlerde Fenerbahçe'yi ayağa kaldırabilecek başka bir tane yabancı olursa doğru bir aday olursa eyvallah biz burada Jesus'un doğru aday olduğunu defalarca söyledik. Pereira'nın söyledik. Ama şimdi Mourinho'nun çok iyi bir teknik adam olduğunu ama Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmadığını abi söyledik.
2: Yönetim hatası. Yönetim kendi düşüncelerini onunla seslendirdi. Olur mu öyle
3: detayına
2: şey?
3: Girmiyorum. Evet. Tedesco doğru aday değildi.
1: Peki.
3: Son doğru aday olmadığı hocam. İçin de ayrıldı. Fenerbahçe'de başkan seçilecek kim olursa olsun onun yolu izi açık olsun.
1: Tamamlıyoruz artık futbolu. Levent Tüzemen, Şenol Uslu Ömer ve Murat Özbostan ağzınıza sağlık diyelim. Bu keyifli 2 saat için teşekkürler. Programın sonuna geldik. Mutlu akşamlar.

0: vuruşu topalarda gol.
1: Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş mı? Tümosan Konyaspor mu?
0: Gol!
1: Yarı final mücadelesi nefes kesecek. Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası. Türkiye Kupası'nın tarihi neredeyse profesyonel birincilik tarihiyle başa baş gider ve kökü 1960'lı yıllara dayanır. Avrupa'da 1961 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla 1962-63 sezonunda bütün liglerde yer alan takımların katılımıyla Türkiye Kupası adı altında bir kupa organizasyonu düzenlenmeye başlar. 1980-81 sezonunda adı Federasyon Kupası olarak değiştirilmiş, 1992-93 sezonundan sonra tekrar eski ismi Türkiye Kupası'na dönülmüştür. 1962-63 sezonunun ilk kupasını Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek alan Galatasaray, bu kupayı 19 kez kucaklayarak en fazla kazanan takım unvanına erişmiştir. Sarı kırmızılı takım ilk kupayı kazanmasının ardından adeta kupa koleksiyonculuğuna soyunur. Sırasıyla önce Altay'ı, ardından Beşiktaş'ı ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek arka arkaya 4 kez kupanın sahibi olur. İlk 4 kupayı alan Galatasaray'a 1966-67 sezonunda Altay dur der. O sezon finali 2 İzmir ekibi oynar. Altay'la Göztepe'nin karşı karşıya geldiği finalde müthiş bir çekişme yaşanır ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanır. O günlerin statüsünde penaltı atışları olmadığı için kura atışına gidilir. Kurada şanslı taraf olan Altay'dır. İzmir'in siyah beyazlı takımı Galatasaray'ın kupadaki 4 yıllık hegemonyasını bitirir. Bu final aynı zamanda Türkiye Kupası'nın ilk kez İstanbul dışına çıkmasıdır.
4: Müsabakanın 11. dakikasına göre sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı, Aytekin vurdu ve gol. Aytekin orada adeta bitiverdi ve sert bir voleyle Altay'ı 1-0 galip duruma yükseltti.
3: Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan Altay ertesi sezonda finale çıkar ve daha önce 2 defa finalde kaybeden Fenerbahçe'nin rakibi olur. Fenerbahçe ilk maçta 2-0 yendiği Altay'a ikinci maçta 1-0 yenilse de 1967-68 sezonunda kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başarır. ...1967-68 sezonunun ardından İstanbul takımlarının 4 sezonluk kupa hasreti başlar. Öyle ki bu 4 finalde sadece bir İstanbul takımı vardır.
4: Sağdan bir hareket daha, top Ergün'de. Ergün gönderdi, Çelovic vurdu ve gol! 23. dakikada Çelovic sağ taraftan Ergün'ün gönderdiği topla Galatasaray'ı 1-0 galibiyete yükseltti.
3: 1968-69'da Göztepe Galatasaray'ı 1-0 ve rövanşta uzatmada 1-1'lik skorlarla ardında bırakıp kupayı İzmir'e götüren ikinci takım olur.
4: Ve maç bitiyor. Evet, böylece Göztepe Galatasaray'la 1-1 beraber kalarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıyor.
3: İzmir'in sarı kırmızılı ekibi ertesi sezonda dönemin Anadolu Beyi Eskişehirspor'la finalde rakip olur. İzmir ekibi SS'e ilk maçta 2-1 yenilse de rövanşı 3-1 kazanarak ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
4: 1969-70 Türkiye Kupası finalinde Göztepe 3-1 galip. Göztepe Eskişehir'de 2-1 mağlup oldu. Kendi sahasında 3-1 galip geldi. Türkiye Kupası Nevzat'ın elinde, kupa Göztepe'nin.
3: 1970-71 sezonunda kupa bu kez İstanbul ve İzmir dışında bir başka şehre taşınır. Bir sezon önce finalde kaybeden Eskişehirspor bu kez Bursaspor'la karşı karşıya gelir. Anadolu derbisi olarak tanımlanan finalde ilk maçı 1-0 kaybeden Eskişehirspor, rövanşta yeşil beyazlıları 2-0 mağlup eder. Bursaspor'u saf dışı bırakan SS

0: Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1971-72 sezonunda kupayı yeni bir ekip kazanır. Kupa finaline ilk kez çıkan Ankara Gücü, dördüncü kez finale çıkan Altay'ı 0-0'lık ilk maçın rövanşında 3-0'la mağlup edip Türkiye Kupası'nı Ankara'ya götürür. İlk 4 kupayı kazandıktan sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, 1972-73 yılında yeniden ortaya çıkar. Son kupa şampiyonu Ankara Gücü ile karşılaşan Sarı Kırmızılılar, ilk maçı 3-1 kazanırken rövanş ise 1-1'lik beraberlikle tamamlanır. Bu sonuçla Galatasaray 5. defa Türkiye Kupası'nı kazanır. Ertesi sezon bir başka İstanbul takımı Fenerbahçe kupayı müzesine götürür. Sarı lacivertliler ikinci kez finale yükselen Bursaspor'u 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 3-0 mağlup ederek kupayı ikinci kez kazanmayı başarır. Ardından 13. kez düzenlenen kupada ikinci kez finale yükselen Beşiktaş, finalde lige o sezon yükselen Trabzonspor'la karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi ilk maçı 1-0 kazanır ama rövanş 2-0'la Beşiktaş'ın olur ve kupa İstanbul'da kalma geleneğini 3. sezonunda da sürdürür. Trabzonspor ertesi sezon yine finale yükselir fakat bu kez Galatasaray'a 1-0 biten 2 maçın sonunda penaltı atışlarıyla boyun eğer. Daha önce eşitlik olması halinde kura ile tayin edilen şampiyon ilk kez 1975-76 yılında uygulanan penaltı atışlarıyla belirlenir. Penaltı atışlarıyla kupayı kazanan ilk takım Galatasaray olur.
1: Zin vurdu yerden var. Herkes birbirine sarılıyor.
0: Üst üste oynadığı iki finali kaybeden Trabzonspor, ertesi sezonda kupada son maça yükselmeyi başarır. Ard arda 3. finaline çıkan Bordo Mavililer, bu defa 2 yıl önce kaybettiği Beşiktaş'tan rövanşı alır. 1-0 ve 0-0 sona eren maçların ardından kupa Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde gökyüzüne doğru yükselir. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor fırtınası arka arkaya 4. sezonunda da devam eder. 1977-78 sezonunda Bordo Mavililer yine finalde yer alır. Trabzonspor'un bu defa rakibi bir Akdeniz takımıdır. İlk kez bir Güney takımının kupa finalinde yer aldığı Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 mağlup eden Trabzonspor, golsüz sona eren rövanş maçının ardından kupayı ikinci kez kazanır. 1978-79'da kupa 2 sezonluk aradan sonra bir kez daha İstanbul'a döner. Fenerbahçe 11 yıl önce finalde mağlup ettiği Altay'a bu defa da 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 2-0'lık üstünlük kurar ve Türkiye Kupası'na 3. kez sahip olur. Finali Fenerbahçe'ye kaybeden Altay bir sezon sonra yeniden aynı başarıyı tekrarlar fakat bu kez daha kararlıdır. 1979-80'deki finalde Altay ilk maçı 1-0 kazanırken ikinci maç 1-1 sona erer ve İzmir ekibi ikinci ve son kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. Daha önce Türkiye Kupası'nı bir kez kazanan Ankara Gücü, bu kez finale ilk defa yükselme başarısı gösteren Boluspor'la karşı karşıya gelir. Ankara ekibi ilk maçı 2-1 kazanır. İkinci müsabaka ise 0-0 sona erer. Ankara Gücü bu sonuçlarla 1980-81 sezonunda mutlu sona ulaşan takım olur. 1982-83 sezonunda ise Fenerbahçe'nin aldığı kupa Kadıköy'e çok uzun süre uğramaz. O sezon Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek 4. kez kupa kaldıran Fenerbahçe, 2012 yılına kadar 7 defa finale çıkmasına rağmen hep kaybeden taraf olacaktır. 1983-84'te kupa finali tek maç üzerinden oynanır. Trabzonspor normal süresi golsüz biten maçı uzatma bölümünde attığı 2 golle kazanır ve Beşiktaş'ı eli boş gönderir. Ertesi sezon Trabzonspor bir kez daha finaldedir ama gülen taraf 2-1 ve 0-0'lık skorlarla Galatasaray olur. Sonraki 3 sezondaki kupa finalleri Anadolu takımlarının birbiriyle kozlarını paylaşması şeklinde geçer. 1986'da final yine tek maç üzerindendir ve Bursaspor 3. kez çıktığı finalde Altay'ı 2-0 yenerek ilk kupasını kazanır. Ankara gücüyle 2 kupa kaldırmıştır o güne kadar. Üçüncüsü Gençler Birliği'ne kısmet olur. Kırmızı siyahlı takım 1986-87 sezonunda finalde karşılaştığı Eskişehirspor'u ilk maçta 5-0 yener. Formaliteye dönen rövanşı 2-1 kaybetse de kupayı başkente 3. kez götürür. Ertesi sezon yine bir Anadolu finali yaşanır ve Sakaryaspor Samsunspor'la karşılaştığı finali kazanarak ilk defa kupayla buluşur. Arkasından kupanın yolu art arda 3 kez yeniden İstanbul'a.

0: Ola düşer. İlk iki finalde Beşiktaş önce Fenerbahçe'yi 1-0 ardından Trabzonspor'u 2-0 yenerek kupayı arka arkaya 2 kez kazanır. Ertesi sezon 1990-91 sezonundaysa Galatasaray Ankara gücünü uzatmalarda 3-1 yenerek kupanın sahibi olur. Kupanın belki de en renkli ve heyecanlı finali 1991-92 sezonunda oynanır. Finaldeki takımlar Trabzonspor'la Bursaspor'dur. Bursaspor evindeki ilk maçı 3-0 kazanır ve herkesin kupanın yeşil beyazlılara gideceğini düşünmesine neden olur. Ancak Karadeniz ekibi içinse mücadele henüz bitmemiştir. Trabzonspor rövanşta müthiş oyununu skora da yansıtır ve rakibini 5-1 yenerek kupayı 4. kez kazanır. ...1992-93 sezonundaysa Galatasaray ikinci kez finalde karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ikinci zaferini kazanır. 1-0'lık ilk maçın rövanşı 2-2 berabere biter ve Galatasaray kupayı bir kez daha müzesine götürür.
1: Derinlemesine bir pas Feyyaz, çok güzel bir pas Madida'nın önüne doğru. Hayrettin Dersteken topu alarak gidiyor ve Beşiktaş galibiyeti yakalıyor. Gol Madida karşılaşmada 22. dakika. İşte Güney Afrikalı futbolcunun büyük sevinci.
0: Ertesi yılsa Beşiktaş sarı kırmızılılardan rövanşı alır. Golsüz biten ilk maçın rövanşında siyah beyazlılar 3-2 galip gelir. Ve 1993-94 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu olur.
1: Ve Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Büyük sevinç var Beşiktaş'ta oyuncularda.
0: 1994-95'te ise Trabzonspor bu kez Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi olur.
1: Ve kupa Kaptan Ünal'ın ellerinde. Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi.
0: Ertesi sezonsa 2 sene üst üste finalde kaybeden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelir. 1-0 ve 1-1'lik skorların ardından Sarı Kırmızılılar 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarır.
2: Evet, biz daha iyi oynadık ama şans Galatasaray'a güldü. Galatasaray'ı tebrik ediyorum.
3: Karşılaşmanın ilk yarısında görüşmüştük, 1-0 öndeydik.
4: Söylemiştim size biz kazanacağız diye.
0: 1996-97'de ise bir başka Anadolu takımı sahne alır. Finale çıkmayı başaran Kocaelispor, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eder ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1997-98 sezonunda final ikinci kez penaltılarla sonuçlanır. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki iki final maçı da 1-1 bitmiş, penaltılarda gülen takım Beşiktaş olmuştur. ...1998-99'daysa Galatasaray bir sezon önce finalde kaybettiği Beşiktaş'a 0-0 ve 2-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlar.
5: Galatasaraylı futbolcular podyumda, büyük bir coşku içindeler sevgili seyirciler. 1998-1999 Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'a buradan tebriklerimizi yolluyoruz.
6: İyi bir stratejiyle oynadık ve onu da hepsini de uyguladık. Müthiş de mücadele ettik.
0: İlk 4 Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 2000 yılının ilk kupasını da müzesine götürmeyi başarır. Sarı Kırmızılılar ilk kez Diyarbakır'da oynanan bol gollü finalde Antalyaspor'u uzatmada 5-3 yenmeyi başarır. Ertesi sezon Fenerbahçe 18 yıldır hasret kaldığı kupada bir kez daha finale çıkar. Rakibi ise Gençler Birliği'dir. 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 4-1 üstünlük kuran başkent ekibi tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
7: 39.
8: Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Tebrikler Gençler Birliği.
0: Dönemin flaş takımı Kocaelispor 2001-2002 sezonunda bir kez daha finale çıkma başarısı gösterir. Beşiktaş'a karşı Bursa'da çıktığı finalde muhteşem bir oyun oynayan yeşil siyahlılar maçı 4-0 kazanır ve Türkiye Kupası'nı ikinci defa müzesine götürür. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonları ise aynı finalistlerin mücadelesine sahne olur. Trabzonspor her iki sezonda da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelir. 2002-2003 sezonunda başkent ekibini 3-1 mağlup eden Bordo Mavililer, sonraki sezonda finalde sahadan 4-0 galip ayrılarak üst üste 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanır.

2004-2005 sezonundaysa tarihi finallerden birisi yaşanır. İki ezeli rakibin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek 5 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olur. Fenerbahçe'nin kupa hasreti ve finallerde kaybetme alışkanlığı ertesi sezonda devam eder. Sarı lacivertliler İzmir'de oynanan 2005-2006 sezonu Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a uzatmalarda 3-2'lik skorla mağlup olur. Beşiktaş bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başarır. Siyah-beyazlı takım aynı hızla ertesi sezonda kupa şampiyonudur. Beşiktaş 2006-2007'de o sezon ligden düşen Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek kupayı üst üste 2 kez kazanır. 2007-2008 sezonundaysa kupa finali bir Anadolu derbisine sahne olur. Bursa'daki finalde Kayseri Spor'la Gençler Birliği karşı karşıya gelir. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçın penaltı atışlarında rakibine 11-10'luk üstünlük kuran Kayseri Spor, tarihinde ilk kez yükseldiği finalde ilk kupasını kazanır.

0: 2008-2009'da Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kupa hasretini biraz daha uzatır. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği İzmir'deki finalde sarı lacivertli takımı 4-2 mağlup eden siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzesine götüren taraf olur.
1: Luisa topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru.
0: ...2009-2010 sezonunda finalin adresi Şanlıurfa'dır. Yeni inşa edilen GAP Arena'da oynanan zorlu mücadelede Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi sarı lacivertli takımı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 8. kez kazanmayı başarır.
1: Hareketlenen Umut. Onu çıkarttığı top golman. Sırın rakiplerinden 3. gol müyle top bile verdi. Gol Kalman 3-1 kupa. Kupa Trabzonspor'un. Resmen Türkiye Kupası Trabzonspor'un.
0: 2010-2011 sezonu finali Beşiktaş'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanır. Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren finalde rakibini penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek 9. kez kupanın sahibi olur. Türkiye Kupası'nın 50. yaşını kutladığı sezondaysa bir hasret sona erer. Tam 29 yıl kupadan uzak kalan Fenerbahçe, Bursa Spor'la Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldiği finali 4-0 kazanır.
2: Semih, uzak direkte Alex var, ona doğru. Alex ve gol! Gerçekten mükemmel bir organizasyon.
3: Ve kupa Fenerbahçe'nin.
0: 29 yıllık hasretini Bursaspor karşısında sonlandıran Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da finale yükseldi. Bu kez Trabzonspor'la karşılaşan sarı lacivertliler 1-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
2: Musa sol gole gidiyor. Musa sol ve gol. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun, zira Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin.
0: 2013-2014 sezonundaysa Galatasaray 8 yıl aradan sonra finale yükselmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar Konya'daki maçta Eskişehirspor'u tek golle devirip kupayı kazandı.
2: Selçuk vuramadı, ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Şinaydar Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada.

0: Ertesi sezonda kupa yine Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılılar Bursa'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen finalde Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-2 yenerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
1: 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın.
0: ...2015-2016 sezonundaysa kupa finali Antalya'da iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı. Lukas Podolski'nin tek golüyle Sarı Lacivertlileri 1-0 yenen Galatasaray üst üste 3. zaferine ulaştı ve müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 17'ye çıkarttı.

0: 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'le Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Eskişehir yeni stadyumundaki strateji savaşında normal süre ve uzatma bölümü golsüz sonuçlandı. Penaltı atışlarında 4-1'lik üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez çıktığı finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sukubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor.

0: ikili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top aralarda gol. Miguel Lopez.
1: 2017-2018 sezonundaysa Türkiye Kupası Konyaspor'un ardından ilk kez bir başka kulübün müzesine gitti. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ege temsilcisi Akhisarspor güçlü rakibini 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve top aralarda gol. Telisit Bubu'yla Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Zira Türkiye Kupası Telesat Mobil'i Akhisarspor'un.
1: Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda da büyük bir başarıya imza atarak adını üst üste 2 yıl finale yazdırdı. Sivas 4 Eylül Stadyumunda Galatasaray'la karşılaşan Ege ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen bu kez istediğini yapamadı. Galatasaray Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.
0: Kale sahasına doğru bir kafa Fatih, ikinci hamle ve gol! Top ağlarda gol! Sofyan Feghouli! Feghouli'nin golü 88. dakika! 90+4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Jacke. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Ses ve ışık gösterileri arasında drone kameralarımızdan şu anda Olimpiyat Stadı'nı çok güzel bir şekilde gördük.
1: 2019-2020 sezonundaysa tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Pandemi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz bir şekilde oynanmak zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez finale yükselmek

0: Başarısı gösteren Alanyaspor'la 8 yıl sonra kupanın son aşamasına gelen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Ceza sahasında Junior Fernandes, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Sørloth! Alexander Sørloth! 58. kupa.
0: Koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam ettiği 2020-21 sezonundaysa Beşiktaş'la Antalyaspor finalde karşı karşıya geldi. 10 yıl aradan sonra finale yükselen Beşiktaş'la tarihinde ikinci kez bu heyecanı yaşayan Akdeniz ekibinin mücadelesine İzmir'in Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaptı. Beşiktaş 3. dakikada Josef'le bulduğu golün ardından 31. dakikada Rozier ile farkı 2'ye çıkardı.
1: Atiba sol tarafa doğru, orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol! Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor.
0: Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş finali 2-0'lık skorla kazandı. 16 kez finale yükselme başarısı gösteren siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.
1: Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler.

0: 2021-22 sezonundaysa Ziraat Türkiye Kupası'na Anadolu takımları damga vurdu. Yarı finale İstanbul'un hiçbir dev takımı kalamazken final maçında Kayserispor'la Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanarak maç uzatmalara gitti.
1: Kademede Uğur şut ve gol! Ramazan Civelek! Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol! 60. dakika Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Apin'den Goye.
0: Uzatma dakikalarında da heyecan giderek arttı. Kırmızı beyazlılar 3-2'lik skorla kupayı kazanan takım oldu.
1: Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. İlhan Parlak, yılların golcüsü. 113. dakika. Değerli futbol severler. Zumbitaç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top.
0: Sivasspor tarihinde ilk kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.
1: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un, değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor.

0: 2022-2023 sezonunda sporseverler Fenerbahçe-Başakşehir finaline şahitlik etti.
1: Karşılaşmanın kendilerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol-Başakşehir sahada.
0: 4 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sarı Lacivertliler ilk yarıda Batu Şahin'in ayağından bulduğu 2 golle finali 2-0 kazandı.
1: Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye, Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda, pası Batu Şahin. Batu Şahin! Final golle başladı. Michy Batu Şahin 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batu Şahin kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Bilen Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye, Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batu Şahin! Michy Batu Şahin.
2: İpi çekti bence.
1: Bilen Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batu Şahin'e belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe böylece 9 yıllık Zira Türkiye Kupası hasretini sonlandırmış oldu.

0: maçın oyuncusu seçildi. Arkadaşlarının, abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.
1: 2023-24 finalinde iki dev takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda mücadele etti. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Bordo Mavililerden Pepe 89'da skoru 2-2'ye getirdi.
0: Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası, kafa ve gol! Top ağlara gidiyor, gol! Gol Pepe! Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika! Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü.
1: Herkes maç uzatmalara gidecek diye beklerken Beşiktaş'ta sahneye çıkan El Musrati kupayı siyah beyazlılara getirdi.
0: Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. Musrati Olimpiyat Stadında son bölümde neler oluyor öyle? Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Futbol severler bir yıl sonra da yine dev bir finale tanıklık etti.

0: Galatasaray'la Trabzonspor Konya'da karşı karşıya geldi.
1: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
0: Henüz 5. dakikada Barış Alper'le öne geçen Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda Osimhen'in attığı 2 golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
1: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı bu! Victor Osimhen! Attı yine! Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
0: 2019'dan sonra kupa sevinci yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
1: 63. Türkiye Kupası. 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
0: Türkiye Kupası'nın en önemli karşılaşmaları sadece finallerden ve şampiyonlardan ibaret olmadı. Futbol tutkusunun, heyecanının her aşamada hissedildiği Türkiye Kupası'nda Türk futbol tarihine geçen sonuçlar ve unutulmaz anlar da yaşandı. Özellikle dört büyüklerin beklenmedik şekilde bazı Anadolu takımlarına yenilerek elenmeleri kupa faciaları olarak futbol tarihimizde yer aldı. Bunlardan biri olan, en uzun süre konuşulan ve akılda kalan örneği ise 1999-2000 sezonunda yaşandı. O sezon 2. ligde oynayan Pendik Spor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupanın dışına itmişti.
2: Araya bırakıyor. Şimdi cezalarında Mustafa Ateş var. Mustafa Ateş ve penaltı. O günün yaptığı hareket ve karar penaltı. Karşılaşmada 50. dakika. Beraberlik şansı Pendik Spor için. Karşılaşmada 50. dakika. Seçkin, vuruş ve topağlarda gol. Pendik Spor beraberliği yakalıyor. Maçta 50. dakika. Penaltı vuruşundan Seçkin kaydediyor golünü Pendik Spor'un.
0: 60 milyon dolarlık kadrosuyla yaklaşık 200 milyar lira değerindeki rakibine elenen Sarı Lacivertliler bu mağlubiyetin ardından çok zor bir sürecin içine düştü. Bir grup fanatik taraftar Fenerbahçe tesislerini basarken takım kaptanı kaleci Rüştü Reçber'e saldırdı. Fenerbahçe taraftarı ayrıca teknik direktör Zeman'ın da istifasını istedi.
2: Seçkin, Murat Çıplak sokuluyor şut şansı, ara pası, gol pozisyonu, cezalarında gol pozisyonu, vuruş toparlarda. Mustafa Ateş'in attığı gol, durum 2-1 oluyor. Sağ kanatta Erkan, son anlar. Ve maçın hakemi Levent Yardımcı 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan eleniyor sevgili seyirciler.
0: Fenerbahçe'nin Pendik Spor'a elendiği gün Beşiktaş'ta 2. lig ekibi Çanakkale Dardanel Spor'a elendi. Ancak Fenerbahçe'nin elenmesi o kadar ses getirdi ki Kartal'ın bu hezimeti hemen unutuldu. Lucescu ile Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura çıkmış Galatasaray'da o sezon Erzurumspor'a tek golle boyun eğip taraftarını şoka uğrattı.
3: Zemin çok kötüydü, buzluydu. Golü bulamadı.
0: ...1964-65 sezonu Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör kulüpler şampiyonu olarak Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde eden Trabzon İdman Ocağı Beşiktaş'la eşleşti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü rövanşta Mithat Paşa'daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı ilerleyen yıllarda Trabzon İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'la birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı. Türkiye Kupası'nda en çok ilerleyen alt lig takımı kim derseniz cevap Erzincanspor. 3. lig ekibi Erzincanspor 1979-80 sezonunda çeyrek finale kadar yükseldi. Hiçbir 3. lig takımı kupada kırmızı siyahlılar kadar ilerleyemedi. 1988

0: 2008 yılında Sakaryaspor kupayı kazanırken aldığı flaş sonuçlar dikkat çekti. Bunlardan birinde Sakaryaspor Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup etti. Türkiye Kupası'nın tur mücadelesinde Kadıköy'de maça gelenler tarihi bir sonuca tanıklık etti. Sakaryaspor güçlü rakibini Serdar Şenkaya'nın 2, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Özcan Kızıltan'ın golleriyle 5-1 mağlup etti. Yeşil siyahlılar daha sonraki turlarda Beşiktaş'a 4, Zonguldakspor'a 5 gol attı. Finalde de Samsunspor'u eleyerek unutulmaz bir kupa başarısı gösterdi.
1: Kemal Yıldırım orta alıyor. Oğuz ve topu alarak gidiyor. Karşılaşmanın 87. dakikası. Durum şimdi 4-0, gol Oğuz.
2: Ben ve arkadaşlarım bu maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyoruz ki kazanacağız da.
3: Kupayı almamız için şu turu da geçmemiz gerekiyor. Ve inanıyorum şu form grafiğimizde Galatasaray'ı yenip tur atlayacak.
4: Tanju, Şumayer. Tanju vuruyor ve gol. Tanju vuruyor ve gol. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0.
0: Tarihler 4 Mayıs 1989'u gösteriyordu. Bu tarih yine bir derbinin unutulmaz maç olacağı yıldı. Bu karşılaşma aynı zamanda inanılmaz bir geri dönüş olarak da tarihe geçecekti. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Tanju Çolak'ın 3 golüyle öne geçmiş, ilk yarıyı güle oynaya tamamlamıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın attığı golle başladı. Önce farkı 2'ye indiren Sarı Lacivertliler, ardından Rıdvan Dilmen'in 3 asisti ve Hasan Vezir'in 3 golüyle 3 farklı yenilgiden galibiyete yükseldi. Hem de sadece 45 dakikada. Ligde 103 gol attıkları sezonu bir de bu maçla tescillendirdiler.
4: Hasan vuruşunu yapıyor ve gol. Ve gol Hasan. Hasan'ın attığı golle Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetten 4-3'lük galibiyete yükseliyor.
5: Hami topun gerisinde vuruş ve gol. Trabzonspor 1, Bursaspor 0. Hami'nin golü tekrar görüntüde. Dakika 2.
0: Bir başka dönmez denilen rövanş maçında Trabzonspor'un aldığı mucizevi galibiyet en unutulmayan kupa finallerinden birisi olacaktı. 1992 yılının kupa finalinde ilk maçı Bursaspor kendi sahasında 3-0 kazanmıştı. Avniyaker'deki rövanş maçı öncesinde tüm otoriteler yeşil beyazlıları kupaya yakın görüyorlardı. Bursaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'ın cezası nedeniyle tribünden telsizle taktik verdiği maçta skor 1-1'e gelince bile Trabzonsporlular oyunu bırakmadı. Nefesleri kesen 90 dakikanın sonunda sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Bordo Mavililer olmaz denileni başardı ve kupaya uzandı. Galatasaray'ın 17 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanından 1996 yılında Türkiye Kupası zaferiyle çıkması tarihi bir olayı da beraberinde getirdi. Ayrıca bu maç uzun yıllar unutulmayan, tişörtlere malzeme olan bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe stadına Galatasaray bayrağı dikerek hafızalara Ulubatlı lakabıyla kazınan Galatasaray eski teknik direktörü Graham Souness, unutulmaz bir Türkiye Kupası finalini tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı. 1996 Türkiye Kupası finalinin ilk ayağı Ali Samiyen'de Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Nisan'da Fenerbahçe stadında oynanıyordu. Normal sürenin 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Ve Galatasaray 17 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi Fenerbahçe'ye karşı Dean Saunders'la skoru 1-1'e getirerek Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Son düdüğün duyulmasıyla birlikte binlerce Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmeye başlarken İskoç teknik adam Souness sarı kırmızılı bayrağı sahanın ortasına dikti ve böylece kupa tarihinin en unutulmaz maçlarından biri yaşandı.

0: 28 Kasım 1996 yılında Gençler Birliği ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası eleme maçında çeyrek finale çıkan takımı atılan 34 penaltı atışı belirlemişti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada her iki takım da ilk 16 penaltıyı gole çevirirken Galatasaray'ın 17. penaltısını kaçıran İlyas takımının elenmesine neden oldu.
1: Osman geldi, vurdu ve gol oldu.
0: Karşılaşma 18-17 biterken taraftarlar tam 35 gol izlemişti. Tarihi günde Gençler Birliği'nin kalesini Kubilay Aydın korurken Galatasaray'ın kalesi

0: kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş 17 penaltının hiçbirini kurtaramayarak gündeme oturdu. Bu maç aynı zamanda Türkiye'de en çok penaltı atışı kullanılan karşılaşma olarak rekorlar kitabındaki yerini aldı. Şubat 1998'de ise Türk futbol tarihinin en yüksek gerilimli maçlarından biri yaşandı. Trabzon'da oynanan kupa maçında Trabzonspor Vugrinec'in attığı golle öne geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe gol için saldırmaya başladı. Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Uche son adam olarak faul yapması sonucu kırmızı kart gördü. Tam da o sırada yedek kulübesinde takımına direktif vermeye çalışan Fenerbahçe teknik direktörü Otto Baric tribünlerden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. Bu olayın ardından o dönem Fenerbahçe başkanlığı görevini yürüten Ali Şen takımı sahadan çekme kararı aldı.
1: Yönetim kurulu üyeleri de oradayken futbolcularımızın hiçbiri sahaya çıkar durumda olmadıklarını gördük. Kaptan Rüştü de geldi. Hiçbirimizin sahaya çıkacak durumumuz yok dendi. O zaman buraya geldi.
0: Maçı oynatmak isteyen hakem Murat Ilgaz ise sarı lacivertli takıma 3 kez sahaya çıkma davetinde bulundu. Ancak Fenerbahçe takımı sahaya çıkmayınca karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Yarıda kalan maç sonrası toplanan Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip saydı. Unutulmaz Türkiye Kupası maçları listemizdeki bir diğer müsabakaysa olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. 2016-2017 sezonunda iki takım arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah beyazlı futbolcular, ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti. Ülker stadındaki maç 0-0 devam ederken 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.
2: Burada atılan maddeler var. Tolga'nın o diyalogta devam ediyor.
3: Yalnız Şenol Hoca'nın başına sarı böyle sanki tabure
2: şu anda
3: bir şey
2: Şenol
3: biliyorum.
2: Hoca'nın başında. Bakın Şenol Hoca yerde şu anda.
3: Evet.
2: O arada oradan kenardan bir madde geldi ve Şenol Hoca orada yere düştü görebildiğim kadarıyla.
0: Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti. Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük bir kargaşa yaşandı. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı. TFF'nin bu kararı sonrasında divan kurulunu olağanüstü olarak toplayan Beşiktaş Kulübü derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 115 yıldır hep sahada olduk, sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 günü sahada olmayacağız denildi. Tarihler 3 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcular sahada yerlerini aldı. Ancak siyah-beyazlı futbolcular stada gelmeyince hakem olaylı derbiyi iptal etti. Beşiktaş verdiği bu kararla 2018-2019 sezonunda da kupada yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki en ilginç müsabakalardan birisi de 2021-2022 sezonunda 4. turda Hatayspor'la Eyüpspor arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresinin uzatma anlarında 90+4'te kaleci Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 90+6'da oyuncu değişiklik haklarını kullanan Hatay'da golcü futbolcu Mame Diouf zorunlu olarak kaleye geçti.
4: Mame Biram Diouf da elini kaldırdı. Orada yaşanan diyaloglar sonrası zorlu göreve o talip. Mame Biram Diouf, Abdullah Yiğiter'in formasını giyiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol sahalarında her zaman görmediğimiz durumlardan biri. Bakalım Hatayspor bu ilginç durumla başa çıkabilecek mi?
0: Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma devrelerinde takımlar bir oyuncu değişiklik hakkı daha kazanınca Diouf kaleci formasını çıkararak normal görev alanına döndü ve kaleyi ise Yavuz Buğra'ya boyara teslim etti.

0: Ancak aynı talihsizlik Hatay'ın başına 120. dakikada bir daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra Boyer, rakibine ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
1: Şimdi pas yine defansın arkasına, kaleci çıktı. Eren Can'a çarptı top, sonrasında kaleciden müdahale var. Mücadelenin hakemi kırmızı kartını çıkartıyor.
0: Yedek kaleci Yavuz Buğra Boyer'in de oyundan atılmasıyla görev yine Senegalli golcü Diouf'a kaldı.
1: Zira Türkiye Kupası'nda sezonun en ilginç maçlarından biri demiştim. Organizasyon tarihinin en ilginç maçlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Mame Diouf yine kaleye geçiyor.
0: Kaleye geçen golcü oyuncu karşılaşmayı gol yemeden tamamladı ve mücadele penaltılara gitti. Diouf penaltılar sırasında hem kalecilik yaptı hem de topun başına geçti.
1: Diouf geliyor. Diouf ve Emrullah karşı karşıya. Diouf ve gol! İlk penaltıyı gole çevirdi Diouf.
0: Senegalli oyuncu penaltıyı gole çevirirken rakiplerin vuruşlarındaysa köşeleri doğru tahmin etmesine rağmen kurtarış sağlayamadı. Mücadele 6-5'lik Hatay Spor lehine tamamlandı ve Diouf Türkiye futbol tarihinde taraftarlara bir ilk yaşattı.
1: Enes geliyor. Enes vuruyor, top direkten dönüyor. Hatay Spor Zira Türkiye Kupası'nda bir üst turda. İnanılmaz maçta gülen taraf ev sahibi takım oluyor.
0: Büyük hezimetler, farklı skorlar, olaylı maçlar, tarihe geçen anlar ve en sonunda büyük mücadelenin ardından gelen şampiyonluklar. Futbola dair her şey bu Türkiye Kupası'nda hayat buldu. Bugüne kadar oynanan 63 finalde Galatasaray 19 kupayla zirvede yer aldı. Sarı Kırmızılıları 11 kupayla Beşiktaş, 9 kupayla Trabzonspor, 7 kupayla da Fenerbahçe takip etti.

Anadolu takımları ikişer kez Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe, Altay ve Kocaeli Spor'la, birer kez de Bursa Spor, Eskişehir Spor, Sakarya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Akhisar Spor ve Sivas Spor'la kupaya sarıldı. 1959 yılından bugüne kadar oynanan Süper Lig'de sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşayabilirken, Türkiye Kupası ise adı gibi tüm Türkiye'nin kupası oldu ve 12 farklı şehirden İstanbul, Trabzon, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Konya, Manisa ve Sivas'tan tam 16 ayrı şampiyon çıkardı. Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası, bir kupadan daha fazlası.

0: Uygundur.
1: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim.
2: Fernandes. Gökhan İnler. Devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnetta. Bravo Volkan. Mükemmel uzandı. Mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside karar çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32, gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside, ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Biz salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama...
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz da Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama. Çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler. Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih. Nihat. Hamit. Gökhan. Barnetta. Mehmet Topal. Tuncay. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio. Semih. Semih. Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir spor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
1: Çok, çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
1: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
1: Eyvah.
0: Çok fazladan yakalandık.
1: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Ve gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta. Ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki

değişiklikler. İkinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Grigera, Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu goller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Vlašin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.
1: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi.
0: Evet. Hamit Altıntop. Kazım.

0: Aurelio. Güncel. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
1: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım, yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı, Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Birashil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio, dakika 77, Arda, iyiyiz bu dakikalarda, şimdi Kazım, Arda yapmayın, heyecanlıyız tabii. Heyecanlıyız.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse,
0: Arda, çok güzel, Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet, Aurelio, Sabri, Sabri, Sabri, Arda boşa çıkıyor sağ kanatta, Sabri, Tuncay, Arda, Arda şimdi orta hazırlığında, yanında Kazım, Kazım! Cech!
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat! Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam.

0: 69. dakika. Daha çok var. Kazım, Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Koller. Sionko. Galeşet kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. İlaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi Servet.
1: Aman Servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest vuruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların.

Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kulowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit altın top. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol!
0: Nihat. Gol. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat. Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.

0: futbol şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat. Yürü Nihat. Nihat. Nihat.
1: Gol.
0: Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var, inanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğini şaşırdı.
1: Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız, belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz, iyi çalıştık ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Koller. Yan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren.
1: Yani bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol. Birinci gol. Bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk at diyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik. Ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Volkan, aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma, aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Ali Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç.

0: Regera, Hamit, Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin, sakin, acele etmeyin. Bir sarı kart Ufalı Işık. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

0: Hoytberg, niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart. Sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkatler Floyd'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maçı çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten. Ve top dışarıda. Önce direkt, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti. Rüştü tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka. Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'in pası Nihat geçmedi. Ah, müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon. Ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgarno bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim.

çok net bir offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Son anda Rüştü mükemmel uzandı. Rüştü harika uzandı. Sırnan'ın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Kletikos'a kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi Inokre'ye. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric. Modric offside. Klasnić offside.

0: iki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük bir mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Pratik olsa dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih Platikos'a. Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir anda. Ha, üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol. 3-1 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri Tüksel.

0: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da, Torku Arena'da 42 bin kişinin elinde Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Ceza alanı Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Liceescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı. Ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti. Sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu.

0: Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yer alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
1: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri. Ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri, Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas, Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında Buran vuruşu gol Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında. Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3-3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çağlanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çağlanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Nalan'ın müdahalesi sonrasında Okan yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. Derik'tin kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okan yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luc de Jong top bilelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81. Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak. Harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle delik yerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor.

0: Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, A yerden sekti, top Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda, topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu, ayar son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
1: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte yerimizi aldık. Bu güzel pazar öğleden sonrasında futbolumuzun geçmişinden bugüne doğru bir yolculuk yapacağız. Futbolumuzun diyorum ama zaman zaman yurt dışı anekdotlar da ekliyoruz programımıza. Futbolun diyeyim daha doğru olur. Hep söylüyoruz girizgah bölümünde o yılları yaşayanların hatıralarını tazelemeleri, küçük bir tebessümle geçmişi anmaları, yaşamayanlarınsa bu özel, güzel bilgileri edinebilmesini sağlamak, oradan bugüne de bazı çıkarımlar yapabilmek şeklinde amaçlarımız var. Ama birçok bu programdaki ben biliyorum ki anekdotu ilk kez burada duyan insanlar azımsanmayacak kadar fazla. Çünkü özellikle göz tanıklığına da birçok konu başlığında önem veriyoruz diyelim. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi neredeyse 100'e doğru gidiyoruz programda.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Vay ben saymam öyle şey.
0: Çocuklar sağ olsunlar abi 100'e gelmek üzereyiz diyorlar. 100. programı artık bir pasta mı kez bir şey yapmak
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii yaparız bir şey evet.
0: 100'e doğru gidiyoruz. Hemen başlayalım. Çünkü bugün bir basketbol maçı yayınımız da var. Dolayısıyla tempolu bir şekilde gidelim. Bir Zamanlar Futbol, bir futbolcu, bir hikaye ile başlıyor. Bakalım o futbolcu kim? Efendim Rıza Çalınbay'dan bahsediyoruz. Bir futbolcu deyince şimdi diyeceksiniz ki Rıza Hoca teknik direktör. Teknik direktör ama bütün bir futbol yaşamını, bakın burası altı çizilerek vurgulanmalı. Beşiktaş'ta geçirmiş Türk futbolunun çok değerli bir ismi, çok değerli bir futbolcusuydu. Teknik adamlıkta da gayet iyi gidiyor. Hele Sivasspor performansı alkışlanacak cinsten. Şimdi Rıza Çalınbay 1980-1996 arasında efendim. 80'den 96'ya 16 yıl Beşiktaş'ta oynadı. Tamamı altyapıdan. Ve Beşiktaş'ın uzun süre kaptanlığını yaptı. 494 maç ya Kemal abi.
1: Tabii.
0: Yani az bu şey değil. 494 maç ne demek? Yani çok ciddi bir rakam. Ve 16 sezonda 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 da

0: var.
1: Tabii.
0: Son kez bir öpmek istiyor annesi Rıza Hoca'yı. Ve hala nefes alıp verdiğini görüyor. Çok enteresan ya. Yani işte açıkçası ölümden dönen bir Rıza Çalınbay henüz bebekken. Sonra ailesiyle birlikte İstanbul'dan, Sivas'tan İstanbul'a göç ediyorlar. Bir bakkalın yanında çırak olarak çalışıyor. Ancak ilkokulu bitirebiliyor. Tabii maddi imkansızlıklar var. Babasından gizli bir şekilde biraz da o yanında çalıştığı bakkal amcasının desteğiyle Beşiktaş'ın seçmelerine giriyor. Giriş o giriş, az önce sözünü ettiğim 16 yıllık performans peşi sıra geliyor. Rıza Çalınbay'ın bazı görüntüleri de ekrana veriyor arkadaşlarım. Sevgili Hüseyin, bu ana ekranı da verebilirsek, arkada da var Kemal abi.
2: Şurada da var.
0: Nasıl Rıza Çalınbay'ın futbolculuğu ile ilgili temel vurgular yapabiliriz onu seyretmeyen izleyenlerimize?
2: Şimdi arkadaşlar burada notlar çıkarmışlar. İşte Sivas'taki hastalık, sonra İstanbul'a göç, işte kazandığı kupalar, işte şunlar bunlar. Bana göre en önemli şeyi unutmuşlar.
0: Nedir?
2: Serpil Hamdi Tüzün'ü.
0: Ha. Bugün onun futbol hayatında önemli bir... sadece onun değil ama o dönemdeki pek çok Beşiktaşlısı.
2: Ama Serpil Hamdi Tüzün olmasa bugün Rıza Çalınbay diye birisi yoktu.
0: O zaman bunun altına bir şey daha dolduracaksın, ekleyeceksin. Tabii. Sen ki...
2: Şimdi Serpil Hamdi Tüzün Beşiktaş'ın altyapısının patronuydu.
0: Yani şöyle söyleyelim, bugün tanımayan belki futbol
2: çok
0: severler
2: tanımıyor,
0: çıkabilir.
2: Yani.
0: Serpil Hamdi Tüzün Beşiktaş'ta tarihinde yer etmiş pek çok önemli yıldızın hocası, altyapıdan itibaren onları A takıma kazandıran bir büyük futbol adamıdır.
2: Tabii. Beşiktaş bir hata etti. Hangi dönemdi şimdi hatırlamıyorum. Serpil Hamdi Tüzün'ü altyapıdan alıp birinci takıma teknik direktörü yaptı. O gün de yazdım, söyledim. Yaktınız Beşiktaş'ı da Serpil'i de dedim. Yani o büyük bir yanlıştı. Neyse. Hatta başka bir şey daha var. Onu da anlatayım sana burada. 2000 senesi. Yalan söylemeyeyim. Yani herhalde. Fenerbahçe Serpil Hamdi Tüzün'ü altyapının başına getirdi. Getiriyor. Getiren
0: öyle
2: Dursun.
0: Mi?
2: Abi, getiren Dursun Ekşioğlu. Yönetime benim zorumdan alınmış. Bu işlere gönlünü vermiş, aklını vermiş birisi. İlk icraatı tabii Serpil Hamdi Tüzün'ü altyapıya getirmek. Ama dönemin başkanı buna karşı çıktı. Dursun da zaten yönetimden oldu gitti. Serpil de gelemedi. Neyse. Şimdi... Biz Serpil Hamdi Tüzün'le hem top oynardık, tekaüttler maçı, hem de sık sık tabii ki ne konuşurduk? Futbol konuşurduk. Yani o da derdi, Rıza kadar bu işte en iyi olmaya çalışan, en çok gayret gösteren, en çok ter döken futbolcu bence Rıza derdi Serpil Hamdi Tüzün.
0: Çok istikrarlı bir oyuncu.
2: İşte yani hatta hiç unutmam. Keşke burada uygulamasını yapsam. Dedi ki bana, Kemal'cim dedi, dizinden tuttum. Ayak içiyle topa böyle vurulur diye. Öyle egzersiz yaptırttım ben Rıza'ya dedi. Çok enteresan. Ve ben her zaman söylerim. Rıza 16-17 sene Beşiktaş takımında oynamış. Türkiye'nin efsane oyuncularından biridir. Artı en önemlilerin unsurlardan biri de Türkiye'deki örnek profesyonellerin belki birincisi.
0: Rol değil mi? Rol model.
2: Belki birincisidir. Müjdat Yetkiner Fenerli. Bir de ismini anmamız yasak, Galatasaray'daki meşhur hücum oyuncusu. Bunlar Türkiye'deki örnek profesyoneldir. Bugün yabancıları boş ver.
0: Cüneyt Tanman da öyleydi sanki.
2: Cüneyt de öyledir. Ben bugünkü yerli oyuncuları, yabancıları boş ver. Onlar buraya ticarete, eğlenmeye, gezmeye geliyorlar. Yerli oyuncuların tavsiyem şudur. Rıza'nın, Müjdat'ın, o Galatasaraylı oyuncunun, Bülent Korkmaz'ı unutmayayım, pardon, çok özür dilerim Bülent'ten. bunların hayatlarını incelesin.

0: bunlar nasıl başlamış, nasıl yaşamış, nasıl o raddeye gelmişler, nasıl takımlarının kaptanlığını yapmışlar, bir numaraları olmuşlar, bunların hayatlarını incelesinler. Rıza da bunların başında gelir. Kıyamet gibi gol attırmıştır. Kimlere? Metin Ali Feyyazlara. Bir gün Rıza'nın sahada elini beline koyup maça baktığını hatırlamam ben. Çünkü bütün, hemen hemen bütün, yani tabii ki İstanbul'da oynadığı bütün maçları izledim. Hiç elini beline koyup da şöyle değil baktığını
1: mi?
0: Görmem.
1: Değil mi?
0: Devamlı hareket halinde, aramada, araştırmada.
1: Bir şey söyleyeceğim ama takımlarında da ona dikkat ediyor işte. Oyuncuların da tabii o şekilde olmaya çalışmasına dikkat ediyor.
0: Çünkü bugünkü, hele bugünkü modern futbol dediğimiz şeyde bir numaralı faktör başarılı olmak için bu.
1: Değil mi?
0: Yani Rıza da bunu en iyi yerine getirmiş. İşte dedim, ilk üç oyuncudan biridir Türkiye'de. Sonra topu bıraktıktan sonra teknik direktörlük sınavına girdi diyeyim.
1: Bak orada bir şey var Kemal abi. Daum'un yardımcılığını yaparken İngiltere'ye şeye gidiyor. Ben diyor okumadım, hani ilkokuldan mezunum. Ama insan kendini geliştirebilir diyor.
0: Tabii.
1: Ve İngiltere'ye dil eğitimine gidiyor. İngiltere'de kalıyor. Daum'un yardımcısıyken tercümanlığını da yaptım diyor. Bu ne kadar önemli. Az önce vurguladın ya.
0: Yapma hani, halbuki öğrenmese yapmasa
1: diye.
0: Ne olur?
1: Ne olacak?
0: Hiçbir şey olmaz. Ama işte Rıza bu. Yani öğrenmenin, bilgilenmenin sonu yoktur diyor.
1: Doğru.
0: Nasıl ki topa yani sadece kuvvet, koşu, hareket, yorulmazlıkla girip orada şeyi kazanıyor.
1: Kendini geliştirmenin sonu yok. Bak Fatih Terim yabancı dil bilmiyordu. Ben yurt dışında da çalışacağım diye İngilizce öğrendim. İtalya'ya gitmesi söz
0: İtalya'da
1: konusu oldu.
0: İtalyanca
1: dersleri
0: aldı.
1: Bu işin sonu yok.
0: Tabii.
1: Yaş ne olursa olsun.
0: Tabii.
1: Sonra, yeni bir bilgi edinmek tabii, kadar tabii, değerli tabii. Bir
0: öğrenmenin
1: şey
0: öğrenmenin sonu yoktur. Sonra işte teknik direktörlüğe topu bıraktıktan sonra. Aşağı yukarı 18-19 sene olmuş Rıza teknik
1: tabii,
0: direktörlük
1: 2001,
0: yapalım. Yaşlandı kerata.
1: 3-4-5 torunu var geçen gün.
0: Biliyorum öyleymiş.
1: Maşallah gördük 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16. takım Sivas.
0: İşte. Ama iki defa mesela.
1: İki defa 16. çalışma dönemi diyelim.
0: Tabii Sivas.
1: Çünkü Rize'de, Sivas'ta ikişer kere çalıştı. Onun dışında bakıyorum ikişer kere çalıştığı var mı? Kasımpaşa, Antalya, Konya, Sivas yok. Bunlar var. Rize ve Sivas ikişer defa. Hatta Rize 3 defa.
0: Evet. Rıza teknik direktörlükte de bence başarılı olmuştur. Ancak enteresan bir saptamam var benim. Bunu tahminen değil, yaşadığım senelere, bilgilere dayanarak söylüyorum. Rıza hocam hangi takıma gittiyse ilk 15-20 hafta çok iyi gider.
1: Onu hep söylüyorlar.
0: Tıkır tıkır
1: ki gider. Biz de gözlemledik.
0: Tıkır tıkır gider. O 20'den sonra artık iş ligde ciddiye biniyor ya, düşenler, kalkanlar, şampiyonluğa oynayanlar, Avrupa Kupası'na katılmayı hayal edenler. İş ciddiye bindikten sonra, öyle diyeyim ben, Rıza hocanın takımlarında bir fren, hatta zaman zaman düşüşler gözleniyor. Hı hı. Şimdi umut ederim ki Sivas'ta, yani yeni Sivas'ta, bu ikinci Sivas çünkü, yeni Sivas'ta bu yaşanmaz. Ha, yine yaşanırsa sebebini bilmiyorum. Eleman sıkıntısı mı oluyor işler ciddiye bindikten sonra?
1: O antrenman temposu, maç ritmi i̇şte, vesaire, onları ayarlamak da ayrı bir ilim.
0: Yani şimdi takımlar ilk de nasıl olsa ikinci yarı var ya, daha 13. maçtayız filan falan diye oynayan takım çoktur.
1: Tabii.
0: Ama ilk yarı bitip ikinci yarı başladıktan sonra eyvah diyen de çoktur. Yukarıyı hedefleyen de tabii ki, hele bu seneki gibi bu sene çok da var. Onun için ben bu seneyi özellikle dikkatle takip ediyorum. Umut ederim ki Rıza hocam sonuna kadar gider. Yani futbolculuğu gibi. Futbolculuğunda çünkü sonuna kadar gitti. Vallahi bıraktığında da ben Rıza hocanın 2-3 sene daha oynayabileceğine inanıyordum.
1: Değil mi?
0: Tabii, rahat.

0: rahat oynayabileceğine inanıyordum. Yeter bu kadar dedi.
1: Şurada bir güzel anekdot daha var. Futbolcu olmasaydım ve eğer okuyabilseydim doktor olmayı çok isterdim.
0: Ya,
1: İnsanlara yardım etmek, kötü durumda olan birini kurtarmak kadar güzel şey yok. Bazı arkadaşlar şöhret oluyorlar, günlerce orada burada konuşuluyorlar. Ama bir doktor insanın hayatını kurtarıyor, kimse umursamıyor. O işini yapıyor, evine dönüyor. Ertesi gün yine birisini kurtarıyor.
0: Evet.
1: Çok takdir ederim diyor.
0: Evet.
1: Aynı şekilde emniyet görevlilerinde diye yazmış. Bu kişiliğini de gösteren Rıza Çalınbay'ın bence özellikle vurgulanması gereken niteliklerinden birisi. Rıza Hoca'ya teknik adamlık kariyerinde de başarılar dileyelim.
0: 10 numara gerçekten bir adam bir kere. Çok düzgün. Her şeyden evvel. Bırak topu mu
1: evet, evet. Adam gibi adam derler adam, ya. Yani. Çok sevmem ben o lafı ama.
0: Yo,
1: güzel laf. Tabii. Adam gibi bir adamdır.
0: Tabii.
1: Rıza Çalınbay. Evet. Devam ediyoruz efendim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakalım hangi döneme gideceğiz?

0: Malumunuz olduğu üzere eskiden farklıydı ki Kemal abi bize anlatabilir. Dört büyükler arasında, özellikle futbolcuların arasındaki diyaloglar. Biz zaman zaman bu programda söyledik. Bir büyük, bir kaptan geldiği zaman ayağa kalkmalar, onun karşısında önünü iliklemeler falan gibi bir takım. Bugün artık hadi canım falan dediğimiz özelliklerin o dönemlerde çokça yaşandığını. Şimdi biz 79-80 dönemine, 80 sezonuna gidiyoruz. Bunu işlemiştik. Biliyorsunuz Trabzonspor o sezon şampiyon oluyor. Ama 15 beraberlik alıyor 79-80 sezonunda ve 39 puanla şampiyon oluyor. 15 beraberliğin 10'u da 0-0'lık skorlar. Evet. Tabii 2 puanlık sistemde bu barem Trabzonspor'u şampiyonluğa taşımaya yetiyor. Fenerbahçe sezona Şükrü Ersoy'la kötü başlıyor değil mi?
1: Trabzon Teknik Direktörlüğü'nden Fenerbahçe'ye
0: gelen.
1: Geldi,
0: ki evet. Bunu burada bir kere değinmiştik diye hatırlıyorum.
1: Tabii.
0: Ve üst üste yenilgiler, kötü bir girişten sonra Şükrü Ersoy takımdan ayrılıyor. Ziya Şengül, işte hepimizin yakından tanıdığı Ziya abi. Bu arada kulaklığım çıktı. Ben bunu öngörüyordum aslında ama yapacak bir şey yok. Teknik bir sıkıntı. Ziya Şengül geliyor. Takım toparlanıyor. Birazdan Kemal abi bize anlatır. Görüntünün güzel, bak şu arkadaki de senin daha net şey yapabilirsin. Cem Pomeroğlu değil mi soldaki?
1: Tuna ile Cem, evet.
0: Evet ve Fenerbahçe ikinci sırada bitiriyor hemen Trabzonspor'un arkasından ama Galatasaray için çok kötü bir sezon, çok sıkıntılı bir sezon. Galatasaray'da düşme potasında ki ligi bitirirken 29. sırada görüyorsunuz Galatasaray'ı ama puanı 29, Göztepe'nin 27. Şimdi derbi maç var bitime 3 hafta kala. Galatasaray-Fenerbahçe maçı İnönü'de o zaman. Dolmabahçe. Orada oynanıyor yarıya yarı tribünlerde. Bu maça gitmiş miydin
1: tabii
0: diye
1: canım.
0: Sonrasın var ama gittiğini tahmin ediyorum da. Ve maça çıkılırken şu diyaloglar var. Bu tabii bizim için aldığımız bir hani bilgi. Ama Kemal abi doğruluk payını, nasıl geliştiğini bize daha sağlamasını yapabilecek göz tanığı olayın. Derler ki Cemil Turan'la Öner'in soyadını unuttum Galatasaray'daki.
1: Kılıç,
0: Kılıç değil mi?
1: Galiba Öner Kılıç.
0: Aralarında bir diyalog geçiyor mesela. Cemil Turan'ın da ya bu maç bence 0-0 biter sözü var. 0-0 bitiyor maç.
1: Evet.
0: Ve o hafta bu sonuçla puan puana geliyor Galatasaray'la diğer rakipleri. Velhasıl Galatasaray ligde kalıyor. 2 puanla. O maçta 0-0 sona eriyor. Ne hatırlıyorsun o maçta? Bunun sağlamasını yapabileceğimiz bilgilerin var mı? Yoksa yok ya bu fazla şey mi diyorsun? Nedir o günün gerçekleri, bugüne taşıyabileceğimiz anekdotlar? Hani bunlar şurada, özellikle Fenerbahçe Galatasaray...
1: Şurada bir şeye abi bakmak lazım ama tabii gözükmüyor doğru dürüst. Ben Galatasaray kalecisinin Turgay Şeren olduğunu sanmıyorum.
0: Ya Turgay Şeren olmaz ki zaten 79'da. Bu yanlış. Bu şeydir.
1: Bak.
0: Buraya yanlış yazmış. O tarihte

0: Turgay Şener nasıl olur? Eserdir o, eser.
1: Eser tabii, eser. Yani onun için şurada notları okudum, Allah Allah dedim ya.
0: Yok yok.
1: Turgay abiye bak, Turgay 80 yaşında kale.
0: Kaç yaşında? Eserdir bu. Tabii. Buraya yanlış geçmiş.
1: Yanlış geçmişler. Yani. Gökmen, Müfit, Fener'e gelen Güngör, Eser filan falan.
0: Fatih Hoca bak sol altta
1: Fatih
0: oturuyor.
1: Fatih Hoca en altta, evet. Ondan sonra Öner işte.
0: Öner, şu Cüneyt Tanman değil mi
1: yanında,
0: sağdaki?
1: Onun yanında. Evet. Şimdi.
0: Müfit Erkasap da var.
1: Müfit'i söyledim zaten.
0: Gökmen abinin yanında.
1: Şimdi bu notların içinden bir kere onu düzeltelim. Turgay tabii, Şeren tabii. Yok.
0: Onu sehven yazmıştır çocuklar.
1: Şöyle. Trabzon işte o şampiyon olduktan Şükrü abi, Şükrü Ersoy ben hala sağ maşallah.
0: Ya da şöyle bir şey olabilir bilmiyorum, dışarıda görüp de konuşmuş olabilirler. Öyle onu bir bilmem. Şey olabilir, onu bilemem.
1: Onu bilmem yani öyle bir şey duymadım ben. Şükrü Ersoy çok başarılı oldu Trabzon'da ve Fenerbahçe Şükrü Ersoy'u teknik direktörlüğe getirdi. Zaten eski efsane kalecisi. Evet. Bir de şöyle yani benim tanıdığım kadarıyla Fenerbahçe'de bugün forma giymiş, 51 yılından itibaren bahsediyorum. Kaç sene oluyor? 60 sene, 70 sene. Şükrü Ersoy'un Fenerbahçeliliğini kimse geçemez.
0: Ne kadar enteresan.
1: Onun bir kere altını çizeyim.
0: Ve Trabzon'daki sürecini de insanlar bilmiyorum ne derece. Biz işledik galiba diye hatırlıyorum burada.
1: Ama olabilir, işlemiş
0: olabiliriz.
1: İşlemediysek
0: bir kere daha bence hatırlatmakta fayda
1: ve
0: var.
1: Ve geldi takımın başına. Ondan sonra fakat işler iyi gitmedi.
0: Olabilir.
1: Ve işte 7-8 maç sonunda Fenerbahçe sondan ikinciydi. Bir pazartesi akşamı yönetim kurulu toplantısını rahmetli Semih Bayülken bastı. Semih Bayülken rahmetli başkan yönetici falan değil ama esasında herkesin başkanı, herkesin yöneticisi. O dönemde 40 sene falan. Dedi ki arkadaşlar, bu takım böyle gitmez. Şükrü bizim canımız ciğerimiz. Hepimizden daha fazla Fenerbahçeli.
0: Evet.
1: Ne olacak? Şükrü'den özür dileyeceğiz. Yanaklarından öpeceğiz. Kimi? Ziya'yı getireceğiz dedi. Hangi Ziya'yı ya? Ziya Şengül dediler ki ya diploması yok. Yani antrenörlüğü yok. 5 sene olmuş topu bırakalı. Kardeşim dedi, bu takıma dedi diplomalı teknik direktör değil. Bir tane Fenerbahçe'yi iyi tanıyan, Fenerbahçe'de top oynamış, Türkiye'de futbolu iyi oynamış, iyi bilen biri lazım dedi.
0: İlginç.
1: Tabii şimdi Semih abi öyle bir şey derse sen yönetim olarak ona hayır diyemezsin. Ziya telefon edildi, Şifa'da oturuyor zaten. Arabayla 5 dakika, 5 dakika sonra geldi Ziya. Hadi hayırlı uğurlu olsun dediler. Sen o. Ve tabii yasal değil bu. Şahap Bayevi rahmetli Düzce'den çağırdılar.
0: Şey olarak.
1: Teknik direktör diploması için, var.
0: Lisanstan dolayı.
1: Ve işte Ziya mesela çok enteresandır. Bugünkü teknik direktörlere örnek olabilir. İlk icraatı Ali Kemal ile Cemil'i kadro dışı bıraktı. Ali Kemal ile Cemil. Siz bu halinizle oynamaya devam ederseniz tribünler yarın sizi sokağa çağırır dedi. Ve Tavşan Mustafa ile şimdiki Müjdat Yetkilileri genç takımına A kadrosunu aldı. Ve Fenerbahçe yürüdü gitti. İşte 2 puanla mı ne şampiyonluğu şey kazandı.
0: Trabzon
1: kazandı. Bu bir kere bu şeydeki bu hani Ziya'nın göreve gelişiyle ilgili çok önemli bir bilgi, ciddi ayrıntıdır. Sonra malum Fener Galatasaray maçı. Şimdi o Turgay Şeren'i şuradan ben bir sileyim önce tabii. De. Ondan sonra.
0: Ya bu maç içinde Eser'le Ziya Hoca arasında gidecek ya da Turgay abiyle rahmetli Ziya Şengül arasında şeyde o koridorlarda herhangi bir yerde geçmiş olabilir böyle.
1: Yani bilemiyorum.
0: Öncesinde olabilir vesaire.
1: Ondan haberim yok. Şimdi şu maçı bir kenara koyalım.
0: Evet.
1: Neden konuşacağım? Bugünkü Fener Galatasaray düşmanlığını yaratan şerefsizlerin öbür dünyada bile yerleri yoktur. Bak, bu kadar ağır konuşuyorum. Fener Galatasaray düşmanlığını yaratan şerefsizlerin öbür dünyada bile yeri yoktur. Neden? Bu maça gelmeden evvel Fenerbahçe Eskişehir oynuyor. Eskişehir

0: Galatasaray şampiyonluğa oynuyorlar. Ya Galatasaray ya Eskişehir olacak. Eskişehir'in o efsane takımı.
1: Falan değil mi?
0: Tabii Nihat Vahap, Fethi, Burhan Ender forveti filan falan müthiş. Ve bir Fener Galatasaray. Fener'in bir şeyi yok. Şampiyonlukta iddiası yok. Bir Fener Galatasaray maçı yine İnönü'de. Şöyle benim o dönemde hepsi arkadaşım.
1: Tabii.
0: Yani Galatasaray'dakiler de arkadaşım. Fenerbahçe'dekiler de arkadaşım. Aydın Begiter abimiz Eskişehir'in yöneticisi filan. Koko Burhan Fener'den gitti zaten Eskişehir'e. Ender filan. Fenerbahçe'nin hiç kimse alınmasın. Gönlünde Galatasaray'ın şampiyon olması yatıyor. Şu Anadolu'ya gitmesin. Hı. Yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş böyle dönmüş ortalıkta.
1: Gelenek bozulmasın.
0: Gelenek bozulmaz. Tabii bu benim anlattığım süreçte daha Trabzon yok.
1: Evet evet daha o sırada yok.
0: Ve maç başladı. Oynanıyor. Selim. Sağ Selim Soydan. Canım ciğerim. Oynanıyor. Böyle 10. dakikada falan bir top oldu kapalının önünde. Ergün rahmetli. Lakabı P nokta İ nokta Ç'ydi.
1: Evet.
0: Galatasaraylı Ergün.
1: Hiç söylemedin abi.
0: Ondan sonra çok sert bir giriş yaptı Nedim'e. Nedim Doğan'a. Hmm. O da sağ. Hmm. Ve hakikaten Nedim kötü bir darbe alıp yerde kıvranıyor. Tabii doktorlar, moktorlar falan filan. Diyorlar ki Selim başta, Ziya. Ne yaptın ya diyorlar. Ya biz diyorlar yani oynuyoruz da hani. Sizin olun istiyoruz biz. Anadolu'ya gitmesin. Ergün de diyor ki benim de yazlık mahalle top arkadaşımdı rahmetli. Sonra tren hattında intihar mı etti artık onu bilmiyorum. Diyor ki hadi ya oynamanıza bakın diyor. Gidin ya oynamanıza bakın diyor. Ya ne diyorsun sen diyor. Ya hadi ya hadi oynamanıza bakın diyor. Onun üzerine Selim'le Ziya dönüyorlar. Arkadaşlar bu maçı almak için yırtılacağız diyorlar. Bak. Ve Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam golü de galiba Salim atmıştı. Yani şimdi bu maç çok önemlidir Fener'le Galatasaray arasında oynanan. Gelelim buradaki notlardaki maça 0-0 biten.
1: O nasıl geçti?
0: Şimdi bu yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın hele o süreçte küme düşmesi demek yani Türkiye'de yani sakın yanlış anlamasın kimse. Bugün Elazığ için, Sivas için hepimiz üzüntülüyüz.
1: Evet.
0: Yani den beter büyük bir üzüntü yaratabilirdi. İşte rekabetler, paralar, transferler, aklına ne geliyorsa. O yüzden bu 0-0 biten Fenerbahçe Galatasaray maçı da 0-0 bitmiştir.
1: Bu rahmetli Süleyman Demirel gibi oldu. Aa. Kemal abi senin açıklaman.
0: 0-0 biten maç.
1: Zaten Cemil Turan ne? Bu maç 0-0 biter mi? 0-0 bitmiştir.
0: Yani ve Galatasaray kümede kalmıştır.
1: Tersi olsaydı da öyle olurdu.
0: Tabii. Tabii. Yani işte bak neden daha evvelkini anlattım.
1: Ama bir yerlerde bu şey değişmiş tabii bu olay. O senin dediğin düşmanlıklar.
0: Düşmanlık ne demek ya?
1: Anladığım kadarıyla benim hani söyleyebileceğim tabii çok fazla şey konuşulabilir de. İşin ekonomisi büyüdükçe o
0: abi
1: doğallığı bak, kalmadı.
0: Bak ekonomi olabilir söylediğim bir faktör olabilir. Tarihleri bitmiştir bunların.
1: Bir daha söyle.
0: Tarihleri bitmiştir. Tarihlerini bitirmişlerdir bu üç büyük kulübün. Yeni yönetici tipi. Ben hep şunu örnek veririm. Geçenlerde de verdim. Hatta bizim Serkan'ın sunduğu salı akşamki programda da verdim. bir Fenerbahçe Gençler Birliği maçı vardı. İşte Orhan Şeref Apan Fener bizi yenerse rozetini takacağım ömür boyu. 3-3 berabere bitti. Evet. Fener'in beraberlik golü 4 dakika kala sayılmadı. Bir daha tekrar.
1: 50'lerin sonu falan değil mi?
0: 61.
1: 60, 61 mi?
0: 60.

0: 1961 bütün ihtilal komite konseyi
1: şeref doğru şeyden sonra hemen ihtilalden
0: sonra ve Türk futbol tarihinin en ağır cezası verildi. Fenerbahçe'de Naci, Hilmi, Kadri, Şeref, Lefter, Yüksel en öne Candan Basri yok o maçta. Olsalar onlar da alacaklar. 3 ay, 2 ay ve Fenerbahçe genç takımdan 4-5 oyuncuyla ligi bitirmek zorunda kaldı. Ama o dönemde Fenerbahçe başkanı olan Hasan Kamil, yani Zeki Rıza'nın kardeşi ve Faruk Ilgaz o zaman rahmetli genel kaptan, işte genel o zaman ne deniyordu şimdi, genel sekreter.
1: Futbol şube sorumlusu gibi.
0: Yok, genel sekreter. Ve Fenerbahçe o maçtan sonra Atina'ya gidiyor, AEK'ya, özel maça. Havaalanında yaptıkları konuşmayı, verdikleri demeçleri bugün kendisini üç büyüklerde yönetici sananlar okusunlar. Bu kadar ağır söylüyorum. Yönetici sananlar, o iki Faruk Ilgaz'la Hasan Kamil'in biri başkan, biri
1: genelse. O metinler sende varsa bir gün yapalım onu Kemal abi.
0: Onları okusunlar.
1: Tamam.
0: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın tarihi nedir bir daha öğrensinler, çalışsınlar.
1: Onu yapalım.
0: Onun için bu maçla ilgili güzel getirmişsiniz. İşte ben bir daha söylüyorum. Fenerbahçe Galatasaray düşmanlığı diye bir ortamı yaratanlar, söyleyenlerin öbür dünyada bile ızdırap çekeceklerine inanıyorum ben.
1: Peki işte nerelerden nerelere ya geldiğimizin göstergesi diyelim. Hemen devam edelim. Hüseyin hızlanalım diyor. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Bakalım hangi unutulmaz anı getireceğiz ekrana. Şimdi bu unutulmaz anları biz unutmuşuz buraya eklemeyi. Nasıl bir unutulmaz an bu? Bakın Sergen, Mustafa Doğan, Abdullah, Tayfun var orada. Moşe'yi gördüm. Murat Yakın, Alpay, Fenerbahçe. Baliç efendim. Baliç Fenerbahçe'den Real Madrid'e. John Benjamin Toşak Real Madrid'e gidince Real Madrid'e transfer oluyor. O transferin sonrasında bir özel maç. Baliç burada golü atıyor. Keşke atmasaydım diyor bakın. Hay Allah diyor yani. Nasıl attım? Uzun bir pasla evet. Rüştü'nün koruduğu kaleye. Bir Real Madrid Fenerbahçe maçı. Baliç'in Fenerbahçe'ye çok yüklü bir para kazandırdıktan sonra Real Madrid'e gittiği maçın transfer olduğu dönemin ardından oynanan, o transferin bağlamında oynanan, yani bunun geliri de Fenerbahçe'ye kalıyor, özel maç. Baliç bu golü atıyor. Maçta, yalnız golden sonraki hareket çok iyi, evet. Kemal abi baksana bak. Bak şimdi.
0: Hay Allah.
1: Hay Allah yani. Nasıl attım ben bunu ya, vurmasaydım diyor.
0: Tabii.
1: Real Madrid'de kimler var? Goller bak. Ha, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Rıdvan Dilmen.
0: Evet, 3 maç falan yaptı zaten. Hadi bilemedim 5 olsun.
1: 5 mi 6 mıydı? Neyse, buradan Moşe atıyor. Hı hı. Toprağı bol olsun. Moşe'nin golü. Kalede İlgner gibi görüyorum ben onu. Eğer buradan şey görmüyorsam.
0: Murat Yakın mıydı neydi o?
1: Murat Yakın var. He. İlker abi değil o ya. Bu İlker abinin dönemi olamaz çünkü. O bir Portekizli şey vardı. O oyuncuya benzettim onu. Savunma oyuncusu. Baliç. Guti var Real Madrid'de. Tabii. Morientes var, Raul var. Burada tekrar öne geçiyor Real Madrid. Morientes atmış golü. Hı hı. Steve McManaman. Ne futbolcuydu o da yani.
0: Tabii canım, ne oyuncular var Real Madrid'de abi o zaman.
1: McManaman.
0: Bu Apo
1: orada. Abdullah.
0: Abdullah değil mi o?
1: Murat Yakın bıraktı. Tayfun Korkut'un golü. Şimdi teknik direktör Almanya'da, dönem dönem iyi işlerde çıkarmadı değil. Moşe bırakıyor.
0: Tabii.
1: Tayfun vuruyor. 2-2 oluyor skor. Ve
0: Baliç değil mi?
1: Baliç yerde kalmış. Baliç iyi para kazandırdı Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de de çok uzun oynamadı. İşte transferi gerçekleşti. Bursa'dan da iyi paraya gelmişti. 9 milyon muydu?
0: Evet, evet.
1: Kemal abi.
0: Aziz Yıldırım dönemidir bu.
1: Bu golü mü Guti atmıştı ya? Tabii Guti.
0: Guti evet.
1: Beşiktaş'ta
0: da. O da Beşiktaş'a geldi sonra.

0: seyrettik. Guti'nin golüyle. Eto işte. Eto da taze. Taze Eto.
1: Tabii, taze.
0: Ya Hierro
1: kaptan. Sergen'e bak ya, kimler yok ya.
0: Böyle bir unutulmaz harika maç bu. Bunu bir hatırlayalım istedik. Alpay orada, Murat yakın yanında. Yani iyi. Real Madrid'in kadroya bak ya.
1: Tabii. Baliç iyi bir para ya alındı Bursa'dan. Bursa'ya da iyi para.
2: 9 gibi hatırlıyorum. Buraya gidiş de 16-17
1: evet,
2: falan mıydı?
1: Evet, tabii. 2 misliye yakın bir parayla, yani Fenerbahçe Bravo'da verdiği parayının 2 mislini de kulübe sokmuş oldu Real Madrid'e gidişiyle ilgili. Aziz Yıldırım dönemidir bu.
0: Evet. Ya zaten Aziz Başkan'ın en, yani o koça var çok yüksek
1: evet
0: transferlerden biri. Tabii. Diğeri de Elvir Baliç.
1: Üçüncü de Moldovan'dır.
0: Moldovan da mı iyi paraya gitti?
1: Tabii 5,5-6'ya gitti. He. İyi para o zaman.
0: Bu kadroda Moldovan'da olması lazım diye hatırlıyorum ben. Bu dönemde sanki Moldovan'da yeni gelmişti diye hatırlıyorum. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa ama.
1: İşte burada.
0: Bursa'dan geliş bu. Bursa'da da iyi oynuyor.
1: Fakat Baliç. Bursa'da iyi oynuyordu. Fener'de öyle. Abdullah Acar'a bak. Fakat Real Madrid'de çok iyi oynayamadı.
0: Oynayamadı.
1: Yok. Bakma bu Fener maçında.
0: Burada iyiydi. Burada Fenerbahçe'de iyi oynamıştı. Baliç iyiydi. Bir iki maçı var öyle meziyetlerini sergileyebildiği. Ama
1: şimdi kolay değil pek tabii. Abi Real Madrid'de oynamakla Fenerbahçe'de oynamak bir olabilir mi ya? Veya Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Tabii. Yani biraz zor yani de. Ama şu var. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fenerbahçe'ye en çok faydası dokunanların başında gelir. Abi 9'u alıyorsun, 16'ya
0: sattın. Baliç'ten kaza golü. Can Bart yazmış. Allah rahmet eylesin yazıyı. Fener'e son uyarı.
1: Kanarya ilk gol attı, Real Madrid'de savunma hatalarıyla teslim oldu. Enteresan.
0: Yani Real Madrid'e 3-2 yenildiğinde adamı çok sorgulamazlar aslında ama böyle bir manşet gelmiş o dönemde.
1: Şeyden yani genel bir değerlendirme.
0: Demek ki o sırada senior hazırlık maçları kötü geçiyordu.
1: Evet, senior şeydi işte, Rıdvan da antrenör, teknik direktör. Zaten 3-4 maç
0: var. Zaten işte o kadar. O MTK maçı dönemi değil
1: tabii,
0: mi bu?
1: Tabii işte.
0: Ligde fena gitmiyordu da o Avrupa yenilgisiyle.
1: MTK'ya yenilince.
0: Ya 5'e 6 maçtır.
1: İşte o kadar. Ondan sonra yani Tayfun da sonra Beşiktaş'a gitti galiba.
0: Tayfun gitti.
1: Değil mi? Gitti. Alpay oradan buraya.
0: Alpay oradan buraya gelmişti. Ama çok enteresan bir kadro.
1: Tabii.
0: Yani bayağı bir oyuncu. Sergen de var ya.
1: Tabii.
0: Şimdi Beşiktaş'ın çiçeği burnunda hocası.
1: Evet. Bütün evin Fenerbahçe fotoğraflarıyla ve bayraklarıyla doludur. Ben esasında bir Fenerbahçeliyim.
0: Onu burada yaptık.
1: Demişti.
0: Yaptık onu burada.
1: Şimdi bir siyah beyaza boyamış fotoğrafları.
0: Ve şey, yani Real Madrid'in de Raul'lu, Morientes'li, Eto'lu kadrosunu görmek heyecan vericiydi. Buraya senin kuaföre gelişini mi diyorsun?
1: 17 yaşında ilk Fenerbahçe'ye geldi.
0: O gün. Ya oğlum bir çok küçük anlatsana. Süremiz de çok kısıtlı.
1: Şöyle.
0: Vermek istiyorum elimdeki her şeyi
1: şöyle,
0: ama.
1: Şöyle bizim Berber Murat'ta oturuyorum bir gün.
0: Bizim Berber Murat'ta.
1: Orası tabii abi. Türkiye'yi oradan yönetiyoruz. Bir baktım bir çocuk oturuyor böyle en köşede.
0: Kavruk.
1: Kavruk bir şey, siyah. Elinde çay. Selamünaleyküm sana falan filan. Şu bu mu? Kim dedim lan bu? Abi dedi şey getirdi bizim Kemal. Adaşım benim. Avukat. Aynı zamanda bir İspanyolla menajerlik ortalığı. Hayırdır ne iş dedi. Abi dedi bu çok iyi oyuncuymuş dedi. Yapma ya dedim. Bunu dedi Fener'e, Murat da hasta Fenerli. Bize dedi işte ayarlamaya çalışıyoruz dedi. Kemal dedi o günkü başkan.
0: Hı hı.
1: İşte ya alın bunu falan, şöyle deniyor böyle deniyor diye. Başkan da diyor ki ya diyor şimdi elin diyor siyahını diyor derazını tövbe nerede yatıracağız?
0: Biz demiyoruz ha bakın ondan sonra ırkçılığa girmesin.
1: Nerede yatıracağız, nerede kaldıracağız diyor, nerede yiyeceğiz orada diyor, ya yapmayın Allah aşkına diyor. Bizim bundan uğraşacak halimiz mi var diyor.
0: Falan da var.
1: Neyse sonra
0: Eto gidiyor.
1: Ertesi gün ben de çay içtim, çıktım gittim. Ertesi gün baktım Kemal orada, bizim menajer adaş. Bir de bir yapman işte dediler. Menajeri bu yani İspanyol. Ne oldu? Hayırdır dedim. Ya baba dedi ki ama şeye gidiyor dedi. İspanya'ya dönüyorlar dedi. Niye dedi?

0: Ya burada dedi olmadı dedi. Mallorca diye bir kulüp var ya dedi. Oraya gidiyorlar, onlar getirin bize demişler.
1: Mallorca'da ne oynadı sonra? Ne oynadı sonra? Ondan sonrasını zaten alıp, dövünerek hatırlıyorlardır.
0: Ve gitti Eto Mallorca'ya. İşte ondan sonra Barcelona.
1: Evet. Şimdi o zaman nasıl yapalım? Şeyle mi bitirelim çocuklar diye, ne vaktimiz yetmezse biliyor muydunuzla mı bitirelim? Tamam, biliyor muydunuzla bitirelim. Kocaeli Spor'u diğer programda kullanalım. Evet, gelsin. Evet, Eto da öyle kaçmış yani. Ya. Sonra Eto bitmişler. Gerçi geldi ligimizde.
0: Emekli haliyle geldi.
1: Ama tabii ne haliyle geldi. Bak şimdi Boateng de geldi.
0: Evet.
1: Hayır, Boateng Eto değil tabii. Yani aynı cümlede kullanamayız ama.
0: Ona sormuşlar Eto'ya Antalya'ya mı geldiydin? Nereye?
1: Antalya'da oynadı tabii.
0: Ha, oynadı da orada demişler ki ya böyle bir şey anlatılıyor falan. Ya, tamam demiş, o konuyu konuşmayalım demiş.
1: Öyle kimler kaçtı?
0: Tabii.
1: Var öyle şeyler hani gelip kaçanlar falan.
0: Abi
1: Hazelbank'in bir şöyle çay karıştırırken şeyini hatırlıyorum. David Hazelbank'in.
0: Abi senin ayağına getiriyorlar adam 17 yaşında, 17 buçuk yaşında daha. Alsan belki de 100 milyon dolar falan kazanacaksın o zamanın parasıyla. Hani satmaya kalksan, alıcısı çıksa. Ve diyorsun ki ya şimdi orada der ağzında bir de buna yatak bul, yemekle ondan mı uğraşacağız diyorsun.
1: Kaka'nın da Antep'e geldiğini söylerler mesela.
0: Tabii. Milan'da. Önce tabii. Aynen. Tabii.
1: Ya çok güzel. Bizim futbol iklimimiz başkadır.
0: Tabii.
1: Şimdi biliyor muydunuz diyeceğiz. Güzel küçük anekdotlar. Tabii program süremizi yetiştiremedik. Arkası yarın yapacağız. Elimizde kalan. Yalnız şu şeyi unutmayalım.
0: Neyi?
1: O 61'deki... AYK maçı öncesinde Faruk Ilgaz'ın ve şeyin konuşmaları.
0: Onu ben bir daha getireyim de burada okuyayım.
1: Onu getirelim tamam. Kemal abi. Onun bence okunmasında
0: tabii,
1: fayda var.
0: Tabii.
1: Şimdi en uzun süre gol atan takımlar, yani arka arkaya gol atma becerisi bence çok değerli bir iş bu. 39 maç arka arkaya. Bence ya müthiş şey. Sivas da şimdi atıyor bak Kemal
0: tabii,
1: abi.
0: Tabii.
1: O yüzden bunu verdim.
0: Tabii, iyi ettin.
1: 1987-88 sezonunun 26. haftasından 88-89 sezonunun 28. haftasına kadar Sarıyer atmış.
0: Sarıyer iyi.
1: Sarıyer'de.
0: Sarıyer iyi takım.
1: Yani öyle şey yapmayalım.
0: Tabii.
1: İşte Sercan, Erdi,
0: tabii.
1: Rıdvan.
0: Tabii Sarıyer çok iyi takımdı.
1: Yani biliyorsun, tabii. Şey bir takımdan bahsetmiyoruz. Feridun giderdi vardı orada. Feridun da oradaydı değil
0: tabii
1: mi?
0: Oraya giderdik Sarıyer'de
1: oynardık. Yusuf Ziya'nın şey.
0: Yusuf Ziya'nın dünyanın yolu git bitmez gel
1: yanında
0: gel bitmez.
1: Yanında güreş tesisleri vardır.
0: Yani.
1: Peki sonra Galatasaray 97-98 sezonunun ikinci haftasından 98-99 sezonunun altıncı haftasına kadar 39 maç arka arkaya. Şimdi Sivas fena gitmiyor ama 39 maç gerçekten tabii. Muazzam bir seri. Peki en uzun süre gol yemeyen, bunlar gol atan, en uzun süre gol yemeyen 12 maç üst üste gol yememiş Fenerbahçe. 67-68 sezonun 15 ve 26. haftaları arası. Evet. 67-68 sezonun zaten...
0: İşte 5 kupalı şampiyon.
1: O,
0: Balkan kupası da var içinde.
1: Bayağı bir başarılı sezon. Trabzonspor'un da 78-79 sezonu 5 ile 16 arası.
0: Selim Ercan Yılmaz. Bir Selim sağ, Allah uzun ömürler versin.
1: Evet.
0: Yani Şükrü, Levent, Numan... Hani gol yemiyor ya, o yüzden evet. Sayıyorum onları. Bunları.
1: Peki devam edelim, gelsin. Başka anekdot. En çok gol kralı çıkaran takım Galatasaray. En çok gol kralı olan futbolcu Metin Oktay 6 kez olmuş.
0: O başka bir şey abi o yani.
1: Ya ne demek 6 gol krallığı?
0: O başka bir şey be abi. Sen biliyorsun değil mi Metin Oktay'ı anlatayım? 2 satır. Çok önemli.
1: Satır.
0: Çok önemli.
1: Kaç? 3 dakika önce tamam sığar oraya.
0: Önce Beşiktaş'ın aklında.
1: Evet.
0: Ve
1: evet.
0: Önünde alıyor. Rahmetli Babak diyor ki ya bunun omuzları çok dar diyor. Biz de santrfor oynayamaz diyor.
1: Omuzları çok
0: aynen
1: dar.
0: Aynen cümle budur. Aynen Babak rahmetli ben çok severdim. O da beni çok severdi. Diyor ki onun diyor omuzları çok zor. O bizim Beşiktaş'ta zor oynar diyor. O yüzden gaz.
1: En uzun süre gol yemeyen

0: Kaleci Şenol Güneş efendim, bunu da yapmıştık. Trabzonspor'da 78-79 sezonunda 1112 dakika, müthiş bir süre.
1: Tabii.
0: Ve yanılmıyorsam o Sarı Kıvırcık adından o Şenol'da ilk golü atan diye hatırlıyorum. Dinozof'un rekoruna doğru gidiyordu tabii, yoksa. Tabii. Dinozof'ta sonraki yıllarda evet. O rekor. Üst üste en çok kazanan takım Beşiktaş, 13 maç. 59-60 sezonu.
1: Tabii. Necmi Bahattin
0: İlk Münir. İlk sezon değil mi ya? 59-60 değil mi?
1: Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif Nazmi, Şenol Birol, Ahmet.
0: Şenol Birol. Gol değil mi?
1: Gol. Ahmet'in sesi.
0: En uzun süre kazanamayan takım Adana Demirspor. 29 hafta ya. Can mı dayanır ona? 94-95 sezonu. 6 ve 34. haftalar arası. Zaten ondan sonra şeye gelmiyor. Bu kadar mı? Var mı başka? Bu kadar mıydı?
1: Bu kadar.
0: Bu kadardı değil mi?
1: Ya şu evet. Adana takımları ya yapmayın Allah aşkına.
0: Bence
1: ya.
0: Çok siz acil Türk, bir şekilde
1: siz Türk futbolunun rengiydiniz ya. Rengiydiniz ya.
0: Doğru bir planlamayla.
1: Hiç olmazsa biriniz ya.
0: Bakalım bu sezon bir playoff olabilecek.
1: Hiç olmazsa biriniz.
0: Evet evet.
1: Yani.
0: Adana takımlarına ihtiyaç var Süper Lig'de. Buradan söylemekte fayda var.
1: Hiç olmazsa biriniz. Güzelim. Bak İzmir.
0: Bir ara İzmir takımları o durumdaydı. Şimdi Göztepe, toparladılar. Göztepe bayağı, iyi oldu.
1: Bayağı iyi.
0: Karşıya kadar Altay'dan. Yani bu takımların da yukarı doğru ivmelenmesini bekliyoruz.
1: Ankara Gücü, Gençler Birliği mesela. Ankara başkent ya.
0: Evet. Ankara'dan, yani. İzmir'den, Adana'dan. Yani belli futbol şehirleri bunlar.
1: Evet abi. Hacettepe olacak. Vardı mesela. Ne evlünler çıkardı. Altın değil oldu mi? Öyle. İzmir Spor.
0: Samsun
1: öyle.
0: Gelmesi lazım mesela. Samsun. Ha. Şey takım gelmesi gereken takımlar var. Uzun süre uzak kalmaması gereken tabii. Takımlar var. Yani onu söylemek maksadımız. Haftaya o şeyi unutmayalım Kemal abi.
1: Kocaelispor
0: bölümünü evet. Yine önümüzdeki programa yapalım. Efendim Bir Zamanlar Futbol'un sonuna geldik. Yeni bir programda birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: Çalıyorum ha.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Yeterli olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden 5.

0: Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyetle ayrılarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle Spor Sergi'deki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20

Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanan aldı. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin hat safhaya ulaştığı dönemde daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu, Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkeler

haftası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra Kupa'nın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika açık zaferi ekliyordu. Fransa açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hakemi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen

Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen quadruple double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 5 Mayıs 1762, Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
1: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
3: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

1940 yılında ülkemiz boks, atletizm gibi branşlarda önemli başarılar elde ederken, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uluslararası spor müsabakaları sekteye uğradı.

Balkan Güreş Şampiyonası'nın 6. yılında Balkan minderlerinin yenilmez takımı Türkiye 6. Balkan Şampiyonluğunu kazandı. İstanbul'un Çemberlitaş Sineması'nda yapılan 6. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 18 puanla birinci olurken, Romanya 11 puanla ikinciliği, Yugoslavya 9 puanla üçüncülüğü, Yunanistan'da 8 puanla dördüncülüğü kazandı. 56 kiloda Hüseyin Erkmen, 66 kiloda Yaşar Doğu, 72 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Mersinli Ahmet Kireççi, 87 kiloda Mustafa Çakmak ve ağır siklette Mehmet Çoban, altın madalya kazanan güreşçilerimiz oldular. 61 kiloda ise Suat Savaş bronz madalya aldı. 6 ferdi ve 1 takım şampiyonluğu için 7 kez İstiklal Marşı çalındı. 1939-1949 İstanbul Lig maçları da yine 3 sahada Taksim, Fenerbahçe ve Şeref 10 takım arasında oynanan 2 devreli lig halinde yapıldı. Beşiktaş oynadığı 18 maçın 15'ini kazanıp birinde berabere kalmış ve ikisini kaybederken attığı 76 gole karşı 20 gol yiyerek 49 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve yediği 13 gole karşı 77 gol atıp 48 puanla ikinci sırayı aldı. Galatasaray 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ve 11 gole karşı 78 gol ve 46 puanla 3. sırayı aldı. UEFA 43 puanla 4. Beykoz 41 puanla 5. İstanbulspor 36 puanla 6. oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük amatör boks şampiyonasını teşkil eden Golden Gloves, altın eldiven kazananların arasına bir de Türk'ün adı yazıldı. Tüm dünya milletlerinin boksörlerine açık olan bu büyük şampiyonaya Türk boksörü Melih Açba 66 kiloda katıldı. Bir ay içinde Amerika'nın çeşitli kentlerinde tam 9 maç oynayan Melih Açba, bunların 5'ini sayı hesabıyla 4'ünü knockout'la kazandı. Knockout'la yendiği boksörler arasında ünlü şampiyon Joe Louis'in talebesi bulunan siyahi bir boksör de vardı. Ve Amerikalılar bu boksörden büyük bir gelecek beklemekteydiler. Yaptığı 9 maçı da kazanan Melih Açba, 9 Mart 1940 akşamı New York'un ünlü spor salonu Madison Square Garden'ı dolduran 17 bin spor severin önünde altın eldiven finaline çıktı. Rakibi yaptığı tüm maçları kazanarak gelen Amerikalı Benny Felice'ydi. Büyük bir performans gösteren ve fevkalade bir dövüş çıkaran Melih Açba, rakibini çok zor durumlara düşürmesine rağmen nakavt yapamadı. Ancak hakemlerin tam ittifakıyla galip sayılarak 66 kiloda altın eldiveni kazandı. Galatasaray Kulübü boksörlerinden olup yüksek öğrenimi için Amerika'da bulunan Melih Açba'nın altın eldiveni kazanması Türk boksunun en unutulmaz olaylarından biri ve ilki oldu. 1940 Milli Küme maçları İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Vefa, Ankara'dan Gençler Birliği ve Muhafız Gücü, İzmir'den de Altay ve Altınordu takımlarının katılımıyla 31 Mart 1940 günü başladı. Bu milli küme ilginç sonuçlarla dolu geçti. Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 yenilmesi, 7 Nisan günü İzmir'de oynanan maçta Galatasaray'ın Altay karşısında 4-0 galibiyetten 5-4 mağlubiyete düşmesi bunların arasındadır. Milli Küme'nin ikinci devresinde üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, yaptığı 7 maçı da kazanmak suretiyle şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve attığı 49 gole karşılık 17 gol yemek suretiyle 38 puanla şampiyon olurken Galatasaray 34 puanla ikinci, Muhafız Gücü 28 puanla üçüncü, Beşiktaş 26 puanla dördüncü, Altay yine 26 puanla beşinci, Altınordu 23 puanla altıncı, Vefa'da 20 puanla 7. sırayı aldılar. Türk atleti

turizmi en büyük başarısını 1940 yılında Balkan şampiyonluğunu kazanarak elde etti. 11. Balkan oyunları 5-6 Ekim 1940 günleri Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlendi. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan şampiyonada Türkiye ilk kez Balkan şampiyonluğunu elde ederken atletlerimiz 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandılar. Türk atletlerin üstünlüğü altında geçen yarışmalar sonunda takım sıralamasında Türkiye 47 puanla Balkan şampiyonu olurken Yunanistan 42 puanla ikinci, Yugoslavya'da 38 puanla üçüncü sırayı aldılar. Şampiyonada en başarılı atletlerimiz 200 ve 400 metre koşularıyla 4x100 metre bayrak yarışında 3 altın ve 400 metre engelli koşuda bir gümüş madalya kazanan Fenerbahçe'nin gol kralı futbolcusu Melih Gotancı oldu. Bir topçu kışlası olarak inşa edilen, uzun yıllar Osmanlı ordusunun topçu sınıfına hizmet eden, daha sonra İstanbul'un işgali yıllarında Senegalliler tarafından işgal olunup MacMahon kışlası adıyla anılan ve en sonunda iç avlusunda İstanbul'un ilk stadyumu yapılan emektar binanın yıkımına 1940 yılında başlandı. Taksim Stadı'nın yerine şehirde yaşayan insanların dolaşıp gezebileceği İnönü Gezi Parkı açıldı. Kışlanın avlusundaki stadyum uzun yıllar Türk sporuna hizmet etmişti. İşgal yıllarının unutulmaz nice maçları, ilk milli maçımızdan itibaren nice lig maçları, Balkan güreş şampiyonaları, Türk-Bulgar binicilik ve bisiklet yarışmaları, Balkan atletizm şampiyonası ve nice profesyonel güreş karşılaşmaları, boks maçları, gençlik ve spor bayramı gösterileri ve ilk gece maçları emektar Taksim Stadı'nda yapılmıştı. Taksim Stadı, Türk sporunda başlı başına bir tarihti. Taksim Stadı'nın yıkıldığı 1940 yılında eski adıyla İnönü olarak bilinen Dolmabahçe'deki stadyumunda temelleri atıldı. Asıl adı Nikola Büyük Vafiadis olan Moduri lakaplı Galatasaray'ın genç futbolcusu 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sporseverler bu acı habere inanmak istemedi. Moduri daha 8 Kasım 1940 günü Galatasaray'ın eski takımı Beyoğlu Spor'la oynadığı maçta top koşturmuştu. Maçtan bir gün önce askere alınan genç oyuncu Galatasaray'ın aracılığıyla izin alınıp maça çıkartılmış, ardından birliğine dönerken rahatsızlanmıştı. Acil Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Moduri, zatürre nedeniyle bir haftadan kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı forma altında 2 yıl oynayan Moduri, kısacık sürede Türk futbolunun unutulmaz büyük yıldızları arasına girdi. Pasları, şutları, mükemmel driplingleri eşsizdi. Genç futbolcunun bir başka özelliği ise gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevmesiydi. Bu nedenle yanında oynayan Katır Cemil'i de gol kralı yapmıştı. 1 Eylül 1939 günü Alman ordularının istilasıyla başlayan İkinci Dünya Savaşı gün geçtikçe yayılıp büyümüş ve kısa zamanda bir dünya savaşına dönüşmüştü. İkinci Dünya Savaşı diye tarihe geçen bu büyük ve kanlı savaş yüzünden Avrupa'da tüm spor faaliyeti kesilirken, Alman ordularının Balkanlara sarkarak sınırlarımıza kadar gelip dayanmaları Balkan şampiyonalarını da kapatmıştı. Türk sporu ve sporcuları artık türlü yokluklar içinde faaliyetleri sürdürmek zorundaydı. 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı zamanlarda silah altında bulunan askerlerin dışında kalan gençleri sivil savunma ve spora yöneltmek amacıyla sivil savunma mükellefiyeti adı altında çıkan kanun sonucunda kamu ve özel sektörde 500 kişiden fazla eleman çalıştıran kuruluşların spor kulübü kurmaları mecburiyeti neticesinde 21 Aralık 1940 tarihinde o zamanın Devlet Demir Yolları 6. İşletme Müdürü Eşref Demirağ tarafından Adana Demir Spor Kulübü kurulmuş, resmi tescilini bir hafta sonra 28 Aralık 1940 tarihinde almıştır. O günleri Adana Spor'un efsane isimlerinden Coral Hoca lakaplı Ali Hikmet Aydın

0: anlattı.
1: 500 tane personeli olan müdürlüklere takım kurma, efendime söyleyeyim, imkanı getirdi. Şu topu takımımız vardı. Voleybol takımımız vardı, basket takımımız vardı ve futbol takımımız vardı. Yani bu kriterlere layık olduğumuz için Demirspor Kulübümüz 40 yılında kuruldu. Ben de İncirlik Spor Kulübü'nde oynadığım futbol dikkati çekerek rahmetli genel kaptan olan abimiz, Hasan Telli abimiz beni Aziz Demirspor Kulübü'ne getirdi. Ben o zaman burada 19 yaşındaydım. İlk kurulan yönetim kurulunda Hasan Telli abi, bir de işletme müdürümüz vardı. O zaman işletme müdürleri ön plandaydı. Evet. Resul Bey diye bir işletme müdürümüz vardı. O, hatta o beni maçta beğendi. Demirspor'un kültürü Adana'nın vermiş olduğu sıcak o samimiyet, o birlik, o beraberlik. Burada yüzme su topunda senelerce şampiyon oldular. Biz burada takım halinde giderdik, onları coşkuyla alkışlardık, gelirdik. Onlar da bizim maçlarımızı gelir, hiç kaçırmazlardı. Yani bir bütündük. Ama şimdi bütün bunları özlüyoruz. Bütün bunlara hasret kaldık. Gidiyorum, yazık oluyor yani Demirspor'a. Burada Fener'i de yendik, Beşiktaş'tan berabere kaldık, Galatasaray'ı yendik. Yani bu kadar çok güçlü bir takımdık. Muharrem abiler, Bedri abiler, Rıza abiler, Çolak Ayhanlar, Kartal Yaşarlar hep Adana çocuğuydu. Mesela ben sahaya çıktığımız zaman önce ailem için oynardım, mahallem için oynardım. O günleri arıyoruz çünkü emek verdiğimiz için arıyoruz. Hala göğsümde o Demirspor'un armasını taşımaktan, takmaktan onur gurur duyuyorum.
0: Adana Demirspor Kulübü'nün ilk faaliyet gösterdiği branşlar atletizm, bisiklet, güreş, yüzme, su topu ve futboldur. Daha sonra bu branşlara basketbol ve voleybol dalları da eklenmiştir.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Reklam.
1: Aspor Radyo. Sporun gündemi Aspor'da belirleniyor.
2: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
3: Söylediği kritik bir ifade de var. Bu çok önemli.
4: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
1: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
5: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
6: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
7: İşten geçti tabii.
8: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
1: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
3: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
9: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok. Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
12: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
1: Spor gündemi bugün 15'te Aspor'da.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
0: Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37 oldu.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
8: Arşiv Odası. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşu.
9: Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetlerinin vatanın kurtuluşu için can siperhane mücadele ettiği 1922 yılında yurdun çeşitli bölgeleri ard arda düşman işgalinden kurtarılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de saltanatın kaldırılması kararını alarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda kritik bir adım atmıştı. İşgalin gölgesinde olmasına rağmen kurtuluş yolundaki güzel haberlerin ard arda gelmesi nedeniyle büyük ilgi gören İstanbul Cuma Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Galatasaray olmuştu.
10: Moral regülasyonu diyebileceğimiz sosyal toplumsal düzenin bir rahatlatma aracı olarak, bir regülasyon unsuru olarak, sosyal regülasyon unsuru olarak sporun, hatta futbolun öne çıktığını görüyoruz.
9: Oynadığı maçlarda sadece bir yenilgi alarak Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 28 puanla şampiyon olan Galatasaray sezonun en formda takımıydı. Ezeli rakiplerinin ardından Galatasaray'a tek yenilgiyi tattıran Süleymaniye 3. olurken Vefa ve Darüşşafaka takımları da 4 ve 5. sırada yer almıştı. Ne var ki bu dönemde sayıları günden güne artan futbol kulüplerinin çeşitli isimler altında futbol ligleri oluşturmaları ve kulüplerin futbol dışındaki branşlarda da faaliyette bulunması kargaşaya neden olmaktaydı. Bu nedenle dönemin ileri gelenleri Türk sporunu belli bir düzene sokarak olimpiyat oyunlarına hazırlamanın kaçınılmaz hale geldiğine karar verdiler.

0: Günlerde İsviçre'deki eğitimini tamamlayarak yurda dönen Yusuf Ziya Öniş, İsviçre Sportif Nizamnamesini de beraberinde getirmişti. Böylece spordaki yeni yapılanma için temel alınacak kaynak bulunmuş oldu. Dönemin önemli spor adamları Burhan Felek, Ali Samiyen, Nasuhi Esat ve Yusuf Ziya Bey yaklaşık 2 yıl süren bir hazırlıkla bu belgeleri tercüme edip üzerinde çalışarak ülkenin şartlarına göre düzenlenen 20 maddelik bir nizamname oluşturdular. Kasım 1921'de Dahiliye Nezaretine sunulan yeni örgütün tüzüğü ve kuruluş dilekçesi 1922 yılı Nisan ayında onaylanarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmen kurulmuş oldu. 31 Temmuz 1922 günü İstanbul Matbuat Cemiyeti salonunda kurucu kulüp temsilcileriyle uzman bir heyetin katıldığı ilk toplantı sonunda İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Samiyen, as başkanları ise Burhan Felek ve Ali Seyfi Bey oldu. İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte futbol encümeni, yani bugünkü adıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması yönündeki çalışmalarda hız kazanmıştı. Aynı dönemde Türk futbolcuların 1924 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanması amacıyla bir milli takım kurulması fikri de dile getirilmeye başlamıştı. Hatta Akşam Gazetesi'nin Mart ayında okurlarına Türk milli takımı kimlerden oluşmalıdır sorusunu sorması büyük yankı uyandırmıştı. Kulüpler de bu konuya ilgi göstererek aralarında milli takım oyuncularını belirleyebilmek için seçme maçları oynamaya başladılar. Nihayet Aralık ayında 17 kişilik milli takım kadrosu açıklanmıştı. Fenerbahçe'den Hasan Kamil, Zeki Rıza, Şekip, Caner, İsmet, Bedri, Alaaddin ve Sabih, Galatasaray'dan Nihat, Edip ve Rüştü, Altınordu'dan Badi Şükrü, Refik Osman ve Nihat, Hilal'den Sadi ve Süleymaniye'den Üslü Bey, ilk milli takım kadrosunu oluşturan futbolculardı. Bu çalışmalar hız kazanmışken, yeni kurulacak federasyonun FIFA'ya kabulü yönünde de girişimlere başlandı. Ne var ki, Türk milli futbol takımının oyuncuları seçilmesine rağmen, Futbol Federasyonu resmen kurulmadığı için resmi maç yapmak mümkün olmadı. Yeni kurulan milli takım ilk maçını yapmak için 1923 yılının Ekim ayını bekleyecekti.
1: A Spor Radyo, Sporun Radyosu.

0: programımızda da 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine hep birlikte programımız içerisinde bakacağız. Haberlerimiz ve gazete manşetlerimiz ağırlıklı gidiyoruz biliyorsunuz. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Hemen bu karşılaşmayla programa başlamış olalım. Bu akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor.
2: Vuruyor, yaptı ortasını, gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor, El Bilal Ture.
1: Yarı finalde Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek.
2: Ederson kalesinde Yevtoviç topu aladı, gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
1: Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi geçen takım finale yükselecek. Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
2: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nın sonuncusu 2024'te olmak üzere 11 kez müzesine götürdü.
3: Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Ligde 40 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor'da tüm odağını kupaya verdi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Yeşil Beyazlılar Beşiktaş'ı da geçerek finale yükselmeyi hedefliyor.
4: Uzun gönderiyor. Nagalo orada. Meli İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Meli. Muleka geldi. Muleka! Bu nasıl bir klas? Enfes bir gol. Jackson Muleka.
1: Konyaspor 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
3: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un.
1: İki takım Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor birbirlerini 3'er kez mağlup ederken iki müsabakada berabere bitti. İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde mücadele etmiş. Siyah beyazlılar penaltılarda rakibini geçmeyi başarmıştı.
2: Abdülkerim dışarı attı. Beşiktaş yarı finalde. Beşiktaş adını yarı finale yazdırıyor. Penaltı vuruşlarında İttifak Holding Konyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş yarı finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
1: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-0, Dolmabahçe'de ise 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Tümosan-Konyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Finale yükselecek takım 13 Mayıs Çarşamba günü Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.
2: Taylan orta şansı yaptı ortasını, kafa, topalarda gol! El Bilal Ture!
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yaşanacak.
0: Beşiktaş devre arasında anlaşma noktasına geldiği kaleci Filip Jorgensen için yeniden harekete geçti.
5: Beşiktaş'ta kaleci transferi için İbre yeniden Jorgensen'e döndü. Siyah beyazlar Ocak ayında Danimarkalı kaleciyle imza aşamasına gelmiş ancak

0: Chelsea'de yaşanan teknik direktör değişikliği sebebiyle anlaşma tamamlanamamıştı. O dönem Londra ekibinin başına geçen Liam Rosenior, Philip Jorgensen'in transferine izin vermemişti. Beşiktaş yönetimi yakın zamanda İngiliz hocanın görevden alınması üzerine 24 yaşındaki file bekçisi için harekete geçti. Bu sezon yalnızca 10 maçta görev alan Jorgensen, ligin ikinci yarısında sakatlık sorunu yaşadı ve bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda. Düzenli olarak forma giymek isteyen Danimarkalı kalecinin Beşiktaş'a gelmeye sıcak yaklaştığı belirtildi. Siyah beyazların kısa süre içerisinde Chelsea'ye Jorgensen için teklif yapacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta kaleci rotasyonunun gelecek sezon tamamen değişmesi bekleniyor. Kiralık gelen Davis Vazquez'e veda edecek siyah beyazlarda Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş, Philip Jorgensen'le birlikte Başakşehir'den Deniz Dilmen'i de kadroya katmayı planlıyor.
1: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı Süper Lig'de çipli top uygulamasına geçilmesi için Kulüpler Birliği'ne resmi başvuruda bulundu. Adalı'nın talebi değerlendirmeye alınırken kulüplerin çoğunluğu onay verirse süreç TFF'ye taşınacak. Çipli top, oyuncunun topa ilk temas anını sensörle tespit edip VAR'a iletiyor. Yapay zeka destekli kameralarla eşleşen veri sayesinde offside kararları daha net veriliyor. Ayrıca şüpheli pozisyonlarda topun ele temas edip etmediği de bu sistemle hatasız bir şekilde belirlenebiliyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son iki haftaya taşındı. Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalarla birlikte şampiyon belli olabilir ama son haftaya da kalabilir. Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor.
2: Şut pozisyonu, Torreira ve gol!
1: Fenerbahçe'nin 7 puan önünde Samsun deplasmanına çıkan Galatasaray kazanması halinde mutlu sona ulaşacaktı. Rakibine 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılar, Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i 3-1 yenmesiyle hedefini gerçekleştiremedi. Sarı lacivertlerin 4 puan önünde son 2 haftaya giren Galatasaray hala büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. Sarı Kırmızılılar cumartesi günü Ramspart'ta Antalya Spor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray olası bir puan kaybında da son hafta Kasımpaşa deplasmanına lider çıkacak.
2: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
1: Galatasaray'a şampiyonluk için bir galibiyetin yanı sıra iki beraberlik de yetiyor. Sarı Kırmızıların Antalya Spor ve Kasımpaşa ile berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin ise iki maçını kazandığı senaryoda iki ezeli rakip sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan Galatasaray mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk için deplasmanda Konyaspor ve Kadıköy'de Eyüpspor'u yenip Galatasaray'ın en az 5 puan kaybetmesini bekleyecek.
2: Gendouzi ve gol! Matteo Gendouzi!
1: Sarı lacivertlerin 2 maçın birinde berabere kaldığı senaryoda Sarı Kırmızılar 2 maçını kaybetse dahi ipi göğüsleyecek. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'sa Göztepe beraberliğiyle şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Bordo Maviller son 2 haftada 4 puan önündeki Fenerbahçe'yi geçip ikinci sırayı almaya çalışacak. Bu hafta Dolmabahçe'de Beşiktaş'la karşılaşacak Karadeniz ekibi son maçında da Gençler Birliği'ni konuk edecek. Trabzonspor'un ikinci olup Şampiyonlar Ligi bileti alması için 2 maçını da kazanıp Fenerbahçe'nin en az 5 puan kaybetmesi gerekiyor.
2: Ernest Muçi, Mustafa Eskellaç önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa gol!
1: İki takımın sezon aynı puanda bitirmesi durumunda ikili averajda üstün olan Sarı Lacivertler rakibini geride bırakacak. Galatasaray bonservisi Juventus'ta bulunan ve sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren Douglas Luiz'i gündemine aldı.
3: Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda orta saha takviyesi

0: kendisine aday ol çağrısında bulunan Barış Göktürk'ü de listesine alacağı konuşuluyor. Aziz Yıldırım'ın bu hafta içerisinde adaylığını duyuracağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'de daha önce özellikle voleybol takımıyla önemli başarılara imza atmış Mehmet Ali Aydınlarsa çalışmalarını hızlandırdı. Aydınlar yönetim kurulu listesini oluşturmaya çalışırken diğer taraftan da transfere dair görüşmelerde bulunuyor. Mehmet Ali Aydınlar'a yakın bir ekip teknik direktör ve transfer konularında adımlar atıyor. Aydınlar da düzenleyeceği bir lansmanla adaylığını duyurmayı planlıyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi de başkan adaylığı için kararlı bir şekilde çalışıyor. Safi yönetim kurulu listesini %80 oranında tamamlarken Futbol AŞ'de yer alacak isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bir süredir Fenerbahçe başkanlığını hedefleyen Hakan Safi transfer çalışmaları içinde önemli oyuncularla temas kurdu. Safi teknik direktör tercihini netleştirip adaylığını duyurmak istiyor.
1: Fenerbahçe yönetimi Borussia Dortmund'un santraforu Cirasi'yi transfer etmek için girişimlerde bulundu.
2: Fenerbahçe yönetimi seçim kararı öncesi önemli bir transfer hamlesinde bulundu. Sarı lacivertliler Borussia Dortmund'un Gineli santrforu Serhou Girassi'nin temsilcisiyle iki kez görüştü. Biri İstanbul'da, biri Almanya'da gerçekleştirilen bu görüşmelerde oyuncudan olumlu geri dönüş alındı. Yönetim bu görüşmelerle ilgili yeni yönetime rapor sunacak. 2024'te Stuttgart'tan 18 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki golcünün Dortmund'da 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncu tarafı maaş ve sözleşme süresi gibi nedenlerle Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Bu sezon takımıyla 44 maça çıkan Girassi 20 kez fileleri havalandırdı.
3: Asebaini, Girassi. Girassi döndü, vurdu Girassi! İşte golcü de böyle bir şey.
1: Süper Lig'de son 4 haftada 9 puan kaybeden Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte en çok puan kaybettiği dönemi yaşıyor.
2: Trabzonspor sezonun en çok puan kaybettiği dönemini yaşıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon oynadığı 32 lig maçında 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi son 4 karşılaşmasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak bu sezon ilk kez ard arda 4 maç kazanamadı. Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 8, 70 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Bordo Mavililer son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı. 28. haftada Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını 4'e düşüren, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitleyen ve şampiyonluk yarışında ümitlenen Karadeniz ekibi daha sonra maç kazanamayarak düşüşe geçti. Trabzonspor bu karşılaşmanın ardından deplasmanda Alanyaspor ve sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra Tümosan Konyaspor'a 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi son olarak da Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı ve 9 puan kaybetti. Trabzonspor son dönemde ard arda puan kaybı yaşamış olsa da teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 sezonda maç başına 2 puana yakın bir ortalama elde etti. Tekke yönetiminde 43 karşılaşmada Bordo Mavili takım 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 1.97 puan ortalaması tutturdu.
1: Günlük gazete turumuz var. Gündemdeki haberlere manşetlerde bakacağız. Foto maçla başlayalım. Bernardo Silva ve Romelu Lukaku isimlerini görüyorum. Galatasaray için şampiyonluk hediyesi Bernardo Silva. Fenerbahçe'de golcü oyuncuyu arıyor. Romelu Lukaku gündemde. Devam ediyoruz sayfada. Günün maçı Beşiktaş karşılaşması olacak. Siyah Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar. Beşiktaş Konyaspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışından kopan Kartal'ın tek hedefi ise kupa olacak. Konyaspor'da iddialı heyecan kasırgası yaşanacak bu maçta. Karşılaşma saat 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Fanatik gazetesine

0: Gelelim Aslan'dan yerli atağa. Galatasaray yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bertu Yıldırım, Ümit Akdağ ve Arda Okan Kurtulan transfer listesinde ilk sırada. Okan Buruk'un çok istediği üçlüyle kadroda rekabetin de arttırılması hedefleniyor. Fener'in seçim yıldızları Salah ve Leao. Fenerbahçe'de seçim öncesi transferde büyük oynanıyor. Sarı lacivertli camiada başkan adayları dünya yıldızlarını gündeme alırken Muhammed Salah ve Rafael Leao isimleri de taraftarı heyecanlandırdı. Hürriyet'teyiz. Küme düşme hattı alev alev. Süper Lig'de son iki haftaya girilirken ateş hattındaki 7 takım kurtuluş savaşı veriyor. 12. sıradaki Alanyaspor'dan itibaren Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Karagümrük Süper Lig'de kalmaya çalışacak son iki hafta. Son dönemde 34 puanlı Alanyaspor rahat görünüyor. 24 puanlı Karagümrük'e alacağı iki galibiyet bile yetmeyebilir. Özellikle sınırın hemen altında ve üstünde yer alan Eyüp, Antalya ve Gençlerbirliği'nin alacağı sonuçlar takımların kaderinde de belirleyici olacak. Takvim gazetesindeyiz. ATV'de büyük heyecan yaşanacak bu akşam saat 20.30'da. Kupada yarı final ilk maçında Konyaspor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş için bir muhtemel var. Ersin, Mourinho, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaytan, Orkun, Çerni, Tore ve Ouyang Yu. Ayrılık yüksek ihtimal. Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek gemileri yaktı. Durumu seçim sonrası şekillenecek. Tecrübeli orta saha için Brighton ve Leverkusen devreye girdi. Avrupa'da forma giymek isteyen milli futbolcunun da ayrılık isteğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Milliyet gazetesindeyiz. Gözyaşları sel oldu aktı. Vakıfbank takımının medya buluşmasında duygu dolu atmosfer damga vurdu. Sezon bitimiyle ayrılacak oyuncular olmasının da etkisiyle birçok voleybolcu konuşması sırasında gözyaşı döktü. Görevliler sahneye bol bol peçete taşıdı. Boskoviç idolümdü, arkadaşım oldu. 2026 Şampiyonlar Ligi'nde en iyi smaçör seçilen Vakıfbank'ın Rus yıldızı Marina Markova. Yüksek bir seviye ve büyük potansiyelli bir ligdeyiz. Dünyanın en iyi voleybolcularıyla birlikte oynamak harika bir şey. Boskoviç benim idolümdü, şimdi takım arkadaşım oldu ifadelerini kullandı. Gazete manşetlerini de voleybol haberleriyle bitirmiş olalım ve haberlerimize devam edelim. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yolların ayrıldığını açıkladı.
1: Dediğim gibi az süre bulan arkadaşlarımız veya şansı bulan herkes.
0: Alkaralarda Volkan Demirel dönemi sona erdi. Daha önce Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum Futbol Kulübü'nü çalıştıran 44 yaşındaki teknik direktör son olarak yine Gençler Birliği'nde Ekim-Aralık 2025 tarihlerinde görev almıştı. Volkan Demirel, Mart ayında Levent Şahin'den boşalan Kırmızı Siyahlı ekibin teknik direktörlük görevine getirilmişti. Gençler Birliği ligde bitime 2 hafta kala 28 puanla küme düşme hattının içerisinde 16. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala öncelikli hedefinin amili takıma gitmek olduğunu söyledi.
2: Uzun yıllardır 2020'den beri buradayım. Rizespor benim için çok özel, çok önemli, çok farklı bir yerde. Heyecanlarımı, ilk adımlarımı, her şeyimi burada yaşadım. Rizespor'un yeri dediğim gibi kelimelerle anlatamam. Ömrümün sonuna kadar da böyle olacak. Burada bulunduğum sürece de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Uzun süredir buradayım. 6-7 bölgede, farklı bölgede oynadım. Bu da aslında bana saha içinde birçok tecrübe kattı diyebilirim. Her bölgede, her mevkide farklı bir şeyler öğrendim. Ya benim için dediğim gibi burada önemli olan sahanın içinde olmak. Kariyer hedeflerim tabii ki de her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle amili takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum. Amili takıma gitmeyi çok istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da kariyer hedeflerimde tabii ki de büyük takımlara gitmek var. Aslında Çaykur Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak Çaykur Rizespor'u bir Avrupa Ligi'nde, bir Şampiyonlar Ligi'nde, yani bir büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde. Hedefim tabii ki de büyük takımlara gitmek. Taraftarlarımız bizi hep destekledi. İyi günde, kötü günde hep yanımızda oldular. Biz onlara minnettarız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Rizespor taraftarı sürekli hücum futbolu isteyen, aslında sahada sürekli ateşli bir takım görmek isteyen bir taraftar. Bu da aslında bizim için iyi. Çünkü şöyle, onlar ne kadar çok isterse, ne kadar ateşli olursa biz de aslında sahada özellikle gol bulup öne geçtiğimiz maçlardan sonra daha da yükleniyoruz. O enerjisi yüksek, ateşli bir futbolu var iç sahada. Aslında bunu biz taraftara borçluyuz diyebilirim.

0: Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu önümüzdeki hafta ligde çıkacakları Gençler Birliği mücadelesinin zor geçeceğini söyledi.
1: Zor, herkes için gerçekten zor. Bizim konumuzda olan takımlar için, o takımlarda çalışan teknik adamlar, oyuncular iyi motive olmanız gereken her anını aslında bu son iki haftanın antrenmanlara dahil olmak üzere doğru planlamamızı oynamanız gereken bir süreç. Kendimize göre tecrübelerimiz oluştu. Hayat böyle getirdi. Şu an avantajımız var. Açıkçası Kasımpaşa dışında bir şey beni çok fazla ilgilendirmiyor. Oyuncularımızı elimizden geldiğince bu son iki haftaya motive edip olabildiğince puan ve puanlar almak her maçta önemli. Çünkü bizim diğer takımlara göre biraz daha avantajımız var. Bunu koruyabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Ama çok gerçekten değişik bir lig oldu. Aşağısı yukarısı ligin sonuna kadar geldik. Son iki haftada baktığınızda çok her şey çok net değil. Bu anlamda belki izleyiciler için keyifli, zevkli olabilir bu. Ama teknik adamlar ya da oyuncular için biraz tabii bu durum çetrefilli bir süreç doğurabiliyor. Hepsi bir tecrübe hayatımızda. Ama inşallah iyi biteceğine inandım Kasımpaşa ile alakalı bu senenin sonunda. Çünkü biz çok zorlu bir göreve talip olduk. Zorlu bir süreçti bizim için. İyi tecrübelerle mutlu bir son inşallah yaşarız. Yani her oyunun kendi içinde barındırdığı stresi var. Bunu yaşamanız da gerekiyor. Bu heyecan getiriyor aynı zamanda. İyi bir takımımız var. Yani Gençler Birliği adına tabii ki 4 puan önlerindeyiz. Onların mutlak galip gelmesi gereken bir maç bu. İki takım için de zor olacak Ankara'da. Biz zor bir maç bekliyor. Onlar için de zor bir maç olacak. Ben takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım. Cumartesiye kadar zamanımız var. Bence çok iyi bir milli takımımız var. İyi bir teknik direktörümüz var. Bence dokunun tuttuğu iyi bir ortamın olduğunu gördüğüm dışarıdan. İçerisini bilmesem de ama dışarıdan bizim gördüğümüz dokuz tutmuş bir teknik adam futbolcu ilişkisi milli takımlarda değerli ve önemlidir. Biz de bu dönemleri yaşadık çünkü inşallah güzel bir Dünya Kupası olur. Ülkemize yakışır. Yazın insanları mutlu edecek bir milli takım izleriz hep beraber.
0: Trendyol Süper Lig'de kümede kalma yarışında heyecan ciddi şekilde dorukta. Son iki hafta bakalım kimler ligde kalacak, kimler veda edecek?
2: Süper Lig'de kümede kalma yarışı nefes kesiyor. Son iki haftasına girilen ligde henüz herhangi bir takımın küme düşmemesi, ligin dibindeki rekabeti gözler önüne seriyor. En son 1993-94 ve 2019-20 sezonlarında son iki haftaya girilirken henüz düşen bir takım belli olmamıştı. 2019-2020 sezonunda küme düşme pandemi sebebiyle kaldırılmıştı. Süper Lig'de Kasımpaşa, İKAS Eyüpspor, Hesapkom Antalyaspor, Natura Dünyası Gençler Birliği, Zekorner Kayserispor ve Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük ligde kalma mücadelesi veriyor. Ligde 32 puanla 13. basamakta bulunan Kasımpaşa son 2 maçta 1 puan alabildi. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri 31. haftada Başakşehir'e 4-0 yenilirken 32. haftada Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Gelecek hafta Gençler Birliği'ne konuk olacak İstanbul temsilcisi son haftada Galatasaray'ı ağırlayacak. Diğer takımlara göre ligde kalma ihtimali daha yüksek olan Kasımpaşa alacağı tek galibiyetle ligde kalmayı garantileyecek. İKAS Eyüpspor ligde son 3 haftada 7 puan toplayarak kendisini küme düşme potasının üstüne attı.
3: Angel Torres!
2: Ligin 29. haftasını 22 puanla 17. basamakta kapatan Eflatun Sarılı ekip, arka arkaya Fatih Karagümrük ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenerken Kayserispor'la berabere kaldı. Teknik direktör Atilla Gerin'in öğrencileri 29 puanla 14. sıraya kadar yükseldi. Eyüpspor ligin 33. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayıp son hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde 32. haftayı 29 puanla 15. sırada kapatan Antalyaspor ise son 10 haftada sadece bir kez kazanabildi.
4: Safuri yerden oynadı. Johan golü vurdu topu alarda.
2: Küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar sezonu ise Kocaelispor maçıyla kapatacak. Gençler Birliği ise son 12 haftada sadece ligde bir galibiyet elde edebildi.
5: Zanzuzek. Şimdi Niyank gösterdi kendisini. Bayrak kalkmadı. Niyank cezalan içinde. Niyank çekti sahana. Niyank vurdu attı golü. Niyank.

0: Söz konusu süreçte 3 farklı teknik direktörün görev yaptığı kırmızı siyahlı takım 12'lik maçında 1 galibiyetin yanı sıra 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başkent ekibi kalan haftalarda Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak. 17. sıradaki Kayserispor kalan 2 haftada 6 puan toplasa bile ligde kalması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Sarı kırmızılı takım kalan 2 haftada Alanyaspor ve Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu iki maçını da kazanması durumunda puanını 33 yapacak. Bu puanın ligde kalması için yeterli olmama ihtimali bulunuyor.
1: Cardozo etkili orta, kafa vuruşu ve gol! Kayserispor öne geçiyor. Tosi gol attı.
0: Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ligde kalma ümidi en az takım olarak dikkat çekiyor.
2: Kone, Onur karşısında. Kone, şut şansı arıyor. Kone! Müthiş bir gol attı Kone!
0: Kümede kalma yarışına girdiği rakiplerine göre son haftalarda daha iyi sonuçlar alan İstanbul temsilcisi yine de son sıradan kurtulamadı. 32. haftada puan kaybetmesi durumunda lige veda edecek kırmızı siyahlı takım Gençler Birliği'ni 1-0 yenerek matematiksel olarak lige tutundu. Karagümrük sezonu Kocaelispor ve Alanyaspor'la oynayacağı maçlarla noktalayacak.
3: Teknik direktör Abdullah Avcı Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli takımımızla ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a özel bir röportaj izleyelim.
4: Son 3 senenin şampiyon takımından bahsediyoruz. Futbol her şeye açık, ondan güzel bir oyun, sürprize açık ama büyük bir avantaj var, öyle söyleyeyim yani Galatasaray adına. Trabzonspor büyük bir camiadır, çok güzel duygular yaşadık orada. Çok özel dostluklarımız var, şu an itibariyle de çok değerli bir eski futbolcusu, teknik adamlık yapıyor. İlişkim de var, başkanı da yani yönetim kurulunda tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz, Trabzonspor her zaman yarışır. Sonuçlandırırsa çok mutlu olur, sonuçlandıramazsa o anlamda biraz inişleri çıkışları olabilir. İyi bir oyuncu grubuna yatırım yaptılar. Umarım karşılığını alırlar. Turnuvada olabilmek ülke adına, tanınabilirliği adına çok önemli. Ve bu turnuvalarda yarışabilmek önemli. 3 turnuva Avrupa Şampiyonası'nda varız. İstikrarlı bir turnuva takımı olmayı konuşuyorduk ya. Yani aslına baktığında 3 turnuvadır varız ve bir turnuvanın 3.sünde de çeyrek final oynadık. Yani 2 turnuvaya katılıp 3.sünde çeyrek final oynuyorsun. İstikrarlı bir şekilde buna devam edebilirsek bu bizim için harika bir şey olabilir. Ben şöyle bakıyorum. O turnuvalara gittiğimiz için Dünya Şampiyonası'na gittik ve iyi bir de oyuncu grubuna sahibiz. Doğru bir zaman, doğru bir yer. Beni mutlu eden, karşı tarafın ulaşılabilir hedeflerine hep beraber koşabileceğimiz, bu ulaşılabilir hedefin açılımını bilemiyorum ne olduğunu. Çok çalıştık. 45 senedir çalışıyorum. Bazen ara vermek iyi olabiliyor. Bakarız. Bizim için iyi bir yer, doğru bir yer. Bir yerde duruyordur, bekliyordur beni. Bakalım onu hep beraber göreceğiz.
3: Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Başkan Ahmet Dal A Spor'a özel konuştu.
5: Son 25 yılın en yüksek puanına ulaşarak şampiyon olduk. Kırılması güç bir rekora imza attık. Ligin en çok gol atan takımı, en az gol yiyen takımı, en az mağlup olan takımı, içeride mağlubiyeti olmayan takımı gibi birçok önemli istatistiği de geride bıraktık ve tarihe geçen bu şampiyonluk özellikle son 4 yıllık süreçte verilen emeğin karşılığı, ilmek ilmek işlenen bir süreç vardı. Tabii ki burada en büyük desteği kulübümüzün onursal başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey'den aldık. Taraftarımıza bu şampiyonluk çok bekledikleri bir şampiyonluktu aslında 5 yıllık bir süreçte. Onlar hak ettiler. Erzurum her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor zaten. Süper Lig'de olması gereken bir takım. Sürekli bu konuda futbola yatırım yapan bir şehir Erzurum. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı olur diyelim. Altyapıdan yetiştirdiğimiz Yakup Kırtay kardeşimizi profesyonel olarak ilk imzayı biz attırmıştık 2022 yılında. Birçok kulüpten Yakup'la alakalı teklif alıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'dan da Yakup için durumunu soranlar oldu. Ama Erzurumspor'umuzdaki misyonunu da tamamladığını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de bir yıl daha Yakup'un değerine değer katması benim gönlümden geçen şey. Yakup'la beraber geriden gelen Arda Kara, o da 19 yaşında. U18, U19 milli takımımızın oyuncusu. O da hem stoper hem sol bek mevkisinde oynayabiliyor. Bu gibi oyuncularımızı altyapıdan çıkartıp

0: futboluna sunacağız. Bununla alakalı gelişmeler de ilerleyen günlerde Türk futbolunda yerini alacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet değerli izleyenler, dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz şimdi. Şampiyonlar Ligi diyelim çünkü finalistler artık belli oluyor. Yarı final rövanş mücadelesinde Arsenal'la Atletico Madrid, Bayern Münih'le de Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek.
2: Devler Ligi'nde sona yaklaşılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarı final rövanş heyecanı yaşanacak. İlk günde İngiltere temsilcisi Arsenal deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Emirates stadında oynanacak ve Alman Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Lig aşamasını namağlup lider bitiren Arsenal, Leverkusen ve Sporting'i eleyerek yarı finalist oldu. Atletico Madrid ise lig aşamasını 14. tamamlayarak yükseldiği playoff turunda Club Brugge'u, daha sonra da Tottenham ve Barcelona'yı saf dışı bırakarak son 4 takım arasına kaldı. Yarı finalin diğer ayağında Alman ekibi Bayern Münih, tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

0: Allianz Arena'nın ev sahipliği yapacağı yarı final rövanş mücadelesi saat 22'de Portekizli João Pinheiro'nun düdüğüyle start alacak. Lig aşamasını 11. tamamlayan son şampiyon Paris Saint-Germain, Monaco, Chelsea ve Liverpool'u turnuvanın dışına itti. Bayern Münih ise 8'de 7 yaparak ikinci olduğu lig aşamasından sonra Atalanta ve Real Madrid'i mağlup ederek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Paris temsilcisiyle Bayern Münih arasındaki mücadele ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçerken en çok gol atılan yarı final maçı unvanını da aldı.
1: La Liga'da Espanyol'la Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid maçı kazandı. Maçın yıldızı da Vinicius Junior oldu.
2: Il Manzano son kontrolleri yapıyor. Mücadeleye başlayacağız artık. Real Madrid'li oyuncuların dokunuşuyla ilk düdük. Maça Real Madrid başladı. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Jude Bellingham. Bellingham'dan çalımlar. Bellingham ayakta kaldı. Ceza sahası içinde. Trent'e bas şimdi. Sekti top. Vinicius vurdu. Savunmaya çarptı ardından direkt. Korneri kazanıyor. Devamında pozisyonu Real Madrid. Biri sayılabilir İspanyol kadrosundaki 2001 doğumlu Dolan. Manchester City altyapısı görmüş birisi ama Blackburn Rovers performansıyla derken kırmızı. İspanyol oyuncuların itirazı. Kırmızı çıktı İspanyol'a. Neyse ki kırmızıyı değiştirdi Manzano ama sarı kartı veriyor. Valverde. Valverde gitti topla, Urko'yu taktı peşine. Valverde'den Vinicius. Vinicius Junior. Gonzalo'dan tek top. Bini açtı önünü. Bini vurdu ve top ağlarda gol. Gonzalo Garcia'nın asistinde Bini ile öne geçiyor Real Madrid. Maçın başından bu yana El Hilal ile boğuşuyordu Vinicius Junior. En sonunda golü de atıyor dakika 55. Fran Garcia. Vinicius Junior. Top kupası yeniden Vinicius. Müthiş attı bu kez. İki gol Vinicius Junior'dan. Real Madrid ikinci yarıda buluyor golleri.
3: Bu seferki vurmuşluğa gerçekten olağanüstü.
2: 15. golü bu sezon La Liga'da Vinicius'un.
4: İsek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci

Beast hareketli. Elfeşe'nin Dark Beast şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeşe ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci Suzuki. Bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında 3'ü atacaktı. 21. şampiyonluk için her şey hazır.

0: Süper Lig'de uzun yıllar top koşturan eski milli futbolcu Tolga Ciğerci kariyerine Almanya'da devam ediyor. Kardeşi Tolga ile birlikte takımını 2. lige taşımaya çalışan tecrübeli oyuncu A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: Galatasaray'da Fenerbahçe'de oynadın ve şu anda Almanya 3. ligindesin. Buranın kalitesini nasıl değerlendirirsin?
2: Tabii ki 1. lig ve 3. lig arasında tabii ki hep fark vardır. Ama Bundesliga, 3. Bundesliga Almanya tabii ki kendine göre de bir kalite var bence. Belki 1. lig gibi hızlı, daha sert olmasa bile yine güzel bir kalite burada oluşmuş bence. İyi bir ligdeyim diye düşünüyorum bu lig için. Yani burada da tabii ki tecrübemi işte 10 sene, 12 sene, 13 sene birincilikte oynamış bir futbolcuyum. Tabii ki burada da tecrübemi de oyunculara göstermek, vermek, sahada da bunu yansıtmak tabii ki bu da benim görevim, hedefim. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.
1: Futbolda birçok yere geldin. Milli takım, işte Bundesliga, 4 büyüklerden 2 takımda oynadın. Futbola doydun diyebilir miyiz?
2: Abi şükürler olsun, güzel bir kariyer yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki bazen hayat, futbol istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Önemlisi olan onu iyi değerlendirmek. Bunu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki bir gün futbol bitecek. Ama da hedeflerim var. Kendimi daha iyi hissediyorum. Kendime dikkat ediyorum. Kendimi fit hissediyorum. Bunu hissettiğim sürece doymak yok. Devam çalışmalara. Nereye kadar gidebilirsem Allah'ın izniyle o yoldan da devam etmek istiyorum.
1: Geçmişe baktığımız zaman hiç hata yaptım dediğin anlar oldu mu? Keşkelerin var mıydı?
2: Yok. Yok, şükürler olsun. Hiç öyle bir kendimi duruma hiç sokmadım. Allah inanca inanan bir insanım. Vardır her şeyde bir hayır diye bir söz, bir cümle vardır. Onu da gerçekten kalbi de inanıyorum. Hiçbir verdiğim kararın hiç pişman olmadım. Hep arkasında da durdum ve her verdiğim kararda hep gerçekten mutluydum.
1: Yeni sezonda seni nerede göreceğiz?
2: Abi bakalım, hayırlısı olsun. Sezon sonuna kadar buradayım. Son 2 maçımız kaldı. Burada bir hedefimiz var. 2. lige çıkmak. Allah'ın izniyle inşallah bu hedefe ulaşırız. Ulaştıktan sonra bir bakarız.
1: Türkiye liginde kariyerini noktalamak ister misin?
2: Abi ona fazla bir şey diyemeyeceğim. Yani bütün yani futbol kariyerim tabii ki Türkiye'de geçti. Güzel de geçti. Türkiye'yi de çok özlüyorum tabii ki. Ülkemiz, vatanlarımız, insan bizi bu dönemden sonra gerçekten özlüyor. Ama geleceğim nasıl olur, nasıl gelişir onu Rabbim bilir. Rabbim en güzel kapıları bize inşallah nasip eder.
1: Oynadığın 2 takımda kafa kafaya Süper Lig'de son düzlüğe girdi. Şampiyon sence kim olur?
2: Abi işte tabii ki son 2 maç mı kaldı Türkiye'de? Abi ben İki takıma da şans diliyorum. İyi olan hak eden kazansın. Tabii ki şu an tabelaya baktım mı Galatasaray avantajlı. Ama tabii ki futbolda her şey olabilir. Benim diyeceğim tek sadece iyi olan şampiyon olsun.
0: Sezonu 3 kupayla tamamlayan Vakıfbank voleybol takımı dün bir medya günü düzenledi Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ve duygusal anlar yaşandı.
3: Nothing. I just want to thanks.
4: Buradaki harika gruba, harika insanlardan oluşan gruba teşekkür etmek istiyorum. Eylül'den beri her gün bu salonda daha iyisini yapmak, daha iyi olmak için çok büyük çaba sarf ettik. Bu takım ve onlara destek olan bu staff harika bir iş başardı, özel bir iş başardı. Bu sezon yeni bir teknik kadromuz vardı, yeni bir takımımız vardı ama buradaki kültürü devam ettirmek bizim için çok önemli ve onlar buna çabucak uyum sağlayarak bu sezon bir sezonda 3 kupa kazanmayı başardılar. Bu harika grup, harika insanlardan oluşan harika grupla gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.
5: Bu takımdaki bütün kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Ve bu sezonu böyle bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Neler yaşadığımızı, her gün bu salonda nelerle karşılaştığımızın hepsini onlar farkında. Hepsiyle teker teker gurur duyuyorum ve onların en büyük hayranıyım. Biz bu sene çok güzel bir takım olduk. Ve inişler çıkışlar yaşadığımız bir sezonda geri dönüşleri yapmayı çok iyi bildik. Çok dengeli ve güçlü bir takım olmayı bildik. Günün sonunda da 3 kupayla birlikte sizinle burada buluştuk. Ve bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum. Tekrar söylemek istiyorum. Buradaki kadınların hepsini çok seviyorum ve hepsinin en büyük hayranıyım.
6: Buraya gelmek her zaman çok güzel. Ama gerçekten bu sefer çok zordu. Çünkü çok özür dilerim. sürü maç oynadık, bir sürü yarı final, bir sürü filan oynadık ama bunun bambaşka olmasının sebebi bence herkes bu takıma verebileceği her şeyi verdi. Terinin son damlasına kadar. Ayrıca ekstra duygusal olmamın sebebi de biz dün Ayça'yla son kez aynı sahada, Sıla'yla aynı sahada ter döktük. Ben de yerleri çok başka. Belki siz sadece kazanılan kupaları görüyorsunuz ama ben arkada ne kadar çok şey yaşandığını çok iyi biliyorum. Bu kupanın yeri bende hep ayrı olacak çünkü ben hayatımda böyle bir yarı final maçı oynamamıştım gerçekten. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
7: Teşekkürler Cansu.
0: Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65.liğe yükseldi. Finalist
8: last year. Zeynep Sönmez kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Milli tenisçi dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Zeynep Kadınlar Tenis Birliği'nin her hafta güncellenen klasmanında yer alan son sıralamaya göre 2 basamak yükseldi. 24 yaşındaki raket WTA 1000 düzeyindeki son katıldığı organizasyon Madrid Açık'ta 3. tura çıkarak bunu başardı.
9: And she's done it again. Zeynep Sönmez for the first time this season fights back from a set deficit.
8: Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanı ise 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçe'ye ait. Zeynep Sönmez WTA sıralamasında 6 basamak daha yükselmeyi başarırsa bu unvanın yeni sahibi olacak.
0: Beşinci uluslararası Konya yarım maratonunda erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda Etiyopyalı Angie birinci oldu.
10: Bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası Konya yarım maratonu 56 ülkeden toplam 7542 sporcunun katılımıyla 21, 10 ve 5 kilometre olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Mevlana Kültür Merkezi'nden start verilen ve aynı yerde sona eren organizasyonda 21 kilometre yarışını erkeklerde Ali Kaya birinci bitirdi. Kadınlarda Etiyopyalı Enebet Enji kürsünün ilk basamağına çıktı. 10 kilometre yarışını erkeklerde Ramazan Baştu, kadınlarda Merve Karakaya ilk sırada tamamladı. 5 kilometre yarışındaysa erkeklerde Serhat Damar, kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman birinci oldu. Organizasyonda elde edilen gelirin Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktarılacağı bildirildi.
11: Konya yarım maratonumuzun startını verdik. Bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Her yıl gelişerek devam eden maratonumuza bu yıl 56 ülkeden, 71 şehirden, 7500'den fazla sporcu katıldı. Konya yarım maratonunun diğer yarım maratonlardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de bir sosyal sorumluluk projesi olması. Selçuklu Belediye'mizin Sobe Vakfı, Meram Belediye'mizin Dost Vakfı ve Karatay Belediye'mizin Alzheimer Derneği'ne tüm gelirlerimizi bağışlıyoruz. Böylece koşan herkes iyiliğe bir adım atmış oluyor. Konya yarım maratonu güçlenerek devam ediyor. Beşinci yarım maratonumuz hayırlı olsun. Tüm sporculara başarılar.
12: Çok mutluyum. Bu tarz etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz.
13: Güzel bir yarıştı aslında. Zorlayıcı bir yarıştı. Biz böyle zorlayıcı havaları seviyoruz koşucu olarak. Çok mutluyum bitirdiğim için.
14: Yarışın başından beri tek başıma gittim. Daha iyi, güzel bir organizasyon. Her şey çok güzel.
15: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
16: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
17: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
16: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
18: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
15: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 5 Mayıs 1762. Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: E-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
3: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
5: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
6: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
12: kazancım net, Sigortam.net.
13: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
14: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödeyin.

0: avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
2: Sporun ev sahibi Esport Plus.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
6: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
5: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
6: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
5: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.
7: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
8: Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. A Spor Radyo, sporun radyosu.

0: sporu kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize başlıyoruz. Saatlerimiz de 9 oldu. Bu saatte de haberler, gazete manşetlerine bakacağız. Bağlantımız olacak dünyadan spor haberlerini, Avrupa liglerini konuşacağız. Ama önce Trendyol Süper Lig. Şampiyonluk ihtimallerine bakalım biraz. Biliyorsunuz Galatasaray son oynanan maçta bir kayıp yaşadı. Puan farkı Fenerbahçe ile 4'e indi. Son 2 hafta. Hem bu hafta ya da sonraki hafta şampiyon belli olabilir. İhtimaller neler peki? Haberimizde detaylar.
1: Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor.
2: Şut pozisyonu, Torreira ve gol!
1: Fenerbahçe'nin 7 puan önünde Samsun deplasmanına çıkan Galatasaray kazanması halinde mutlu sona ulaşacaktı. Rakibine 4-1 mağlup olan Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'nin de Başakşehir'i 3-1 yenmesiyle hedefini gerçekleştiremedi. Sarı lacivertlerin 4 puan önünde son 2 haftaya giren Galatasaray hala büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. Sarı Kırmızılılar cumartesi günü Ramspark'ta Antalya Spor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray olası bir puan kaybında da son hafta Kasımpaşa deplasmanına lider çıkacak.
3: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Şarper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
1: Galatasaray'a şampiyonluk için bir galibiyetin yanı sıra iki beraberlik de yetiyor. Sarı Kırmızıların Antalya Spor ve Kasımpaşa ile berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin ise iki maçını kazandığı senaryoda iki ezeli rakip sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan Galatasaray mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk için deplasmanda Konyaspor ve Kadıköy'de Eyüpspor'u yenip Galatasaray'ın en az 5 puan kaybetmesini bekleyecek.
3: Gendouzi ve gol! Matteo Gendouzi!
1: Sarı lacivertlerin 2 maçın birinde berabere kaldığı senaryoda Sarı Kırmızılar 2 maçını kaybetse dahi ipi göğüsleyecek. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor ise Göztepe beraberliğiyle şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Bordo Maviller son 2 haftada 4 puan önündeki Fenerbahçe'yi geçip ikinci sırayı almaya çalışacak. Bu hafta Dolmabahçe'de Beşiktaş'la karşılaşacak Karadeniz ekibi son maçında da Gençler Birliği'ni konuk edecek. Trabzonspor'un ikinci olup Şampiyonlar Ligi bileti alması için 2 maçını da kazanıp Fenerbahçe'nin en az 5 puan kaybetmesi gerekiyor.
3: Ernest Bucci, Mustafa Ezgelli açı, önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa! Gol!
1: İki takımın sezonu aynı puanda bitirmesi durumunda ikili averajda üstün olan Sarı Lacivertliler rakibini geride bırakacak.
0: Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yla iki Premier Lig kulübü yakından ilgileniyor.
4: Bu sezon Galatasaray formasıyla iyi bir performans sergileyen ve Brezilya milli takımından davet alan Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Premier Lig'den Newcastle United ve Aston Villa Gabriel Sara'yı yakından takip ediyor. Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. 40 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde ise Sara'nın satışına onay verilebilir. Geçen sezon başında Norwich'ten 18 milyon euro bedelle transfer edilen Gabriel Sara, 2024-2025 sezonunda 45 maça çıkıp 2 gol 9 asistle oynadı. Bu sezon 12'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 maçta görev yapan Brezilyalı futbolcu 6 gol 5 asistlik skor katkısı verdi.
0: Fenerbahçe'de kongresi için geri sayıma geçilirken Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ve Hakan Sayfer'in adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor.
4: Fenerbahçe'de seçim gündemi hareketleniyor. Evet. 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek Sarı Lacivertliler de gözler başkan adaylığına hazırlanan isimlere çevrildi. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, uzun yıllardır birlikte hareket ettiği ekibiyle birlikte başkanlığa aday olacak. Yönetim kurulu listesini büyük oranda oluşturan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'ı düşünüyor. Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklayan ancak kendisine aday ol çağrısında bulunan Barış Göktürk'ü de listesine alacağı konuşuluyor. Aziz Yıldırım'ın bu hafta içerisinde adaylığını duyuracağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'de daha önce özellikle voleybol takımıyla önemli başarılara imza atmış Mehmet Ali Aydınlarsa çalışmalarını hızlandırdı. Aydınlar yönetim kurulu listesini oluşturmaya çalışırken diğer taraftan da transfere dair görüşmelerde bulunuyor. Mehmet Ali Aydınlar'a yakın bir ekip teknik direktör ve transfer konularında adımlar atıyor. Aydınlar'da düzenleyeceği bir lansmanla adaylığını duyurmayı planlıyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi de başkan adaylığı için kararlı bir şekilde çalışıyor. Safi yönetim kurulu listesini %80 oranında tamamlarken futbol AŞ'de yer alacak isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bir süredir Fenerbahçe başkanlığını hedefleyen Hakan Safi transfer çalışmaları içinde önemli oyuncularla temas kurdu. Safi teknik direktör tercihini netleştirip adaylığını duyurmak istiyor.
0: Gazete manşetlerindeyiz. Şampiyonluk ihtimallerine baktık. Gazete manşetlerine gelelim. Şöyle son iki hafta bizleri neler bekliyor? Haberlerde neler var bakalım. Foto maç 7'deyiz. Cop Miners ismini görüyorum. İtalya'da yayın yapan Tutu Yuva'nın haberine göre Galatasaray Juventus forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Cop Miners için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Böyle bir iddia var. Önemli isimlerle temas halinde Galatasaray ve bir yerli harekatı gerçekleşebilir mi? Güner Güvenç'in yerine Deniz Ertaş'ı almak isteyen Galatasaray yönetimi, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki sağ beki Mitat Pala için de sezon sonunda resmi bir teklif yapmak istiyor. Mitat Pala büyük bir takıma gitmek isterim demişti yaptığı açıklamada. Bir kaleci transferi gerçekleşecek. Bertu ismi var burada, o da listede. Mauro Icardi'nin sezon sonundaki ayrılığını da düşünen Galatasaray yönetimi Victor Osimhen'in ardına bir isim daha almak istiyor. Sarı Kırmızılılar Başakşehir'in 23 yaşındaki forveti Bertu için de girişimlerde bulunacak. Galatasaray son haftalarda galibiyet almakta güçlük çekiyor. Sarı Kırmızılılar oynadığı son 8 resmi maçın 4'ünü kaybederken bir de beraberlik elde etti. Aslan bu sürede sadece 3 kez kazanabildi. Gözler Sané'de, yaklaşan Dünya Kupası öncesi formunun zirvesine çıkmaya başlayan Leroy Sané son haftaların yıldızı oldu. Fenerbahçe önünde sahanın yıldızı olan Alman futbolcu kaybedilen Samsunspor maçında da direğe takılmıştı. Antalyaspor önünde de Galatasaray'ın ataklarının Sané üzerinden şekillenmesi bekleniyor. Niyaga ile ilgili bir karar verilebilir. Bu sezon Niyaga'ya fazla şans veremeyen Okan Buruk 19 yaşındaki oyuncusunun durumunu görmek istiyor. Gelecek sezon kadroda Niyaga'yı da düşünen Buruk oyuncusuna fazla şans veremeyeceğini düşünürse doğrudan 11'de görev yapacağı başka bir takıma kiralayacak. Fanatik gazetesindeyiz. Devler Ligi rotası. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için mucize gerek. Ancak ikinci sırayı da büyük ihtimalle garantiledi. Sarı lacivertliler Devler Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Yunanistan'da Olympiakos, İskoçya'da Rangers ikinci olursa Kanarya seri başını kaçıracak. Sarı lacivertliler ilk maça 21-22 Temmuz'da çıkacak. Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışırken transferde dünya yıldızları gündeme geliyor. Salah ve Leao var bu sayfada. Sarı lacivertli camia 6-7 Haziran'daki seçimli genel kurula odaklandı. Başkan adayları üyelerin oylarını toplamak projelerini açıklamaya başladı. Bir yandan da kongreye kadar dünyaca ünlü yıldızlarla söz kesmek için de temaslar var. Taraftarı heyecanlandıracak dünya ünlü yıldızlarla ilgili flash iddialar ortaya atılıyor. Milan'da mutsuz olan ve ayrılığa hazırlanan Rafael Leao için

0: öğrenildi. Roma'nın aşkı da Jadon Osterwold'e. İtalyan devi Ocak ayında bitiremediği bu transfer için yeniden kolları sıvadı. Roma'nın Fenerbahçe'deki seçimi beklediği ve 20 milyon euroluk teklif hazırladığı söyleniyor. Devam edelim. Sabah gazetesiyle. Burada serbest kürsü bölümü var 2025-26 sezonuyla ilgili. Süper Lig'de planlandığı şampiyonluğu Samsunspor'a yenilerek erteleyen Galatasaray'a ve kongre sürecine giren Fenerbahçe'yi değerlendirmiş spor yazarları. Bazılarına bakalım. Levent Tuzemen, Galatasaray yeni sezonu çok önemli transferler yaparak girecek. Başkan Özbek çalışmalara başladı. Seçimden sonra da buna start verecek diyor. Ahmet Çakar, kadroda köklü revizyon çılgınlık olur. İyi giden bir şeyi bozmuş olursunuz. Galatasaray'ın bence büyük bir değişime ihtiyacı yok demiş. Yine Ahmet Çakar, giden ve gelen sayılarıyla yüksek oranda oynarsanız birçok denge de yerinden oynar yorumunda bulunmuş. Levent Tuzemen bölümü var yine Fenerbahçe ile ilgili. Derbide Fenerbahçe'yi farklı skorla yenmek futbolcularda şampiyon olduk havası yarattı, rehavet yarattı demiş. Devam ettik sayfada. Başkan adayları sandıkta teknik direktör kozunu kullanacak. Hocayı belirle, seçimi kazan. Mehmet Ali Aydınlar Klopp'un ardından Enzo Maresca ile temas kurdu. Barış Göktürk'ün gönlünde Montella var. Hakan Safi'nin de ünlü bir yabancı hocayı kovaladığı öğrenildi. Milliyet gazetesine geldik. Fenerbahçe'de liste kabarık, sarı lacivertli kulüpte gözler seçime çevrilirken adaylığını resmen açıklayan Barış Göktürk ve açıklaması beklenen Mehmet Ali Aydınlar'la Hakan Safi'nin ilk çözmek istediği sorunun hoca olduğu öğrenildi. Üç ismin de geniş bir liste hazırlayarak çalışmalara başladığı da ifade ediliyor. Aziz Yıldırım'ın da aday olması bekleniyor. Yine burada bir kutu haber olarak Yıldırım da aday olacak demiş Milliyet. Kutlamanın K'si yasak. Galatasaray şampiyonluk umudu taşıdı ancak yenilerek hayal kırıklığına uğradığı Samsunspor maçından gerekli dersleri aldı. Cimbom'da Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla tüm kutlama çalışmaları rafa kaldırıldı. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerine misafir girişi de yasaklandı. Aslan'da defansa neşter. Galatasaray'da iki stoper Sanchez ve Abdülkerim'in fiziksel olarak düşüşte olması nedeniyle savunma hattında yeni bir yapılanma gerçekleşecek. Bu çalışmada özellikle sağ bek için de bir hazırlık olacağı ifade edildi. Takvim gazetesinde Lucas Torreira'yı görüyoruz. Ben evimi özledim. Ne aşk acısı ne de para. Lucas Torreira'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmak istemesinin tek sebebi ailesi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Antalyaspor karşılaşması öncesi tesislerde adeta kuş uçurtmayacak Kemerburgaz kapandı. Stadda yapılan idman çok iyi ders oldu. Tecrübeli hocanın talimatıyla futbolcuların motivasyonun kaybolmaması adına artık sosyal medya fenomenleri de dahil olmak üzere kimse tesislere giremeyecek. Böyle bir yasak getirildi. Jean Kata'da yeni sözleşme. Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın 21 yaşındaki kalecisi Jean Kat Yılmaz'la yeni bir sözleşme yapılacak. Manşetlerde Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye baktıktan sonra günün karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşması oynanacak bugün değerli izleyenler. Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak.
1: Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor.
2: Vuruyor, yaptı ortasını, gol pozisyonu kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor El Bilal Ture.
1: Yarı finalde Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek.
2: Ederson kalesinde Yevtoviç topu aladı, gol! Yevtoviç attı. Konya Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
1: Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi geçen takım finale yükselecek. Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
2: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını.

0: pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nın sonuncusu 2024'te olmak üzere 11 kez müzesine götürdü.
2: Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Ligde 40 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor'da tüm odağını kupaya verdi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Yeşil Beyazlılar Beşiktaş'ı da geçerek finale yükselmeyi hedefliyor.
3: Uzun gönderiyor. Nagalo orada. Melih İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Melih. Muleka geldi. Muleka! Bu nasıl bir klas? En nefes bir gol. Jackson Muleka.
1: Konyaspor 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
2: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un.
1: İki takım Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor birbirlerini 3'er kez mağlup ederken iki müsabakada berabere bitti. İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde mücadele etmiş. Siyah beyazlılar penaltılarda rakibini geçmeyi başarmıştı.
2: Abdülkerim, Abdülkerim dışarı attı. Beşiktaş yarı finalde. Beşiktaş adını yarı finale yazdırıyor. Penaltı vuruşlarında İttifak Holding Konyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş yarı finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
1: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-0, Dolmabahçe'de ise 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Finale yükselecek takım 13 Mayıs Çarşamba günü Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.
2: Taylan orta şansı yaptı ortasını, kafa topalarda gol! El Bilal Ture!
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yaşanacak.
4: Beşiktaş'ın biraz transfer hedeflerinden bahsedelim. Kaleciyi konuşacağız. Filip Jorgensen gündemde biliyorsunuz ki ara transfer döneminde de anlaşma noktasına gelindiği söyleniyordu. Şimdi tekrar gündeme geldi.
5: Beşiktaş'ta kaleci transferi için ibre yeniden Jorgensen'e döndü. Siyah beyazlar Ocak ayında Danimarkalı kaleciyle imza aşamasına gelmiş ancak Chelsea'de yaşanan teknik direktör değişikliği sebebiyle anlaşma tamamlanamamıştı. O dönem Londra ekibinin başına geçen Liam Rosenior, Philip Jorgensen'in transferine izin vermemişti. Beşiktaş yönetimi yakın zamanda İngiliz hocanın görevden alınması üzerine 24 yaşındaki file bekçisi için harekete geçti. Bu sezon yalnızca 10 maçta görev alan Jorgensen, ligin ikinci yarısında sakatlık sorunu yaşadı ve bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda. Düzenli olarak forma giymek isteyen Danimarkalı kalecinin Beşiktaş'a gelmeye sıcak yaklaştığı belirtildi. Siyah beyazların kısa süre içerisinde Chelsea'ye Jorgensen için teklif yapacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta kaleci rotasyonunun gelecek sezon tamamen değişmesi bekleniyor. Kiralık gelen Davis Vazquez'e veda edecek siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş, Philip Jorgensen'le birlikte Başakşehir'den Deniz Dilmen'i de kadroya katmayı planlıyor.
4: Trendyol Süper Lig'de 33. haftada Beşiktaş'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'da da eksik futbolcuların çokluğu sebebiyle Beşiktaş mücadelesinde savunma dörtlüsünün tamamen değişmesi bekleniyor.
1: Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi öncesi savunmada sıkıntı yaşıyor. Hayır. Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak Trabzonspor'da Göztepe maçında kaybedilen 2 puan moralleri bozarken sakat ve cezalı duruma düşen futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Bordo Mavililerin savunmasında görev yapan Savic ve Batagol sakatlıkları, Pina ve Mustafa Eskihellaç ise kart cezalısı oldukları için takımdaki yerlerini alamayacak. Sezon başındaki defans dörtlüsünü tamamen değiştirmesi gereken Fatih Tekke'nin tandemde Vivu ve Salih Malkoçoğlu ikilisiyle sahaya çıkması bekleniyor. Sağ bekte Ozan, sol bekte ise Lovik oynayacak. Eksikler nedeniyle 11'in büyük bir bölümünü değiştirmek zorunda kalan teknik direktör Fatih Tekke, hafta içinde yapılacak taktik antrenmanlarında kadrosunu şekillendirmeyi planlıyor.
4: Döndük tekrar gündemdeki gazete manşetlerine. Bu kez konumuz Beşiktaş ve Trabzonspor olacak. Siyah beyazlılarla ilgili bugün tabii bir Konyaspor mücadelesi var. Bununla ilgili haberlere bakacağız. Trabzonspor için de ligdeki Beşiktaş maçı önemli ve tabii ki kupada aynı şekilde. Fanatik'le bir başlayalım. Finale son adım demiş Fanatik gazetesi Orhan Yıldırım'ın bugünkü yazısında. Beşiktaş Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor karşısında sezonun en kritik maçına çıkıyor. Taraftarın maça ilgisi oldukça büyük. Finalde kazanılır, kaybedilir ancak bu geceki durum farklı. Tur neredeyse bir sezonu kurtarabilecek cinsten. O yüzden büyük bir öneme sahip. 20.30'da ATV ekranlarında olacak bu mücadele. Fotomaç gazetesine geçelim. Trabzonspor'la ilgili haberler var bu sayfada. Varsa yoksa kupa. Trabzonspor Türkiye Kupası'nı mutlaka kazanmak istiyor. Avrupa arenasında boy gösterecek olan Bordo Mavili takımın katılacağı turnuva aşaması ve başlama tarihleri kupayı kimin kaldıracağına bağlı. Parola belli, kupayı al, sezonu da geç aç. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor için kupa çok kritik bir öneme sahip. Tabii finalde de karşı karşıya gelebilir bu iki takım. Zaten ligde bu hafta karşılaşacaklar. Yarı finali geçerlerse de finalde de rakip olabilirler. Sayfada devam edelim. Vivo büyülüyor. Fatih Tekke'nin o olmasaydı bitmiştik dediği Vivo performansıyla parmak ısırtıyor. Nijeryalı stoper birçok kulübü de peşine takmış durumda. Yaz transfer döneminde çok fazla ilginin olmasını bekliyor Fatih Tekke bu oyuncuya. 11 futbolcu gol attı. Bordo Mavili takım ligde geride kalan 32 haftada 11 farklı oyuncusundan gol katkısı aldı. Toplamda da 59 kez fileleri sarstı. Devam edelim. Sabahtayız. Kartalların düellosu başlığı var bu sayfada, 17. sayfada. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin ilk ekibi bugün ATV ekranlarında belli olacak. Bir yanda İstanbul'un Kartalı Beşiktaş, diğer tarafta Anadolu'nun Kartalı Konyaspor var. Saat 20.30'da Tüpraş Stadı'ndaki bu randevu nefesleri kesecek. Beşiktaş için muhtemel 11'e bakalım. Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan, benzer 11'ler var aslında. Çünkü az kadroya çıkmasını bekliyoruz Sergen Yalçın'ın. Ndidi, Orkun, Çerni, Olaytan, Elbilal Tore ve O Yang Yu. Çipli top mesajı. Başkan Serdal Adalı teknoloji çağrısı yaptı. Kulüpler Birliği'ne yazı gönderip çipli topa geçilmesini isteyen Adalı'ya diğer kulüpler de katıldı. TFF'ye resmi bir başvuru da gerçekleştirilecek. Milliyet gazetesine bakacağız. Sezonun en önemli maçı Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 elle sarıldı Beşiktaş. Bugün evinde Konyaspor'la finale yükselme mücadelesi verecek. Sergen Yalçın sezonun en kritik sınavına çıkacaklarının altını çizdi. Az hata yapan ve daha fazla isteyen maçı kazanacak. Bu fırsatı kaçırmayalım dedi. Fırtına da finalde durdu. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'deki son 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi alarak şampiyonluk yarışından koparken Fatih Tekke en çok puan kaybettiği dönemi yaşadı. Son 4 hafta beklenildiği gibi geçmedi Trabzonspor için. Fotomaç gazetesindeyiz. Günün de son gazetesi olsun aynı zamanda. İkinci sayfaya bakacağız. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Hollandalı defans oyuncusu Van Drongelen için Samsunsporlu ön görüşme yaptığı ileri sürüldü. Teknik direktör Sergen Yalçın 27 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu işaret etti. Drongelen bombası diye başlamış bu sayfaya Fotomaç. Beşiktaş ligde 2'de 2 yaptı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Konyaspor'la iki kez karşılaşan siyah beyazlı takım söz konusu maçlardan da galibiyetle ayrıldı. Kartal final aşkına iki isim forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi sakatlanan ve dün uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilen Raşitsa da bu mücadelede forma giyemeyecek. Bir de Semih'e bakalım. Cagliari'ye red. Cagliari 12 milyon euro satın alma opsiyonu olan Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif sundu. Siyah beyazlar bu öneriyi düşünmeden geri çevirdi.

0: Gazetelerin ardından dünyadan spor haberlerine geçtik. Şöyle Avrupa'ya bakalım biraz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalistler belli olacak. Yarı final rövanşlarında Arsenal'la Atletico Madrid, Bayern Münih'le de Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.
1: Devler Ligi'nde sona yaklaşılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarı final rövanş heyecanı yaşanacak. İlk günde İngiltere temsilcisi Arsenal deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Emirates stadında oynanacak ve Alman Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Lig aşamasını namağlup lider bitiren Arsenal, Leverkusen ve Sporting'i eleyerek yarı finalist oldu. Atletico Madrid ise lig aşamasını 14. tamamlayarak yükseldiği playoff turunda Club Brugge'u, daha sonra da Tottenham ve Barcelona'yı saf dışı bırakarak son 4 takım arasına kaldı. Yarı finalin diğer ayağında Alman ekibi Bayern Münih, tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

0: Allianz Arena'nın ev sahipliği yapacağı yarı final rövanş mücadelesi saat 22'de Portekizli João Pinheiro'nun düdüğüyle start alacak. Lig aşamasını 11. tamamlayan son şampiyon Paris Saint-Germain, Monaco, Chelsea ve Liverpool'u turnuvanın dışına itti. Bayern Münih ise 8'de 7 yaparak ikinci olduğu lig aşamasından sonra Atalanta ve Real Madrid'i mağlup ederek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Paris temsilcisiyle Bayern Münih arasındaki mücadele ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçerken en çok gol atılan yarı final maçı unvanını da aldı.
1: Eski Galatasaraylı futbolcu Podolski'nin formasını giydiği Górnik Zabrze 38 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşadı.
2: Górnik Zabrze kupa hasretine son verdi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'nin formasını giydiği Polonya temsilcisi kupada mutlu sona ulaştı. Final mücadelesinde Rakov'la karşılaşan Górnik Zabrze sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Górnik Zabrze bu sonuçla birlikte 1988'den bu yana ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Mücadelenin son dakikalarında oyuna dahil olan Lukas Podolski kupa zaferiyle ilgili "Maça gergin başladık ancak sonrasında oyunun kontrolünü ele aldık. Teknik direktörümüzün planlarını sahaya yansıttık ve istediğimiz sonucu aldık" ifadelerini kullandı. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 40 yaşındaki Alman santrfor, Górnik Zabrze formasıyla Avrupa kupalarında oynayabilmek için kariyerini bir yıl daha sürdürebilir.
1: Dünya bir numarası Yannick Sinner Madrid Açık tenis turnuvasında şampiyon oldu.
2: Madrid Açık tenis turnuvası tamamlandı. Masters 1000 düzeyindeki turnuvayı Yannick Sinner kazandı. 24 yaşındaki tenisçi tek erkekler finalinde dünya sıralamasının 3. basamağında yer alan Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi. Sinner 57 dakika süren mücadelede Alman rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. İtalyan raket bu turnuvayla birlikte üst üste 5 Masters 1000 kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Sinner Roma Açık'ta da mutlu sona ulaşması halinde ise tarihte tüm Masters 1000 turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan ikinci oyuncu olacak. Bunu daha önce başaran tek isimse 9 turnuvayı

0: de kazanan Novak Djokovic'ti.
1: Şimdi bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte Avrupa liglerindeki son durumu konuşacağız kendisiyle beraber. Hoş geldiniz, günaydın, iyi haftalar, nasılsınız?
2: Demet merhaba, hoş bulduk. Ben de herkese güzel bir hafta diliyorum. İyiyim, teşekkür ederim. Hava gördüğün gibi bugün güzel ama son birkaç gün bayağı soğuk ve yağışlıydı. Hatta kısaca da bahsetmek istiyorum. Dün ben Muğla Spor'un maçındaydım. Şanlıurfa Spor'la ikinci lig playoff turundaydı. Beyaz gruptaki. Ve maça gittim. Stadyumda nasıl üşüdüm anlatamam sana. Yani kışın sanki maç seyrediyormuş gibiydi. Hatta maç uzatmaya kalma ihtimali de belirdi bir ara. Çünkü Şanlıurfa Spor ilk maçı kaybetmişti 1-0. Burada deplasmanda 1-0 öndeydi. 90+5'te Muğla Spor bulduğu golle playoff finaline kaldı. Onları da tebrik ediyorum. Biz de uzatmaları seyretmekten kurtuldum. Yani yoksa herhalde maçın sonunda buz tutmuş şekilde stattan çıkabilirdik.
1: Dün burası da
2: çok soğuktu. Dün gerçekten
1: kar yağan iller varmış yani, onu gördüm hafta sonu.
2: Evet evet. İyi giyinmeme rağmen üşüdüm ki Muğla biraz bizim buralardan yüksekte kalıyor, böyle 700 metre kadar. Tabii ki doğal olarak 3-4 derece daha soğuk oluyor. Ama yine de keyifli bir maçtı.
1: Güzel.
2: Muğla Spor şimdi playoff finalinde Elazığ Spor'la karşılaşacak. Maçın nerede oynanacağı henüz açıklanmadı ama şu anda da ikincilik ve üçüncülüklerde playofflar yapılıyor. Birincilikte olduğu gibi.
1: Evet.
2: Bakalım oradan hangi takımlar bir üst lige çıkacaklar.
1: Peki, onları da konuşuruz tabii zamanı geldiğinde. Avrupa'ya
2: evet.
1: Şimdi geçelim.
2: Bu arada çok kısa demek şundan bahsetmek istiyorum. Çipli topla ilgili bir haber okudun biraz önce.
1: Hı hı.
2: Onunla ilgili ben
1: bir talebi var.
2: Perşembe günü onunla ilgili daha geniş yayında bilgi vereceğim. Çünkü o öyle göründüğü kadar kolay bir olay değil.
1: Hı hı.
2: Kulüpler bunu hani biz karar verdik tamam uygulayabiliriz zannediyorlar. Ama 5 büyüklükte Şampiyonlar Ligi'nde uygulanamayan çipli top Türkiye Ligi'nde Süper Lig'de nasıl uygulanacak? O kadar kolay değil, onları anlatacağım.
1: Peki, tamamdır. Bundesliga ile bir başlayalım. Bundesliga'da son hafta ve ligde de zaten 2 hafta kaldı. Evet, şampiyon belli zaten, fark da attı Bayern Münih diğer takımları ama kalan sıralamada neler şekillenebilir, bunları biraz konuşalım. Bayern Münih 83 puanı var. Borussia Dortmund 67 puanla 2. sırada. Leipzig 62 puanla 3. sırada. Bayer Leverkusen'in 58 puanı var. Yine Stuttgart ve Hoffenheim da aynı puanda, 58 puanda. Neler bekliyor son 2 hafta kala bizi Bundesliga'da? Sizce?
2: Evet, Bayern Münih'in şampiyonluğu garanti. O yüzden Bayern Münih Paris Saint Germain maçını da düşünerek hafta sonunda Heidenheim lig sonuncusu karşısında rotasyon yaptı.
1: Evet.
2: Ve karşılaşma artık son anda yine Bayern Münih maçı tam çeviremese de beraberliğe getirmesiyle 3-3 sonuçlandı. Aslında bu Heidenheim açısından kötü oldu.
1: Hı hı.
2: Bayern Münih deplasmandan tam 3 puan alacaklarken son dakikada yedikleri golle 3-3 berabere kaldılar. Hatta maçtan sonra Vincent Kompany, Heidenheim teknik direktörü ki çok uzun yıllardan beri takımın teknik direktörü, övdü çok iyi bir takım yarattığını ve özellikle küme düşmeye mücadelesi yapmanın ne demek olduğunu kendisinin İngiltere'den çok iyi bildiğini anlattı. Dolayısıyla onun bu mücadelesini takdir ettiğini söyledi. Diğer yandan Borussia Dortmund Gladbach'a 1-0 yenildi ki Borussia Dortmund artık Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Yani sıralamada kaçıncı olduğu çok da önemli değil. Leverkusen-Leipzig maçı vardı Bundesliga'da haftanın karşılaşması. Çünkü bu iki takım Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyorlar ilk dörtte yer almak için. Ve Leverkusen gerçekten harika bir oyunda Leipzig'i son haftaların formda takımı 4-1 mağlup etti. Patrick Schick de hat-trick yaptı. Ve Hoffenheim-Stuttgart karşılaşması. Burada da Atakan Karazor'la Ozan Kabak karşı karşıya geldiler. Atakan Karazor hatta çok sert bir faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Oyundan atıldı. Maç 3-3 bitti. Burada şimdi baktığımızda Hoffenheim ve Stuttgart ilk dörde girmek için çalışacaklar. Ama hep her hafta söylüyorum hatırlatma babından. Biliyorsun hani İspanya ile Almanya arasında Avrupa Kupalarının en başarılı İngiltere'den sonra ikinci olma mücadelesi var. Orada hangisi en iyi bitirirse sezonu ikinci
1: evet.
2: olarak onlardan birisinin beşinci takımı da katılacak Şampiyonlar Ligi'ne. Dolayısıyla beşinci olmak da Bundesliga'da şu anda çok önemli. Puan cetveli de geliyor görüntüye. Burada Stuttgart-Hoffenheim arasında

0: Hatta bana Bayer Leverkusen'u da ekleyelim.
1: Evet.
0: Bayağı sıkı bir mücadele olacak ilk 5 için.
1: Peki buradan La Liga'ya geçelim isterseniz. La Liga'da da 34. hafta dün oynanan tek maçla birlikte sona erdi. Sevilla ile Real Sociedad karşı karşıya gelmişti. Tek golle Sevilla 3 puan aldı. Daha ligin bitimine 4 hafta var bu arada. Barcelona
0: evet.
1: 88 puanla lider. Real Madrid 77 puanla ikinci. Villarreal 68 puanla üçüncü. Atletico Madrid de 63 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Real Betis ve Celta Vigo da sıralamada 5. ve 6. takımlar. 34. haftanın bitimiyle orada nasıl bir şekillenme olabilir?
0: Orada şu şekilde bir şekillenme olabilir. Önümüzdeki hafta Barcelona maçını kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan ediyor 3 hafta kala.
1: Evet.
0: Çünkü arada 11 puan fark var. Maçını kazanması yetecek Barcelona'nın. Hatta bilmiyorum yani berabere bile kalsa, Real Madrid kazansa bile yine arada kalacak belki 9 puan ama orada da Barcelona'nın şampiyonluğu vereceğini tahmin etmiyorum. Dolayısıyla
1: Barcelona,
0: önümüzdeki hafta
1: Real Madrid maçı var bu arada ayın 10'unda.
0: Doğru, o ikisi
1: evet.
0: oynayacaklar değil mi? Evet, doğru. El Clasico var. Bak
1: 10
0: onu
1: Mayıs'ta
0: unuttum ben.
1: Keyifli bir maç
0: evet.
1: var.
0: Orada hani yine şey olabilir mi dersin? Hani Messi zamanında bir Real Madrid'in Barcelona'yı alkışlama hikayesi olmuştu. Barcelona yine şampiyon çıkmıştı maçlarına. Belki de Real Madrid maçında Barcelona şampiyon çıkar. Ama bu hafta sonu mu o yoksa?
1: Evet, ilk sıradaki mücadele olacak.
0: İlk sıradaki ilk maç değil mi? Tam o zaman maçtan sonra
1: hafta.
0: Alkışlarlar.
1: Evet.
0: Öncesinde değil de maçtan
1: sonrasında
0: sonra alkışlayabilirler. Barcelona bu hafta Osasuna'yı mağlup etti. Real Madrid de Espanyol'u yendi. İkisi de deplasmanda kazandılar 2-1 ve 2-0'la. Villarreal bu hafta Levante'yi 5-1 ile geçti. O da Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor. İlk üçün içinde Villarreal. Valencia Atletico Madrid maçı vardı. Atletico Madrid bugünkü Arsenal maçı öncesi deplasmanda kazandı ki rotasyon yapmasına rağmen. Betis Oviedo'yu yendi. Onlar da ilk 5'e girmek istiyor Real Betis.
1: Evet.
0: Ve şu anda da 5.liği bırakmayacaklar gibi duruyor. Çünkü az önce bahsettiğim sebepten dolayı ilk 5'e girmek çok önemli. Ama Almanya veya İspanya'dan bir takım 5. olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ona hep beraber önümüzdeki artık hafta sonu veya da en geç ligin bitiminde göreceğiz.
1: Serie A'ya geçelim. İtalya'da Inter şampiyon oldu. 82 puan var takımın. Lider zaten. Napoli 70 puanla ikinci. Milan 67 puanla üçüncü. Juventus'un da 65 puanı var. Roma ve Como yarışı belki 5 ve 6. sıralarda gerçekleşebilir.
0: Evet.
1: Tabii
0: bu arada,
1: Roma'nın Juventus'u da geçmesi mümkün olabilir. Bir puan var sadece
0: evet.
1: arada. Buyurun.
0: Bu arada eklemek isterim Almanya ile ilgili olarak Schalke 04'te bu arada Bundesliga'ya döndü. Onu da söyleyelim. Bizim ligimizde daha önce oynamış oyuncular var işte Kenan Karaman, Edin Dzeko gibi.
1: Evet.
0: Onlar da bir üst lige çıktılar ve takımı Bundesliga'ya taşıdılar. Inter şampiyon oldu evet İtalya'da Hakan Çalhanoğlu bir şampiyonluk daha yaşadı Inter'le birlikte. Zaten beklenen bir şeydi ve bu hafta da bunu garantilediler. Parma'yı da 2-0 mağlup etti Inter. Como Napoli maçı vardı haftanın en önemli karşılaşması ancak gol sesi çıkmadı 0-0 bitti. Milan artık yani bütün motivasyonunu kaybetmişti. Sassuolo'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Juventus beklenmeyen bir puan kaybı yaptı Demet. Verona ile 1-1 berabere kaldı. Onlar da Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyorlar malum. Roma'da dün akşam oynanan maçta Fiorentina'yı farklı mağlup etti. Burada işte senin söylediğin gibi Como, Roma, Juventus hatta Milan bile bu yarışın içinde olabilir. İlk 4 yarışı içinde olacaklar. Çünkü İtalya'da ilk 4 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 5. Gitmesi söz konusu değil orada. Diğer takımlarda işte altta Avrupa'nın diğer kupaları için sıralanacaklar. İtalya'daki mücadele daha çok işte Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak.
1: Peki buradan geldik Premier Lig'e. Kalan 3 haftada bakalım burada bir şeyler değişecek mi? Arsenal 76 puanla lider. Manchester City ikinci, son hafta Everton'la 3-3 berabere kaldı takım. Oradaki puan kaybı tabii onlar adına üzücü. Manchester United'ın 64 puanı var 3. sırada. Liverpool, Aston Villa ve Bournemouth şeklinde de sıralanıyor takımlar.
0: Evet, dün akşam hiç beklenmeyen bir sonuç ortaya çıktı Demet.
1: Evet.
0: Ve Manchester City Everton deplasmanında 3-3 berabere kaldı ki yani son anda beraberliği de kurtardılar. geride

0: Nerede 3-1? Burada işte bir şeyler yine değişti. Aynı puandalardı ve Manchester City averajla da olsa öne geçmişti.
1: Ya Arsenal galibiyetiyle bayağı bir umutlanmıştı aslında City ama
0: Evet, tabii
1: bu
0: ki.
1: hafta kritikti.
0: Bu
1: Olmadı.
0: hafta hiç beklenmeyen Everton kaybı Arsenal'i morallendirdi.
1: Evet.
0: Hatta bu akşam Arsenal bu moral Atletico Madrid'i bile eleyebilir. Yani o derece bir moral verdiler rakiplerine. Beklenmeyen bir sonuçtu. Benim hiç beklemediğim bir sonuçtu gerçekten. Arsenal Fulham'ı Londra derbisinde 3-0 mağlup etti hafta sonunda. Manchester United-Liverpool karşılaşması vardı. Tabii ki bu iki takım arasında bayağı ezeli bir rekabet vardır. Yani iki şehir arasında işte 40 kilometre falan bir mesafe olduğu için aynı bölgenin takımları. Ve Manchester United Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Ve Şampiyonlar Ligi'ne de gitmeyi garantiledi bu sonuçla birlikte. Aston Villa Tottenham sahasında 2-1 mağlup oldu ki Aston Villa da 5. sırada şu anda, Liverpool'la averajla geçildi. Halbuki 4. sıradaydı Aston Villa ve 5. sırada şu anda. Bournemouth'ta Crystal Palace'ı mağlup etti 3-0. Bournemouth'da gerçekten çok iyi gidiyor. Onların artık tabii ilk 5'e girme ihtimalleri yok gibi bir şey. Burada ilk 5 şekillendi.
1: Evet.
0: İlk 5 takım da Şampiyonlar Ligi'ne gittiğine göre burada İngiltere'de bir tek şampiyonluk mücadelesi sezon sonuna kadar herhalde
1: Devam
0: taraftarları
1: edebilir.
0: cezbedecek en önemli nokta olacak. Devam edecek gibi duruyor şu anda.
1: Peki Şampiyonlar Ligi'ne
0: Bu
1: geçelim mi?
0: arada
1: Buyurun.
0: çok kısa bir de şeyde bir alt ligde Championship'te Coventry ile Ipswich Town'ında Premier Lig'e çıktıklarını söyleyelim.
1: Teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde rövanş mücadeleleri oynanacak. Yarı finalde Arsenal'la Atletico Madrid, Bayern Münih'le de Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Yine Bayern PSG maçından umutluyuz galiba, gol anlamında. Neler bekliyoruz bu iki
0: Yani
1: maçtan?
0: şimdi Arsenal gerçekten hani şaka yapmadım. Dün akşam City'nin berabere kalmasıyla çok motive olmuştur,
1: Tabii.
0: morallenmiştir ve bu akşamki karşılaşmaya çok daha motive şekilde çıkacaktır. Arsenal'ın ben Atletico Madrid'i eleyebileceğini düşünüyorum ama Atletico Madrid de öyle bir ters takım ki hani böyle %100 Arsenal Atletico Madrid'i eler diye söyleyemiyorum. Ama biraz daha şimdi iş sahada olması nedeniyle turun Arsenal'a kaydığını düşünüyorum. Ben Atletico Madrid'in biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ama şimdi Arsenal çok daha motive çıkacak karşılaşmaya. Seyirci de o şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu akşam hakikaten çok güzel bir karşılaşma izleyebiliriz. İlk maçın aksine daha gollü geçer diye düşünüyorum. İki takımın hatırlarsan lig aşamasındaki maçında Arsenal 4-0 kazanmıştı. Onu da unutmayalım. Dolayısıyla bu akşam da öyle bir sonuç olmasa bile Arsenal galibiyeti görebiliriz. Diğer yandan ben esas yarını bekliyorum tabii. Bayern
1: Ben
0: Münih Paris
1: de.
0: Saint-Germain karşılaşmasını. Hem yani Bayern Münih'in finale kalmasını istiyorum. Hem de tekrar aynı seviyede olmasa bile çok güzel bir maç olmasını bekliyorum karşılaşmanın. Ama Paris Saint-Germain de öyle tecrübeli iyi bir takım ki birbirine alışmış oyunculardan kurulu. Turu geçerse tabii ki şaşırtıcı olmaz ama ben Bayern Münih'in özellikle ilk maçta oynadığı futbolla Paris Saint-Germain karşısında galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. En azından maç uzatmaya gidebilir. Tek farkı Bayern Münih kazanabilir. Bu da mümkün. Ama önemli olan güzel bir maç olsun. Hep beraber yine çok büyük keyif alalım bu karşılaşmadan.
1: Umarım. Şimdi Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Finalin adı Lyon-Barcelona.
0: Evet, Kadınlar Şampiyonlar Ligi de bir yandan sürüyor. Ben onu da böyle ucundan da olsa takip ediyorum. Hatta son olarak Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı deplasmanda karşılaşmayı izledim canlı. Orada da Lyon ve Barcelona finale kaldılar. Lyon geçen senenin şampiyonu Arsenal'ı eledi. Barcelona da Bayern Münih'i eledi ve iki takım finale kaldılar. Kadınlar futbolunda gerçekten seviye çok yükseldi Demet.
1: Evet.
0: Bilmiyorum hiç maç seyrediyor musun Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ama çok güzel maçlar oluyor. Ve çok iyi futbolcular var. Çok güzel goller atılıyor. Dolayısıyla bu karşılaşmada da Barcelona rakibini 4-2 mağlup etti. Güzel bir karşılaşmaydı ve finale kaldı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de finalin favorisi tabii ki Barcelona. Kadın futbolunun şu anda geçen sene şampiyon olamasa da en üst düzey takım olarak Barcelona gözüküyor.
1: Peki geçen yıl İsviçre Ligi'ne çıkan Thun ilk yılında şampiyon oldu.
0: Evet, bu gerçekten haber değeri taşıyan bir
1: Evet.
0: sonuç. Thun birincilikten Yani İsviçre'nin bir alt liginden Süper Lig'e çıkmıştı, İsviçre Süper Lig'ine. Ve çıkar çıkmaz da şampiyon oldu. 128 yaşında bir kulüp, Thun Kulübü. 128 yıl önce kurulmuş ve tarihindeki ilk İsviçre şampiyonluğunu yaşıyor. Coşkuyu tabii ki görüyorsunuz fotoğraflarda. Müthiş bir sevinç var tabii. Bir de Almanya'da teknik direktörlük yapan Urs Fischer, bu takımın eski teknik direktörü, ona da hatta Bundesliga'daki son maçından sonra sordular, işte ne diyorsunuz Tuğ'un şampiyonluğu için dedi. İnanılmaz bir büyük bir başarı dedi. Çok sevindim dedi ki, onları tebrik ediyorum dedi. Diğer yandan 5 yılda 2. ligde kaldı işte Tuğ'un. Yani son 5 yılı 2. ligde geçirmişti ve çıktığı ilk yılda da şampiyon oldu. Yani böyle başarılar gerçekten futbolun romantik yanını da insanlara hatırlatıyor. Futbol artık çok böyle materyalist bir spor olmasına rağmen, evet, böyle romantik yanları da var. İşte bunun örneklerinden biri de bu Tuğ'un İsviçre Süper Lig'deki zaferi.
1: Bir de böyle üst üste şampiyon olmaları da biraz alıştık. Farklı takımlar görünce de dediğimiz gibi hikayeli kesinlikle işler ortaya çıkıyor.
0: Evet, kesinlikle. Peki, evet.
1: Şimdi Hollanda futboluna geçelim. Hollanda futbolu kaosun eşiğinden döndü.
0: Evet, bu çok enteresan bir konu. Dün de Atletik platformunda ben de bunu gördüm. Onlar da bunu ilk haber olarak vermişler. Şöyle ki, NAC Breda takımı Go Ahead Eagles'la oynadığı karşılaşmada Dan James isimli bir futbolcunun Endonezya vatandaşlığına geçtiğini ve Hollanda pasaportu olmasına rağmen çalışma iznini kaybettiğini ve izin almadan bu maça çıktığı için hatalı oyuncu oynatmaktan bu maçın hükmen kendilerine verilmesini istemiş. Bu mahkemeye kadar gitti. Fakat Hollanda'daki Utrecht mahkemesi bu maçın tekrar edilmemesini ve bu maçın sonucunun tescil edilmesine karar verdi. Çünkü 11 oyuncu en az bu problemi yaşıyormuş Hollanda'da. Yani başka milli takımlar oynuyorlar ama aynı zamanda Hollanda vatandaşları. Evet. Ve böyle bir durumda çalışma izni almaları gerekiyormuş. O vatandaş önceliği olduğu için bilmiyorum, böyle bir kural varmış. Ve bu sezon bu durumda olup da maça çıkanların toplamında 133 maçı ilgilendiriyormuş. Mahkeme demiş ki, böyle bir karar alırsak biz Hollanda futbol alt üst olur, lig tamamen oynanmaz hale gelir ve sonuçlar bambaşka hal alır demişler ve bunu reddetmişler. Evet. Hollanda futbolu gerçekten de kaosun eşiğinden dönmüş bu kararla birlikte.
1: Peki son bir dakika, ama Alex Ferguson hastaneye kaldırılmıştı, korkuttu. Onunla ilgili son bir dakika bir bilgilendirelim izleyenlerimizi.
0: Evet, Manchester United'ın efsane ismi Alex Ferguson maça geliyor. Manchester United Liverpool maçına seyretmek üzere fakat rahatsızlanıyor. Hemen daha tribüne çıkmadan ambulans çağırıyorlar ve kendisini hastaneye kaldırıyorlar. Ancak neyse ki herhangi bir şey yokmuş önemli. Evet. Sadece ufak bir rahatsızlık geçirmiş ve tekrar şu anda iyi durumdaymış ama takımının Liverpool galibiyetini de göremedi maalesef hastanede olduğu için.
1: Teşekkür ederim size. Hoşça kalın. İyi sabahlar tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın. Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz. Bu saat dilimimizin de sonuna geldik. Bir kısa ara, onda buradayız. Son saatimizi Ziraat Türkiye Kupası'na ayırdık.
2: Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Kalulu. Kalulu'dan bir ortadan kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Vlahovic. Vlahovic ve gol. Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika. Çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Juventus Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso. Bir orta daha Cambiaso'dan. Conceição vurdu Montipo ardından. Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boca. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boga ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova! Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı. Kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
3: Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşvet birebir mücadele. Torşvet zorladı. Yaşari düşürdü. Sürüyor oyun. Torşvet frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol! Sever Milan'ı. Domenico Berardi onun adı. Sassuolo 1 Milan 0. Muhteşem bir başlangıç. Şimdi aradan gördü Fofana Rabiot'u. Rabiot'un pası Salamaker. Hemen içeri ortama müdahale defanstan. Hidzes. Tomori. Lloriente çaldı topu. Tekrar aldı pası. Lloriente Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Lloriente ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori oyundan. Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Lloriente. Aradan iyi bıraktı Torş ve tekrar Lloriente. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Lloriente. İlk gol de asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor ikinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Saatini kontrol etti Maresca.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 5 Mayıs 1762. Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet,
1: happy fiyata, happy sigorta. Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: 1946 yılının sonları, ulusların artık yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: tabletle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Ligde 40 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor'da tüm odağını kupaya verdi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Yeşil Beyazlılar Beşiktaş'ı da geçerek finale yükselmeyi hedefliyor.
7: Uzun gönderiyor. Nagalo orada. Melih İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Melih. Muleka geldi. Muleka! Bu nasıl bir klas? Enfes bir gol. Jackson Muleka.
6: Konyaspor 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
8: 55. Zira Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un.
6: İki takım Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor birbirlerini 3'er kez mağlup ederken iki müsabakada berabere bitti. İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde mücadele etmiş. Siyah beyazlılar penaltılarda rakibini geçmeyi başarmıştı.
8: Abdülkerim dışarı attı. Beşiktaş yarı finalde. Beşiktaş adını yarı finale yazdırıyor. Penaltı vuruşlarında İttifak Holding Konyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş yarı finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
6: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-0, Dolmabahçe'de ise 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Tümosan-Konyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Finale yükselecek takım 13 Mayıs Çarşamba günü Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.
8: Taylan orta şansı yaptı, ortasını kafa toparladı, gol! El Bilal Ture!
6: Zira Türkiye Kupası'nda final heyecanı 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yaşanacak.
9: Bugün oynanacak olan Beşiktaş Tümosan Konyaspor karşılaşmasıyla ilgili muhtemel 11'lerimiz var. Hocalardan beklediğimiz 11'ler neler, bir bakalım. Ev sahibi Beşiktaş'la başlayacağız. As 11'ini bekliyoruz aslında siyah beyazların. Ligde son maçları rotasyona gitmişti Sergen Yalçın. Bugün iki oyuncu da bu arada takımını yalnız bırakacak sakatlıkları sebebiyle. Kartal Kayra ve Raşit Sağ. Kalede bugün Ersin'i bekliyoruz. Defans hattında sol bek Rıdvan, sağ bek Mourinho, stoper ikilisi Emirhan Agbadu. Orta sahada Ndidi, Olaytan ve Orkun üçlüsü. Sol açıkta El Bilal, sağ açıkta Çerni. İleri uçta da Ouyang Yu'nun oynamasını bekliyoruz bugün Tümosan Konyaspor'a karşı. Konya'ya geldik. Bahadır'ı bugün burada kalede bekliyoruz. Defansta 3 oyuncu Adil, Nagalo ve Uğurcan. Solda Berkan, sağda Anzuana, ortada Jevtović, Melih. Hücum hattında da Bardi, Deniz ve Muleka'nın oynama ihtimali yüksek gözüküyor. Muhtemel 11'lerde bu şekildeydi. Şimdi de Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı karşılaşmaların özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.
10: Tribünlerde 35 bin civarında bir seyirci topluluğu var ki taraftarlar tribünleri doldurmaya da devam ediyor. 44 bin bilet satıldı. Dolayısıyla bu rakam artacak.

0: takımlar sahaya geliyor değerli futbol severler. Fenerbahçe tribünlerinde biriz, birlikteyiz, şampiyon olacağız pankartı. Beşiktaş misafir takım tribünlerinde Boğaz'ın efendisi, İstanbul'un sahibi pankartı ve iki takımın oyuncularının ellerinde Filistin yalnız değildir pankartı ki gerçekten çok önemli. Vicdan sahibi, akıl sahibi herkesin mutlak destek vermesi gereken bir gerçek bu. Gerçekten orada Filistinli kardeşlerimiz büyük bir trajedi yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Dakikaya Fenerbahçe başlayacak. İki takım oyun alanındaki yerini aldı. İlk düdük. İki takıma da başarılar diliyoruz. Çerni topu aldı. Şimdi etkili atak. Gol pozisyonu. Son anda ayağa kaydı orada bir Fenerbahçeli oyuncunun, top dışarıya gidiyor. Jurasek geldi. İlk tehlikeli atakta Beşiktaş'tan geldi. Jurasek görev bölgesine dönüyor. İşte onun vuruşu bu şekilde yandan avuta gitti.
1: Çarlı'nın pası. Orkun topla buluşu, baskı var Orkun'a. Orkun düştü kalktı. Topu kaybetmedi. O topu kazandırdı takım arkadaşına. Şimdi devrim, orta şansı. Orta şut karışımı cezalarına gelen top. Gökhan kafayla yükseklik kazandırdı. Tarık çıktı aldı. Bir sakatlık var. Bekleyin dedi maçın hakemi. İşte bu pozisyonda Orkun düştü kalktı. Sonra

0: arasında bu müdahalede yerde kaldı. Oğuzhan Çakır da oyunu durdurdu. Ardından itirazlar vardı. İsmail şimdi yanına Çerni o bölgede itirazlarını sürdürüyor. Fenerbahçe topun sahibi, bomboş bir alan, uzaktan şut şansı, şut dışarıya. Etkili bir şut gelmiyor. İki takım da organize bir atak geliştirmekte zorlanıyor. Şimdi Çerni ile topun sahibi Beşiktaş, Orgu Kökçü. Çerni sol tarafa gönderdi. Şikriyar tehlikeyi sezdi. Zamanında müdahale etti o topa. Takımını da şimdi hücuma çıkarıyor. Defans arkasına atılan bir top etkili geldi. Fenerbahçe Şimanski ile Şimanski dışarıya bir anda cezalarına girdi. Sonrasında kaleyi düşündü. O topa auta gidiyor. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınızda. Bu da bir başka açı. Böyle vurdu Şimanski.
1: Bartu zaman zaman stoperlerin arasına giriyor. İsmail pasını da verdi Kerem. Sıyrıldı rakibinden Kerem. Sağ taraf Mert Müldür. Bir kez daha Kerem. Kerem vurdu. Kötü vurdu, out. Aslında topu kontrol edebilecek zamanı ve alanı da vardı. Ama o gelişine bir vuruş yapmayı tercih etti. Top da farklı şekilde dışarı gitti Kerem. İşte böyle sıyrılmıştı Jurasek'ten. Sonrasında Mert, yeniden Kerem ve out'a giden top.
0: Beşiktaş taraftarı da görüntüye geldi kendilerine ayrılan bölümünde. Tarık, VAR incelemesi yapılıyor. Burada da Abraham pozisyonun içindeki isim, Beşiktaş'ın santraforu. Oğuzhan Çakır pozisyonu izliyor.
1: Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Teme Abraham ve Mert Müldür arasındaki mücadele üzerine.
0: Futbolcular da monitörün önündeydi. Oğuzhan Çakır inceledi. Karar penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor Oğuzhan Çakır. Beşiktaşlı futbolcuların şimdi itirazı var. Sergen Yalçın da görüntüye geliyor. Abraham sarı kart gördü. Bir sarı kart daha çıktı. Baştaki üçüncü sarı kartı Abraham gördü. Fenerbahçe penaltı vuruşu kullanacak.
1: Kerem Aktürkoğlu topu aldı, penaltı vuruşunu o kullanacak. Kerem Aktürkoğlu bıraktı. Marco Asensio kullanacak penaltıyı Fenerbahçe'de. 43. dakika. Ersin kalesinde dikkatli. Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio. Birbirlik beraberlik var.
0: Matador golünü atıyor. İspanyol ezgileri Çoban Stadında.

0: Top ve kaleci ayrı köşelerde. Fenerbahçe devre biterken eşitliği yakalıyor. Kritik bir dakikada.
1: Şerni kullandı serbest vuruşu. Bir kafa arka taraf gol pozisyonu. Etkili geldi Beşiktaş Tarık. Raşit Say'la gole çok yaklaştı Beşiktaş.
0: İkinci yarı başlıyor Kadıköy'de. İki takıma da başarılar diliyoruz.
1: Levent bir ara pası beklemişti. Osterwold'e şimdi Levent Belcan'a. Şerni onu karşıladı. Ceza sahasına doğru Şimanski indirdi. Son anda bir müdahale var. Levent Belcan atak yapmıştı. Emirhan kalesindeki mutlak bir gol pozisyonunu işte bu şekilde araya girerek engelledi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayı Jalo vurdu. Uzaklardan bir şut. Üstten dışarıya gidiyor Bartu. İşte Bartu'nun çıkarttığı şut bu şekilde yansıyor ekrana. Tabii Ederson'un o ayak hakimiyeti bu anlamda çok önemli. Tarık zaman zaman hatalar yapıyor. Bu arada İsmail'den hata geldi. Orkun vurdu, Tarık çıkarttı.
0: Müthiş bir pozisyon. İki güzel hareket. Orkun Kökçü'nün şutu. Tarık iyi uzandı. İyi çıkardı. Topu kornere gönderdi. Sergen Yalçın'ın tepkisi. Ve ardından pozisyon ekranlarınıza böyle yansıyor. Bir anda topu önünde buldu. Doğrudan kaleyi düşündü Orkun Kökçü. Tarık gol izni vermedi. Altı oyuncu cezalandı Beşiktaş'tan ön direğe. Karambol anı Kerem uzaklaştırdı. Şimdi Beşiktaş atak tazeliyor. Bir kez daha Orkun Kökçü topla buluştu. Orkun yaptı ortasını cezalanına. Kafa vuruşu yine Tarık. Son anda Tarık topu kornere gönderdi. Emirhan vurdu. Tarık çeldi. Kornere gönderdi topu. Şimdi Beşiktaş bir kez daha aynı noktadan, aynı köşeden, daha doğru bir tabirle köşe vuruşu kullanacak. Gökhan. Çerni çizgide boştu, onun oynadı. Çerni aldı topu. Çerni kaleye doğru yaklaşıyor. Çerni. Şimdi Gökhan yerden ceza alanına. Raşit Sağ, Tarık.
1: Arka arkaya çok güzel kurtarışlar Tarık'tan. Sağ taraftan iyi geldi Beşiktaş. Tarık bu pozisyonun sonunda Gökhan'ın ortasında, işte Raşitsa'nın bu vuruşuna yine çok iyi bir müdahaleyle golü engelledi.
0: Ön alanda baskı yapıyor Beşiktaş, o baskı sonuç verdi. Raşitsa, Orkun Kökçü, Orkun'un pası, Salih şut açısını bulamadı. Sonrasında o top kaleci Tarık'ta kalıyor.
1: Osterwolde'nin pası İsmail Yüksel'e. Bir kez daha Osterwolde önündeki boş alanı değerlendiriyor. Osterwolde gidiyor. Osterwolde son anda bir müdahale, korner. Bu tarz ileri çıkışları var Osterwolde'nin. Avrupa'da böyle bir golü de vardı hatırlarsanız. Asensio yerden. Şimdi pozisyon Şimanski için. Yerde kaldı Şimanski. Oğuzhan Çakır baktı. Oyunu devam ettiriyor. Penaltı bekledi bir an için. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler. Ersin Jalo ile oynadı. İşte Şimanski. Az önceki pozisyon. Şimanski ve Jalo. Pozisyon bu. Taç atışıyla oyun başlasın diyor Oğuzhan Çakır. Şimanski ellerini iki yana açtı.
0: Cezalı'nın içi kalabalık. Çerni baktı o noktaya. Çerni kullandı. Cezalı'na kafa. Şimdi Raşitsa farklı biçimde avuta gidiyor top. Rıdvan'a da baskı var Şimanski'den. Rıdvan'da kaldı top. Rıdvan Şimanski geldi, faul yapıyor.

0: Serbest vuruş Beşiktaş kullanacak serbest vuruşu. Fenerbahçe'yi de sol tarafı kullanıyor. Jalo geldi, müdahale yaptı. Kerem'in önünde kaldı top. Kerem ceza alanında. Kerem o topa sahip olma mücadelesi. Gökhan arasındaki mücadele. Emirhan da o bölgede, top Beşiktaş'ta kalıyor. Faul düdüğü çaldı. Tribünlerden de tepki var. Çünkü Kerem'in ilk pozisyonunda Göster maçı rakibine çevrilmişti. Oyun devam etti. Beşiktaş'ta kalıyor top. Oğuzhan Çakır da şimdi Kerem'le bir diyalog halinde, pozisyonda ekranlarınıza geliyor. Gökhan Oğuz mücadelesi çizgi üzerinde. Gökhan sıyrıldı Oğuz'dan. Gökhan gidiyor. Gökhan yerde kaldı. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Levent'e çıkıyor Fenerbahçe. Bu defa top Beşiktaş'a kaldı. Fenerbahçe faul bekledi. Orta cezalarında Abraham kafayla indirdi. Gol pozisyonu. Kafa vuruşu gelmedi. Faul, penaltı beklentisi var.
1: Beşiktaşlılar bu kez penaltı bekliyor. Az önceki pozisyon için Gözler Oğuzhan Çakır'da Orkun'un yerde kaldığı pozisyonda şu Tame Abraham'ın pozisyonu. Tame Abraham kafayla indirdi. Osterwolde o pozisyonun içindeki iki isimden biri. Orkun Osterwolde. Pozisyon bu. Tekrar tekrar izliyoruz.
0: Taç atışı kullanılsın diyor Oğuzhan Çakır. Pozisyona bakıldı. Devam kararı geldi. VAR'dan bir müdahale gelmedi.
1: Yerden Şimanski bıraktı. Ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tame Abraham bıraktı. Çerni gidiyor. Vaclav Çerni. Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol! Çerni'nin golü. Beşiktaş 2-1 yakalıyor Kadıköy'de. Vaclav Çerni. 90+1 değerli futbol severler. 33 Çerni. 90+1 Çerni. Beşiktaş seviniyor. Beşiktaşlı taraftarlar seviniyor. Top kaybı Şimanski'den. Çerni sağ tarafta bomboş kaldı. Ve işte böyle yaptı golü. Raşi ise topu gönderdi. Tame Abraham bıraktı. Çerni Osterwolde'den sıyrıldı. Ve topu böyle gönderdi ağlara. 33 Çerni, 90+1 Çerni. Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 önde. Tekrar tekrar görüntüye geliyor Vaclav Çerni'nin kaydettiği gol. Ve Tedesco'nun üzüntüsü. Oğuzhan Çakır'ın son düdüğü geldi. Yılın son derbisini Beşiktaş kazandı değerli futbol severler.
0: Başkan temsilcisinin vuruşuyla mücadele başlıyor Abdullah Buğra Taşkın soyun düdüğüyle. Demireki uzak mesafe şut açısı aradı. Önü kapandı, vurmadı. Şimdi Çerni. Çerni. Çerni gidiyor. Top hala kendisinde. Topuna da müdahale geldi ama top yine Çerni'de. Sol tarafa Rıdvan'a. Rıdvan orta şansı. Yaptı ortasını. Kafa. Top havada, gol. Tame Abraham. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 15. İşte Beşiktaş'ın golü. Çerni ile başlayan atak, Rıdvan'ın ortası, şık bir kafa vuruşu Abraham'dan. Beşiktaş'ın golcüsü Tame Abraham iş başında. Çerni yerden gönderdi. El Bilal Ture kaleci Emre. İki güzel hareket. Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Rıdvan kullandı. Raşitsa kafayla indirdi. Kartal onun pası. Taylan topla buluştu. Uzak mesafe. Taylan vurdu. Farklı biçimde auto gidiyor top. Abdullah Buğra Taşkın soyun düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Beşiktaş'ın baskısı var. Demir Ege Tıknaz.

Chani, Jalo. Jalo'dan Taylan'a. Taylan orta şansı. Yaptı ortasını. Kafa, topalarda gol. El Bilal Ture. Beşiktaş 2-0 öne geçiyor. Taylan'ın ortası. Uçarak kafayı vuruyor. El Bilal Ture. El Bilal Ture anons ediyor Tüpraş stadında. Beşiktaş geçiyor Öğrencici karşısında. Skoru 2-0'a getiriyor. İşte Kartal sevinci El Bilal Ture'nin. Taylan geldi. O topun sahibi oldu. Çerni'ye verdi. Çerni geçti rakibini. Kaleyi düşündü dışarıya. Emre uzun gönderdi. Fernandez yükseldi. Jalo yükseldi. Jalo vurdu kafayı. Sonrasında top Beşiktaş'ta kalacak mı? Yine yüksek bir top. El Bilal Ture. El Bilal Ture. Topla birlikte dribling halinden Lilcan'ı geçti. El Bilal Ture ceza alanına girdi. El Bilal Ture çıkardı. Gol pozisyonu. Diaby dışarıya kornere gönderiyor. El Bilal Ture böyle çıkardı topu. Diaby'e kornere gönderdi. Kartal Jalo ile oynadı. Taylan. Taylan yerden verdi. Çerni cezalı. Çerni vurdu. Kalecide kaldı. Emre. Az önceki pozisyonu izliyoruz. Şimdi Hüseyin gidiyor. Orta şansı. Hüseyin'in pası. Fernandez. O da pasını verdi. Cezalı'nın teki. Şut. Ersin. Orkun gidiyor topla birlikte. Orkun sol tarafta. Jota Silva'ya. Jota Silva cezaladı, çevirdi. Çerni kaleci son anda. Pozisyon devam ediyor. Emre'de kaldı top. Son anda Çerni'nin şutunda. Kaleci Emre'nin dokunuşu. Ardından da bu top uzaklaştırıldı. Jota Silva. Taylan. Çerni ile oynadı. Çerni. Diaby var karşısında. Ondan sıyrıldı Çerni. Uzak mesafe. Çerni vurdu. Kaleci Emre. Rıdvan. Orkun. Sekti top. Salih şimdi. El Bilal Ture. El Bilal'in pası. Jota topla buluştu. Jota cezalarına girerken pasını verdi. Gol pozisyonu. Topağlarda gol. Cengiz Ünder. Offside. İşte VAR'dan gelen görüntü. Yine pasta hata var. Top yine Beşiktaş'ta kaldı. Cengiz'in pası. Salih. Salih cezalarını da gönderdi. Kartal! Kartal gibi uçtu vurdu. Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. İşte gol ekranlarınızda. Salih'in ortası. Mükemmel bir gol. Kartal Kayra. Asit Salih Uşan'dan, gol Kartal'dan. Farklı açılardan izliyoruz siyah beyazların 3. golünü. Maçı bitiren düdük geldi. Abdullah Buğra Taşkın Soy'dan. Beşiktaş 3, Ankara Keçiören Gücü 0. Karşılaşmanın sonucu. Jota Silva dokundu. Maç başladı. Taylan taç atışını kullandı. El Bilal'e doğru gelmiyor ona. Yüksek bir top, El Bilal yerde kaldı. Oyunda devam ediyor. Şimdi direnç Tonusluoğlu faulü belirledi. Bu arada yaşanan bir gerginlik. Jota yerde. Muharrem'le Jota. İki oyuncu arasında yaşananlar. Jota ve Muharrem. İki futbolcu da çok sinirlendi. Sonrasında Jota yerde kaldı. Direnç Tonusluoğlu uyarılarda bulunuyor iki oyuncuya da. Ve centilmence birbirlerinden özür diliyor. Muharrem ve Jota. Muharrem gidin dedi ceza sahası arkadaşlarına, uzun kullanacak. Öyle de yaptı, ceza alanına gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top, gelişine bir vuruş. Yine defansın müdahalesi var. Baskı devam ediyor Kocaelispor adına. Elle oynamaya itiraz var. Oyun devam etti. Şimdi Taylan. Direnç Tonusluoğlu.

bekleyin dedi. Pozisyonu izliyoruz. Endidi'den dönen topa itirazları vardı ev sahibi ekibin. Şimdi izleme tavsiyesi geldi, monitöre gidiyor. Karşılaşmanın hakemi Dinanç Onursoğlu. Onur Özlü Toprak VAR merkezinde görev yapıyor. İzliyor pozisyonu, maçın hakemi Dinanç Onursoğlu. Dinanç Onursoğlu izledi pozisyonu monitörde. Şimdi sahaya dönüyor. Karar penaltı. Kocaelispor penaltı vuruşu kullanacak. İşaret geldi. Serdar Dursun penaltı vuruşunu kullanıyor. Serdar topu başında. Serdar topu alarda gol. Dakika 18. Serdar Dursun attı. Kocaelispor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Şimdi sol tarafı kullanıyor Beşiktaş. Orta ceza alanına arka direkte Daylan dokunamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Devrim topla buluştu. Kartal uzak mesafeden vurdu. Kaleci top dışarıya gidiyor. Korner Gökhan'ın müdahalesi. Jalo. Kartal kaydı, topa sahip olamadı. O top Kocaelispor'da kaldı. Şimdi Tayfur gidiyor. Tayfur'un pası. Cezalarda tehlike. Gol pozisyonu Ersin. Çurlino vurdu. Ersin'de kaldı top. İşte Kocaelispor tribünleri. Dakika 42. Şov var Kocaeli stadında. Oleitan aldı rakibini karşısına. Geçti. Yerden pası verdi Mustafa. Oleitan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Topsuz alanda yerde kalmıştı. Pozisyon ekranlarınızda. Jack Steele ile Oleitan arasında yaşananlar. Kartal Kayra korneri kullandı. İçeriye doğru defansı müdahalesi. Boşta kalan top şut. Karambol anı tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor o top. Az önceki karambol anı Beşiktaş'ın gol aradığı anlar. Şimdi AKY'ye doğru. AKY'yi topla buluştu. Yasin var karşısında. AKY'yi üstüne üstüne itti onu. Son çizgiye çevirdi içeriye. Gol pozisyonu. Direk sekti top. Sonrasında kornere gönderiliyor. İkinci gole çok yaklaştı Kocaelispor. Korner. İşte bu pozisyon. Beşiktaş kalesinde yaşananlar. Serdar Dursun AKY'yi Endidi takip ediyor. AKY gidiyor. Cesarlarına girdi. Son çizgiye indi. Yerde kalıyor AKY'yi. Out kararı geldi. Penaltı beklentisi vardı. Kocaelisporlu futbolcuların 85. dakika mücadelede 1-0 önde Kocaelispor. Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle 18. dakikada. Korner kullanıldı. Cezalarına gelen top çift yumruk uzaklaştırdı Gökhan. Penaltı kararı verdi Dinanç Onursoğlu. Penaltı kararı geldi. İtirazlar var, bir yandan da ona bakıyorum. Kart mı çıkacak orada? Evet, bir sarı kart çıktı. Gökhan'dan kaleye geçmesini istedi. Dördüncü hakem kulübe için çağırdı. Kırmızı kartıyla geliyor. Kırmızı kart çıktı. Kulübeye doğru. Selçuk İnan'ın bu itirazları. Penaltı kararı geldi. Selçuk Hoca da tribüne gidiyor. Orkun. Orkun. Orkun Kökçü topağlarda gol. 1-1. Orkun attı. Beşiktaş eşitliği yakaladı. İki penaltı, iki gol. AKY'yi. Rıdvan var karşısında. AKY'yi. Çok hızlı AKY'yi. AKY'yi yaptı ortaya. Arkada kafa dışarıya. Net bir pozisyon. Farklı açılardan ekrana geliyor pozisyon. Rivas orta ceza alanına. Penaltı beklentisi var. Sağ içi bir anda karışıyor. İşte yaşananlar ekranda. Bu pozisyonda gözler maçın hakemine çevrilmişti.

0: out atışının kullanılmasını istedi Dirençon Ustaoğlu. Uzatmanın son dakikasında saha bir anda karıştı. Bu pozisyon sonrasında ve son düdük geliyor Dirençon Ustaoğlu'ndan. Kocaelispor 1, Beşiktaş 1 maçın sonucu. Mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası C grubunda son maçta Beşiktaş Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bugün Dolmabahçe'de sadece bir maç yok. Eşsiz bir hatıraya selam. Milli tarihimize bir vefa var. Beşiktaş bugün 123. yılını kutluyor. Bugün tribünler Beşiktaş'ın neden bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu, neden Türk sporunun temel taşı olduğunu da resmediyor. İşte Beşiktaş'ın kareografisi. İşte tribünlerde açılan dev pankart. Bu pankart çok şey ifade ediyor sevgili seyirciler. Pankartta Mustafa Kemal Atatürk var ve Beşiktaş'ın kurucuları var. Bir numaralı kurucu üyesi 105'i Fuat Balkan Bey var. Dördüncü hakem Gürcan Asova'dan tamam işaretini aldı Kadir Sağlam. İşaretini verdi. Beşiktaş Çaykur Rizespor mücadelesi başladı. Müthiş bir destek tribünlerden Beşiktaş'a. Top Çaykur Rizespor'da. Taç. Emrecan bomboş bir alanın önünde. Emrecan topla birlikte gidiyor. Piero içeri top istedi. Emrecan ona doğru. Piero vurdu kafaya. Erskin. Agbadu. Olaytan. Ceza alanına gönderdi. Salih topla buluştu. Salih döndü vurdu golü attı. Offside bayrağı kalktı. En direkt vuruş kullanacak Çaykur Rizespor. Bu pozisyonda bayrak kalkıyor. İşte Riva'daki VAR merkezinden gelen görüntü. Offside bayrağı kalkmıştı. Mourinho. Mourinho bomboş bir alan buldu önünde. Topla birlikte ilerliyor. Mourinho olaydan sağ tarafta destek veriyor. Mourinho baktı ona. Uzaktan vurdu. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç tribünlerde. Beşiktaş 1-0 önde. İşte Beşiktaş'ın golü. Mourinho böyle vurdu. Topu alanda buluşturdu. Siyah beyazlar skoru 1-0 yapıyor. Mourinho'nun attığı golle. Salih Uçan. Salih topu ayağından biraz açtı. Zekeriya hemen kazandı. Piero'nun pası etkili geldi şimdi Çaykur Rizespor. Augusto. Augusto gidiyor. Augusto cezalarına girerken vurdu. Top direkten döndü. Çaykur Rizespor gole çok yaklaşıyor Augusto'yla. İlk taşıdı Augusto topu. Sonrasında vuruştu. Defansa da çarptı. Ersin kontrol bir de kalmıştı. Direkt gole izin vermiyor. Agbadu. Bir kez daha Arko Gökçü topla buluştu Beşiktaş'ta. Olaytan. Sağ tarafa Raşisa'ya, Raşisa topla buluştu Beşiktaş'ta. Raşisa'nın pası Salih, şimdi Olaytan çaprazdan vurdu yanağlarda. Etkili geldi yine Beşiktaş. İşte Beşiktaş'ın bulduğu pozisyon. Olaytan'ın şutu yanağlarda. Raşisa orta şansı. Raşisa ortasını yaptı. Salih cezalarında toparladı gol. 2-0 oldu. Salih attı. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşısında bir gol daha buluyor. Gol Salih Uçan. Skor 2-0. Böyle selamlıyor tribünleri Salih. Orkun Orkun'a doğru. Orkun topla buluşan isim. Orkun uzak mesafeden vurdu. İkinci pozisyon topu alandı. Gol! Yang Yuo attı yine golünü Güney Koreli. Bu defa kupada attı. 3-0 oldu. Gol yeniden ekranlarınızda. Beşiktaş'ın 3. golü. Kaleciden dönen top. Yang Yuo topu filelerle buluşturuyor. Kadir Sağlam'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Recep Uçar öğrencilerini uyarıyor. Olayten Beşiktaş Çaykur yer alanına yerleşti. Endidi şimdi Mourinho'ya. Mourinho cezalını da çevirdi. Orkun şimdi gerilerden bir vuruş çizgi üzerine müdahale Asil'in topuna. Beşiktaş 4. golü aradı. Köşe vuruşunu kullanacak siyah beyazlar. İşte pozisyon. Orkun dokunamadı. Yasin vurdu. Çizgi üzerinde kritik müdahale Emir'den. Augusto olaydan baskı yapıyor. Augusto top onda kaldı. Augusto dripting halinde. Augusto gidiyor. Augusto ceza alanına girdi. Augusto Yasin'in müdahalesi karar penaltı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor Kadir Sağlam. Pozisyon hemen ekranlarınıza geliyor işte. Yasin bu pozisyonda Augusto'yu düşürüyor. Bir kez daha izliyoruz. Kadir Sağlam'a izleme tavsiyesi geliyor. Şimdi pozisyonu izleyecek Kadir Sağlam. 56. dakika karşılaşmada. Pozisyonu monitörde izledi Kadir Sağlam. Ve penaltı iptal. Beşiktaş oyunu başlatıyor. Yerinden kullanılmasını istedi. Ali Dervişoğlu ve Olavoy'in oyuna girme hazırlığı yapıyor Çaykur Rizespor'da. Çaykur Rizespor'da kaldı top. Papa Nikolaou onun pası. Augusto topla buluştu. Ceza alanına girdi. Gol pozisyonu Augusto vurdu Ersin. Çok kritik bir kurtarış. Karşı karşıya pozisyonda Ersin'den. Mebude geri oynadı Taha'ya. Moji. O da kaliste döndü Ertem. Mustafa Ekimoğlu baskısını sürdürüyor Mustafa. Top oynanını tuttu şimdi Cengiz'in pası. Gol pozisyonu. Karton Kayra topu alardı gol. 4-0. Dakika 81. Beşiktaş bir gol daha buldu. Beyazlı futbolcular golün sevincini yaşıyor. Kara Kartalı Kartalı attı golünü yine kupada. Kartal Kayra Yılmaz 4-0. Kaleci Ertem'in büyük hatası. Agbado sinirler bir anda gerildi. Taylan ve Endi Deniz'de yaşananlar sarı kart çıkıyor. Kadir Sağlam hemen o bölgeye gitti. İtirazlar var. Taylan ve Endide arasında yaşananlar. Sarı kart Taylan'a. Ersin büyük bir hata. Topu alarda gol. Papa Nikolaou. Çaykur Rizespor golü buluyor. 85'te skor 4-1 oldu. Ersin büyük hata yaptı ama tribünler moral veriyor ona. Papa Nikolaou topun sahibi oldu. Sonrasında da fileleri havalandırıyor. 4-1 önde Beşiktaş. Namağlup bitirecek grubu Halil. Dayanak bir müdahale. Maçın hakemi sarı kartla gidiyor o bölgeye. Sonrasında sinirler gerildi. Halil Dervişoğlu uzaklaştırılıyor. Agbadu, kaleci Ersin olayları yatıştırmaya çalışıyor diğer futbolcular. Elinde sarı kartı var. Agbadu da sarı kart gördü. 3 sarı kart çıkıyor. Halil de sarı kart gördü. Zekeri de sarı kart gördü. 3 oyuncuya sarı kart çıktı bu pozisyon sonrasında. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor 1. Beşiktaş gruptan çıkıyor. Çeyrek finali adını yazdırıyor.
1: İlk vuruş, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden yarı finalist olsun. Altıncı dakikanın içindeyiz. Elbiler Ture'nin bulunduğu bölgeye doğru. Elbiler indirdi. Yang Yuo gidiyor. O vurdu yandan dışarıya. Yang Yuo'la şansını aradı Beşiktaş. Ümit sol tarafa doğru, İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim'e yerden bir pas, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale var orada Emirhan'dan. Çok kritik hamle Emirhan. Güney Koreli oyuncusu, Kore'nin Alanya Spor'un çok hareketli bir oyuncu Wang Yuo. Böyle girmişti pozisyona. Orkun karşıladı Maestro'yu. Şimdi Lima. Bıraktı Janvi'ye. Güven kaçmıştı, ona göndermedi. Sağ tarafta Adel Conay var. Karşılayan Rıdvan. Adel Conay yerden bıraktı. Kale sahasına doğru yatarak müdahale. Yine Emirhan. Yeniden Agbadu. Orkun. Emirhan. Rıdvan. Olaytan. 3 Alanya sporlu çevresindeydi Orkun. Yeniden Junior Olaytan. Elbilal, Olaytan. Seri paslaşmalar. Yang Yuo şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Elbilal Ture. Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı. Elbilal Ture ile golü buldu Beşiktaş. Tribünler golü kutluyor. Siyah beyazlı futbolcular golü kutluyor. Seri paslaşmalarla geldi Beşiktaş. Çerni bıraktı. Murillo ortaladı. Elbilal Ture vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi yetersiz kaldı. Bu golle 1-0 öne geçiyor. Kore'nin Alanya Spor karşısında Beşiktaş. Savunmaya da çarpan top Ertuğrul'u böyle yanıltıyor ve filelerle buluşuyor. Olaytan yine topun olduğu bölgede. Agbadu savunmanın arkasına. Elbilal Ture gitti. Kontrolü de iyi ama biraz açtı ayağından ikinci pozisyon. Ertuğrul'da kaldı top. Yang Yuo topu boş alana taşıdı. Destek bekliyor arkadaşlarından. O yerden Orkun'a doğru çıkarttı. Olaytan. Şimdi Rıdvan. Rıdvan vuracak üstten dışarıya. Out. 26. dakikanın içindeyiz. Rıdvan'ın şutu bir kez daha geliyor görüntüye. İbrahim. Sağ tarafa doğru. Karşılayan Elbilal Ture Adel Conay'a gelmeden. Olaytan kendisini göstermişti, ona vermedi. Orkun yanında. Orkun. Ara pası Yang Yuo. Kaleci Ertuğrul. Bu arada bayrak havada. Offside. Low için kalktı. Offside bayrağı. Pozisyon bu.

Şerne Endidi. O aldı Orkun. Atak yönünü sol kanada çevirdi. O bölgede Olaytan var. Rıdvan bindirme yaptı. Son çizgi. Rıdvan'ın ortası. Şimdi Çerni. Geride Orkun ısrarla top istiyor. Olaytan. Ortası. Kafa vuruşu yandan dışarıda. Yang Yuo. Alkış alıyor siyah beyazlı tribünlerden bu atak.

Şimdi İbrahim aldı. Soldan Ruan atağa katılıyor. Ruan karşılayan Černý. Beşiktaş savunması yerleşti. Ümit. Ruan. Yeniden Ümit. Gambiye. Fatih de ileri çıktı. Çizgide Adel Jonay var, ona göndermedi. Fatih pası iyi değil Ersin. Adel Jonay neden bana gelmedin diyor. João Pereira kızdı oyuncusuna. Emirhan. Agbadu. Murillo. Černý bıraktı. Olaytan, onun pası. Yankio ters taraftan Elbilen Ture geliyor. O vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Fatih orada ters kademeye gelen isimdi. Maestro yerden. Şimdi İbrahim aldı. İbrahim yaptı, ortasına Ersin yattı ve topu bloke etti. Eliyle Agbadu'ya. Az önceki pozisyon İbrahim. Ersin tehlikenin büyümesine izin vermedi. Ümit. Basında isabet yok. Murillo. Endidi. Orkun. Orkun'un pası Yangyo. Sağ kanatta boşluk. Oh gidiyor. Yangyo ortası Lima'dan döndü. Oh yeniden ceza sahasında Yangyo iki oyuncunun arasında tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ruan. Rıdvan. Orkun aldı şimdi. Maestro ile mücadelesi. Endidi. Solda Olaytan boş. Olaytan. Olaytan gidiyor. Elbilal. Olaytan dışarıya vurdu. Etkili geldi bir kez daha Beşiktaş. Olaytan görüntüde. Siyah beyazlar bu pozisyondan, bu ataktan keyif aldı. Alkışlarla destek verdi takımlarına. Şimdi geliyor Alanyaspor. Van bıraktı. Hader, Jonay vurdu Ersin. Hader Jonay. Yayının başında da söylemiştim, bu sezon kariyer sezonu yaşıyor. İleri çıktı, vuruşunu yaptı, direğin dibinde Ersin topu kornere çelmeyi başardı. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Orkun. Corendon Alanyaspor bir kez daha yüklenecek. Adel Jonay. Savunmanın arkasına, Wang'ın bulunduğu bölgeye, ceza sahası, Wang vurdu yandan dışarıya. João Pereira'yı heyecanlandıran bir pozisyon oldu bu. Orkun. Orkun birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Top hala Orkun'da. Bekledi. Rıdvan sol taraftan kendisini gösterdi. Şimdi onun bulunduğu bölgeye. Rıdvan yerden ortağı. Elbilal vurdu. Savunmadan dışarı gidiyor. Rıdvan ve Elbilal Ture. Ümit Akta rakip alana geçti. Savunmanın gerisine. Steve Mounié. Mounié gidiyor.

rica etsin. Bu arada bayrak da kalktı. Offside bayrağı havada. Steve Mounié burada hareketlendi. Kritik bir pozisyon. Mounié vurdu. Ersin karşılamıştı. Roan bıraktı. Mounié geriye doğru döndü. Ümit Akta. Lima. Fatih. Hader Jonay. Janvier. Pasında isabet yok. Endidi. Olaytan kafayla indirdi. Elbilal Ture gidiyor. Elbilal Ture pasını verdi. Şimdi Černý. Ondan gelmedi Orkun'a. Tekrar Černý. Vaxav Černý. Arka direğe doğru. Elbilal Ture dışarıya. Savunmanın müdahalesi var. Korner diyor Cihan Aydın. Fatih o bölgede. Elbilal Ture'yi rahatsız eden isimdi. İşte Elbilal ve Fatih. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş 60. dakika. Orkun topun gerisinde. Ertuğrul kalede dikkatli. Orkun geliyor. Orkun vurdu Ertuğrul. Orkun Kökçü biraz da kendisine kızdı. İzzet bıraktı Janvier'e. Ondan Fatih'e. Sağ çizgide Hader Jonay. O Mounié ile oynadı. Steve Mounié. Pası. Fatih vurdu dışarıya. Savunmanın müdahalesi var mı? Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve köşe vuruşunu işaret etti. Cihan Aydın. İşte Fatih böyle çıktı ileriye. Akbadu. Orkun Kökçü. Raşitsa'nın koşu yoluna doğru. Raşitsa gidiyor. Ceza sahasında Raşitsa son anda müdahale. Çok kritik müdahale Lima'dan. Hemen kullandı Korendon Alanya Spor. Baskı var ön alanda Beşiktaşlı oyunculardan. Endidi kazandı topu. Yankıyor gol pozisyonu kaleci Ertuğrul. İkinci hamle şimdi Orkun aldı. Orkun'un pası. Bu arada offside bayrağı havada, oyunu durdurdu. Cihan Aydın. Hemen kullandı endirek vuruşu, bir hata daha. Gol pozisyonu ve gol. Çok büyük bir hata. Korendon Alanya Spor'dan affetmeyen o. Beşiktaş 2-0 yapıyor. Yanıyor, yine atıyor golünü. Korendon Alanya Spor savunmasında çok büyük bir hata. Beşiktaş 2-0 önde işte. Aldı at diyor ve Yanıyor farkı 2'ye yükseltiyor. Ertuğrul'un büyük hatası. Gerçekten büyük bir hata ama futbolda bunlar da var. Olaytan bugün çok çalıştı. Onun meyvesini de işte bu pozisyonda aldı. Olaytan ve Yanıyor golü böyle kaydetti. Sergen Hoca da böyle sevindi. İkinci gole. Golde aslan payı Olaytan'ın şüphesiz. Baskı karşılığını aldı. İzzet'in baskısı vardı sağda. Mourinho. Raşitsa savunma arkasına hareketlendi. Milot Raşitsa yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Beşiktaş 3-0 önde. Son derece organize bir atakla geldi Beşiktaş. Raşitsa'nın ortasında Orkun topu ağlara gönderdi. Beşiktaş farkı 3'e yükseltti bu golle. İşte golün oluşumu. Milot Raşitsa ve Orkun Kökçü. Farklı açılardan tekrar görüntüye geliyor. Beşiktaş'ın 3. golü. Asist Raşitsa'dan. Gol Orkun Kökçü'den. Goller arka arkaya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş yarı finale koşuyor. Siyah.
kanat Enes yaptı ortasını. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu diyor Cihan Aydın. Köşe vuruşuna izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çalıyor. Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş oluyor. Yarı finalde Gençler Birliği Trabzonspor ve Beşiktaş Konyaspor maçları oynanacak.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
2: Sporun ev sahibi Esport Plus.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 5 Mayıs 1762, Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
12: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
12: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
9: Tutku, İnanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Süper Lig'i değerlendireceğiz. Fakat bugün Zira Türkiye Kupası günü. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş'la Konyaspor karşı karşıya geliyor Tüpraş Stadyumu'nda. Önemli bir mücadele, kritik bir randevu. Beşiktaş bu sezon için Süper Lig iddiasını, Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimallerini çok hafta önce, öyle söyleyebiliriz, geride bırakmıştı. Artık Beşiktaş'ın şu an için tutunabileceği dal Zira Türkiye Kupası. Sezonu kupayla kapatmak isteyen bir Beşiktaş var. Diğer taraftaysa bu sezon İlhan Palut'la birlikte müthiş bir çıkışa geçen, Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen, ligde aynı şekilde Galatasaray'ı evinde mağlup etmeyi başaran Konyaspor, Beşiktaş karşısında finale çıkmak için mücadele edecek formda bir takımın olduğunu söyleyebiliriz Konyaspor şu süreçte.

Evet, 20.30'da başlayacak bu karşılaşma. Eğer normal süresin berabere biterse uzatmalara gidecek. Eğer uzatmalarda da bir sonuç çıkmazsa penaltılarla finale giden takım belli olacak. Bir diğer tarafta ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesi. Arsenal'la Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İlk maç 1-1 bitmişti. Madrid'deki karşılaşma. Bakalım Londra'daki bu akşamki mücadele kaç kaç bitecek? Kim tur atlayacak? Hangi takım finale yükselecek Şampiyonlar Ligi'nde? Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız tabii ki. Gazete manşetlerimiz olacak. Soru görüşlerinize yer vereceğiz.

Evet, gazete manşetleriyle şöyle başlayabiliriz. Birçok tabii detay var. Transferle ilgili gelişmeler var. Fenerbahçe'de başkanlık seçimiyle ilgili şimdiden başkan adayları netleşiyor. Bu isimlerle ilgili detaylar var. Hepsini konuşacağız. Bunun dışında Galatasaray tam o anlamıyla odağını Antalyaspor mücadelesine yöneltmiş durumda. Ve yaz transfer dönemi için nasıl bir planlaması olacak sarı kırmızılıların? Şu an için Galatasaray'ın gündemi bu şekilde. İsterseniz Fotomaç gazetesinin manşetiyle başlayabiliriz. Birçok transfer detayı görüyoruz, transfer haberi görüyoruz Fotomaç gazetesinde. Bernardo Silva şampiyonluk hediyesi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Cimbom dünyayı sallayacak bomba bir transferin peşinde. Bernardo Silva Aslan'ın Manchester City'den ayrılacak olan 31 yaşındaki 10 numaraya yıllığı tam 15 milyon eurodan 3 senelik teklif sunmuş. Dünyaca ünlü yıldızla temaslar sürüyor. Bernardo Silva Galatasaray'a gelir mi? Gelirse doğru isim mi? Görüşlerinizi bekliyorum. Fener'e gol makinesi Romelu Lukaku. İtalyan basını kaynaklı bir haber. Tutto Mercato, elit bir forvet almak isteyen Fenerbahçe'nin gözünü Napoli'den ayrılması gündemde olan Romelu Lukaku'ya diktiği duyuruldu. Sarı lacivertli kulüp yönetimi 32 yaşındaki gol makinesiyle görüşme yaptı. 1.91 boyundaki Belçikalı yıldızı Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istemesi işleri hızlandırmış durumda. Fırtınanın Cabral aşkı. Trabzonspor geçen sezon Benfica'ya kaptırdığı sağ bek Cabral için yeniden devrede. 23 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanatta da görev yapabiliyormuş. Trabzonspor'un şu an gündemindeki isimse Cabral. Bakalım

bu hedefe ulaşabilecek mi transfer döneminde Bordo Mavililer? Kartal'dan Drongelen teklifi. Beşiktaş Samsunspor'un stoperi Rick van Drongelen için harekete geçti. Siyah beyazlı kulüp 27 yaşındaki Hollandalı savunmacı için Karadeniz ekibine teklif sunmuş. Gerçekten Samsunspor'un futbolcuları kapış kapış diyebiliriz. Fenerbahçe ara transfer döneminde Musabay'ı almıştı. Drongelen için Beşiktaş şu an bir teklif hazırlığındaymış Fotomaç gazetesine göre. Bir diğer taraftansa Marius Muadilmacci mükemmel bir sezon geçirdi. Ona da yurt dışından, yurt içinden gelen tekliflerin olduğu söyleniyor. Kupada 9. randevu. Turkuaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün ilk yarı final heyecanı yaşanacak. Beşiktaş Konyaspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışından kopan Kartal'ın tek hedefi kupa. Konyaspor'sa iddialı. Heyecan kasırgası yaşanacak. Bu maç 20.30'da ATV ekranlarında olacak. Kazanan finale çıkacak. Bu karşılaşmayı 20.30 itibariyle ATV'den takip edebilirsiniz. Adnan Deniz Karatepe bu mücadelede düdük çalacak hakem. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Çipli top mesajı. Başkan Serdal Adalı teknoloji çağrısı yapmış. Kulüpler Birliği'ne yazı gönderip çipli topa geçilmesini isteyen Adalı'ya diğer kulüpler de katıldı. Federasyona resmi bir başvuru olacakmış. Devam edelim. Galatasaray'dan bir haber. Sabah gazetesinin haberi. Sarı Kırmızılılar Antalya maçı için alarmları çalıştırdı. İş artık sıkı tutuluyor. Başlık şu: yasak kardeşim. Tesislerde olağanüstü hal ilan edildi. Misafir girişi yasaklandı. Kutlama planları maç sonuna bırakıldı. Okan Buruk ve ekibi Antalya maçına derbi seviyesinde bakıp özel analizler yapmış. Bir başka başlıksa Singo'ya niyet, Sarı'ya kısmet. Sezon başında Singo'ya talip olan Aston Villa, fil dişili savunmacıyı 30 milyon euro bonservis ve 4.8 milyon euroluk yıllık ücret karşılığında Galatasaray'a kaptırmıştı. İngiliz ekibi tecrübeli futbolcuyu izlemeye devam etti. Singo'nun oynadığı maçlarda ise Gabriel Sara dikkat çekti. Sara'ya olumlu rapor veren Aston Villa scoutları bu transferin kıvılcımını yakmış. Premier Lig'den Aston Villa dışında Newcastle ve Everton'da Brezilyalı yıldızla ilgileniyor. Brezilya milli takımına seçilerek piyasasını yükselten Gabriel Sara için Galatasaray 40 milyon euroluk da bir bonservis bedeli belirlemiş.

Takvim Gazetesi "Ben Evimi Özledim" başlığını kullanmış Torreira için Takvim Gazetesi'nin özel haberi. Ne aşk acısı ne de para. Lucas Torreira'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmak istemesinin tek sebebi ailesiymiş. Atom Karınca, Lucas Torreira'nın sezon sonunda İstanbul'dan ayrılacağı iddia ediliyor. Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma sebebini Takvim açıklıyor. Uruguaylı Yıldız'ın gitmek istemesinin sebebi olarak Devrim Özkan'ın ayrılması olarak gösterilmişti. Bir başka iddia ise Galatasaray'ın Yıldız'ın para için İstanbul'u terk edeceğiydi. Ancak Torreira ne aşk ne de para için Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Uruguaylı Yıldız ailesine daha yakın olmak istediği için Galatasaray macerasını sonlandırmak ve Güney Amerika'ya gitmek istiyor. Tecrübeli oyuncunun menajeri Uruguay ve Arjantin ligi takımlarıyla görüşmelerini sürdürüyormuş. Buradaki kulüplerin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Galatasaray'a resmi teklif sunması bekleniyor. Torreira'nın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Mauro Icardi River Plate'e. Arjantin televizyonlarında geniş yankı bulan ve kısa sürede sosyal medyada yayılan bilgilere göre Mauro Icardi'nin uzun yıllar süren Avrupa macerasının ardından

0: Beşiktaş'ın gelecek yılla ilgili planını yapması için de bugün bütün futbolcuların artık evet gelecek yıl bu mevkide bizim eksiğimiz var ya da yok şeyine gelecek bir maç pozisyonunda yani. Eksiklerini tamamlayıp gelecek yıl Beşiktaş eğer şampiyonluğu oynamak istiyorsa bugünkü maçta bu işin provasını artık yapması lazım. Bundan sonraki şansı yok yani, bundan sonra böyle bir önünde şey yok. Yani konsantrasyon bozulduğu takdirde Beşiktaş'ın ligde iyi sonuçlar almadığını hepimiz görüyoruz. Antep maçının ilk 20 dakikasında Beşiktaş'ı seyrettiğinizde ya ne oldu yani, rotasyon olmasına rağmen inanılmaz bir mücadele ortaya koydular ve 20. dakikadan sonra da Beşiktaş sanki bir el freni bastı, araba durdu gibi bir pozisyona girdi. Onun için kupa maçı böyle bir maç değil. Kupa maçı önemli bir maç. Hocamın dediği gibi Konya her geçen dakika gol yemediği takdirde güven kazanacak, özgüveni daha da fazlalaşacak ve Beşiktaş için
1: maçında örneğini yaşadık.
0: Olduğu gibi Beşiktaş için de zorlu dakikalar başlayacak. Konya'nın yapacağı bana göre önemli şeyler de var. Beşiktaş'ta hatlar arasında o kesintiyi, bağlantıyı Konya kestiği takdirde Beşiktaş'a zorluklar yaşatacak. Konya'nın başarılı olduğu bir başka şey daha var. Duran topları çok iyi kullanıyorlar. Konya'yı incelediğinizde duran toplarda ciddi manada goller kazanmışlar. Beşiktaş'ın da maalesef bu konuda zaafı var. Yani defans blokları arasında defansın yerleşmesi noktasında zaaflar yaşadıkları için de duran toplarda da bolca gol yemiş Beşiktaş. Genel itibariyle de böyle bir zaafı var. Ama bütün bunlara rağmen Beşiktaş taraftarıyla, yönetimiyle, hocasıyla, futbolcularıyla bu maçın çok önemli bir maç olduğunu şeyine varmıştır. Bence bilincindedir artık. Bugün de Beşiktaş bu maçı alıp kendi taraftarı önünde kupada finale kalacağını düşünüyorum. Bu konuda zorluklar var mıdır? Vardır ama büyük camialar bu zorlukların üstesinden her zaman gelmesini bilmiştir. Sahadaki futbolcular da bu şuurdadır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'ler üzerinden de konuşalım. Yönetmenimiz o günden de rica edelim. Beşiktaş'ta bu sezon hedefin başından beri kupa olması sahaya nasıl yansıyacak? Nasıl bir 11 bekliyoruz? Kalede Ersin, savunmada Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, hemen önlerinde Ndidi, Orkun, Olaytan eşlik edecek Ndidi'yi orta alanda. Çerni sağda, solda Elbilal Ture ve ileride oh 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Konya Spor'da kalede Bahadır, savunmada Uğurcan, Nagolo, Adil, Adzuna, orta alanda Mili, Yevtoviç, Berkan, sağda Deniz, solda Bardi ve ileride Mulek 11 ile de Konya Spor'un sahada olmasını bekliyoruz Ahmet Hocam. Beşiktaş'ta ev sahibi takımla bir başlayalım. Beşiktaş'ın zaten ideal 11'i, Sergen Hoca'nın da sık sık tercihi bu yönde oluyor. Orkun'a çok büyük önem veriyor bu kadro içerisinde ve yapılanmasında, hücum organizasyonlarında Sergen Hoca. Ve Orkun'un da yine Orkun'un yönetimindeki Beşiktaş'ta hücumda daha aktif ve pres yapmaya hazırlanan Çerne, Ture, Oh üçlüsü, Elbilal Ture ve Oh üçlüsü nasıl etki edecektir maçı?
2: Şimdi Beşiktaş'ın bugün, Seyit Hocam çok önemli bir konuya değindi. İleriye dönük vereceği mesajlar var. Ama bugün tek bir şey var. Sadece galibiyet. Yani ben iyi oyunu hep ön plana çıkaran bir zihniyete sahibim. Ama bu tür maçlarda deseler ki birinci sıraya koyacağın nedir? 1-0'lık bir sonuç. Turu getirecek bir sonuç. Penaltılarla da olsa. O yüzden Sergen Hoca zaten son hafta yaptığı rotasyonla da bugünkü maça hangi kadroyla çıkacağını belli etti, hangi anlayışla çıkacağını belli etti. Devre arası transferlerin takıma olumlu yansıdığından bahsetmiştim ben. Teknik heyetteki olumlu gelişmelerden bahsetmiştim. Ama belki de Beşiktaş'taki en büyük olumlu gelişmeyi Orkun'da gördük. Geldiği dönemde acaba soru işaretlerinin de olduğu kısa bir dönemden sonra Orkun şu an takımın lideri konumuna geldi. Orkun yaşı da müsait. Yani bu kalitedeki takıma liderlik yapan futbolcuların şampiyon olmanız için, oraya oynamanız için sizde en azından 10 sene civarında kalıcı bir üst düzey performansla oynaması lazım. O yüzden bugün Beşiktaş'ın lideri yine Orkun olacaktır. O kesin. Ama bu tür maçlarda da akıl devamlı duyguların önünde olması lazım. bazen o

0: Orkun kendini öyle bir kaptırıyor ki oyunun içine. Bunu bugün biraz daha aklı ön plana çıkararak yapıyor olması lazım. Tabii kısa vadeli bugünü düşünerek söyleyeceğim. Benim beklerden beklentim büyük. Mourinho Beşiktaş'ın iyi transferlerinden biri oldu. Rıdvan ne olursa olsun ofansa destek veren bir anlayışla oynuyor. Bakın bugün özellikle Beşiktaş'ın en çok ihtiyaç duyacağı konulardan bir tanesi o. Konya'yı orada üçlü görüyoruz. O üçlü gördüğümüz Konya oyun içinde pozisyon gereği olarak bazen dörtlü oluyor, bazen beşli oluyor, bazen altılı oluyor. Çünkü Berkan yeri geldiğinde sol bek, Antoana da sağ bek olabilecek özelliklere evet. sahip. Yani Beşiktaş oyunun genelinde kapanmış bir Konyaspor'u açmak için bir uğraş verecek. Set hücumlarını daha fazla yapmak zorunda kalacak. Günümüzde şunu biliyoruz. Set hücumlarını etkili bir şekilde yapmak istiyorsan iki tane hücum bekinin olması lazım. O Beşiktaş'ta var. Kalabalıkta dripling yapman, berkaç yapman çok kolay değil. Dolayısıyla merkezden uzaktan atacağın şutlarla yay bölgesinden sonuca gidebilirsin. Orada da bir Orkun var. Bunu çok iyi yapan. Belki santrofor bölgesinde Beşiktaş bir tık daha kalite arayabilir. Ama Oh'un o iyi niyetine, mücadelesine, savaşma ruhuna El Bilal Toure de oyun gereği ikinci santrofor gibi katkı sağladığı için bence orada da çok zorlanmayacak. O yüzden ben her şeyi tamamıyla Beşiktaş'ın lehine görüyorum. Beklentilerim o yönde. Tabii İlhan Hoca ne değişiklik yaptı derseniz de işte daha önce klasik dörtlü oynayan bir Konya vardı. Dedim ya 4-5-6'lıya evet. gidiyor. Berkan harika işler yapıyor. Galatasaray'da orta sahada bildiğimiz hatta bir iki maçta sol bekte oynamıştı. Geçen hafta 2 gol attı. Müthiş. Sezon başı forma şansı bulamayan Jevtović'i bugün sahada son dönemde çok iyi bir performansla görüyoruz. Bu da Konya'nın en büyük avantajlarından biri. Zaten Berkan'ın öne çıkma isteği de gereği stoper özellikle 3 tane Uğurcan, Nagalo ve Adil'le kuracağını gösteriyor. Keza Anzuan'a da o desteği veren. Deniz de Bardi de Beşiktaş'ı bence evet. en zorlayacak iki oyuncu. Yani birebir de etkili olan, adam eksiltebilen. İşin taktik yönünü de iyi bilip takımı yönlendiren iki futbolcu. O yüzden bugün belki de genel bir cümlem şu olsun. Rakibe biraz daha yakın oynayan, daha agresif oynayan, onlara zaman alan bırakmayan takım ufak da olsa bir avantaj elde edecektir. O kesin. Muleka da artık Beşiktaş için bilinmeyen bir oyuncu değil. O kesin. Kramer'i de ayrı değerlendirmek lazım. O tam bir tank. Girdiği zaman da rakibi gerçekten zorlayan bir anlayışla oynayacaklar. Keyifli olacak. Önemli onların.
1: Seyit Ateş Hocam şimdi sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'leri paylaştık. Konya Sporca ligde almış olduğu mağlubiyetle Çaykur Spor karşısında bugün Beşiktaş maçına çıkacak. Belki akıllar da belki Konya Spor'da kupadaydı diyebiliriz. Son haftalarda bir çıkış yakalayan takım. Formda oyuncular var. Berkan'ın performansının özellikle Ahmet Hocam altını çizdi. Bir kıyas yaptığımızda, kadro kıyaslaması yaptığımızda nelere dikkat etmeli iki takım?
2: Şimdi yani sokakta herhangi bir Beşiktaşlı'ya rastlasanız bana bir kadro yazın bugün. Nasıl oyun bu kadro bu kadro verir. Başka bir türlü vermez. Ben bu kadronun tamamına olan güvenim biraz fazla. Ben sol bek konusunda hep tereddütlerim olmuştur. Yani ben Rıdvan'la ilgili doğru bir tercih olmadığını. Abi şu an itibariyle kadrodaki oyuncular itibariyle doğru tercih. Ancak gelecek planlamasında Rıdvan'ın Beşiktaş'ta olması çok fazla bir futbol sever olarak şey yapamıyorum yani. Evet buraya bunu oturtamıyorum.
0: Çok çok küçük bir soru izin verirsen. Gelecek planlamasında şampiyonda oynayacak Beşiktaş'ta bu kadrodan kaç kişiyi oraya taşırsın? Bakın bu apayrı bir
2: Ersin'i
0: şey.
2: Bugün
0: 1-0 lazım. Gelecek değil.
2: Ersin'i zorlayacak bir tane kaleci gerekiyor Beşiktaş'a. Gelecek ki planlamasında %100 Ersin'in önüne geçecek ya da Ersin'i daha motive edecek bir kaleci, yani ikinci, üçüncü kaleci değil. Direkt Ersin'in önüne geçecek bir kaleci lazım. Ya da Ersin'le devam edilecekse bile, yani Ersin olmadığı zaman evet o Deniz değildi. Yani öbür bizim kiralık, Beşiktaş'ın kiralık aldığı, bizim geçen haftalarda izlediğimiz oyuncu değil tabii ki.
1: Yani önümüzdeki sağ bek, sezon için ciddi bir kaleci arayışı var Beşiktaş.
2: Kesinlikle. Sağ bek olabilir mi? Olabilir. Şampiyonluk sürecindeki takım için sağ bek olur. Agbado, o da doğru tercih ama Emirhan da değil. Beşiktaş'a stoper de lazım yani. Emirhan asla Beşiktaş'ın şeyi değil yani. İlk 11 oyuncak stoperi değil bana göre. Tabii bu tercih meselesi. Hoca bence iyi bir stoper olsa Emirhan'ı tercih eder mi? Ben tercih etmez diye düşünüyorum. Masuaku'dan sonra Jurasek tutmadı, Rıdvan tutmadı. Bir Sivas'ta daha önce, pardon, Kasımpaşa'da oynayıp da transfer edilen bir çocuk var. Yine sol bek. Yasin. Yasin olabilir mi? Gelecekle ilgili olabilir. Yasin çift, yani hem stoper oynayıp hem sol bek pozisyonda oynayan bir çocuk. Biraz daha yaşı Rıdvan'a göre yine genç. Olabilir mi? Olabilir. Hakim tutulabilir. Endidi çok top kazanması münasebetiyle bir duvar görevi görüyor orada. Endidi bana göre Beşiktaş'ta olabilecek, şampiyonluk kadrosunda olabilecek bir oyuncu. Bilal'ı beğeniyorum ben. Bilal'ı beğeniyorum. Agresifliğini beğeniyorum. Çabukluğunu beğeniyorum. Topu aldığında direkt kaleye gidişini beğeniyorum. Sonuca etki edecek goller dağıtıyor. Onu da beğeniyorum. O Beşiktaş'ın birinci santforu mu? Asla değil. Ya mutlak manada bir santfor olması lazım. Eğer Beşiktaş şampiyonluğu oynayacak bir kadro, ki ihtiyaç var, başka şansları da yok, mutlak manada bu kadroyu oluşturacaklar. O asla Beşiktaş'ın birinci santforu değil yani. Mümkün değil. O hamle oyuncusu, ikinci santfor olabilir mi? Ya da onun yanında bir başka santfor olursa o'la birlikte daha iyi şeyler yapabilirler mi? Onu hocam daha doğru değerlendirir. Orkun tartışılması mümkün olmayan bir oyuncu. Türkiye Ligi'nin, bırakın Avrupa'nın her takımında gözü kapalı oynatabileceğiniz bir oyuncu Orkun. Orkun Beşiktaş'ta 2-3 yıl kaldıktan sonra da çok ciddi bir parayla Avrupa'ya satılabilecek. Beşiktaş'ın doğru hamlelerinden biri. Bonservisi 30 milyonmuş, 40 milyonmuş. Osimhen 75 milyona alındı. Bana göre 100 milyon, 120 milyonluk oyuncu şu anda. Yani Galatasaray onu sattığında öyle bir para düşünecek. Zaman zaman pahalı, işte uçuk paralarla alınan oyuncular da doğru ise oyuncu, geldiği kulübü de hem mutlu ediyor, hem iyi sonuçlara etki ediyor, hem de gittiğinde de aldığı ücretin biraz daha fazlasına satılarak kulübe katkı sağlıyor. Černý'i beğeniyorum ben. Eskiden beri beğenirim ama Černý ile Sergen Hoca sanki örtüşmedi ya da çok şeyleri tutmadı. Ne dersiniz? Elektrikleri çok birbirine uymadı. Černý'i sürekli oyundan çıkartmak lazım. Bazen kötü oynuyor doğru ama her futbolcunun her maçta aynı performansı göstermesi zaten mümkün değil. Zaman zaman kötü oynayan değil de bir önceki maçtaki performansından daha düşük performans gösteren bazı özel oyunculara da tahammül etmek lazım. Hı hı. Siz onu her değiştirdiğinizde motivasyonunu düşürürsünüz. Kaybedersiniz onu. Hocam bunu daha iyi bilir. Sahada bizzat bulunmuş sevgili hocamız. Onun için Černý'i ben beğeniyorum. Yanına bir alternatif oyuncu olabilir mi? Olabilir. Ama bu asla Cengiz değil.
0: Sevgili Ceyda, dört kişi saydı.
2: Cengiz kendinden var.
0: Mourinho, Agbado, Endidi ve Orkun.
2: Orkun.
0: Allah Beşiktaş'a çok para versin. Bilal. Bütün kulüplerimize versin de. Yani şampiyonla oynamak için bu kadroya 7 tane direkt transfer yapacaksanız günümüz ekonomik şartlarında
2: hocam,
0: gerçekten
2: başka şansınız yok.
0: Hayır, o yüzden ben dedim, bakın benim genel prensibimdir. Bir teknik direktöre ya para vereceksin, tamamıyla transferlerle, çok para harcayarak, kaliteli kadro kurarak o hedefe yürüyecek. Eğer onu verecek durumunuz yoksa da ona zaman vereceksiniz. İşte Beşiktaş Sergen Hoca birlikteliği o yüzden benim için çok önemli. Tabii ben bugünü çok önemsediğim için tamamıyla bugünü yine ön plana çıkarmak istiyorum. Onun için zaten o soruyu sormuştum. Rıdvan'dan buraya gelmiştik biz. Şu an elde ne varsa onunla oynuyoruz.
2: Doğrudur. Aynen katılıyorum
0: yani
2: hocam.
0: Maçı Rıdvan kazandı.
2: Zaten bugün Beşiktaş iyi oynayayım diye sahaya çıkarsa, iyi futbol ortaya koyayım diye çıkarsa, sizin de dediğiniz gibi sonuca çok gitmez. Bugün ben maçı nasıl kazanırım yapacak. Onun için de futbolun gerektirdiği ne varsa onu yapacak. Yani toplu hurra hücuma kalkacağına kontrollü, daha doğru, daha iyi şeyler yaparak giderse daha doğru yapar. Çünkü her geçen dakika Konya

0: biraz daha motive olacak, biraz daha özgüven kazanacak ve Beşiktaş'a sıkıntı yaratacak diye düşünüyoruz ki futbolun mantığında bu var. Yani rakip takım siz sonuca gitmedikçe rakip takımın özgüveni artacak, sıkıntılar yaratacak. Beşiktaş'ın kadrosu başka kadrosu yok zaten. Yani yapabilecek en doğru şey o. Ben Sergen Hoca'yı da geçmiş yıllara göre daha motive görüyorum. Yani o şampiyon olduğu sezona göre Sergen Hoca daha motive. Ben öyle görüyorum. Çünkü
1: onunla gemiyi iyi yanaştırmak isteyecek Sergen Hoca. Önümüzdeki sezon planlarını uygulayabilmesi için. Dolayısıyla Sergen Hoca'nın bakış açısıyla da çok önemli bir karşılaşma.
2: Ya mutlaka. Şimdi ben teknik yönden Sergen Hoca'yı değerlendirmiştim. Günümüzde belki son senelere baktığımızda ses getiren çok teknik adam oldu. O teknik adamların bir kısmı artık görevde değiller. Yani Sergen Hoca'nın kariyerine baktığımızda Sergen Hoca değişik kulüplere gitti. Orada başarılı oldu. Ama bunlar bir seneyi bulan başarılar bile değildi. Kısa vadeli başarılar. Yani teknik direktörlükte ömür boyu yapmanız gereken bir meslek. Yani bakın bir Okan Buruk diyorsak işte üst üste dördüncü şampiyonluğunu alıyor. Daha önceden de şu kupaları var diye kariyer planlamasında biz belki de 30 yıllık 40 yıllık başarıları oraya sayıyoruz.
0: CV'si dolu yani.
2: Tabii eğer gerçekten büyük teknik direktör olacaksan istikrarın birbirini tekrar eden başarıların arka arkaya geliyor olması lazım. Şimdi bakıyorsun futbolcu olarak Sergen bu ülkenin en özel futbolcularından bir tanesi. Futbolcu olarak bile daha iyisini yapabilecek iken onu yapmamış olmanın rahatsızlığı da onda mutlaka vardır. Sergen Hoca şunu kabullendi. Benim yuvam Beşiktaş Kulübü, benim geleceğim tamamıyla burada, benim burada olmam için de benim yapım ne olursa olsun benim Beşiktaş'a uymam lazım. Beşiktaş'ın bana değil. Ben tamamıyla o açıdan yaklaşıyorum. Bir de günümüzde hırs kelimesini ben çok tercih etmiyorum. Azim daha doğru. Beşiktaş'ta ben bunu da görüyorum. Bu da Beşiktaş için çok önemli bir konu. Bu işte daha önceki yönetimden kalan bir scout ekibi vardı. Almanya'da yaşadılar. Ne yaptığını bile bilmedik. Beşiktaş'ın 2 mi 3 mü transfer dönemine ihtiyacı var diye çok konuşuldu. Ama Beşiktaş'ta bir Sergen Yalçın, Serkan Reçber ikilisi oluştu. İddialı bir şekilde biz bu işi biliyoruz. Biz transferi de çok iyi yaparız. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Bakın kulübün başarısı, Türk futbolunun başarısı bir tarafa, kendi bireysel başarınız için bile başarılı olmak zorundasınız. Bu ikili birbirlerine mahkum oldular. Dolayısıyla siz sezon sonu veya transfer döneminde o demin bahsettiğim 6-7 transferi en doğru şekilde yapacaksanız oraya camianın bütün güvenini alarak gidiyor olmanız lazım. O yüzden bugünkü maçlar çok önemli. Yani hem sonuç olarak hem de ortaya konan oyun olarak. Ama bunun bir geçiş süreci olduğunu da Beşiktaş taraftarı unutmasın. Bizde şu var, demin kısaca değinmiştik. Ya, hedeften koptuğunuz anda kayıplar oluyor. Beşiktaş hedeften koptuğu için ligde kaybetti. Çok net. Yarışın içinde olsa Beşiktaş kesinlikle o mağlubiyetleri almayacak. Bunun tersi de var sevgili Ceyda. Galatasaray'ı son dönemde bir haftayı bir hafta kötü. Evet. Bir haftayı bir hafta kötü görüyoruz. Neden? Hedefleri var ama onlar da biz hedefe ulaştık diye hedeften koptular. Yani benim bu hafta galibiyete ihtiyacım var diye düşündükleri anda her maçı kazanabilecek durumdalar. İşte Fenerbahçe maçında onu gösterdiler. En yakın rakipleri. Antalya maçında da yani o ihtiyaç duydukları sonucu mutlaka alacaktır. O yüzden bizim işin mental yönünde daha yapmamız gereken çok şey var bütün takımlarımızda. Kendimizde bile, taraftarda bile.
1: Şimdi hocam, Seyit Ateş hocam da değindi. Size de hemen sormak istiyorum tabii. Kupayı kazanan taraf sezonu geç açacak. Beşiktaş'ta ciddi bir transfer dönemi hazırlığı var. Dolayısıyla sezon ne kadar geç açılırsa Beşiktaş'ın o kadar avantajına olacak bir dönem bekliyor siyah beyazlıları. Bu da ayrı bir konu. Yine Seyit Ateş hocam özellikle transferde yapılması gereken hamlelere biraz değindi. Kaleci konusuna, santfor konusuna. Oh'la ilgili yorumu da yine Beşiktaş'ın santfor değil oh diye bir yorumda bulundu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz mevcut kadro?

0: da gelecek takviyelerle birlikte.
1: Şimdi bu direkt rakiplerle ilgili bir konu. Yani bence bizim bunu böyle bir programda veya bir hafta içinde konuşuyor olmamız mümkün değil.
0: Evet.
1: Çünkü bir yarış yapıyorsunuz. Yani ben birinci olmak istiyorsam ikinciyi geçmem lazım. Dolayısıyla o ikinci ne kadar güçlü onu biz şu an bilmiyoruz. Türkiye'nin şu an birinci ne kadar güçlü onu bilmiyoruz. Türkiye'de Galatasaray en güçlüsü olsa bile ne konuşuyoruz Galatasaray ile ilgili? Galatasaray'ın yeni sezonunda bir revizyona ihtiyacı var. Osimhen'e teklif gelecek mi? Osimhen gidecek mi? Torreira Boca'ya gitmeyi düşünebiliyor. Gidecek mi? Galatasaray'da o kadar çok yapılabilecek değişiklik var ki bazen siz güçlenmeniz gerekirken güç de kaybedebiliyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Fenerbahçe'de bilinmezlikler daha da büyük. Şu an 3 tane başkan adayı garanti diyoruz veya 4-5 veya birleşmeler olacak. Ama onların ne yapacağı konusunu bilmediğimiz gibi hem takım içinde birçok değişiklik olacak. Hem de bu çok adaylı yarışın bazen camiaya getirdiği büyük yükler de oluşacak. O yüzden Fenerbahçe'yi de bilmiyoruz ama Beşiktaş rakipler ne yaparsa yapsın bence kendiyle yarışan, kendi doğrularıyla ilerleyen bir takım konumuna gelmesi lazım. Şu an imkanı var. Bir tek eksikleri işin tamamıyla ekonomik boyutu. O yüzden Sergen Hoca bütün bu transferlerde şu an girdiği o yolda bence yoluna kesinlikle devam ediyor olması lazım. Yine çok önemsediğim bir konu, yani özel ilgi alanıma giriyor, uzmanlık alanıma giriyor. Sezonu erken açma, geç açma.
0: Evet.
1: Bakın ZTK'yı alan takım büyük bir avantaj yakalayacak. Lig şampiyonunun gruplara direkt katıldığı gibi. Onlar ne playoff oynayacak? Bu etkiliyor mu? Etkiliyor. Ama bakıyoruz bizim 5 tane takımımız Avrupa'da olacak. Yani eğer ligi Beşiktaş erken açmıyorsa o zaman belki de kupayı kazanma ihtimali yüksek olduğu için Trabzon açacak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz bu takımları konuşacağız. Yani şu an benim gördüğüm gerçek şu. Eğer Beşiktaş'la Trabzon avantajlı gördüğüm için söylüyorum. İkisinden biri ZTK şampiyonu olarak Avrupa Ligi'ne gidecek. Diğeri de üçüncü olarak oraya ikinci eleme turundan başlayacak. Bizim tamamıyla böyle konuşarak değil, planlı, antrenman bilimine uygun davranışlarda bulunuyor olmamız lazım. Şu an benim kafamdaki bir tek bilinmezlik oradaki risk. Yani bir 21-22-23 Temmuz'da oynanacak ikinci ön eleme turu. Siz bu maçtan kaç hafta önce sezonu açacaksınız? Eğer grup başıysanız, seri başıysanız, size daha zayıf takımlar çıkacaksa belki transferleri tamamlamadan daha zayıf takımları ben 4 haftalık bir hazırlıkla da geçerim riskine girersiniz. Ayrı bir planlama yaparsınız veya garantiye gitmek istiyorsanız, ki ayrı bir planlama demek sezonun 23'ünde açılıyor anlamına gelir Haziran'ın. Hı-hı. 4 hafta için. Yok ben garantiye gideceğim diyorsam, ki geçen sene Fenerbahçe o hatayı yaptı. Hazır olmadan Şampiyonlar Ligi'ne girdiği için elendi. Bunu 2 hafta daha önce çektiğiniz takdirde zaten 23'ünde bile açsanız Dünya Kupası devam ediyor. Yani önümüzdeki sene antrenman bilimi olarak, kondisyon olarak, bakın bu çok önemli, çok özel bir planlama gerekli. Ya takımı gruplar halinde hazırlayıp onlarla o rotasyonları da doğru uygulayarak oynatacaksınız. Veya sezon boyunca baştan sona kadar 34 haftada bunu sürdüremeyeceğinize göre onların yenilenme sürelerini sezonun içine organize edeceksiniz. Bir gün inşallah daha geniş bir programda detaylı bir şekilde o bilgileri
0: paylaşırız. Elbette konuşuruz. Şimdi tabii diğer karşılaşmada Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesi var. Bununla birlikte şöyle bir lige doğru geçiş yapacağım. Ligde de Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi bizi bekliyor hafta sonunda. Dolayısıyla hem Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirine rakip belki finale çıktıkları takdirde. Belki de diyeceğiz ki Perşembe.

0: Perşembe haftaya, gerçi şöyle önce haftaya oynayacak
1: Evet.
0: Trabzonspor. Derbiden önce bu karşılaşmayı oynamış olacak. Detaylar var bu şekilde ama belki de Beşiktaş için finale adını yazdırdıktan sonra yine rahat, mental olarak da rahat çıkacağı bir mücadele olacak.
1: Yani Trabzonspor için bir avantaj bana göre. Beşiktaş çünkü yani bugün ciddi manada bir efor sarf edecek, yorgun olacak. Eğer şeyi de geçerse, finale de kalırsa biraz daha mental yönden de rahatlayacak. Taraftar da ona biraz daha müsamahalı davranacak. Futbolcu biraz gevşemiş olacak. Evet, biz kupada finale kaldık. Trabzon maçına daha az konsantre olarak çıkmış olur diye düşünüyorum. Genel itibariyle böyledir. Yani insan şeyi bandı bunu şey yapıyor. Siz ister istemez etkileniyorsunuz. İyi sonuç alıp finale çıkmışsanız biraz sizde rahatlama meydana geliyor. Nitekim biraz önce hocam söylediği gibi Galatasaray mesela, evet ben zaten nasıl olsa şampiyon oldum. Her maç öyle çıktı. O çıktığı maçlarda da üstelik kolay maçları da kaybetti. Fenerbahçe bunu ne yaptı? Bunu değerlendirdim. Fenerbahçe dedi ki ben Karagümrük'le oynuyorum. Karagümrük kim? Ligin sonuncusu. Ben bunu yenerim. İşte bu mantık, bu şey bakış açısı insanlara şey getiriyor. Başarısızlığı da getiriyor. Ben Beşiktaş finale çıkarsa Türkiye Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası'nda muhtemelen Trabzon maçı Trabzon açısından daha rahat olur gibi düşünüyorum. Trabzon da son 4 haftada çok ciddi puan kayıplarına sebep oldu ki ben Trabzon'un sezon başından beri çok iyi organize olmuş, iyi bir teknik direktör, iyi sonuçlara imza atan, yani şampiyonun önemli adaylarından biri olarak görüyordum ki bu şansla ayaklarına geldi. Yani son 4 maçta kaybettikleri 9 puanı eğer kazansalardı, ki kolay maçlardı onlar açısından, bugün ligin lideri pozisyonda olacaklardı. Yani Trabzon hiç kimsenin ummadığı şekilde lig şampiyonu bile olabilecekti belki. Ama futbolda böyle şeyler var. İşte siz ben bu işi bitirdim tamamdır dediğiniz an tamam olmadığında aldığınız sonuçlarla gösteriyorsunuz. Onun için bugünkü maç Beşiktaş için çok önemli. Hafta sonunda bu maçın sonucu da Trabzon Beşiktaş maçına etki yapar. Niye? Trabzon biraz daha organizeli çıkacak mı? Trabzon açısından Gençler Birliği kupa maçı kolay mı geçer?
0: O önümüzdeki hafta
1: Evet,
0: oynanacak
1: onu işte
0: zaten.
1: o Trabzon acaba ne düşünür? Futbolcu ya nasıl olsa biz Gençlerbirliği eleriz gibi bir mantıkla lige konsantre olalım. Beşiktaş'ı mutlaka yenelim de acaba ikinci olabilir miyiz mantığıyla mı çıkarlar? Onu da bilmiyorum ama Beşiktaş için bu maç çok hayati bir maç. Alırsa Trabzon'a daha rahat gider. O maç da, hafta sonundaki lig maçı da Trabzon için daha kolay olur diye düşünüyorum. Ama büyük maçların skorları, büyük maçların sonuçları önceden tahmin edilemeyecek kadar çetrefilli bir şeydir,
0: Evet.
1: bir sonuçtur. Onun için büyük maçlarda evet bu takım galip gelir. Beşiktaş Trabzon'da çeşitli defalar yenmiş. Trabzon'da, İstanbul'da Beşiktaş'ı çeşitli defalar yenmiş. Zaman zaman berabere kalmışlar. Onun için büyük maçın sonucunu da tahmin etmek mümkün değil. Beşiktaş açısından finale çıkarsa kolay, finale çıkmasa daha da zor bir maç bekliyor hafta sonu.
0: Hafta sonu Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor da ligde şimdi özellikle son haftalarda zorlu bir periyoda girdi. Şampiyonluk yarışında özellikle Galatasaray mücadelesinden sonra ben de varım Trabzon diyen Trabzonspor üst üste puan kayıpları yaşadı. Ve hafta sonu kupa maçı öncesi çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Her iki takım da iki final mücadelesine çıkacak ki hedef maçına çıkacak gibi. Hocam.
2: Şimdi biz hep olaya işin fiziksel yönüyle yaklaştık. Beşiktaş bugün maç oynayacak. Tam dinlenmeden Trabzon maçına çıkacak. Bu Trabzon için
0: Evet.
2: avantaj. Ben bunun çok ön plana çıkmasını beklemiyorum kendi adıma. Çünkü dedim ya, varsayım Beşiktaş bugün turu geçecektir. Beşiktaş bugün turu geçiyorsa Beşiktaş için bu sene ligde bir tek maç kalacak. O da ZTK finali. Şimdi bakıyoruz, belki Beşiktaş Trabzon maçına 4 günlük bir dinlenme sonrası çıkacak. Sergen Hoca'nın işte Gaziantep maçında yaptığı rotasyonları hepimiz gördük. Trabzon maçı için bile bazı rotasyonlar yapılabileceği gibi.

0: şey Trabzon için geçerli. 4 gün sonra da onlar Gençler Birliği maçına çıkacaklar. Onların rotasyon yapma ihtimalleri büyük mü? Çok büyük. Hem de bu kadar çok eksikleri olduğu bir dönemde. Yani ben işin mental yönünü daha ön plana çıkarıyorum. Geçmişte bunu çok yaşadığım için. Biraz da iddialı söyleyeceğim. Bakın, sizi aynı takımla oynayacağınız çok önemli bir maç bekliyor ise, varsayım Beşiktaş-Trabzon finali. İki takım da o finalden 3 gün önce veya 1 hafta önce kendi aralarında oynayacağı maçta şu an Türkiye ortamının çok daha üzerinde birbirlerine saygı gösterirler, birbirlerine sevgi gösterirler. Kesinlikle rakibi tahrik etmemeye çalışırlar. O yüzden o maçta biraz daha fazla futbolun güzelliklerinin, yani illa çok sert oynamak zorunda değillerdir. Böyle biraz daha işin teknik tarafının ön plana çıkacağı, biraz daha fazla pozisyonun olabileceği, biraz daha fazla golün olabileceği ben bir maç bekliyorum. Ama birinci sıraya centilmenliği yazıyorum. Bakın, bu sene bile çok konuştuk. Belki bazı kulüpler rakiplerini tahrik ettiği için puan kaybetti konularını konuştuk biz. O yüzden hem Beşiktaş'ın hem Trabzon'un hafta sonu oynayacağı o maçla ilgili birinci düsturu, aman biz iki tane büyük camiayız, büyüklüğümüze yakışır bir anlayışla oynayalım. Onun temelinde centilmenlik var, sevgi var, saygı var. Böyle bir maç bekliyorum ama keyifli olacak.
1: Bir karşılaşma bekliyorum. Bir tarafta Fatih Tekke, diğer tarafta Sergen Hoca. Sezonun ve aslında Türkiye'nin en önemli hocalarından ikisi yetiştirdiğimiz. Dolayısıyla siz biraz bu gözle de bakarsınız, sizi tanıyorum. İki hocanın keyifli taktiklerini izlemek için.
0: Ya mutlaka. Şimdi Türkiye'de teknik adamlık konusunda da değişen çok şey var. Bakın, son zamanda biz belki de geçmişte hiç konuşmadığımız konulara girmeye başladık. Türk teknik adamlarının Avrupa'da da görev yapması lazım. İşte Arda Turan göğsümüzü kabartabiliyor. Evet. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Son dönemde
1: ya da ligimizde son dönemde hep yerli hocalar damgasını vurdu.
0: Şimdi Okan Buruk'un değişik çok önemli ülkelerden teklifler alabileceğini söylüyor. Fatih Hoca yapısı itibariyle kendini, isim vermeyeceğim ama dünyanın büyük antrenörlerinin sahip olduğu mentaliteyle geliştirmeye çalışan bir teknik adam. Sergen Hoca o yola girdi dedik. O yüzden teknik adamlar arasındaki rekabet de bu tür maçlar için bence çok çok çok ön plana çıkacak, o kesin.
1: Şimdi ilk saatimizi noktalayalım. İkinci saatimize başlamadan önce de hazırlıklarımızı yapalım. Canlı yayın noktalarımıza kameramızı çevireceğiz. İkinci saatimizin hemen başında. Bizden ayrılmayın diyelim, bir ara rica ediyoruz.
2: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Zielinski, Barella ortaya girdi. Ceza sahası, Esposito döndü. Barella direkten topu alarak gidiyor Suzuki. Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Büyük bir tehlike Parma kalesinde. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turan karşı karşıya. Turan! İsek arada Martinez'e, çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi, Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonluğa gidiyor Inter. Martinez aldat dedi. Mkhitaryan, artık dakikalar kaldı şampiyonluğa. Armquist hareketli. Elfeşe'nin de Armquist şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeşe ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada.

Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci. Suzuki bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. 21. şampiyonluk için her şey hazır.

0: Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha. Kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Vlahovic. Vlahovic ve gol. Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika, çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso, bir orta daha. Cambiaso'dan Conceição vurdu, Montipo ardından Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boca. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boca ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova! Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı, kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova, işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Freiburg hafta içinde Avrupa Ligi yarı finalinde Praga deplasmanında 2-1 kaybetti. Rövanş haftaya Wolfsburg'sa kümede kalmak için büyük bir savaş veriyor. Sondan 3. sıradaki St. Pauli kaybetti ve bugün puan alabilirlerse playout sırasına yükselecekler haftalar sonra. Çıkarken kaybedilen top. Vuruş! Eriksen direkte patladı. Dieter Ecking görüntüde. Wolfsburg'a geri döndü. Takımı Bundesliga'da tutabilecek mi? İlk yarıda gol yok. El oynama itirazları var. Oyun sürüyor. Dankert devam dedi. Wolfsburg kontra atakta. Şimdi pas. Vuruş Bejcinovic son anda savunma kapattı.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
2: gel. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi. Reklam.

0: dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762 Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
1: Sporun ev sahibi Esport Plus.

0: Parafın katkılarıyla.
1: 1946 yılı Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul Karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişler.
0: Parafın katkılarıyla.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
3: Canlı yayın.
4: Sabahın erken saatlerinde başladılar. Şimdi canlı yayın noktalarımıza kameralarımızı çevirelim. Detayları sizinle buluşturalım. Koray Baloğlu Tüpraş Stadyumunda Efecan Öztaş Beşiktaş kampını takip ediyor. Ve yine İbrahim Muslu da ekip arkadaşımız da Konyaspor'un kamp yaptığı otelin hemen önünde. Önce olay yerine gidelim elbette. Bakalım Koray Baloğlu'nun Tüpraş Stadyumundan bize notları neler? Koray kolay gelsin, söz sana bırakalım.
5: Teşekkürler Ceyda, sana ve konuklarına da selamlar. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesi için şu anda Tüpraş Stadyumundayız. Beşiktaş Dümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde bu mücadele başlayacak. Stadyum kapıları maçtan yaklaşık 3 saat önce açılacak, onu söyleyelim. Beşiktaş taraftarının bu karşılaşmaya ilgi ve alakasının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Karşılaşma öncesi klasiktir, bize dahi bilet soran taraftarlar vardı. Şu an için burada yoğun bir kalabalığın olmasını bekliyoruz akşam. Onu söyleyelim. Şu anda İstanbul'da hava 15 derece. Bulutlu bir günden herkese merhaba diyoruz. Akşam maç saatinde de 12 derecelik bir sıcaklığın olması bekleniyor. Karşılaşmanın oynanacağı saatte. Bugün tabii ki taraftarın yoğun ilgisi olacak dedik. Beşiktaş'ta maç öncesi bir plaket takdimi olacak. O bilgiyi paylaşalım. Siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Sergen Yalçın Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında 100 lig maçına çıkmıştı, hatırlıyorsunuz. Bugün karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalın'ın teknik direktör Sergen Yalçın'a bir plaket takdim edeceğini söyleyelim. O görüntüler de yine A Spor ekranında olacak, ATV ekranında olacak. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. An itibariyle burası oldukça sessiz. Hem stadın içi hem stadyum dışı. Kapılar açılmadı, taraftar gelmedi. Şu anda özel güvenlik görevlileri dahi yeni yeni stadyuma giriş yapıyor. Ama A Spor ekibi herkesten önce kuruldu, yerini aldı ve karşılaşma içinde yine son hazırlıklar sürüyor. Bugün bu karşılaşmada yaklaşık 110 kişilik bir görevli listesi olacak. Onu söyleyelim. Zira Türkiye Kupası'na Turkuaz Medya Grubu değer katmaya devam edecek. Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Onu hatırlatalım. Yardımcılıklarında Mehmet Kısal, Kerem Ersoy yapacak. Video yardımcı hakem koltuğunda Cihan Aydın var. Asistan yardımcı hakemse videonun başında yine Ceyhun Sesi Güzel olacak. Karşılaşmaya dair şu an için sizde ekrana yansıyor. Çim ve zemin oldukça iyi gözüküyor. Her zamanki gibi bir yandan da yine çalışmalar yapılıyor. Sulama çalışmaları, çim düzeltme çalışmaları ve bu keyifli mücadele için artık bekleyişe geçeceğiz. Şimdilik Dolmabahçe'den Tüpraş Stadyumu'ndan aktaracaklarımız bunlar. Zaten gün boyu yine burada olacağız. Detaylı bilgileri an an size aktaracağız. Sözü sana bırakayım.
4: Koray Baloğlu'na kolay gelsin diyelim ve hemen ev sahibi takımla devam edelim. Efecan Öztaş ekip arkadaşımız Nevzat Demir tesislerinde bizi bekliyor. Bakalım Beşiktaş'tan notlar neler maç öncesi. Efecan söz.

0: seslendi.
1: Teşekkürler Ceyda Dönmez. Sana da iyi yayınlar diliyorum konuklarına beraber. Beşiktaş yarı final karşılaşması öncesinde, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesinde Gaziantep Spor'a gitmişti. Deplasmanda konuk olmuştu. Cuma günü geçtiğimiz hafta. Ardından İstanbul'a dönmüşlerdi gece geç saatte ve tüm takım tesislerde kalmıştı. Cumartesi günü sabah Sergen Yalçın bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi ve takımla birlikte cumartesi günü de toplantı yapıldı. Tüm takım Antep'ten İstanbul'a dönüşte Nevzat Demir tesislerine kaldı. Bu da çok önemli bir detay olarak yer alıyor. Ardından dün de saatler 17'yi gösterdiğinde Nevzat Demir tesisinde Beşiktaş son taktik idmanını gerçekleştirdi ve kampa girdi. Maç saatini beklemeye başladı. Saatler sabah 12'yi gösterdiğinde de Nevzat Demir tesislerinde siyah beyazlı ekip kahvaltı organizasyonu gerçekleştirmiş ve tekrardan bir toplantı yapmıştı. Ardından Sayın Başkan Serdar Adalın'la Nevzat Demir tesislerine gelerek bir toplantı yapmasını bekliyoruz. Bu bilgide de vermiş olalım. Konya Spor maçına özel bir prim var mı? Bu da merak edilen konulardan bir tanesiydi. Yarı final karşılaşması için herhangi bir prim verilmeyecek. Siyah beyaz ekipte tüm odak Ziraat Türkiye Kupası'nı almaya çevrilmiş durumda. Bu nedenden dolayı da yarı finalde verilecek prim rakamı da final müsabakasına eklenmiş durumda. Yani Beşiktaş'ta dev bir final bir prim açıklanacak. Finalde dev bir prim rakamı açıklanmış olacak. Siyah beyaz ekibinde prim konusundaki takındığı tavır bu yönde. Başkan sadece kupayı istiyor. Kupayı istediği için de prim rakamını, yarı finaldeki prim rakamını finale aktarmış durumda. Bu bilginin ışığında da Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın bu hafta içerisinde duran toplara özellikle çalıştırdığını takımını bildirmek istiyorum. Özellikle 1,5 haftadır duran toplara Konyaspor maçı öncesinde sık bir şekilde Beşiktaş takımı çalışmış durumda. Bugün de sahada bu organizasyonu sahaya yansımasını bekliyor teknik heyet. Özellikle Süper Lig'de de Beşiktaş duran toptan en çok gol atan ikinci takım konumunda da bulunuyor. Eksik isimlere değinmek istiyorum. Milot Rashica Gaziantep maçının ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkartılmıştı ve dün de Beşiktaş kulübü bir açıklama yaptı ve oyuncunun ayağında ödem olduğunu açıkladı. Siyah beyazlı takım. Milot Rashica'nın yaklaşık bir hafta 10 gün sahalardan uzak kalacağını bildirmek istiyorum. Trabzonspor maçını da kaçırıyor. Tecrübeli Kosovalı oyuncu. Kartal Kayra Yılmaz da yaklaşık 2 hafta önce antrenmanda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Kendisine geçmiş olsun dilerim. Milot Rashica'ya da buradan geçmiş olsun dilerim. İki oyuncu bugün Konyaspor maç kadrosunda yer alamıyor. Beşiktaş'ta herhangi bir cezalı isim yok. Bugün eksikler dışında tam kadro olarak Konyaspor karşısına çıkacaklar. Muhtemel 11'lere de değinmek istiyorum. Yavaş yavaş artık muhtemel 11'lere değinerek sözü tekrardan stüdyoya bırakacağım. Kalede Ersin Destanoğlu'nun olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo. Stoper hattının ikilisi Emel Akbodu ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Wilfried Endidi. 8 numarada oynayacak ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vassav Çerni. Sol kanatta Elbilal Ture ve forvet hattında Oh Yan Yun'un olmasını bekliyoruz diyerek Nevzat Demir'den sözü tekrardan stüdyoya bırakabilirim. Ceyda Dönmez.
0: Üstaş'a kolay gelsin diyelim ve hemen kameramızı şimdi Efecan Üstaş'a teşekkür ederek hemen Konyaspor'un kamp yaptığı otelin önüne gidelim. Ekip arkadaşımız İbrahim Uslu bizi bekliyor. Konyaspor kampında yaşanan gelişmeler neler? Maç öncesi İbrahim paylaşacak bizimle. İbrahim, söz sende.
2: Teşekkürler Ceyda. Ziraat Türkiye Kupası'nı yarı final heyecanı sardı. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Tüpraş Stadyumunda Konyaspor Beşiktaş'a konuk olacak. Dün akşam saatlerinde takımın İstanbul'a iniş yaptığını ve otele geçtiğini belirtelim. Hafta boyunca bu maçın hazırlıkları devam etti. Süper Lig'de topladıkları 40 puan onları hedefsiz bırakmış gibi gözüküyor. Artık tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi elemeleri aslında bize en büyük referans olarak söyleyebiliriz. Tabii Konyaspor'da önemli gelişmeler de var. Sakat ve cezalı futbolcusu yok. Özellikle Berkan Kutlu'nun son haftalardaki performansı takımda da moralleri üst seviyeye çıkarmış durumda. Tabii Dünya Kupası da var. Sezon bitiminde Türk futbolcuların performansının tavan yaptığını belirtelim. Bugünkü karşılaşmada da yine Türk futbolcular elinden gelenin fazlasıyla yapacaklarını belirtelim. İlhan Palut döneminde 12 karşılaşmaya çıktı Konyaspor. 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikleri bulunuyor. Artık 6 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardılar. Tam kadro bir şekilde bu maça çıkacak.

0: Ayaklarını tekrar hatırlatarak muhtemel 11'e geçiş yapalım. Konyaspor kalede Bahadır'la başlayacak. Üçlü defans hattında Adil, Nagola, Uğurcan'ı bekliyoruz. Orta sahada dörtlü bir formasyon. Solda Berkan, sağda Anzuana. Orta ikili Yetoviç, Meli. Hücum hattının sağ tarafında Deniz. Sol tarafında Bardi. Ve en uç noktada eski Beşiktaşlı Muleka, Konyaspor'un gol umudu olacak. Takım kamp yaptığı otelden 18.30 gibi çıkarak Beşiktaş'ın stadyumu, Tüpraş Stadyumu'na geçiş yapacağını aktaralım. Konyaspor'un kamp yaptığı otelde biz gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Aktarmayı da sürdüreceğiz Ceyda.
1: İbrahim Uslu'ya da teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim. Gerçekten bizim de göz bebeğimiz kurum olarak ve yayıncısı olmaktan çok büyük gurur duyduğumuz Türkiye'nin kupasında bir sezonun daha sonuna yaklaşıyoruz. Bugün yaklaşık 100-120 kişilik bir teknik ekibimiz var. Teknik ekibimizle birlikte yine Aspor ekibimiz de sahada. Koray Baloğlu gün boyu stadyumdan konuklarıyla birlikte yayınlarını sürdürecek. Maçın anlatımında Ender Bilgin ve Kerem Can Bulat bizimle birlikte olacak. Seval Şekerci, oradaki yönetmen arkadaşımız. Tabii burada da bir yandan teknik ekiplerimiz çok büyük mesai içindeler. Ama orada sahada olan ekiplerimize de şimdiden kolaylıklar dileyelim. Maçın yönetmeni de sevgili Akın Murat Aktaş. Hepsine kolay gelsin diyelim. En güzel şekilde bu mücadeleyi ATV ekranlarından, öncesini sonrasını Aspor ekranlarından her zaman olduğu gibi sizinle buluşturmayı sürdüreceğiz. Keyifli, güzel bir karşılaşma bekliyoruz. Bugün ilk finalist belli olacak. Sonrasında Trabzonspor ya da Gençler Birliği ikinci finalist olacak ve adım adım da finale yaklaşıyoruz. Hemen böyle çok kısa birer cümleyle belki yine maça dair yorumlarınızı, tahminlerinizi alayım hocam. Sonrasında lige dönüşümüzü yapalım.
2: Ben önce isimsiz kahramanlara buradan selam saygılarımı gönderiyorum. Biz belki ekranda bir kişi, iki kişi, üç kişi görüyoruz. Ama dile kolay 120 tane görevli var. Demek ki nereden baksan 110'un üzerinde isimsiz kahraman var. İşte bu maçlar bu kadar keyifle, şifresiz yayınlanıyorsa bu bunun en güzel izahatı. Böyle düdük çaldığı anda artık her şey bitmiştir. O andan itibaren istediğiniz sonucu almaya, istediğiniz oyunu oynamaya yönelik çalışırsınız. İşte her geçen dakikada biz oralara yaklaşıyoruz. Demek ki sadece futbolcular, teknik adamlar, taraftarlar değil. Biz ekip olarak da bu maça hazırız. Bildiğim bir şey var. Bazı takımlar kaybetmiştir, elenmiştir ama Aspor hep kazanmıştır. O yüzden ben işin o boyutunu ön plana çıkardım. Tabii ki benim favorim Beşiktaş'tan yana. Bugün Konya'nın da Beşiktaş'ın işini çok zorlaştıracağını kesinlikle düşünüyorum kendi adıma.
1: Seyit Ateş Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Türkiye'nin önemli bir organizasyonu olan Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olması münasebetiyle Turkuaz Medya'nın ne kadar doğru, ne kadar anlamlı bir görev yaptığını da hepimiz görüyoruz. Bugün başta Koray kardeşim olmak üzere yüzün üzerinde görev yapan bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Türkiye'nin önemli bir organizasyonunda bu kadar meselenin her boyutuyla incelenmesi de bir Türk

0: Yani çıkıp demin dediğim gibi kendi kaliten rakipten fazlaysa, deplasmanda bile olsa, oyunun başında 1-0'da öne geçmişsin, artık o maçı Türkiye'nin en kaliteli kadrosuna sahip takımı, Şampiyonlar Ligi'nde bence bu sene çok iyi işler yapmış takımı Galatasaray, oradan şampiyonlukla dönmesi lazımdı. Ama her işte bir hayır vardır. Belki de bize daha fazla heyecan yaşatmak için bunu biraz daha pozitif yönde değerlendirebiliriz. Bu hafta sonu da bence o Galatasaray'ın şampiyonluğu tecelli edecektir, bekliyorum. İş sadece Galatasaray'ın iyiliği değil, Antalya bence bu hafta ortaya koyduğu oyunla da şu an Galatasaray'a çok fazla direnç gösteremeyeceğinin sinyallerini verdi. Ama kendimden mi örnek versem, ligde kalmak için mücadele veren Antalya Spor'la biz İstanbul'da Galatasaray'ı 3-0'ı yendiğimiz maçlarda oynadık. Futbolun hiçbir zaman bir garantisi yok. O yüzden Galatasaray işi ciddiye almak zorunda.
1: Şimdi biraz geçmişten söz etmişken hocam, sevgili Güvenç hocam bizi izliyor. Mesaj atmış. Size de hatta fotoğrafı iletmiş. Sizin ve hocamın teknik adamlık zamanından çok güzel bir saha kenarında bir tokalaşma fotoğrafınızı atmış. Buradan Güvenç hocama selam yollayayım. Siz Galatasaray'da, kendisi de Kocaeli Spor'da çalışırken çekilmiş bir fotoğraf. Güzel bir anı, güzel bir hatıra. Buradan Güvenç hocama da selam yollayalım. Fotoğrafı da çok beğendim hocam. Ahmet,
0: evet,
1: hocam.
0: Yani
1: hatırlıyor musunuz o günü?
0: Şimdi bu hangi maç? Şu an için hatırlayamıyorum ama Güvenç Hoca ile bizim belki de en ilginç maçımız şu oldu. Hocama da burada geçmişte yaptıklarından dolayı bir övgüyü vurgulayabilmek için bu örneği veriyorum. Kocaeli Spor'u Süper Lig'e çıkardı.
1: Evet.
0: Yani o dönemde çıkan takımlar hep yani düşmeye aday takımlar olur. Tesadüf bizim Kocaeli ilk yarının son maçını erteleme maçı olarak İstanbul'da Kocaeli'ne karşı oynayacağız. Eğer o maçı biz Galatasaray olarak kazansaydık ilk yarıyı lider bitirecektik. O maç 1-1 berabere bitti. Acaba o maçın
1: olabilir
0: bir fotoğrafı mı diye düşündüm. Yani Güvenç hocamın, gerçi hala eski hocam da,
1: evet,
0: o dönemde gençliğin enerjisi sanki biraz daha fazlaydı.
1: Buradan selam yollayalım.
0: Hocam şimdi olgunluk, bilgelik çağını yaşıyor. O yüzden gençliğinden hiçbir şey kaybetmeden, evet, hocam yola devam.
1: Peki Seyit Ateş hocam, şimdi hafta sonu birbirinden önemli karşılaşmalar bizi bekliyor dedik. Özellikle şampiyonluk yarışı ile ilgili. Galatasaray'ın Samsun Spor'da biraz böyle taraftarda da biz Samsun'da artık şampiyon luğumuzu ilan ederiz. Sonra döneriz evimizde oynayacağımız Antalya Spor karşılaşmasında da belki kupa stadyuma gelir, şampiyonluk kutlamaları verilir vesaire, bunlar konuşuluyordu. Okan Hoca'nın derbi mücadelesinden sonra çok önemli bir açıklaması vardı. Biz şampiyonluğu kazanmadık, ben bu kutlamaya biraz karşıyım diye. Aslında bunda haklı olduğunu da gördük. Belki mentali dağıldı Galatasaraylı futbolcuların. Ama sizce ertelendi mi, yoksa bu yarış, bu çekişme bu son iki haftada iyice kendini gösterir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bence ertelenen bir şey yok. Galatasaray şampiyon olur. Bunu ben ne zaman söyledim? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 1-1 bittiğinde Galatasaray şampiyon olur diye bir şey kehanette bulunmamıştım. Futbol öngörüm öyleydi. Zaten oynanan şeyin adı, yani futbol oyunu. Bu bir oyun olduğuna göre oyunun sonucunu önceden tahmin etme şansınız da yok. Şimdi Galatasaray'ın gidip Samsun'da 4-1 yenileceğini kimse söylese kimse inanmazdı buna. Ama Galatasaray ne yaptı? Hafta içerisinde bana göre idmanlı, antrenmanlı taraftarı aşmasını futbolcular açısından bir rahatlamaya sebebiyet verdi. Yani siz bir nevi kutlama yaptınız. Siz erken kutlama yaparsanız birileri de sizi cezalandırır. Ne oldu? Futbolcu adalesi boşaldı. Futbolcu rahatlık kazandı. Futbolcu bir rahatladı. Dedi ki ben nasıl olsa alıyorum. İyi kadro mu? Evet, Türkiye Ligi'nin en doğru, en iyi kadrosu da Galatasaray'da şu anda. Herkes dedi ki biz bu maçı Samsun'da asla kaybetmeyiz. Bu bir uyarı mıydı? Uyarıydı. Ben ertelenmiş, sadece bir hafta Galatasaray şampiyonluğu ertelenmiş diye sayıyorum. Ben de Antalya maçını bu hafta özellikle düşme potasındaki bütün, evet, maçları özellikle seyrettim.

0: Yani çok enteresan bir lig yaşıyoruz. Şunu da gördüm ben bir nevi. Hani eskiden hep böyle bir şey yaparız biz. Kafamızda bir kurgular yaparız. Ya işte bu maçın sonucu şöyle olur. Bu maçı bu takım işte asılmaz maça, maç böyle biter. Karagümrük'ün 3-4 hafta önce Fenerbahçe'ye 2-0 yeneceğini kimse tahmin edemedi. Karagümrük'ün Beşiktaş'ta gelip bu şeyde Tüpraş'la berabere kalacağını da kimse tahmin edemezdi. Karagümrük'ün herkes düştü diye baktı. Ben yine diyorum düştü Karagümrük. Yani kurtulması çok çok çok mucizelere bağlı. Çok değişik sonuçlara bağlı kurtulması. Bu hafta Karagümrük Gençlerbirliği yendi. Bana göre Gençlerbirliği çok büyük bir şansı kaybetti. Bu hafta İstanbul'da 3 puan alsaydı Gençlerbirliği biraz daha rahatlayacaktı. Onun için orası da yangın yerine döndü. Gerçekten yangın yerine döndü. Şu anda ligin son 2 haftası ama bu düştü matematiksel olarak diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece tahminler, geçmiş futbol şeyimizle beraber bir değerlendirmede bulunuyoruz. Karagümrük ilk akla gelebilecek takım. Ama Galatasaray Antalya maçında galip geleceğine çok eminim. Galatasaray artık kendi taraftarı önünde bu Samsun'dan aldığı yenilgiyle beraber bunu ertelemeyi hiç düşünmeyecek. Galatasaray bu hafta bence kendi sahasında şampiyonluk turu atacak. Galatasaray diyelim ki tökezledi, yani Galatasaray'ın 5 puan kaybetmesi lazım. Fenerbahçe'nin de 2 maçı alması lazım. Fenerbahçe'ye de o konuda güvenemiyorsunuz. Acaba bu işi alır mı? Ona da bir şey diyemiyorsunuz. Trabzon geliyor dedik alttan.
1: Son hafta.
0: Son 4 maçta 9 puan kaybederek o da yani bizim tahminlerimizi de alt üst etti. Onun için ben haftalar öncesi tahmininde ısrar ediyorum. Galatasaray şampiyon. Bu ligde yine şampiyon olacak. Herhangi bir sürprize de bence mahal vermeyecek. Kupa meselesi de zaten finali kim oynar onu da daha sonra konuşuruz.
1: Peki Ahmet Hocam, şimdi şampiyonluk yarışı, şampiyonluk senaryoları Galatasaray Antalya Spor'la evinde oynayacak. Antalya Spor için zorlu bir sezon ve Antalya Spor'un da muhakkak kazanması gereken bir karşılaşma, düşme potasında yer alıyor. Ama oynadığı oyun bunu vaat ediyor mu? Hocamın da belirttiği gibi Seyit Ateş'in de son maçında izledik Antalya Spor, Alanya Spor karşılaşmasında zorlanmıştı evinde. Dolayısıyla bu maçta neler bizi bekliyor sizce? Şampiyonluk yarışına, düşme hattına nasıl etki eder?
2: Şimdi tabii bir ortaya konan performansı salt performans olarak değerlendirmek lazım. Bir de oyunun stratejisini veya skor hedefini değerlendirmek lazım. Ben kendi adıma Antalya-Alanya maçı oyunun başında Alanya'nın biraz daha topa sahip olduğu bir şekilde başladı. Sonra tamamıyla pozisyonun olmadığı ikinci bölge oyununa dönüştü. Yani ben diğer takım maçlarına baktım. Kendi Alanya Antalya Spor olsam o maçlara baktım. Ya şimdi Galatasaray'dan bir puan alma hedefini koydu Alanya Antalya. Alanya'dan 2 puan daha almak, Alanya'yı yenmek bence Galatasaray'dan 1 puan almaktan daha kolaydı. Yani burada bazı risklere girmektense Alanya maçının belki de son bölümünde maçı kazanma adına bazı risklere girilebilir miydi? Bu tamamıyla onların vermesi gereken bir karar. Yani burada bile Antalya'nın konuya bakış açısının ne kadar farklı olduğunu çok net görüyoruz. Yani belki de sen de böyle çok değerli yorumcularla çok program yaptın. Sana herhalde şöyle bir soru sorulsa, bunların içinde en iddialı konuşmayacak kişi kim diye benim birinci sıraya koyarsın. O yüzden o yüzden yani hiç bana yakışmayacak ama bence Galatasaray birinci yarı kendi için lazım olan o skoru elde eder. Birinci yarıda şampiyonluğu garanti altına alır. Benim bu maçtan beklentim tamamıyla bu yönde.
1: Kutlama organizasyonunun Antalya maçında bir hazırlık yapılmayacağı bilgisi. Yine bugün Mehmet Özcan da Sabah gazetesinde paylaşmış detaylarıyla Antalya Spor maçının sonrasını bırakılmış kutlama organizasyonları. Daha konsantrasyonu yüksek bir ortam yaratılmaya çalışılıyor Okan Hoca ve yönetim tarafından.
0: doğru bir karar. Çünkü geçmiş yıllarda da hafızamızı yoklarsak yine Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe ile oynuyordu. O gün söylentilere göre hatta Futbol Federasyonu lig şampiyonluk kupasını stada getirmiş bile Fenerbahçe.
2: Getirmemişti.
0: Öyle dediler yani, duyduğumu söylüyorum. Yani bunu net olarak bilmiyorum ama söylenen, kamuoyuna yansıyan, sosyal medyaya yansıyan hadise buydu. Kutlamalar hazır ama havai fişeklerin hazırlandığını, bayrakların tamamlandığını, özel tişörtlerin yapıldığına dair sonraki görüntüler de gördük yani. Neden? Erken bir hazırlık yapılmıştı. Galatasaray hafta arası yaptığı idmanla sanki bunun provasını yaptı ama Samsun'da pişman oldu. Bunu yapmaması doğru bir davranış, bir şey. Bence asla biz bu maçta şampiyonluk turu atacağız dememeli. Ama futbolcular bu işin şuurunda, bu işin farkında olmaları gerekiyor ki Okan Hoca bence gerekli dersi çıkartmıştır. Futbolculara gerekli uyarılar yapılmıştır. Çünkü Galatasaray'ın Samsun'dan 4 gol yiyeceğini yani dağdaki bir vatandaşa sorsanız asla mümkün değil der. Ama futbol sürprizlerle dolu. Sonucu önceden belli olmayan bir oyun. O açıdan Galatasaray şey yapması yani kutlamayı ertelemesi, daha sonraya bırakması doğru bir davranış olur. Böyle olması gerekiyor. Galatasaray, ben hocamın aynen kanaatine katılıyorum. İlk yarıda alacağı skorla şampiyonluğu garanti edecek. Galatasaray bu maçta maç sonunda bir tur atar diye düşünüyorum.
2: Birçok tur atacak. Yani, futbolda bu tür sonuçlar var. Bakın, bize profesyonellikten bahsediyorsak günümüzde artık anlar, futbolun anlarına biz nasıl çok konuşuyorsak, yani bir kulübü yönetirken veya bir kutlama yapılırken o anları da doğru değerlendirmek lazım. Yani sen bu hafta kazandığın takdirde şampiyon olacaksan onu organize etmen kadar doğal bir şey yok. Ben buna karşı değilim. Ama bir, bunu futbolcular organize etmiyor. Bunu teknik heyet organize etmiyor. Bu tamamıyla yönetimin işi. Hı hı. Futbolcuların, takımın bundan haberi olmadan bile çok doğru bir organizasyon yapılır. Dikkat etsin bizi izleyenler. Şampiyon olmuş takımların hepsi hakem düdüğüyle birlikte o şampiyonluk tişörtlerini giyiyor. Onlar anında basılmıyor ki. Onlar daha önceki organizasyon. Günümüzde artık endüstriyel futbol bunu gerektiriyor. Bütün bunları yapıyor olmak lazım. Yani bütün bunların içinde futbolcuya düşen görevde yani ne olursa olsun o gün çıkıp gereğini yapmak. Kaybedebilirsin. Sorun yok. Bir hafta ertelenir. O bir hafta ertelenenler de bir hafta sonra saha içinde gerçekleştirilebilir. Ben Galatasaray'a böyle bir mentalite içinde konsantrasyondan, motivasyondan, mücadeleden uzak bir maç oynamalarını biraz yadırgadım. Ya Samsun harika oynuyor. Düşün, evet. Bir o kadar da Galatasaray iyi oynasa o maçı nasıl anlatacaktık? Bir 4-1 değil de 5-4 bitse o maçı nasıl anlatacaktık? Ömür boyu unutmayacağımız maçlardan biri olurdu. Tarihe geçerdi. Bu tür maçları oynama fırsatı yakaladığınız zaman değerlendireceksin.
1: Şimdi diğer yandan da Galatasaray'da bir yandan önümüzdeki sezon kimler gelecek, kimler gidecek, bu da çok merak ediliyor. Geleceklerden ziyade takımdan ayrılacaklar da merak ediliyor. Ki dün akşam son sayfayı izlerken dikkat çekici bir haberi paylaştı yine. Arkadaşımız Melike Çelik'in konuklarından biri de Serhan Türkçü. Icardi'nin yavaş yavaş eşyalarını Milano'ya yolladığına dair de bilgiler paylaştı sevgili Serhan Türk. Dolayısıyla çok merak ediliyor kimler takımdan ayrılacak. Ciddi tekliflerin almasını beklenen oyuncular da var. Bir Dünya Kupası serüveni var. Milli takımlar açısından futbolcular için çok önemli. Ama Icardi konusunu bir size de sormak istiyorum. Önümüzdeki sezon takımdan ayrılması size de doğru geliyor mu? Yakın görüyor musunuz bu ihtimali?
0: Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'dan ayrılması Galatasaray'ın hayrına bir iş. Yani Icardi bu sezon gerekli performansı gösteremedi. Önceki yıllarda Icardi'nin Galatasaray'a katkısını inkar etmek mümkün değil. Yani 2 sezon önce, 3 sezon önce yani son 3 şampiyonlukta en azından Müslera kadar Icardi çok değerli katkılar sundu yani. Ama bu son sezonda, bu sene Icardi
1: takım... Yine kazandırdığı maçlar var. Hatta goller var.
0: bu sezon için mi söylüyorum? Evet, evet olabilir. Çok yani olmuş. Ama Icardi'nin geçmişine baktığınızda geçmişte Galatasaray'a katkı yaptığı

0: katkılara tabii baktığınızda bu sene daha az katkı sundu. Zaman zaman Osimhen'in olmadığı maçlarda Icardi, Santoro direkt ilk 11 oynadı. Bekleneni çok fazla bilemedi. Etki edemedi. Çok fazla sonuca tesir edecek oyun oynamadı. O açıdan Icardi Galatasaray için bir kayıp değil giderse. Galatasaray için bana göre 4 tane çok kıymetli oyuncu var. Gittiklerinde Galatasaray'ın sıkıntı çekebileceğini söyleyebiliriz. Uğurcan mesela sezon başında alındığında belki Türk kamuoyu, bütün futbol kamuoyunda ya Uğurcan'a bu kadar para verilir mi? Çünkü Uğurcan Muslera'nın yerine gelmişti. Yani Uğurcan başka bir kalecinin yerine gelseydi yadırgamayabilirdiniz. Uğurcan gelir burayı şey yapar derdiniz. Ama Uğurcan gerçekten Galatasaray'a önemli katkılar sunmuş. Uzun yıllar önemli katkılar sunmuş. Muslera'nın yerine gelmiş. Ve aratmadı Uğurcan. Çok iyi performans göstererek Uğurcan evet Galatasaray'ın doğru transferi olduğunu hepimiz kabul ettik. Herkes kabul etti. Türkiye kamuoyu kabul etti. Avrupa kamuoyu da belki Avrupa'daki takımların bazıları da Uğurcan'ı alma adına bir şeyin içinde de girmiş olabilirler. Torreira'nın gideceğiyle ilgili bilgiler var kamuoyuna yansıyan. Torreira Galatasaray için çok kıymetli bir oyuncu. Bana göre en önemli oyuncularından biri. Torreira giderse Galatasaray o alanı nasıl doldurur? O da cidden tartışılabilecek bir şey. Barış Alper çok kıymetli şey için, Galatasaray için. Barış Alper geçtiğimiz sezonun ortalarına doğru Arap takımlarından, Arabistan'daki takımlardan, Körfez takımlarından transfer teklifi aldığını, gitmek istediğini de kamuoyuna yansıtıldı. Hatta bir iki maçta oynatılmadı. Yani kafası yerine gelsin, morali düzelsin diye belki oynatılmadı. Kadro dışı falan bırakılmadı ancak. Barış Alper giderse de Galatasaray için çok büyük bir kayıp olur. Yani Galatasaray'ın 4 tane oyuncu çok önemli. Bunların dışında kim giderse gitsin Galatasaray'ın sıkıntıya düşeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü bu 4 major oyuncu çok kıymetli oyuncular. Bunların alternatiflerini Avrupa'dan aldığınızda çok ciddi bir bütçe de gerekiyor. O açıdan Galatasaray son 4 yılda doğru planlama, doğru organizasyon ve doğru transfer hamleleriyle 4. şampiyonluğa doğru gidiyor. Onun için Galatasaray yine bu strateji yapacağına inanıyorum. Ama bu 4 isim, şimdi Osimhen 75 milyon euroya alınmış. Diyelim ki bir başka Avrupa takımı Osimhen'e 125 milyon euro verdi. Reklam arasında biz hocamla bu sohbeti de yaptık. Osimhen gider mi? Bence gider. Osimhen Galatasaray'dan ne kadar aldığını bilmiyorum. 25 diyen var, 30 diyen var, 10 diyen var. Aidat duygusu fazla gelişmiş, daha az paraya oynuyor diyenler de var. Ben futbolda aidat duygusu meselesine çok fazla inanmıyorum. Çünkü bu işin gerçekten 40 yıldır her tarafında olan bir arkadaşınızım. Ben paranın bu kadar kıymetli olduğu, ekonominin bu kadar ön plana çıktığı, endüstriyel futbolun bu kadar geliştiği bir ortamda bir aidiyet duygusu oluşabileceğini, bırakın yabancı futbolcuda, Türk oyuncuda bile ben bunu kabul etmiyorum. Biraz daha fazla para teklif edildiğinde Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzon'u bırakıp gidecek nice camialara mal olmuş oyuncular olduğunu da biliyorum.
1: Şimdi Ahmet Hocam, size de hemen Icardi'yi sormak istiyorum. Bunun dışında tabii sizde özellikle gidecek gündemde olan futbolcularla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum ama Icardi bu sezon evet kazandırdığı maçlar var. Osimhen'in ciddi yokluğunda, o sakatlık yokluğunda istenilen performansı veremedi ama o da sanki ayrılığı kabullenmiş gibi artık mı?
2: Bence Galatasaray'da herkes bu ayrılığı kabullendi. Biz ülkemizde maalesef futbolcunun geçmişini satın alıyoruz. Futbolcunun adını satın alıyoruz. Kariyerini satın alıyoruz. Aslında bizim futbolcunun geleceğini satın almamız lazım. Şimdi bu açıdan yaklaşıldığında da Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması lazım. Bu her iki taraf için de en doğru karar olur. Icardi'nin Galatasaray'a kattıkları kesinlikle inkar edilemez. Bakın, ayrılık büyük aşkların bile bir parçasıdır. Yani bazen fiili bir ayrılık olmuyorsa bile yaşam bizi ayırıyor. Bu gerçekleri biz biliyorsak en azından geçmişte yaşanmışlık, yaşanan o güzelliklerin değerine iki tarafında ömür boyu belki tarih boyu varabilmeleri için bu ayrılığı da bence çok doğru planlamak lazım. O yüzden Galatasaray konuşacaksak Galatasaray'da bir

0: Ayrılması bence şart olan futbolcular var. Onların başına ben Icardi'yi koyuyorum. İşte Galatasaray'a Icardi'ye yakışır bir şekilde. Ekonomik yönden ayrılması gereken futbolcular var. Bir Neolang'ın veya bir Aspirilla'nın bonservis opsiyonlarını o fiyatlara Galatasaray'ın kullanmayacağını kendi adıma düşünüyorum. Galatasaray'da işte Torreira gibi, Lemina gibi Galatasaray'a yine çok şey katmış ama başka hayalleri olan futbolcular var. Onları ayrı bir yere koyuyorum ki Barış'ı tek başına özellikle değerlendirmek isterim. Barış'ı her tarafta kullanabilirsiniz. Galatasaray'ın Barış'a çok ihtiyacı var. Şimdi günümüzde artık ufacık bir alışverişe bile gitse biri önce evinde bakıyor neyim var? Hı hı. Var olan bir şeyi artık günümüzde kimse almıyor. Hele hele bu ekonomik yapı içinde kulüplerimizin bunu son derece önemsiyor olması lazım. Galatasaray ile ilgili şu konuşuluyor. Galatasaray'ın bir değişime ihtiyacı var. Kesinlikle katılmıyorum. Galatasaray'ın gelişime ihtiyacı var. Icardi'yi gönder. Takımı geliştirebilecek daha doğru bir hamle al. Osimhen'i bilmiyoruz. Ama katılıyorum. Galatasaray yönetiminin memnun olabileceği bir rakam Osimhen'in kabul edeceği bir kulüpten. Geldiği takdirde Osimhen gitmek evet. için bir uğraş verecektir. Dolayısıyla Osimhen'in önüne geçme şansı Galatasaray'ın olmaz. Bütün bunları şimdiden bilip bu tedbirleri şimdiden almak lazım.
1: O Saray'a yüzden, ciddi tekliflerin geldiği konuşuluyor İngiltere Premier Lig'de.
0: Sara onlardan bir tanesi. Yani şunu yapabilirsiniz. Sara'yla konuşabilirsiniz. Derseniz Sara burada mutlu musun? Biz de senden mutluyuz. Evet, ciddi teklifler gelse bile hı hı. bunlardan etkilenmeden bir sene daha beraber olabilir miyiz? Çoktan evet. konuşmuş olmaları lazım. Sara'nın Brezilya milli takımına çağrılmış olması bile Galatasaray'da apayrı sorunları beraberinde getirecek. Bakın Galatasaray'da gerçekleşecek bu değişiklikler veya bu gelişmeler Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını direkt olarak etkileyecektir. O yüzden bizim önce içimizden başlamamız lazım. Ama Galatasaray gibi büyük takımlarda en değerli futbolcular ayrılmış olsa bile onun yerine geleceklerin planının ekonomik tarafı dahil olmak üzere çoktan yapılmış olması da olmazsa olmazların başında geliyor. Bir de unutulmaması gereken bir şey var. Ya ilk heyecan başka bir şey. Yani ilk programına çıkıyorsun. Tabii. İlk maçına çıkıyorsun.
1: Evet.
0: Nişanlınla ilk defa yemeğe Doğru. çıkıyorsun. Galatasaray'da da bazı futbolcularda bu heyecan biraz düştü. Kaldı ki profesyonellik bazen öyle büyük zorlukları beraberinde getiriyor ki çok sevdiğin arkadaşlarınla bile bazı fikir ayrıcalıkları yaşayabiliyorsun. O yüzden değişiklik değil, gelişim Galatasaray'ın yapmak zorunda.
1: Daha doğru bir ifade olur. Evet. Peki Fenerbahçe ile şöyle devam edelim. Sarı lacivertliler de bir yandan puan farkının 4'e inmesi, şampiyonluk umutlarını tekrar acaba yükseltti mi diye konuşulurken diğer yandan da çok yoğun bir yaz dönemi bekliyor. Fenerbahçe seçime gidiyor. Bununla birlikte yeni bir teknik direktör arayışı olacak. Dolayısıyla ikinci bitirdiğinde sezonu açma tarihi vesaire falan yeni gelecek olan yönetimin de elini zorlaştıran konular var. Futbolcular orada da gelecek gidecek, kiradan dönecek oyuncular. Dolayısıyla bir çok yoğun bir yaz dönemi Fenerbahçe'yi bekliyor Seyit Akış.
2: Fenerbahçe yönetimi Ocak ayında bence Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna engel olacak hamleler yaptı yani. Şimdi Tedesco ilk geldiğinde atletik performans hocası olması münasebetiyle ben takıma doğru antrenman yaptıracağını, takımı diri tutacağını, takımı fiziksel olarak çok doğru hazırlayacağına dair kanaatim vardı. Genç olması, başarıya aç olması şeklinde, pardon buyurun hocam.
0: Çok önemsediğim için özür dileyerek araya girmek istedim. Tedesco'nun bir teknik direktör olarak çok büyük yanlışlar içinde olduğunu savunanlardanım. Ama hocanın da hakkını yemeyelim. Atletik performans hocası değil Tedesco. Tedesco bir teknik direktör. Yani aradaki fark büyük olduğu için söylemeye ihtiyacı hissettim. Sevgili hocam.

0: Estağfurullah, estağfurullah hocam. Şey o, yani alanı o. Yani geliş alanı, eğitim alanı o. Yani kariyer planlamasının ilk basamaklarında atletik performans hocası hocam, olarak görev almış.
1: Olabilir. Belçika milli takımını çalıştıran, işte Rusya'da, Almanya'da, Schalke'de görev yapmış, teknik direktör olarak görev yapmış birinin bunu da bilmesi lazım. Bakın, atletik performans konusunda uzmanlık seviyesinde bilgisi olması lazım, ama onu oraya çekersek
0: yani hocadan o manada umutluydum, ancak yani hoca üstelik Fenerbahçe ona gerekli alanları da açtı. Yani Fenerbahçe tabii, mesela Saadettin Saran Başkan göreve geldiğinde bir değişikliğe gidebilirdi yani. Ben çünkü Saadettin Saran Bey'in kamuoyuna yansıyan demeci de var. Eğer ben sezon başında kulüp başkanı olsaydım, sezon başlamadan önce Aykut Hoca ile başlardım diye bir de demeci vardı. Ama zaman içerisinde Saadettin Saran Başkan Tedesco'la devama karar verdi. Doğru bir hamleydi. Tedesco da ilk başlarda herkese umut oldu, ama zaman içerisinde Ocak ayı transferinde yönetimle beraber, yönetimle birlikte, yani 3 tane santforunuz var elde. Siz üçünü de birdenbire gönderiyorsunuz ve santfor alamıyorsunuz. Umudunuzu Şerif'e bağlıyorsunuz, Sıddık-ı Şerif'e bağlıyorsunuz. Şerif genç bir arkadaş, ileride olabilir mi olmaz mı onun tartışması ayrı bir mesele. Ama sizi hücuma götürecek, sizi sonuca götürecek, skor alabilecek bir santfora ihtiyacınız var. Karşınızda Galatasaray rakibiniz, 75 milyon euro piyasa değeri olan ve Avrupa'nın her takımında oynayabilecek kapasitede Osimhen gibi bir inanılmaz kaliteli santfor varken siz Sıddık-ı Şerif'e umut bağlıyorsunuz. 4 tane transfer alıp 150 milyon lira, 150 milyon euro para harcıyorsunuz. Ben Kante'nin şeyini, kalitesini tartışamam. Kante geçmişiyle çok kaliteli bir oyuncu, ancak yaş itibariyle, oynadığı alan itibariyle Fenerbahçe'nin derdine deva olacak bir oyuncu muydu? Değildi. Onu da aldılar. Yani Ocak ayında...
2: Anlatılan işte geleceğini nasıl yap...
1: Belli. Galatasaray'da kişi bazında hiçbir şey değişmeden son 4 yılda, bu seneyi de aldıklarını varsayarsak, çok başarılı olmuş bir yönetim, teknik heyet, takım, taraftar bunu yapacak.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'de kim yapacak? Hiçbir şey belli değil. Ve zaman Fenerbahçe'nin aleyhine çalışıyor. O yüzden bunu başka bir programda detaylı bir şekilde izah etmek isterim. Ama vurucu olan şu. Benim elimde bir güç olsa, bir kulübün başkanlığına aday olan herkesin birinci söylemi şu: ben kulübümün çıkarı için her şeyimi feda ederim. Doğru mu? O yüzden Fenerbahçe'ye her şeyini feda etmeye hazır olan o başkanlar bence bir araya gelsinler. Seçim süresi zaten bir sene. Desinler ki, bakın, kendi çıkarımız için değil, Fenerbahçe'nin çıkarı için 5 aday varsa 5 aday bir konsensüs içinde bu seneyi çok doğru bir şekilde planlasınlar. Önümüzdeki normal seçim takviminde isteyen istediği gibi yine aday olur. Çünkü 5 tane adayla seçime gitmek demek, 5 tane teknik direktörle sezona başlamak demektir. 5'i birden gelmeyeceğine göre sadece biri gelecek. Gelmeyen 4 tane ötekilere muhalefet olacak. Keza yöneticiler için aynı şey geçerli. O yüzden bence Fenerbahçe eğer Galatasaray'ı, ki Beşiktaş'ı, Trabzon'u da bu yarışta çok önde görüyorum, geçmeyi düşünüyorsa, onların yapması gereken birinci ve en büyük doğru bu olmalı. Birleşemezlerse Fenerbahçe'nin işi çok zor. Yani çok net. Bunu yapmak mümkün mü? Bizim ülkemizde bu da çok mümkün değil. Neye dayanarak söylüyorum? Ben kulübümün çıkarını her şeyin önünde tutuyorsam, yeri geldiğinde başkan olmak olmadan da başkan gibi orada çalışmayı, bir sene çalışmayı maddi manevi kabullenmeliyim. Hodri meydan. İşte bunu diyebilen de o başkanlık koltuğunu bence en çok hak eden kişi olur.
2: Sayın Aziz Yıldırım, Mehmet Aydınlar ve Hakan Safi'nin açıklamalar yapması bekleniyor. Barış Göktürk zaten mevcut ilk adaylığını açıklayan isimdi. Bu hafta içerisinde de 3 isimden ciddi hamleler bekleniyor. Resmi açıklamalar bekleniyor. Tabii Aziz Yıldırım'ın burada Mehmet Ali Aydınlar aday olursa adaylığını açıklayacağı konuşuluyor. Fenerbahçe için

0: Çok önemli isimler her biri ve şu da bir gerçek ki aslında bir yıllık bir görev süresi gibi bakılmıyor. Ben takımı şampiyon yaparsam bir yıl sonundaki gerçekleşecek seçimi de zaten götürürüm. Yani bu mantıkla adaylıklar açıklanıyor sanki.
1: Büyük kulüplerde genelde bu şey var, yani bu şey yol, doğru yol ve tercih edilen yol. Yani biri bir yıl için seçiliyor, yani seçim dönemine bir yıl var, gelip seçilince hele takımı şampiyon yaptığında kongrede kimse karşısına çıkmıyor, saygı gösterme açısından, emek açısından, ya falan başkan şampiyon yaptı takımı, biz bu kongrede kendisini rahat bırakalım, başarılara daha doğru adımlarla gitsin diye beklenti, yani Türkiye'de genel itibariyle böyle yapılıyor. Fenerbahçe'de de böyle yapılabilir ama bu bir yılı kim doğru değerlendirir onu bilmiyorum. Şimdi Jürgen Klopp alınacak diye söylemler var işte. Hakan
0: Sayın
1: Safi
0: Mehmet Ali Aydınlar da göreve gelir.
1: Sayın Aydınlar gelirse evet, ama Mourinho da gelmiş Fenerbahçe'nin başına. Tahammül etmediğiniz zaman, sabır göstermediğiniz zaman, doğru planlamayı yapmadığınız zaman, gelen yabancı hocanın yanına doğru bir Türk yardımcı koymadığınız zaman hep sıkıntılar çekmiş bu ülkenin futbolu. Büyük kulüplerimiz, büyük takımlarımız. Onun için ben doğru hamlenin yine yerli hocadan yana olacağına inanıyorum. Benim genel manada fikrim bu. Evet hocam, siz bir şey söyleyeceksiniz.
2: Şöyle, buyurun. Biz bazen çok utopik görüşler, bazen hayallerin peşinde koşarak günün gerçeklerini kaybediyoruz. Hocam, Jürgen Klopp'u 5 tane aday varsa 5'i de isteyebilir. Orada bir sorun yok. Ama bu adaylardan Jürgen Klopp'u da tanımak lazım. Bu adaylardan biri Jürgen Klopp'a gider derse ki, ya sevgili hocam, biz Fenerbahçe'ye 5 tane başkan adayıyız. Yani eğer ben kazanırsam seni getireceğim. Benle konuşur musun? Benle birlikte sezon planlaması yapar mısın? Ben kazanırsam buraya geleceğine dair söz verir misin dediği zaman, affedersin, Jürgen Klopp güler ya. Hiçbir teknik adam kazanacağı belli olmayan bir başkanla, bir kulüp seviyesindeki bir hocadan bahsediyorum. Böyle oyun oynar gibi geleceğini bir bekleyelim de görelim prensibiyle planlamaz, kurmaz. Kaldı ki Jürgen Klopp'un önünde de onu da çok mutlu eden, ekonomi bir tarafa, sportif yönden çok değer verdiği bir misyonu var, bir görevi var. Şimdi ben Jürgen Klopp'u getireceğim. En iyi hoca o. Peki ben kaybettim, sen kazandın, sen getiremeyeceksin. Peki niye en iyi hoca Jürgen Klopp'ta sen getiremeyesin? Niye o getiremesin? Benim vurgulamaya çalıştığım o. Demin bahsettiğim o başkan adayları her konuda hemfikir olmak zorunda değil. Ama belki de bu dönemde, ya gelin biz en azından hoca konusunda hemfikir olalım. Gidelim, Klopp'sa Klopp, Aykut Hoca, İsmail Hoca ise onlar kimse, bu konuda ortak kararımızı verelim, daha şimdiden çalışmalar başlasın demezler. Kim kazanırsa, kim kaybederse kaybetsin, o hocaya o desteği, o süre içinde vereceğinin sözünü vermez. Bakın, bir yerlere gelmek doğru planlamayı getirir. Şart koşar ama doğru planlama tek başına da yetmez. O uygulamaların da bizzat son maçtaki o son ana kadar hepsinin yapılması lazım. Biz buradan biraz eksik yapıyoruz gibi.
0: Hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Akçın hocam. Seyit Ateş, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: ağzınıza sağlık.
1: Sağ
0: kıymetli yorumlarınızı, değerlendirmeleriniz için. Efendim, biz spor ajansını noktalıyoruz. Siz gün boyu Aspor ekranlarından ayrılmayın. Bir kez daha hatırlatalım. Bu akşam saat 20.30'da Beşiktaş Konya Spor mücadelesi bizi bekliyor. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz sizinle buluşacak bu mücadele. Öncesinde tüm yaşananlar, özel röportajlar, özel yayınlar öncesi ve sonrasında elbette Aspor ekranında olacak. Biz şimdi spor ajansını noktalarken sözü Tüpraş Stadyumuna bırakacağız. Koray Baloğlu konuklarıyla birlikte Beşiktaş Konya Spor mücadelesini konuşmayı sürdürecek. Biz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762, Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS ile gel.
11: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst

0: benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
2: Bu?
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. 4 mevsim konfor artık tek bir cihazda. CV Enerji ısı pompaları ile evinizin iklimini siz belirleyin. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik anında sıcak su konforu da her zaman sizinle. Evde olmanıza gerek yok. Akıllı kontrol özelliği sayesinde nerede olursanız olun, telefonunuzla evinizi yönetin. Eviniz sizi her zaman ideal sıcaklıkta karşılasın. Güneş panelleriyle kendi elektriğinizi üretin, enerji maliyetlerini dert etmeden evinizi ısıtın, soğutun. 7/24 sıcak su konforunu özgürce yaşayın. O zaman enerjini güneşten, ürünleri CV Enerji yetkili bayilerinden al. 444-2002'den CV Enerji'yi arayın, CV Enerji konforunu ve ayrıcalığını yaşamaya hemen başlayın.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın konuğu Tümosan Konyaspor olacak. Bu karşılaşma öncesi biz de Tüpraş Stadyumundayız, Dolmabahçe'deyiz. Konuklarımızla birlikte o gün Şahinoğlu ve Yusuf Tokaç bugün bizimle olacak. Yaklaşık bir saat boyunca bu karşılaşmayı konuşacağız ve aynı zamanda İstanbul'un en güzel noktalarından birisinde Dolmabahçe'de size Tüpraş Stadyumundan o görüntüleri de ekrana getireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahinoğlu, Yusuf Tokaç.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Vallahi hava güzel. Bence dün ve önceki gündeki o yağmuru yaşayanlar olarak bugünkü havayı görünce böyle güzel bir futbol gününde olduğumuzu hissediyorum. Zaten konum harika. Stadyum da ayrı bir güzel.
0: Evet.
1: Yani uzun bir süre sonra ben de ayağımı bir dokundu buraya. Koray, sen de biliyorsun. Tabii çok değişik duygular içerisindeyim şu an. İnsan oynayası geliyor şu ortamı görünce.
2: Değil mi?
1: Tabii ya. Yani yıllar sonra ilk defa sahaya girdim ve gerçekten bu anlatılmaz yaşanırdan derler ya.
2: Şimdi öyle bir duygu yaşıyorum. Alanya maçında burada bir yayın yaptık. O yayından sonra şunu söyledim. Yani arada sohbet ederken. Şimdi şu soyunma odası tünelinden sahaya doğru çıktığınızı düşünün. Tribünleri ayrı zaten. Ama bir de şimdi şu zemini gördüğünüzde insanın içine futbol şevkinin ekstra gelmesi lazım değil mi? Hani motivasyondan kesinlikle falan bahsediyor. Harika bir zemin var. Burada Avrupa Ligi finali oynayacak zaten. Herkes biliyor. Onun da hazırlıkları var tabii ki aynı zamanda. Ama muazzam bir zemin. Yani insana ayrıca bir futbol oynama
1: zaten aynısını Koray'a söyledim senden önce. Değil mi? Bizim zamanımızda oynadığımız dönemlerde hani açıkta her taraf tabii. İnönü Stadı'nda burada yağmur yağmasın diye dua ederdik. Balçık olurdu. Berbat olurdu ama şu an halı gibi bir saha var.
2: Evet.
1: Buralarda oynamayı da çok isterdim. O da ayrı. Böyle taraftarın.
2: Burada oynayan futbolcuların kıymetini bilmesi gerekiyor bazı şeylerin. Yani.
1: Eskileri bilmedikleri için biraz zor olur hocam.
0: Başka yerleri de bilmedikleri için de olabilir hocam. Alışıyorlar herhalde.
1: Alışıyorlar
0: bazen.
1: Yani bütün statlar hemen hemen böyle artık yani. Ondan tabii dolayı. Benim bile oynayasım geldi böyle yani şu an.
2: Bu kadar iyi zemin ben uzun zamandır bilmiyorum.
1: Evet, muhteşem yani bir zemin
2: var. Nerede var?
1: Halı gibi.
2: Kaç statta var? Yani
0: Beşiktaş
2: çok
0: kulübü yetkilileri iyi çalışmış. Hakikaten kusursuz bir zemin gibi gözüküyor şu anda. Yani en azından bizim bu kenardan gördüğümüz herhangi bir kusur.
2: Tabii, hala çalışmalar yapılıyor.
1: Ben içine girdim baktım biraz.
2: İçerisinde görüntülerde de yani, gerildi az önce.
1: Bayağı bir güzel.
2: Hala çalışmaya
0: tabii
2: yapılıyor.
0: Bir yandan ekrana geliyor. Evet. Seval Şekerci yönetmenimiz bugün. Napolyon'a ait olduğu söylenen ama kesinliği konusunda şüpheler olan bir söz vardır. Dünya bir tek ülke olsaydı, tek bir ülkeden ibaret olsaydı başkenti İstanbul olurdu diye. O İstanbul'un en güzel noktalarından birisi, dünyanın en güzel konumuna sahip belki de stadyumunda bulunuyoruz şu anda. Yönetmenimiz Seval Şekerci de drone görüntüleriyle birlikte o bu mükemmel muhteşem lokasyonu size aktarıyor zaman zaman. İşte görüyorsunuz Türkiye'nin hatta ötesinde dünyanın en güzel stadyum lokasyonu diyebiliriz belki, bilmiyorum yani. Var mıdır dairesi. Bu drone görüntüler canlı bu arada, onu da söyleyelim. Bir yandan İstanbul'un muhteşem güzelliği, diğer yandan İstanbul'da bir boğaz kenarında inci

0: gibi adeta dikkat çeken Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu, eski ismiyle İnönü Stadyumu. Burada ne zaferler ne tarihe tanıklıklar edildi. Bu akşam hedef Zira Türkiye Kupası'nda finale çıkmak olacak. Bu güzel lokasyona akın akın insan gelecek. Şu anda bu maç için henüz kapalı gişe ifadesini kullanamıyorum. Çünkü edindiğimiz bilgiye göre çok az bilet kalmış. Bunu neden söylüyorum? İnsanlar çünkü Beşiktaş'ın ana hedefinin Zira Türkiye Kupası olduğunu düşünüp ya bilet kalmamıştır nasıl olsa diyenler varsa onu söyleyelim. Yani son şanslarınız olabilir. Birkaç saat içerisinde biletlerin tükenmesi bekleniyor. Onu söyleyeyim. Özellikle dün mesela çok yoğun bilet satışı
1: olmuş
0: yine.
1: Ben şimdi gişelerin oradan geldim. Şu an zaten gişelerde mesela taraftarlar vardı bilet almaya gelen, orada bulunan.
2: Maç dışından saati, gelen var bayağı.
1: Maç saatine kadar muhtemelen biraz daha o biletler tükenme seviyesine gelir.
0: Evet, çok az bilet kalmıştı. O biletlerin tükenme aşamasına yaklaştığını söyleyelim. Bu son çağrı nasıl oluyor havalimanlarında? Onun gibi yani bu akşam bu güzel futbol karşılaşmasını burada canlı olarak takip etmek isteyenler varsa son çağrı sizin için, biletler tükenmek üzere. Hala ama alma şansınız ve imkanınız olabilir. Çok az bir bölüm kaldı söyleyelim. Ve yavaş yavaş karşılaşmayı konuşacağız tabii. Şimdi lokasyonun güzelliği ayrı bir şey.
1: Evet,
0: ve 2026 Avrupa Ligi şampiyonluğuna, yani finaline ev sahipliği yapacak bu stadyum. Daha önce UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmıştı. Chelsea ile Liverpool burada karşı karşıya gelmişti. Çok keyifli, güzel bir maçtı hakikaten. Dün gibi baktığımızda biz de burada izleme imkanı bulmuştuk. Bu sene de Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak Türkiye pek çok spor organizasyonuna zaten bu anlamda başarıyla ev sahipliği yapıyor. Bir kez daha bunu sahaya yansıtacak ama böyle bir güzelliğin içerisinde olması tabii ki apayrı. Yani bir
2: ortam süper ya. Yani bunu anlatılmaz diyorum ya, yaşanır. Öyle bir güzel ortam var şu an. Dediğimiz gibi UEFA finalinde burada oynayacak olması, o da bizim için,
1: tabii
2: Türkiye için.
1: Daha önce
2: için
1: bir kez daha oynandı. Chelsea.
0: Evet.
2: Oradaki ortamdan farksız bir ortam olacak tekrardan.
0: Evet. O yüzden Beşiktaş
1: gelecek yılda Konferans Ligi'nin yeri bu stadyum. Hatta Ankara'daki yapımı devam eden stadyumun yetişip yetişmemesine bağlı bir durum vardı,
0: evet,
1: hatırlarsınız. Yani burası tercih edilen UEFA'nın da organizasyonlarında sıkça tercih ettiği bir stadyum haline geldi. Çünkü dediğimiz gibi yani ulaşımı rahat, stadyuma insanlar giderken keyif alarak gidebileceği görselliğe de sahip aynı zamanda. Yani çok stadyum gördük elbette.
2: Evet.
1: Kimisinin içi çok güzel. Atmosferi, işte tribün yapıları, kimisinin dıştan görüntüsü olağanüstü oluyor. Bazısında tam tersi. Dışından hiç diyorsunuz ki yani nasıl stat ama içine girince ambiyans falan,
0: evet,
1: çok etkiliyor. Ya Beşiktaş stadı şöyle yani, içi, dışı, çevresi, bulunduğu konum, semti her yönüyle çok güzel olduğu için hani burada tam bir maç günü yaşayabiliyorsunuz. Yani böyle bir deneyime sahip. Yani şehrin tam içerisinde,
2: evet,
1: Boğaz'ın kenarında, yani Avrupa kıtasının üzerinde yer alırken Asya'ya selam veriyor. Yani bunu dünyada kaç tane statta görüyorsunuz. O yüzden hani bunu da bazen burada oynayan oyuncular da az önce dedin ya kıymetini bilmeli diye. Hakikaten
0: kesinlikle,
1: yani bulunduğunuz şartların, konumların içerisinde bunu da bir düşünmelisiniz.
2: Hı hı,
1: yani ne kadar sahip olabilirsiniz böyle güzel ayrıcalıklara. Dolayısıyla sahaya çıkan oyuncular ama ev sahibi ama rakip takım için, şu zemine çıkan oyuncu futboldan zevk almak için çıkmalı zaten ayrıca.
0: Yani Yusuf Hocam mesela oynayalı yıllar geçmiş üzerinden. Şuradan geçerken zor tuttuk. Anca şu kenara kadar yani bir ayak bastı. Biraz şey yapsak, bıraksak hocayı.
2: Siz konuşurken.
0: Bir top olsa oynayacaktı yani neredeyse.
2: Söyledik zaten,
0: evet,
2: bir top olsa. Siz konuşurken ben de bakıyorum böyle stadyum. Hani içinden stadyumu görmek çok farklı bir ambiyans. Yani dolduktan, evet, sonraki ambiyans muhteşem. Şu an boş halinde bile insan bir tuhaf oluyor.
1: Hocam Alanya Spor maçı mesela yine
2: burada seyrettim ben burada
1: ya,
2: mesela.
1: Bu da harika bir
2: atmosfer, bir
1: atmosfer değil miydi yani?
2: Muhteşemdi,
1: hani
2: süperdi.
1: Türkiye Kupası çeyrek final maçında gösterilen ilgi, alaka, önem aynı şekilde, yani Beşiktaş taraftarının da ayrıca kulübün de gösterdiği önem bence çok özeldi.
2: Süperdi, evet.
1: Yani tam bir böyle turnuva hissiyatını yansıtan bir maçtı mesela Alanya Spor,
0: evet,
1: maçı. Konya Spor maçında kez aynı şekilde olacak.
0: Aynı şekilde Konya'da da mesela Konya Fenerbahçe maçında oradaydık. Orada da yine yani
1: kesinlikle
0: Türkiye Kupası'na bayağı ciddi şekilde değer verilip önem verildiği yine ekrana net şekilde yansıdı. Orada da sonuna kadar hissettik. Şimdi iki takımı konuşmaya başlayacağız. Bir tarafta Beşiktaş, bir tarafta Tümosan Konya Spor. İki kulübü de değerlendireceğiz. Son dönemde mesela şunu söylemekte herhalde bir sakınca yoktur. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisindeki işte klasik dört büyükler diye adlandırdığımız takımlar dışında şu an kiminle karşılaşmak istemezsin diye bir soru sorulsa muhtemelen çoğu teknik direktörün vereceği cevap Konyaspor olur herhalde. Evet. Yani şu an kendileri de bu sezonun en formda dönemi, son hafta yenilmiş olsalar da son 10 resmi maçında sadece bir kez mağlup olmuş bir takım. İlhan Palut'un göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçmiş bir Konyaspor. Evet. Bir yanda Beşiktaş için olmazsa olmaz. Çok keskin bir hedef bu sezon zira Türkiye Kupası o gün. Şöyle kısaca bir giriş yapacak olursak bu maçla ilgili ilk spotun ne olur?
1: Doğru.
0: Ne söylersin?
1: Karşılaşmak istemeyeceğin iki takımdan bir tanesi Konyaspor'dur. Diğeri de Rize Spor bu hafta. Hafta kaybetti. Recep Hoca da mesela Rize'de güzel iş çıkarıyor. Evet. Biraz Konyaspor'un Çaykur Rizespor maçının kadrosuna bakan, işte biraz tercihlere bakan şu zaten akılların aynı Beşiktaş'taki gibi kupada olduğunu gösterir. Ya anlamıştır onu bakınca. Zaten kadroya bakıyorsunuz. Hı hı. Çıkan oyunculara, tercihlere, riske atılmayan oyunculara bakıyorsunuz. Dolayısıyla diyorsunuz ki zaten Konyaspor'un da aklı burada. Çünkü ligde rahat bir pozisyonda. Ve Konyaspor sonuçta Türkiye Kupası'nı kazanmayı deneyimlemiş bir kulüp. Yani onun tadına varmış bir kulüp. Bir kez daha varmak istiyor. Dolayısıyla onlar açısından da çok önemli bir maç olacak ve son 2 ayın, 2,5 ayın en iyi takımlarından bir tanesi. Belki yani futbol açısından farklı değerlendirebiliriz. Hoş mu geliyor vesaire böyle yani. Ama kazanma üzerine bir şey inşa etmesi gerekiyordu şu an İlhan Hoca'nın. Bir özgüven sağlaması gerekiyordu. Bunu elde etti. Şimdi Beşiktaş'a bakıyoruz. Sezonun ilk devresinde çok ciddi sıkıntıları olan Beşiktaş vardı. Yani istikrarı asla zaten göremedik. Yani şöyle 3 maç üst üste kazanan bir Beşiktaş gördünüz mü? Yani yok.
2: Yok.
1: Ama sezonun ikinci devresi başladığında bir ümit verdi. Özellikle yeni transferlerin katılımıyla işte savunmada Murillo, Agbado önde onun dışında Aslane, Olayitan hani denildi ki yani Beşiktaş bu oyuncularla birlikte ilk maçlarında da iyi referans verince toparlar.
0: Ki olarak ne ders söylersin?
2: Şimdi Konyaspor'dan başlayalım. İlhan Palut'tan önce Rizespor'dan geldiğinden beri hatta Rizespor'da bile şu anda Konya'da elde etmiş olduğu

0: geçeceğine kesinlikle inanıyorum. Yani belki dışarıdan daha farklı görüyorlar ama ben çok zor bir maç geçeceğine inanıyorum. Onun haricinde şimdi ligde çok rahat pozisyonda olmaları, kupayı kaybetseler bile hiçbir taraftan çok baskı görmeyecek bir Konyaspor'dan bahsediyorum. Şu anda Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin olmaması onlar adına da belki de şu anda işte Beşiktaş'la karşı en zor maçımıza çıkacağız. Belki bu maçı alırsak biz daha rahat finali atlatabiliriz muhabbetiyle de düşünüyorlar diye düşünüyorum ben kafalarında. Belki de bir final maçı olacak. Trabzonspor tabii ki çok ciddi bir rakip ama Gençler Birliği maçının ne olacağı belli olmaz. Gördük onu daha önceki kupa maçlarında. Ama ligde Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u yenen aynı zamanda Fenerbahçe'yi eleyip yarı finale gelen bir Konyaspor'dan bahsediyoruz. Evet. Şu an çok iyi bir durumdalar. Beşiktaş'a gelecek olursak, Beşiktaş'ta o gün de dediği gibi hani devre arasından bu yana artık ligden tam anlamıyla koptuktan sonra kupaya çok önem veren, artık kupadan başka hiçbir şey düşünmeyen bir Beşiktaş takımı var. Devre arası transferler de yapılabilecek kalite anlamında değil, belki enerji anlamında iyilerden bir senaryo diyelim artık ona. Devre arasında bir 5 tane Olaytan'ın, Oh'un, çok ekstra futbolcular olmasa bile Beşiktaş'ı şu an bulunduğu yerden kaldıran enerjileriyle, o Beşiktaşlık ruhuyla kaldırabilen futbolcular geldiğine ben inanıyorum. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şu var, hani ikincilik, üçüncülükten koptuktan sonra diğer oynadığı lig maçlarının hepsi artık bir bu kupanın bir antrenman maçı gibi gördüm ben. Bütün maçlar artık bu kupanın öncesi, evet, antrenmanı gibi. Bu maça hazırlık yapıyorlardı. Evet. Fakat bugün dediğim gibi tek maçlı olan sistemlerde her zaman futbolcular da stres yapıyor. Çünkü şimdi Konya'nın kaybetmesi, kupadan elenmesiyle Beşiktaş'ın kaybedip elenmesi arasında şu an bayağı ciddi bir fark var. O yüzden bugün çok stresli bir maç olacak. İki takım arasındaki mücadele dediğim gibi eğer çok sert bir mücadele olmazsa ortada geçecek bir maç diye düşünüyorum ben.
1: Yani baskı ve stres unsurunu böyle bir tartıya koyacak olsak, bir tarafta Konya cephesi, bir tarafta Beşiktaş cephesi. Şimdi sorarak gidelim ki daha net kafada, zihinde canlansın. Konyaspor, sen nasıl Fenerbahçe'yi eledikten sonra Beşiktaş deplasmanında mağlup olur ve kupaya veda edersin? İlhan Hoca, bunu nasıl başarırsınız? Bunu nasıl turu geçemeyip finale kalamıyorsunuz diye kimse bir şey der mi sizce?
2: Yok, hayır.
1: Yani zaten başarılı olarak tamamlamış olur belki serüvenini. O açıdan çok aşırı bir baskı yoktur. Şüphesiz kupayla taçlandırmak istiyor Konyaspor. Çünkü o coşkuyu ve sevinci yaşamış bir camia.
2: Avrupa'ya
1: gitme hedefi de var. O ayrı bir konu ama hiç kimse bugün itibariyle Beşiktaş deplasmanında elenen bir Konyaspor'u yadırgamaz herhalde.
2: Sezonun ilk devresinde Konyaspor bir ara yani küme düşme potasındaydı hatırlarsanız.
1: Doğru.
2: Sezonun kaç haftadır çok rahat pozisyonda yani.
1: Bu aslında bir nevi mental olarak onları daha rahat bir pozisyonda buraya getiriyor. Ama tam tersi tabloyu düşünürsek, şayet Beşiktaş bugün Konyaspor karşısında turu kaybederse, işte o zaman mesela zaten favori gösterilen takımlardan birisi, ciddi şekilde eleştiriler olacaktır. Bu anlamda belki baskıyı bugün Beşiktaş her ne kadar taraftar önünde oynayacak olsa da bu anlamda böyle bir hedef baskısı da yaşayacak gibi duruyor.
2: Yani yaşamaları da gerekiyor. Zaten sonuç itibariyle Beşiktaş formasını terletiyorlar. Beşiktaş'ta bu insanlar teknik direktörlük, antrenörlük ya da yöneticilik yapıyorlar. Yani burada Beşiktaş taraftarı da kendisine baskı hissediyor. Takıma daha iyi destek olabilmek adına, öyle değil mi mesela?
1: Evet, evet.
2: Diğer rakiplerinin tribünlerinden geri kalmamak için. Onların da bir mücadelesi var aslında bizim görmediğimiz. Şimdi buradaki futbolcular sonuçta Beşiktaş formasını terletirken sezonun içerisinde düşünelim böyle. İşte kanat oyuncuları şu an hepsi tartışılıyor. Bir tane öne çıkan kanat oyuncusu var mı Beşiktaş'ta? Yani yok değil mi? 6 tane kanat oyuncusu var Beşiktaş'ın.
0: Ekstra olarak çıkan yok.
2: Şimdi 6 tane var. Şu an bugün geldiğim noktada hepsi tartışılıyor. Hepsi Beşiktaş
0: kanat
2: forması
0: yok.
2: Giyiyor. Hepsi Beşiktaş forması giyiyor. İnsanlar ne bekliyor?
1: Evet.
2: Beşiktaş'ın 2 tane iyi performansa sahip kanadı olsun. İşte iyi stoperleri, iyi stoperi olsun, iyi önlüleri olsun. Bu şansı elde eden futbolcudan ne karşılık görüyor? Beşiktaş yönetimi de tercih ediyor. Demek ki Beşiktaş seviyesinde o formayı giyebilecek olarak görüyor. Ne veriyorlar sahada? İşte 2 ay iyi futbol, 5 ay yok. Genel itibariyle bu sezonu Beşiktaş'ın böyleydi. Yani oyuncuların performanslarının, belli oyuncuların özellikle. Yani bir ay var, 3 ay yok. 2 maç var, 5 maç yok. Sürekli böyle bir istikrarsız döngüde ilerledi. Şimdi sezon sonu geldi. Başkan ne dedi geçen günlerde, Sayın Başkan Serdar Adalı? Bir açıklamada bulundu. Dedi ki karar vermedik oyuncularla ilgili dedi. Bakacağız şu son maçlara. Öyle söyledi. Şu son maçlara bakacağız dedi. Sergen Hoca ne dedi geçen hafta? Henüz kararını vermedi. Şu kupadan sonra dedi. Bir değerlendirmesi

0: yapar dedi. Önceliği kupa maçına verdiği için. Ya takımda kalmak isteyen oyuncular var değil mi? Birçoğunun sözleşmesi bitiyor. Kiralık opsiyonlu oyuncu sayısı bir hayli fazla. Sözleşmesini son yılına girenler var. Bitecek olanlar var. Takımda kalmak isteyen sayısını duyuyoruz yani biz için sahadan takip eden biri olarak. Kalmak istiyorum. E kalmak istiyorsun da sahada ne veriyorsun? Şimdi başkanım mesaj vermiş. Hocam mesaj vermiş. Sahada da şans vermiş. Ne karşılık verdin? Şimdi Beşiktaş'ta zaten şu an burada yarı final oynanıyor. Başka bir şey oynarsın hiç fark etmez. Gaziantep maçında Beşiktaş'ta oyuncuların üzerinde baskı olmayacak mı? Olacak. Beşiktaş Gaziantep yani ligi 4. sırada bitirmek Beşiktaş adına herhangi bir şey ifade etmiyor. 4. işte Beşiktaş. Yani hatırlanmayacak bir sezon. Yani lider değil. Hani 2 puan farklı, 3 puan farklı şampiyonluğu kaçırmıştı. Hiç sonuna kadar mücadele etmişti. Dolayısıyla hangi maça çıkarsa çıksın aslında üzerindeki o baskıyı, yani futbol açısından söylüyorum bunu. Hani onu olumsuza sevk edecek bir ifade olarak değil. Futbol açısından iyi oynama baskısını hissetmeli. Bazen bu rahatlığa giriyorlar çünkü. Evet. Ben bunu bu sezonun yakın zamanda 2 maçta hissettim.
1: Hangileri?
0: Biri Samsunspor maçıydı. Yani ben çok sahada kötüydü. Hiç ruhen olmadıklarını düşündüm.
1: Belki sezonun en kötü maçıydı. Yani.
0: Diğeri Karagümrük maçıydı mesela. Ya hepsi için değil bu arada. Arada hala skora itiraz eden, isyan eden oluyor. Ama
1: ligden uzaklaşınca hedef orada bir yani konsantrasyon kaybı.
0: Biz o yüzden lige motive olamadık. Hı-hı. İşte her maça motive olabilmeli. Zaten olamadığı için bu sonuçları aldı. Olamadığı için geçen sezon hatırlayalım. Aşağıdaki bütün takımlara kaybediyordu da yukarıya motive oluyordu. İşte Galatasaray, hı-hı, Fenerbahçe, hı-hı, Trabzonspor maçlarına motive olup orada derbileri kazanıyordu. Tablosu nasıldı? İlk 5'te 1. sırada, son 5'te sonuncu.
1: Evet.
0: Yani böyle bir tersine tablo, doğru, vardı. Dolayısıyla burada maç ayırt edebilecek pozisyonda değil kimse.
2: Ya bir futbolcu nasıl mesela kaybetmeyi sindirebilir? Biz yani amatör seviyede kendi aramızda oynarken bile ben mesela kaybetmekten hiç hoşlanmam. Bu şu demek değil yani kaybediyorum diye çirkinleşmek anlamında değil ama bazı insan tipinde, karakterinde bu vardır yani. Neyini oynarsan oyna. Şurada öylesine de bir maç yapsan, hazırlık maçı da yapsan kazanmaya çıkarsın ama bu nasıl bu kadar mental olarak uzaklaşabiliyor hocam? Siz şimdi oynadığınız için de daha net şimdi bir şeyler söylersiniz.
1: Biliyorsun bizim zamanımızda hani yabancı futbolcu sayısı çok azdı. Hep yerli futbolcular vardı, çoktu. Hep, evet, altyapıdan gelmişler. İşte bu işin özünden gelmişler. Ruhen futbola aşık insanlar diyelim. Yani işin aslında cevabı bu. Futbola aşıktık biz. Artık şimdiki dönem birazcık da maddiyata tam anlamıyla döndüğü için daha farklı bir ruh hali sahada sergileyebiliyorsun. Genel anlamda mesela Beşiktaş'ta bu ruh halini saha içerisinde %100 yansıtan, hani normal maçlarda dahi mağlubiyeti ya da beraberliği kaldıramayacak olan bir Orkun görüyoruz aslında. Evet. Her maçta.
2: Doğru.
1: Tam anlamıyla. Onun haricinde onun gibi tepki veren başka bir futbolcu yok sahada. Hani veren de var ama yani verse ne olur, vermese ne olur misali. Ben hissediyorum, kendimi onların yerine koyuyorum şu an. Biz tribünde dahi şu atlasak da artık şu Orkun'a yardım etsek ya da onun gibi bir tane etki veren futbolcu
0: pozisyon olsa. Ben Ersin'de hissediyorum hocam.
1: Ersin'de de
0: çok itiraz eder mesela sonuca, skora, saha içerisinde.
1: Stres yapabilecek, o stresi kaldıramayacak futbolcular var Beşiktaş'ta. Dedim o kaliteyle, tecrübeyle alakalıydı işte. Çok, evet, kalite olmayınca bunları da göremiyoruz. O yüzden dediğim gibi en fazla ne olursa olsun Sayın Serdar Adalı Başkan yönetimi ve Sergen Hoca'nın tam anlamıyla o hissiyatı futbolculara geçirmesi gerekiyor.
2: Skor 0-0 gittikçe Konyaspor'un lehine midir sizce?
0: Hangi dakikalarda? Mesela bittikten ikinci yarının ortasında itibaren yani o tribünde de bir şey yaratır, gerginlik yaratır böyle. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın burada bir avantaj yakalaması ilk devreden kendi adına, hı-hı, yani lehine çevirecekse maçın seyrini ilk devreden bunu elde etmeli. İkinci devrelerde evet artık reaksiyon verebilecek bir oyuncuları var. Yani sonuç alabiliyor Beşiktaş genel itibariyle ama özellikle kapanılı takımlara karşı hala bir sorunu var. Çözmekte biraz o kilidi açmakta zorlandığını görebiliyoruz. Sergen Hoca ikinci devre itibariyle çok fazla set çalışmaları yaptırdı. Zaten ne kadar takip edildi bilemiyorum ama antrenman görüntüleri veriliyordu Beşiktaş'ta. Resmi siteden yayınlanıyordu mesela. Arkada set antrenmanı
1: yapılıyor
0: diye mesela orada sağ kenarına bir şey getiriliyordu. Görüntü veriliyordu oyunculara, evet, anlık. Orada yazıyordu set antrenmanı çalışması. Şimdi buna çok çalıştı ama yani kapanan

0: takımların kilidini açmak yetenekli oyuncu arar çoğu zaman. Özellikle kanatlarda. Bak, kanat performansına çok ihtiyacın var. Evet, zaten Orkun merkezde üzerine düşenin fazlasını yaptı. Hı hı. Gol asist katkısı ortada yani. Kaç gol kaç asist. Kaç maç üst üste gol katkısı verdi bir ara. Ama kanatların da mesela eşlik etmesi gerekiyor bu oyunda. Beşiktaş'ın güçlü kanatları olmadığında zaten takım olarak aşağıya doğru inmelen güç
1: katkı yapayım gördüm. Sana o gün. Kesinlikle o set oyunu diyorsun ya. Kanatların iyi olmasa set oyununu yapamazsın zaten.
0: Yani
1: ona getiriyorsun yetenek, zaten.
0: Tabii.
1: Yetenek de alakalı.
0: Yani yetenek orada kilidi açacak bir oyuncu ihtiyacın var. Bu geçmiş en son şampiyon olduğunda Beşiktaş nasıl yapıyordu bunu? Raşit Gezal gibi bir kanatta oyun aklı vardı. Oyun kurucu bir kanattı. Topu soluna çektiği zaman ceza sahasını,
1: Quaresma gibi
0: soldan bindireni herkesi görebiliyordu değil mi? Şimdi hani onu arıyor Beşiktaş aslında. Bunun biraz biz Çerne'de örneklerini görmüştük. Vaslav Çerne'de sezonun ilk devresi Kasım-Aralık ayı harika dönem. 5-5'e gol katkısı, asist katkısı, takıma saha içerisinde çok ciddi katkısı oluyor. İkinci devre itibariyle bakıyorsunuz çok fazla yok oyunun içerisinde. Evet. Performans düştü. Şimdi dolayısıyla en büyük beklentinizin olduğu oyuncudan bunu alamayınca hani diğerlerini deniyorsunuz. Hepsinin özellikleri birbirinden farklı. İşte Jota'nın iyi olabileceği alan daha farklı. Ceza sahası içerisinde yapacağı koşular. Mesela gol şansı var aslında. Pozisyona girme şansı var mesela.
1: 18 dişli futbolcusu gibi. Orada en iyi sonuçlandırabilecek.
0: Pozisyona girme şansı var mesela. Raşit ise biraz daha farklı. O savunmaya da yardım edebilecek dengeli. Yani çizgiyi biraz genişletip oynayabilecek oyuncu. Çok içeri kat ederek oynayamadığından. Şimdi ne arıyorsunuz? Çerni gibi oyuncudan. Ya da Cengiz. Bir diğeri de Cengiz'dir aslında. Geçmişteki Cengiz.
1: Geçmişteki, şimdiki değil tabii.
0: Evet. Şimdi onların biraz oyun aklından emare arıyorsunuz saha içerisinde. Kapanan takımlara karşı. Yapamayınca da aynı Karagümrük maçındaki örnek gibi o kilit açılmıyor. Öyle tıkanıp kalıyorsun.
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın bu sezon iyi sonuçları aldığı maçlara bakalım, böyle farklı vesaire. Karşılık vermeye çalışan takımlara karşı. Yani derbileri bir kenara bırakıyorum. Onlar da Beşiktaş'ın performansı çok tartışılır pozisyonu zaten. Karşılık vermeye çalışan takımlara karşı iyi sonuçları aldı Beşiktaş. Biraz daha önde oynamaya, o merkezde karşılamaya, yani çok kapanan takımlara karşı değil. Dolayısıyla bugün ben tamam, sahada Orkun'un zaten neler yaptığını biliyoruz. Ben de kabul, lider. Ayrıca birçok şey söyleyebiliriz Orkun'la ilgili ama kanatların da Orkun'a eşlik etmesi gereken bir maç olduğunu düşünüyorum.
2: Evet. Şimdi bir Efecan Öztaş bilgilendirmiş. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Konya Spor maçı öncesinde Nevzat Demir tesislerine giriş yapmış an itibarıyla. Başkanın takımla bir motivasyon konuşması yapması bekleniyor. Şu an için tesislerde olduğunu söyleyebiliriz. Serdal Adalı'nın belki ekstra bir prim konusu da zaten önceden belirlenmiştir.
0: Prim şöyle, yani o basit, çok hemen kısaca cevaplayayım onu. Beşiktaş'ta prim genellikle Serdal Adalı ise o başkan ya da futbol şubesinden sorumlu olduğu dönemlerde de mesela benzerdi. Takım kaptanına siz gerekeni yapın, biz de üzerimize düşeni yaparız deyip zaten yerimi biliyorsunuz diyordum mesela. Necip Uysal da o zaman kaptan. Evet. Söylüyordu mesela. Zaten şimdi yerimi biliyorsun. Şimdi o Orkun Kökçü'ye de aynı yani. Üzerinize düşeni yapın, biz de yaparız. Siz takımla birlikte konuşur, karar verirsiniz diyor. Mesela oyunculara bırakıyor aslında. Bir
1: önceki maçın priminin herhalde bu geçişte iki katı olacağını söyleniyor. Yani artık bilmiyoruz
0: o kupa,
1: ne kadar olduğunu.
0: Yani kupaya dair.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Yani o biraz şey, artış olacak. Şöyle, sezonda yani Beşiktaş'ın primleri sezon başında belli oluyor. Yani işte normal bir lig maçıyla derbide verileceği primler kağıt üzerinde takımla birlikte teknik ekip vesaire.
1: Ama hiçbir zaman o primler verilmez biliyorsun. Neyi verilir?
0: Artıyor.
1: Genelde maçı kazandığın anda soyunma odasında onlar mutlaka artar.
0: Çok böyle kritik önemli maçlarda daha fazla. Ya bu arada niye prim yani nedir bu prim, zaten çok yüksek kazanıyorlar.
2: Doğru.
0: Bir konu var ya. Yani oyuncular açısından yani ben bunu
1: ama farklı
0: yıllar
1: bir şey yani.
0: İçerisinde hakikaten ben de böyle deneyimledim, gördüm. Yani anlamaya çalıştım ve anladım. Oyunculara o prim motivasyonu daha farklı oluyor. Yani o mesela ana maaşları var ya.
2: Evet.
0: Onu farklı düşünüyor. O hiç yokmuş gibi hayat sürüyorlar.
2: Tabii.
0: Primler üzerinden.
2: Bahşiş yani. Hizmet sektöründeki bahşiş.
1: Şimdi hemen maçtan sonra dağıtacağız muhabbeti var ya. Hani canlı para gelecek falan. O yüzden futbolcular daha bir konsantre oluyor. Çok ilginçtir. Gerçekten de öyle yani.
2: Evet. Şimdi sağ zemin çizgileri tekrar çekiliyor şimdi zaten bir yandan. Onu da söyleyelim. Sağ kenarı çizgisi, yine orta saha çizgileri, penaltı noktası hepsi tekrar boyandı. Artık maç için hazırlıklar sürüyor. Bir yandan özel güvenlik görevlileri yine tribünde. Onlar da ilerleyen dakikalarda görev dağılımı yapılacak. Herkes

0: kendi yerine gelecek. Ardından emniyet güçleri stada dahil olacak. Bir pankart dikkat çekiyor ekrana yansıyan. Uzak köşede o gün sen de görüyorsun.
1: Evet.
0: Beşiktaş yazılı. Çizim.
2: Orada zaten, köşe
0: zaten her maçta şey, farklı bir pankart evet, oluyor.
1: Oyunculara ithafen yapılan pankartlar oluyor. Bazen
0: eski kapalı. Beşiktaş'ın eski kapalısının çatısı o gözüken.
1: Evet.
0: İki de taraftar dikkat çekmiş. Bugün herhangi bir genelde orada futbolcu, teknik adamlara ait de köşeler oluyordu. Onların işte ünvanları, lakapları ile ilgili pankartlar da oluyordu. Bugün Beşiktaş taraftarına yönelik
1: yeni eski transfer güzel geliyor günleri. Diyelim. İyi performans tabii sergiliyor. Birkaç hafta sonra pankartını orada görebiliyor. Yani orada futbolcu pankartını görürse şunu hissetmesi gerekiyor.
2: Yeni futbolcu.
1: Ben iyi iş yap.
0: Evet.
1: Ben iyi işler çıkarmaya başladım.
0: Yani şu anda da mesela şunu anlamaları gerekiyor bence. Eski Beşiktaş kapalısı var. Demek ki Beşiktaş taraftarı eskiyi özler hale gelmiş bir yandan da. Nostalji yapıyor. Yani yeni başarılar, yeni şampiyonluklar istiyor. Bir yandan böyle de yorumlayabilirler. Bilmiyorum.
1: Yani olabilir.
2: Teselli.
0: Teselli mi diyelim? Var. Yani.
2: Artık kupada teselli oldu gibi Koray.
0: Ama şu çatı tabii efsane
2: çok
0: çatı.
2: Çok güzel biliyorsun. Yapmışsın evet. Buradan evet. Daha net evet. Oradan pek
0: çatı şey efsane çatı Beşiktaş kapalı tribün çatısı. Stat değişti.
1: İnönü ruhunu yansıtmaya çalışıyor evet. Aynı şekilde.
0: Yani. Belki taraftara da mesaj vardır. Yani eski burası Tüpraş İnönü stadyumu ambiyansını yapalım. Motivasyonu da olabilir. Ama tribünün güzel şeyleri pankartlar oluyor. O da o örneklerden bir tanesi. Onu da söylemiş olalım. 110 kişiye yakın bir ekip var bugün. A-Spor'un, Turkuaz Medya'nın ekibi yani teknik personel şu an kameraman arkadaşlarımızdan araçtaki yönetmenimize, resim seçicisine, ışıkçısına, sesçisine kadar yani anlatanlar, sunanlar herkes dahil. Hı hı. Çok ciddi bir ekip var. Bu maçın heyecanını size dakika dakika en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Onu da ifade edelim. Yine drone görüntülerini de verdik gün içerisinde. Hava bugün 15 derece. Daha bulutluydu geldiğimizde. Yaklaşık bir saat önce böyle yağış olabilir mi diye düşünüyordum açıkçası ama şu an itibariyle artık parçalı bulutluya dönmüş vaziyette. Akşam da 12 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Herhangi bir rüzgar yok. Çok ideal rahatlıkla ceketle durulabilecek kıvamda. Belki akşam bir montla evet, evet. Çok rahat maçı takip edebilir buraya gelecek evet. Olanlar. Yine yağış beklenmiyor maç saatinde. Bunu da söylemiş olalım.
1: Çiçek gibi derler. Ya.
0: Evet.
1: Hakikaten çiçek gibi
2: ortam
1: bir
2: her
1: hava
2: şey
1: var.
2: Süper ya. Dört dörtlük yani.
0: Kesinlikle
2: şimdi
0: öyle.
2: Futbolcuların performansları da güzelleştirecektir inşallah.
1: Tabii iki takım i̇ki oyuncuları takım da bu turu güzel yani futbol seyir zevki açısından güzelleştirmelerini bekliyoruz. Yani
0: yarı finale yakışır bir maç olacağından ben eminim. Tabii ya gollü mü olur, golsüz mü olur onu size de sorayım. Nasıl gollü bir maç bekliyor musunuz? Çünkü tek maç uzatma ihtimali var.
1: Tabii. Yani mesela o biraz dengeli götürmeye çalışacak bir taraf olabilir elbette. İşte özellikle misafir takım açısından bu deplasmanlara gelindiğinde zorlu deplasmanlarda biraz daha kontrollü ilerlemek. Öncelikle gol yememek bir kontra atak ile geçiş oyunuyla bir gol bulmak öncelik olabiliyor. Şimdi
2: onu Beşiktaş değil de büyük bir ihtimalle Konya Spor
1: yapacak. Misafir takım yani.
2: Misafir takım siz nasıl söylüyorsunuz?
1: Şimdi dolayısıyla hani bu kadar zorlu bir deplasmanda evet. Bunu düşünmeleri çok zor. Kolay normal, bir şey. Evet. Normal yani. Ve şimdi düşünüyoruz biraz kadrosunu Konya Spor'un. Yani bunu yapabilecek oyuncular var içerisinde. Kontra atak, geçiş oyunu. İşte Jackson evet. Muleka var mesela.
0: Devam ederiz de bu arada canlı görüntüler. Hemen onu hatırlatayım. Drone görüntüleri şu an itibariyle İstanbul'u özleyenler varsa canlı bu görüntülerden takip edebilirler. Tablo gibi bir resim hakikaten
2: havayı
0: ekrana geliyor. Görüyorsunuz şu
1: diğer
0: anda İstanbul'da.
1: Diğer cepheden görüntüsü var ya şu yukarıdan aşağı iniş
0: mi?
1: Var ya.
2: Denizle beraber görüntüsü mü?
1: Evet evet.
2: Hani arka taraftan.
0: Evet.
1: Tabii, yani şu taş kışla tarafından
0: İstek
1: doğru.
0: İstek drone açısı.
1: Tabii taş görüntüsü. Taş kışla tarafından doğru falan inerken
0: şimdi,
1: böyle.
0: Şimdi denize de gösterdiği maç arka taraf mesela Taksim gözüküyor burada şu yine şu anda zaten. Görüyorsunuz.
1: Hayır, stada gelirken de diyorum.
0: Tabii.
1: Şu an ayrı. Stada gelirken şu yukarıdan aşağı inerken ayrı bir hissiyat oluyor.
0: Eskiden şu yeni açıktı bu arkamızdaki kale. Onun en üst
2: Beleştepe.
0: Katından. Yok Beleştepe değil. Kale arkasındaki yani bu yenilenmeden evet, önceki evet. Halde en üst katında mesela oturanlar maçla birlikte İstanbul Boğazı'nı izliyorlardı. Çok net gözüküyordu.
1: Şey, evlerin olduğu dönem vardı.
0: Tabii şurada. Yani
2: şurada 3 katlıydı burası.
0: Yeni açık 3 katlıydı. Eski
2: burası
0: açık dediğimiz
2: kat.
0: Yer deniz tarafı tek kat olduğu için kapatmıyordu. Bunun en üst katında oturanlar hem maçı izleyip hem böyle bayağı
2: tabii.
0: Boğaz manzarası görüyorlar.
2: Önceden geliyordu oturuyor Muhammed.
1: Zemin yani. Altında bir tribün varmış hocam ayakta izlemiş.
0: Ama mükemmel hakikaten İstanbul'da.
2: Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de oyundan çıktığım zaman zamanlarda sinirimden oradan seyrediyordum mesela. Bazen.
1: Kafayı da aslında.
2: Kafa, sadece kafan görünüyor oradan. Oradan ama da değişik bir şey ya. Çok ilginç. Çok güzel bir ortam var. Şu, benim bile oynayasım geldi.
1: Mesela Beşiktaşlı değilsiniz ya da Konyaspor değilsiniz. Şu stadın oradan çevresinden eğer Kabataş'a doğru, Dolmabahçe'ye doğru yürürken görüyorsunuz manzarayı ve düşünün futbol var akşam burada. Yani gidesiniz gelir. Ayaklarınız çeker yani sizi buraya.
3: Doğru.
1: Evet, gidip şu maçı izleyeyim diye.
3: Doğru.
1: Ama olmuyor tabii. Onun da farklı bir sistemi var.
2: Şeyi de söyleyeyim. Mesela iki maçlı bir durum olsaydı şu an çok farklı bir şey konuşacaktık aslında. Ama tek maç olduğu için senin dediğin gibi Konyaspor hani aslında bugün futbolculardan ziyade hocaların da maçları. Teknik direktörlerin de maçları olacak. Böyle maçlar sistem maçlarına dönüyor. Onların kenardaki müdahaleleri, etkileri, sistemleri, oyuna nasıl başlayacakları, birbirlerine saha içerisinde sistemlerine nasıl müdahale edecekleri onlar çok önemli konular. Şunu söyleyeyim, büyük bir ihtimalle zaten İlhan Palut'un özellikle defansif yönde biliyorsun takımın toplu hücum, toplu defans, topun gerisine çok çabuk gelme gibi şeylere çok önem verdiğini biliyoruz. O yüzden zaten sistem takımı gittiği takımlarda öyle yapmak zorunda. Çok ekstra futbolcular olmadığı zaman sisteme tam anlamıyla sistem futbolcularına dönüyorsun. Beşiktaş da bugün saldıracaktır. Öyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Belki bekleyecek ikinci bölgede üzerine gelmesini ama üzerine gelecek bir Konyaspor olacağını da bugün düşünmüyorum. O yüzden
0: daha çok geçiş oyunu mu oynayacak?
2: Geçiş oyunu olabilir. Hani kafadan bir 10 dakika belki golü bulup birazcık da önceki maçlardaki gibi geçiş oyuna dönebilir. Beşiktaş öyle de yapabilir. Ama devamlı da zaten 20 dakika 25 dakika 3. sette olamazsın. Zaten Sergen Hoca bunun farkında. Kanatların çok ekstra olması lazım. O yüzden dediğim gibi ortada geçecek bir maç.
0: Dediğin açı bu açı herhalde o gün.
1: Tabi. Yani şuradan aşağı yürürken mesela düşün. Dolmabahçe Sarayı'na doğru inen yol var ya.
0: Evet.
1: Ya Beşiktaş taraftarı değilsin. Konyaspor taraftarı değilsin. Şurada
2: yurt dışından
1: bir maç
2: geliyorsun
1: var.
2: De.
1: Ya da turistsin yani. Yabancı ülkeden geldin. Çünkü böyle bir şey futbol gördüm. Maçı varmış. Stadyum falan böyle konum itibariyle bir hemen gelip bir bilet sorarsın değil mi?
0: Tabii.
1: İnsanın yani bir şevk geliyor bu stadyumun konumunu görünce.
2: O gün öyle diyor. Ben neler yaşıyorum içinde. Fırtınalar ya.
0: Bugün en formda isimler kimler sizce oyunculardan?
1: Beşiktaş'ta çok net bir şekilde hala ben Orkun Kökçü olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü şöyle Orkun'un olmadığı bir Beşiktaş'ı şu muhtemelen şu akşam 40 bin kişi falan olacak değil mi stadyumda? 40 bin kişiye soralım. Orkun'un olmadığı bir Beşiktaş'ı kimse hayal etmek istemez. Aman abi böyle bir Beşiktaş düşünmeyelim der.
2: Evet aynen öyle.
1: Yani Orkun'suz şimdi olmaz. Arada bazı oyuncuları değiştirip yerine farklı oyuncular düşünülebilir. Elbette yerinin zor dolacağı oyuncular var Beşiktaş'ta birkaç tane ama bunların başını Orkun çekiyor ve takıma hala ama gol atsın ama asist atsın ama o maçta tabelada etkisi olmasın oyunun genelinde var hep. Hep var içerisinde. Dolayısıyla hep başrol Beşiktaş'ta şu anda Orkun Kökçü.
0: Hocam sizce?
2: Ya ben sadece Orkun Kökçü değil de bugün tabii ki hani Orkun Kökçü'nün iyi olup da takımın çok kötü olup yani maç kaybettiği zamanları da gördük iyi oynadığı zamanlarda. Tabii. Onları da gördüğümüz için onun yanına kimler gelecek o konuda? Kimler yardımcı olacak?
1: Şey ben Agbo'da ve Ersin diyorum. En formda oyuncu olarak söylüyorum. Ersin'in de formu çok iyi.
2: Ersin de şu çok an, iyi. Şu an Ersin de onu da katıyorum ben.
1: Ben mesela Amir Mourinho'yu da sayarım.
2: Ama Agbo'da da var. Ben Agbo'da'yı da katıyorum. Üçünü. Yani Orkun'u, Agbo'da'yı ve Ersin'i katıyorum.
1: Ben orada biraz herhalde ayrıldım hocamdan. 3 oyuncu hakkımız olsa ben 3'te Mourinho'ya yer veririm. Yani Ersin Mourinho Orkun şeklinde söylerim burayı.
2: Tabii. Gerçi şey yani şimdi bölge itibarıyla da biliyorsun önündeki adamlar çok önemli Ersin için. Ama o moral motivasyonu o Agbo'da Mourinho'dan dolayı sağlayan bir.
1: Agbo'da da katkısı oldu evet. Bir şey. Tam böyle bir ikili olamadı ama henüz birinde. Evet. Yani bir ikili yakalayamadı Beşiktaş bence.
2: Çünkü şimdi bu arada Agbo'nun yanında kim oynayacak onu da merak ediyorum ben. Jalo mu oynar Emirhan mı oynayacak?
0: Emirhan'ı bekliyoruz.
1: Muhtemelen Emirhan topçu oynayacak ki Jalo son maçın en iyisiydi.
2: Müthiş oynadı.
1: Yani Gaziantep maçının en iyisiydi. Evet. Birkaç tane daha bu arada yani Gaziantep maçına baktığınız zaman Beşiktaş mesela baştan aşağı neredeyse rotasyonu bir kadroyla çıktı. 1-2 oyuncu dışında.
2: Yedeklerin aslında olduğu gibi hepsi ilk 11'di yani.
1: Ağırlıklı olarak evet. Yedek kulübesinde başlayan oyuncular. Şimdi o oyuncular ama şansını iyi değerlendirdi büyük bölümü. Hı-hı. Önemli bir bölümü bir referans verdi yani orada.
0: Evet.
1: Yani çok rahat bir 60-65 dakikaya özellikle çok iyi mesela geçirdi.
2: Evet.
1: Mesela Jota Silva iyi bir maç çıkardı hocam. Jota çok iyi maç çıkardı. Yani aslında fiyat performans açısından şöyle Jalo'yu bu sezon üzerinde değerlendiriyorum. Yani 2-3 tane maçını bir kenara ayırdığımda genel performansını çok iyi buluyorum.
2: Jalo'nun mu?
1: Evet.
2: Ben çok beğeniyorum onu. Bilmiyorum ama şu an eldekilerin
1: mevcuttan farklı.
2: Mevcuttan farklı.

0: Evet. Yani hepsinden daha hızlı mı?
1: Evet,
0: Emirhan'da da biraz o hız var. Yani Agbadu ile Udokai biraz daha farklı profiller.
1: Emirhan tam savaşçı
0: profil. Calo ile Emirhan daha farklı profiller.
1: Evet, aynen evet. Öyle. Katılıyorum sana.
2: Konyaspor'da hangi isimleri daha formda görüyorsunuz?
0: Bu sezon Konyaspor'un en formda oyuncularından biri, yani gol katkısı açısından Muleka mesela. En fazla gol katkısı verenlerden biri olması gerekiyor. Onun üzerinde gol katkısı olması lazım, öyle hatırlıyorum. Hem gol hem asist olarak.
1: 7 golü var. Benim hatırım 3 gol asisti var.
0: 3 mü hocam?
1: 3 asist 10 gol katkısı var.
0: Belki yani bilmiyorum.
2: 7 gol 3 asisti var.
1: Hatırladım tabii.
0: 10 gol katkısı oradan. Kremer'i zaten daha önceki döneminden de biliyoruz. Tabii. Bugün oynayacak mı, oynamayacak mı geçti.
2: Kremer'in ağrılarıyla devam etmesi gerekiyormuş. Yani bu sezon içerisinde onu söyleyeyim. Oynayabilme ve oynayamama durumu tamamen kendisinin şeyine, fiziksel durumuna
0: oynadığında
2: bağlı. Oynadığında yani %100 oynasa da %100 veriyor. Şey değil.
1: Yani verim veremeyecek yani.
2: Yani sakatlığı var ve bununla birlikte devam ediyor.
0: O yani zaman kendini hazır çok yormadan bir ceza sahası içerisinde golcü olarak değerlendi. Oynatılırsa şayet durum budur yani. Çünkü burada ceza sahası içerisinde çok iyi kullanıyor. Yani o vücuduyla birlikte mesela.
2: Ya zaten %100 hazır olsa direkt 11 başlar.
0: Tabii. O yani iyi stoperleri iyi yoran bir oyuncu. Onlarla iyi mücadeleye giriyor.
1: Arkasındaki futbolcular da yer açıyor devamlı.
0: Bir diğeri ilk 11 oynar, yedek kalır bilemiyorum. Enis Bardı yani her zaman, ama duran top. Yani free kick, korner, serbest vuruş, gol becerisi yani var bunlar. Evet. Dış şut, asist, bunları yapabilen bir oyuncu. Bakıyorsunuz biraz kanat bek Azuna mesela, o da oradan iyi bir katkı veriyor Konyaspor'a.
1: Deniz Türüç var, o da
0: devre arası transferlerinden mesela Berkan'ın biraz performansının Konyaspor'da iyileştiğini görüyoruz. Trabzonspor maçını çok iyi çıkarmıştı.
2: Deniz de mesela
0: savunma işte. Açısından da unutmayalım, aslında hakkını verelim, Adil Demir.
1: Adil
0: performans veriyor ve bu arada hücumda da var. Onu da atlamayalım. Sadece savunmada yok.
1: Değil, hücumda da var. Evet. Onun haricinde kim var? Başka dediğimiz gibi Uğurcan herhalde
2: Deniz,
1: var.
2: Deniz Türüç mesela dedi. Deniz'in üzerinden de biraz konuşalım. Son ben kupa özelinde söyleyeceğim tabii ki. Konyaspor Fenerbahçe maçında net gözlemlediğim için, yani oyundan çıktıktan sonra da böyle lider vasfı ortaya koyan, kaybetmeyi kabul etmeyen bir tarzı ve karakteristik yapısı var. Onu söyleyelim, yetenekli bir oyuncu. Bence Konyaspor adına önemli bir karakter olarak dikkat çekiyor
1: o da. İyi bir heyecan getirdi o da ya. Çok yetenekli bir oyuncu zaten. Onu tartışmak yanlış. Onun performansını tartışırsın ama dediğin gibi liderlik vasfı da Konyaspor'da. Herhalde o hocayla beraber de arttığını düşünüyorum ben. Çok etkili olacaktır. Kramer oynarsa daha büyük etki olacak. Barci oynarsa, hatta Barci 7 golü var. Onu da değil mi? Öyle bir şey olması lazım.
2: Bardi'nin evet.
1: O da 6-7 gol atmıştır.
2: 7 gol,
1: 5-6 asisti var.
0: Çok 7 gol
1: 6 asisti var. Yani 13 gol katkısı Bardi. Olan büyük bir ihtimalle o da oynar. Önemli oyuncular var yani. O yüzden Beşiktaş'ın da çok dikkat etmesi lazım.
0: Tabii yani.
1: Onlar da hepsi bunların genel anlamda Muleka da dahil. Kendi artık Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen oyuncular oldukları için. Bir de Jetoviç var herhalde değil mi ortada?
2: Evet, Jetoviç.
1: Bir de o da zaten yıllarca...
2: Marco Jetoviç evet.
0: Yani son maçlarda Björla'yı yönetiyordu mesela İlhan Hoca. Ondan da verim aldığını gördük saha içerisinde. Ama yani kreatif oyuncuları da düşündüğümüz zaman yani böyle Enis Bardi'yi ben ön plana çıkarırım. Hani ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyuncu tarzları vardır ya.
2: Evet.
0: Bardi bir bakarsın hiç yok oyunun içerisinde.
1: Bir bakıyorsun.
0: Ama en son bir 30 metreden bir şut çıkıyor kaleye. Mesela Enis Bardi'nin ayağından çıkıyor. Ağlarla buluştuğunu görüyorsun. Yani yapabilir yani. Frikik bir anda.
2: Olayigbe diyorsun mesela. Olayigbe bir anda bir ters çalımla seni sıkıntıya da sokabilir. Çok yani, standart yakalayamadı bu gerçi ama.
0: Hiç tabelesi yok. Yani hiç tabela da yok mesela. İşin çalım vesaire yani buralara, bu alanlara girmeye gayret ediyor ama işin final boyutunda hiç olmayan bir oyuncu olarak görüyorum.
1: Doğru.
2: Ama özetle yani Konyaspor Süper Lig'de gerçekten iş yapabilecek seviyede oyunculara
0: gelecek
2: sahip.
0: Gelecek sezon için heyecanlandıran takımlardan
2: evet,
0: bir tanesi.
2: Evet. Ve en önemlisi belki bireysel oyuncuları konuşuyoruz. İşte Bardi Trabzon gördü, Deniz Türüç, Fenerbahçe gördü. Şampiyonluk kovalayan takımlarda oynamış oyuncuları da var. Muleka vesaire, ama asıl en değerli şey hoca takımı olma yolunda da ciddi adımları var. Yani İlhan Hoca'nın gelmesiyle birlikte ne bileyim takım savunması falan daha değerli toplu hale geldi. Bireysel oynayacak oyuncuların da ayağına çok bakan bir şeyi de yok.
1: İşte o sistemi şöyle yok. Yapıyorlar. Skoru koruyorlar. Oraya geleceğim ben de. Skoru koruduktan sonra belirli dakikalardan sonra o skoru değiştirecek futbolculara da sahipler. İşte Muleka gibi, Jetoviç gibi, işte Barji gibi, Deniz Türüç gibi, Kramer gibi işte bir sürü futbolcu sayabiliriz. Var onlarda. Onlarda olduğu için de skoru koruma

0: dolayısıyla sahaya çıkıyorlar. Diyorlar ki biz skorumuzu koruyalım. Ondan sonra belli dakikalardan sonra zaten bizim öyle kreatif oyuncularımız var. Onlar ön plana çıkarlar.
1: Zaten onlar rahat
0: zaten değil. Onlar oluyor zaten.
1: Zaten hocam onlar rahat değil. Mesela Enis Bade'nin yedek kaldığı olay maçlar be. Oluyor.
0: Evet.
1: Niye yedek kalıyor? Normalde Enis Bade işte 7 gol 6 asist diyorsun. Konya Spor'un belki de en çok gol katkısı veren oyuncusu bu sezon değil mi?
0: Evet.
1: Ama yedek bırakılabiliyor. Niye? Çünkü orada mesela
0: sonradan katkı da verebileceği durumlarda
1: üçlü merkez
0: evet,
1: yapalım.
0: Üçlü merkez
1: daha
0: yapalım.
1: Güçlü tutalım. Aynen. Orada oyunu tutalım. Hücumdaki oyuncularla yani kanat forvetlerle bir sonuca gitmeye çalışalım ya da merkezdeki oyuncuyla. Olmazsa zaten ikinci devre oyunu atabileceğimiz bizim kreatif bir oyuncumuz var diye bakıyor olaya.
0: Yani ellerinde öyle futbolcu olunca da zaten onu evet. her türlü değerlendiriyor. Yani o yüzden Konya bu anlamda tehlikeli bir
2: ev sahibi Beşiktaş'la devam edelim. Evet.
1: Düşündüğümüz zaman şimdi dengeli aslında. Yani olayı tan mesela Orkun'a çok yardımcı olan bir oyuncu. Sezonun ilk devresini hatırlarsanız Orkun ama sağa koşturacak ama sola koş. Her yere koşturmak
0: yükünü
1: zorunda
0: aldı
1: kalıyordu.
0: Üzerinden.
1: Şimdi en azından sahanın belli bir yerine koşturma yükünü aldı. Evet. Oraya baskıya giden bir olayı tam var. Merkezden çıkıyor baskıya. Onun dışında Orkun'a bir alan açıyor saha içerisinde dikkat edersin. Yani tesadüf değildir herhalde. İkinci devrede Orkun'un daha fazla hücumda görünür olmasından.
0: Oh'la beraber.
1: Oh ve Olayitan'ın orada biraz daha stoperleri, bekleri yorarak alan açtığı bir alan görüyoruz. Endidi arkada net yani bir 6 numara olarak oynuyor ama Endidi de benim hala tam alışamadığım şey top kullanımı. Yani savunmadan çıkarken Endidi'yi
0: kaptırabiliyor bir de yani.
1: Ya Endidi'yi evet. kullanamıyorsunuz arada bir evet. türlü. Sürekli o yüzden Orkun ya da Olayitan'ın net geri gelmesi gerekiyor. Ekstra doğru. koşturuyor hocam bu sefer de oyuncuları.
0: Evet. Aslani de aynı gibi aslında Endidi'ye çok benziyor ama ayakları daha iyi.
1: Aslani'nin
0: ayakları daha iyi Aslani'nin.
1: Paskacısı fakat çok daha iyi.
0: O da değişik.
1: Evet, onu yani o da tam Beşiktaş'ın baskıda mesela Endidi daha iyi. Yani daha evet, net aynen. baskıya gidebiliyor. Yani Aslan'ın top kullanımı daha iyi olarak görüyorum. Ama üçlüyü şöyle buldu işte. Endidi bir altı, Orkun'la Olayitan'ın yan yana şimdi. Çünkü El Bilal Ture dönünce sol tarafa El Bilal Ture'ye attı.
0: Oynayacak.
1: Sergen Hoca. Dolayısıyla hani merkezi daha hareketli oldu. Ön evet. tarafta da zaten o merkezin tamamlayıcısı Oh var. O da zaten çok yorucu bir oyuncu. Yani stoperler açısından karşılaşmak istemeyeceğiniz tarz oyuncular oluyor. Yani bir tanesi Oh mesela.
0: Evet, evet.
1: Çünkü yerinde durmuyor. Sürekli bir baskıda ama beke baskıya gidiyor ama stopere gidiyor. Zaten takip etmek gerekiyor sürekli dolayısıyla. Stoperleri çok yerinden oynatan bir oyuncu profili çiziyor. Burada da neye ihtiyaç var işte? Onun açtığı alana koşu atabilecek kanat oyuncularına ihtiyaç var.
0: Bunu Çerni yapmaya çalışıyor aslında bir yerde ama Çerni kendi şeyinin dışına çıktı. Hani Beşiktaş'a gelmeden önceki Çerni ile şimdi alakası yok. Aslında dediğin profil gelmeden
1: sezonun
0: önceki profil.
1: İlk devresindeki
0: ilk devresinde
1: Kasım Aralık ayındaki Çerni de çok iyiydi hocam.
0: İyiydi bir ay boyunca ama onun haricinde yok.
1: Evet.
0: Genel anlamda yoktu. Bir de geriden oyun kurmada özellikle öncesinde Paulista olduğu dönemler Udoka ile beraber ya da sağ tarafı Svensson işte solda Jurasek gibi düşündüğünde rakip takımlar genelde hep baskıyla başlıyorlardı.
1: Tabii.
0: Geriden oyun kurdurmuyorlardı size. Şimdi kim var orada? Agbodu var, Murillo var. İşte Jalo, Emirhan onlar da tam anlamıyla bir de form dersin olunca artık orada baskı da yapmıyorlar. Çünkü oradan ikinci bölgeye daha rahat futbolcularla topu aktarabiliyorlar. Tehlike evet. olmasın diye biraz daha geride bekliyorlar. Dediğin de çok doğru. Aslani ile Endidi ama bir arada oynayacak futbolcular da değil. Onu da söyleyeyim ben. Endidi işte Olayitan gibi Çerni'de iyi bir kanat olsa belki de Orkun çok daha farklı bir pozisyon olacaktı. Gelmeden önce Beşiktaş'a onu görmüştük zaten.
1: Evet. Yani hocam yani zincir özellikle. Gibi düşünelim. Yani savunmadan orta sahaya geçişte Oha giden hattı. Arada o pas organizasyonu bir zincirin bir halkası sürekli bollaşıyor.
0: Evet doğru.
1: Çıkıyor yerinden yani. Dolayısıyla hani zincirin aslında bir sonraki üçüncü aşamasındaki oyuncular hep bu tarafa gelmek durumunda kaldı da belki de ekstradan bir 20 metre 20 metre 25 metre daha koşu atması gerekiyor. Bir bu tarafa savunmaya yaklaşacak bir de geri hücuma çıkacak aynı şekilde. Yani orada aslında o aradaki bağlantıyı net şekilde sağlayabilen bir 6 numarası daha net bir 6 numara profili olsaydı pas evet. organizasyonu katkı sağlayabilecek. Beşiktaş'ın sonuçları daha da iyi olabilirdi.
2: Maçın uzama ihtimali nasıl görüyorsunuz?
1: Yani kupa bu. Her şey
0: ortaya çıkıyor. Aslında şöyle düşünüyorum ben. Gene bunlar hocayla alakalı.
2: Var da.
0: Ben aslında her şeyden ziyade bugün teknik direktörlerin de performanslarını çok merak ediyorum. Onlar da çok önemli.
2: Evet.
0: Saya ne derece nasıl

0: etki edecekler dışarıdan. Hani sistem olarak da bu çok önemli. Moral motivasyonu verme konusu ayrı bir şey zaten. Böyle maçlarda futbolcu kendi kendine de motive olur. Ama tek maç olduğu için teknik direktörler ön plana çıkabiliyorlar. Tek maç olduğu için özellikle.
1: Ya bu işin yani, gerçeği burası Beşiktaş'ın stadı.
0: Stadı Beşiktaş tabii ki avantajlı. O ayrı bir şey. Çok bir de net. Bireysel hatalar olmaması lazım. Şimdi uzayabilir, her şey olabilir. Beşiktaş 2-0 da öne geçebilir. Daha önceki olduğu gibi 2-0 geriye de düşebilir ama mutlaka gol atabilen bir Beşiktaş takımı var. Önceki gibi değil. Daha az gol yiyen, daha çok gol atabilen bir Beşiktaş takımı var. Ona göre de bir Konya dediğim gibi sistemsel takım. Gol yemedikçe direncini arttıracaktır Konya. Uzayacaktır. Hani bu maçta herkes 4-5, 3 tane gol falan beklemesin bence. Daha böyle hatasız oynamaya çalışan futbolcular saha içerisinde olacak. O yüzden hani Beşiktaş tamam tribün dolu, işte avantajımız var diye de paldır güldür saldırmayacak. Öyle bir durumu var. Belki kafadan biraz saldıracaktır ama dönem dönem. Onun haricinde bireysel hatalar olmadığı sürece bugün tabii ki Beşiktaş kesinlikle avantajlı pozisyonda.
1: Tabii yani bu avantajı her zaman kendi sahasında kullanmaya gayret ediyor. Çalışıyor. Yani işler iyi giderken veya kötü giderken fark etmiyor. Bunu hep Avrupa maçlarında da bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Burada maç kazanıyor. Deplasmanda kaybediyor. Eleniyor zaten. Genelde, yani son yıllarda hep bunu görüyoruz biz Beşiktaş özelinde. Burada bir Bilbao maçı oynamıştı Beşiktaş. Evet. Sonucunu beklemiyordu o şekilde değil mi? Yani var bu tarz işte derbi örnekleri geçen sezondan mesela. Tabii. Yani Beşiktaş işler kötü gidiyor. Derbileri bu süre çıkıyorsunuz kazanıyor mesela. Yani
0: nasıl konsantrasyon olduğuna bağlı futbolcuların ya. Kendi kendilerini de motive ediyorlar. Bu maçta da öyle olacak zaten. Tamam dışarıdakiler yani öyle olabilir. O Bilbao maçında da öyleydi zaten.
1: Şimdi yani mesela futbolcu şurada
0: reklam biraz.
1: Konya Spor'da yarı final maçı oynayacaksınız Türkiye Kupası'nda. 25, 26, 30 yaşında insanlarsın. Yani mesela sizi ekstra birinin motive etmesine ihtiyacınız olabilir mi? Ben bilmiyorum hocam, siz futbol oynadınız. Ben oynamadım. Yani profesyonelliğim
0: şöyle
1: yok.
0: Şöyle söyleyeyim bugün. Derbi maçlarda hiç kenarda hocalar dahi olmasa çıkıp oynayabilirsin yani. Önceki sistemine alışmışsındır hocan. O ayrı. Kendi kendine motive ediyorsun. Böyle maçlar da dahil. Ama bir yerde şu var. Böyle maçları bir yer kenara koyuyorum. Demin de dediğim gibi tek maçlı sistemde futbolcuların hata yapma lüksü yok.
1: Yok, şey yok. O mesela ayrı. Teknik taktik boyutunu sormuyorum. Yani motivasyon açısından.
0: Motivasyon
1: yani
0: açısından
1: bana
0: kendileri de
1: söylemesine gerek yok ki.
0: Kesinlikle. Şimdi onlar da diyor ki bizim bütün hedefimiz bu.
1: Evet.
0: Kendi kendilerine zaten motive ediyorlar. Sadece stres yapmasınlar yeter.
2: Teşekkür ediyorum Yusuf Tokaç'a ve Ogün Şahinoğlu'na. Yaklaşık 52-53 dakikadır burada size Türkiye'nin ve İstanbul'un en güzel noktalarından birisinden yayın yaptık. Hem drone görüntülerle hem canlı görüntülerle zira Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi görüşlerimizi aktarmaya çalıştık efendim. Gün boyu yine burada olacağız. A-Spor ekranında bu maçın heyecanı A'dan Z'ye ekrana gelecek. Bu hatırlatmayı da yapalım ve saat 20.30'da ATV'den bu karşılaşmayı takip edebileceğinizi söyleyelim. Beşiktaş bugün siyah formasıyla sahaya çıkacak. Konya Spor'sa Zarafet isimli beyaz formasıyla mücadele edecek ve zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist bu akşam İstanbul'da belli olacak. Bakalım bu takım Beşiktaş mı Konya Spor mu olacak, hep birlikte göreceğiz. Gün boyu buradan yayınlarımız devam edecek. Şimdilik biz yayınımızı noktalıyoruz ama siz A Spor ekranından ayrılmayın.
3: Radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. M-Para.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
2: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar.

0: sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Bir reklam.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: bir reklam.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor ekranlarından mutlu günler, spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün günlerden zira Türkiye Kupası ve Kupa'da ilk finalist bu akşam belli olacak. Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Bu maçın tüm detaylarını konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. Bugün stüdyoda Saffet İşler ve Savaş Çorlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yayına.
0: Güzel bir yayın olsun. Güzel İnşallah, bir gün, güzel bir futbol akşamı. Bugün keyifli bir mücadele, keyifli bir yarı final karşılaşması futbol severleri bekliyor elbette. Trendyol Süper Lig'de 33. haftada oynanacak olan maçları konuşacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemi de yine spor gündemi programı içerisinde sizlerle birlikte olacak ve biz kupayı konuşarak bugünün maçını değerlendirerek bir başlangıç yapalım hocam.
2: Olur.
0: Sezonun Beşiktaş için en kritik maçı, bu arada bağlantılar hazırmış, özür diliyorum. Tekrar biz değerlendirmeye döneceğiz ama iki arkadaşımız, iki farklı noktada ekip arkadaşlarımız bugün Efecan Öztaş ve İbrahim Uslu bizleri bekliyor. Beşiktaş tesislerinde Ümraniye'de, Nevzat Demir'de Efecan bizleri bekliyor. Konyaspor'un kamp yaptığı otelde ise sevgili İbrahim bizleri bekliyor. Önce bir Ümraniye'ye gidelim. Beşiktaş cephesinden ev sahibi takımdan notlar içinde sözü sevgili Efecan Öztaş'a bırakalım.
3: Zira Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u konuk edecek. Bizler de bu dev karşılaşma öncesindeki tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız. Beşiktaş Süper Lig'de Gaziantep deplasmanı dönüşünde İstanbul'a dönmüş o akşam ve cuma akşamı dönüşte Nevzat Demir tesislerine tüm takım tesiste kalmıştı. Bu bilgiyi vermiştik biz Alspor ekranlarında. Bu da aslında kupa maçı içerisinde Sergen Hoca'nın istediği, önem verdiği konulardan bir tanesiydi. Cumartesi günü çalışmalar tekrardan başladı. Sabah saatlerinde Antep sonrası dönüşte Beşiktaş bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirmişti. Bugün de saatler 12 gösterdiğinde ve tekrardan tesiste takım dün saatler 17'yi gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerinde kampa girmişti siyah beyaz ekip. Bugün de saatler 12 gösterdiğinde tekrardan takım toplantısı gerçekleştirilmiş. Kahvaltı organizasyonu gerçekleştirilmişti. Az önce de Sayın Başkan Serdar Adalı da Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı ve takımla bir motivasyon konuşması gerçekleştirecek Sayın Başkan Serdar Adalı. Bizler de bu süreci yakından takip ediyoruz. Prim konusunda sorduğumuzda siyah beyazlı yetkililere Konya'sı spor maçında verecek primin final maçına taşındığını söylediler. Tüm odağın kupayı kazanılması olduğunu belirtiyor siyah beyazlı yöneticiler. Bunun da altını çizmek istiyorum aslında ne kadar da kupayı kazanmaya önem verdiklerini gösteren durumlardan bir tanesi olarak yer alıyor. Hafta içerisinde de siyah beyazlı ekipte, teknik heyette özellikle dikkat edilen konulardan bir tanesi de duran top organizasyonlarıydı. Siyah beyazlı ekip yaklaşık 1,5 haftadır duran toplara çalışıyor bu karşılaşma için. Bugün de sahada bu organizasyonu göstermek istiyor Sergen Yalçın ve öğrencileri. Bunun da altını çizmek istiyorum. Zaten siyah beyazlı ekipte Süper Lig'de kornerlerden, duran toplardan en fazla gol atan ikinci takım konumunda da bulunuyor. Beşiktaş'ta iki oyuncu eksik. Kartal Kayra Yılmaz sezonu kapatmıştı. Milot Rasisa'da geçtiğimiz hafta cuma günü oynanan Gaziantep maçının ısınmasında sakatlanmıştı ve ayağında bir ödem tespit edildi Kosovalı oyuncunun. O da yaklaşık bir hafta 10 gün sahalardan uzak kalacak. Hem Konyaspor karşılaşmasında hem de hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesini beklemiyoruz Milot Rasisa'nın ve artık yavaş yavaş da Beşiktaş'ın Nevzat Demir'den çıkmasına yaklaşıyoruz. Saatler 18.30 gösterdiğinde Beşiktaş kafilesi Nevzat Demir tesislerinden çıkarak Dolmabahçe'ye geçiş yapacak. Bunun da altını çizmek istiyorum ve yavaş yavaş muhtemel 11'leri vererek de sözü tekrardan stüdyoya bırakacağım. Kalede Ersin Destanoğlu'nun olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ortasında oynayacak ikili ise Emel

0: Emel Akbodu ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz 6 numara pozisyonunda forma giymesini beklediğim isim Wilfred Endidi. Hemen önlerinde oynayacak ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerney, sol kanatta Elbilal Ture ve forvet hattında Ohyan Yunun olmasını bekliyoruz diyerek Nevzat Demir'den topu tekrardan stüdyoya atabilirim.
1: Efecan'a çok teşekkür ediyoruz. Ev sahibi ekip Beşiktaş'a dair detayları ve notları bizimle paylaştı. Şimdi konuk ekip cephesine gideceğiz ve Tümosan Konyaspor'un kamp yaptığı otelde ise sevgili İbrahim Uslu bizleri bekliyor. Söz İbrahim'de.
2: Teşekkürler Furkan. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk olacak Konyaspor. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldiler ve kamp yapacağı otele geçiş yaptı. Maç saatine kadar da otelde kampa devam edecekler. Saatler 18.30'u gösterdiğinde takımın kamp yaptığı otelden çıkarak Tüpraş Stadyumu'na hareket edeceğini belirtelim. Ligde topladığı puanlarla ligde kalma hedefini başarıyla tamamlayan Konyaspor'da artık tüm konsantrasyon Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Nitekim çeyrek finalde maçın favorisi Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başararak adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi. İç Anadolu temsilcisi bugün de hedef Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak. Takımın motivasyonu, hedefleri bu şekilde. Konyaspor'da bu maç öncesi eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Tabii Berkan Kutlu son haftaların dikkat çeken ismi Konyaspor'da. Bugünkü karşılaşmada da kritik bir görev bekliyor Berkan'ı. Tabii hemen bu bilgiler ışığında muhtemel 11'i sizlerle paylaşmaya çalışalım. 3-4-3 formatıyla sahaya bekliyoruz. İlhan Palut'un öğrencilerini kalede Bahadır. Defans üçlüsünün sağ tarafında Uğurcan, sol tarafında Adil, ortada Nagolo. Orta saha dörtlüsünün sağ tarafında Anzuana, sol tarafında Berkan Kutlu. Orta ikilide Yetoviç, Meli ve hücum hattının sağ tarafında Deniz, sol tarafında Bardi. En üst noktada da Muleka Konyaspor adına gol arayacak. Motivasyon, konsantrasyon net bir şekilde tamamlanmış gözüküyor Konya'da. Az önce futbolcularla da kısa bir konuşma imkanı da buldum. Gayet motiveler. Maç saatini bekliyorlar. Biz yine kamp yapılan otelde gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Sizlere de aktarmayı sürdüreceğiz Furkan.
1: İbrahim'e de çok teşekkür ediyoruz. Efecan Öztaş ve İbrahim Uslu iki takımın da kamp yaptığı noktadan ve tesislerden iki takıma dair son notları, son bilgileri bizlerle paylaştılar. İlerleyen saatlerde yine Tüpraş Stadyumu'na ve iki farklı tesise kamp yapılan noktalara bağlanmaya devam edeceğiz. Bugün ilk finalist belli oluyor diyoruz hocam Ziraat Türkiye Kupası'nda. Evet. Beşiktaş için sezonun belki de en kritik karşılaşması bu akşamki yarı final mücadelesi. Çok uzun süredir gerek Sayın Başkan'ın gerek Sergen Yalçın'ın hep aslında işaret ettiği o akşam geldi Beşiktaş'ta bugün. İç sahada rakip Konyaspor. Nasıl bir yarı final mücadelesi öngörüyorsunuz? Bununla başlayalım.
3: Ya camia olarak zaten hazır bir şekilde herkes bu kupaya odaklandığı için olmazsa olmaz bu kupayı mutlaka kazanmak zorunda. Bunu da herkes bilincinde. Futbolcudan taraftara kadar, yönetime kadar herkes bu işin bilincinde. Yani bu işin artık hani şaka tarafı da yok. Dönüş tarafı da yok. Onun için bu maça kesinlikle çok ciddi bir şekilde hazırlanıldı. Bütün takım olarak motivasyonu çok iyi. Yani takım arkadaşlığı zaten Sergen Hoca'dan sonra bir araya gelen, birbiriyle saygı sevgi çerçevesinde gerçekten çok başarılı bir yapılanma oldu. Ancak şunu söyleyeyim, yani tabii futbol sahada oynanıyor, dışarıdaki işler çok iyi tamam ama sahaya bunu yansıtmak lazım. Oyuncuların da bu bilincin içinde olduğunu düşünüyorum. Yani herkes
1: dışarıdaki işlerden kastınız transfer planlaması.
3: Yok, transfer planlamaları falan onlar daha sonraki olaylar. Yani hayır, saha dışında şimdi antrenman şu bu hepsi güzel.
1: Ortamdan bahsediyorsunuz.
3: Ortamdan bahsediyorum ama sahaya bunu yansıtmak lazım. Zaten genel olarak sahaya Sergen Hoca'dan sonra bazı olaylar yansıyordu zaten.
1: Evet.
3: Takım birlikteliği, takım arkadaşlığı hepsi yansıyordu.
1: Daha birbirini seven bir oyuncu grubu var Beşiktaş'ta.
3: Aynen.
1: Doğru.
3: Şimdi hatırlıyorsanız Solskjaer'in olduğu dönemde yani takım gol atıyordu. bir iki kişi seviniyordu. Diğerleri işte mevkilerine doğru gidiyorlardı. Ama şimdi takım halinde sevinç var. Takım halinde birliktelik var. Bunu tabii sağlamak için tabii ki hocanın yaptığı bütün saha içi, saha dışı arkadaşlıklarında etken bir rol oynadığını düşünüyorum. Yani ekibiyle beraber. Şu anda tabii bu maçın %100 kazanılırı sahaya yansıyacak oyunuyla alakalı. Konyaspor da iyi bir takım. Buralara geldiğine göre boş değil. Biliyoruz takımı Konyaspor'u da. Ta içindeki disiplinli oyun, ne istediğini bilen bir takım olarak Beşiktaş, yani bu kupayı çok istediği için almak zorunda. Zaten camiaya böyle bir kupayı hediye etmek zorunda.
4: Hocam yalnız zemin, şimdi bir yandan canlı görüntüler Tüpraş Stadyumu'ndan şu anda ekranlara yansıyor. Muhteşem görünüyor şu an gerçekten stadyum zemini.
3: Ya zaten.
4: Bu arada bugün Konyaspor maçı var. Hafta sonu Trabzonspor maçı var. Ardından zaten Beşiktaş stadı UEFA'ya teslim edecek. Çünkü Avrupa Ligi finali bu sezon Beşiktaş stadyumunda oynanacak, evet. Sezon sonunda ve bu nedenle zaten belli bir tarihten sonra stadı UEFA'ya teslim etmesi gerektiği için Beşiktaş'ın Konyaspor'la oynayacağı bu maçın tarihi 5 Mayıs olarak değişmişti. Bunu da hatırlatalım.
3: Doğru.
4: Diğer yarı final mücadelesi bir sonraki hafta başkentte oynanacak. Gençler Birliği ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kafalarda soru işareti oluşabilir. Niye yarı final tarihleri farklı diye merak edenler varsa bu şekilde özetlemiş olalım. Savaş Şorlu'dan da
3: evet.
4: Bir ön değerlendirme almak istiyorum. Sonrasında iki takımın kadrolarını da biraz konuşacağız. Nasıl bir yarı final mücadelesi bekliyorsunuz Savaş Şorlu?
5: İki takım da çok istiyor. İki takım teknik direktörü de çok istiyor. Sergen Hoca bu kupayı daha önce kazandı. Konyaspor Aykut Hoca ile galiba kazanmıştı 2008-2009'da. Konyaspor bu tip maçlara çok ev sahipliği yaptı. Kupada finalde de ev sahipliği yaptı. Gerek milli takımda gerekse ZTK kupasında. Ben güzel bir maç bekliyorum. İki tarafa da baktığın zaman hafta içinde oynadıkları son maçlarda rotasyonlu kadroya çıkmıştı. O Sergen Hoca da şimdi teknik taktik anlama geldiği zaman bu maçı çok istiyor ki Gaziantep gibi çok önemli bir takıma karşı 4-5 tane belki 6 tane rotasyonlu bir 11 ile çıkmıştı. İki takım da bence galibiyeti isteyecek. İki takım da turu isteyecek. Dolayısıyla güzel bir oyun olacak. Hata yapan ya da en az hata yapan bence turu geçer, finali göster. Şimdi İnan Hoca daha önce finali yok zannedersem.
3: Yok.
5: Baktığın zaman. Eğer burayı geçerse bir final olacak. Final olduğu zaman da kupayı çok istemiş olacak. Konyaspor'a belki tarihinde ikinci kupayı kazandırmış olacak.
4: Ve alternatifler olarak baktığın Avrupa zaman. Avrupa kupalarına da ligde herhangi bir iddiası yok artık Konyaspor'un.
5: Ki final oynadığın anda.
4: Avrupa'da da zamanında çok sayıda boy göstermiş, önemli zaferler elde etmiş bir kulüp Konyaspor kulübü. Bu anlamda yeni sezonda Avrupa'da olabilmenin de tek yolu kupa şampiyonluğu Konyaspor için.
5: Dolayısıyla burada İlhan Hoca ile o hedefler arasında mutlaka belki ilk başlarda yoktu ama yarı finale kadar geliyorsan mutlaka bunu vardır. Diğer tarafta da kurnaz bir teknik adam var. Yani ligin tecrübelerinden en tecrübelerinden desek aslında baktığı zaman yeri.
3: Oyun zevki futbolda
5: yani çok Okan Hoca, Okan Hoca'dan sonra Sergen Hoca'yı koyarız böyle genele baktığın zaman. Nuri Hoca daha çok sevmeme rağmen yolun başında. En tecrübeli teknik adamı sonuçta yani. Dolayısıyla burada Sergen Hoca daha önde gözüküyor. Daha avantajlı gözüküyor. Evinde oynuyor. Taraftarına karşı tamam, oynayacak. Yani birçok avantajı var. Konyaspor futbol bu kazanırsa, finale kalırsa da Konyaspor şehrine de çok yakışır yani.

0: başardı çeyrek final turunda. Yani bu anlamda zaten az önce niye sürpriz olmaz dediğimi bu şekilde aslında özetleyebilirim. Çok da tek taraflı bir oyun beklemiyorum açıkçası
1: burada,
0: bu anlamda.
1: Burada şuna da dikkat çekmek lazım. İlhan Palut Hoca'ya bundan önceki çalıştığı takımlarda da bu Konyaspor'a gelene kadar da çok eleştirdiğim oldu. Büyük maçlarda çok iyi hazırlayamıyordu takımı. Çok farklı mağlubiyetler alabiliyordu. Öne geçtiği maçlarda rakibine maçı verebiliyordu. 2-0'dan 4-2, 5-2 kırılma anlarında. Ama bu Konyaspor'a gelişinde o İlhan Hoca'da da bir ilerleme, bir mücadele gücü yüksek bir şey gördüm yani. Artık o da bir şeyleri istiyor.
2: Takımdaki oyuncu kalitesi de fena değil. Yani hani
1: bunun da etkisi var. Bunun da etkisi var. Şehrin etkisi var. Bak şehirde mesela futbol şehri.
0: Potansiyelini çok yansıtamayan bir Konyaspor vardı sezon genelinde ama doğru hocayla onlar da ritimlerini yakalamaya başardılar.
1: Zamanlama da önemli tabii ki. Recep Hoca ile beraber bir düşüş yakaladılar. Yani İlhan Hoca ile bir planlama yaptılar. İlhan Hoca'nın da herhalde çalıştığı takımlara baktığın zaman özellikle o Çaykur Rize'de, Hatay'da özellikle çıkış yaptığı Hatay Spor iyi döneminden bahsediyorum. Buralara açıkçası böyle tesadüfen gelmedi. O da bir kupayla taçlandırmak isteyecektir. Çünkü hocanın, biz bugün nasıl Konya Spor'un en son kazandığı kupa Aykut Hoca ile diyorsak, orada Aykut Hoca'nın çok ciddi bir emeği vardı mesela kupanın kazanılmasında. Penaltılar etmişti galiba, uzatmalar penaltı olmuştu. Burada da İlhan Hoca bunu bir taçlandırmak isteyecektir. Bak tekrar söylüyorum, çok eleştirdim kendisini ama bugün uzatmalara giden bir maç da olabilir. Maç içinde git geli çok alan olacak. Hatta bak tekrar söyleyeyim, İki tarafta iyi futbol oynayacak ama hatayı en az yapan maçı kazanacak.
2: Ben sana söyleyeyim mi? Havanın atmosferi bir kere çok güzel.
1: Bu statta atmosfer her zaman iyidir.
2: Taraftar, Beşiktaş'ın taraftarı biliyorsun zaten.
0: Orada 2017 yılında finalde İstanbul Başakşehir'i o dönem penaltılarla 4-1 mağlup ederek kupayı kazanıyor Konyaspor. Tam 9 sezon önce, yani 9-10 yıl önce.
2: Ya tabii ki, yani şimdi atmosfer, muhteşem bir atmosfer olacak akşam. Yani Beşiktaş taraftarı biliyorsun bırakmaz bu işleri. İlla ki kupayı almak için ne gerekiyorsa yapılacak taraftar olarak.
0: Biletlerin tamamı tükendiği yönünde bilgi var.
1: Beşiktaş bir sene önce sabah saatlerinde çok az kalmıştı. Bugün orada karnaval ne olacak? Hani 2 sene önce Beşiktaş bu kupayı aldı. Almaya da devam ediyor. Buradan baktığında son 10 senede 3-4 en çok kupayı alan Galatasaray, sonra Beşiktaş diye hatırlamıyorum, yanlış hatırlamıyorsam Ziraat Türkiye Kupası'nı.
0: Doğru. 11 burada, şampiyonluğu var.
1: Evet. Kupada. Yani Beşiktaş'ın tabii ki daha çok istemesi normal. Taraftarın önünde oynayacak. O da Avrupa'da garanti almak istiyor.
2: Tabii ki.
1: Bu camianın bir kupaya ihtiyacı var. Sonuçta Serdar Adalı yönetimi geldiği zaman büyük vaatlerde bulmuştu ve Serdar Adalı bu kupayı çok istediklerini geldiğinden beri söylemişti.
0: Doğru.
1: Ama diğer tarafta da her ne kadar tek kupası olsa da tekrar dediğim gibi orada İlhan Hoca, öğrencileri bir tarih yazmak istiyorlar. O yüzden yani bu maç içinde iki takım adına da çok hataların olabileceği bir maç. Kontrollü belki, ben çok fazla kontrollü futbol beklemiyorum. Yani Sergen Hoca ben durayım 45 dakika 90 dakika uzatmalara penaltılara gideyim pek mantığı yok.
2: Ben Sergen Hoca'nın öyle bir düşüncesi olmaz.
1: Aykut Hoca'nın
0: ama
1: mesela kazandığı...
0: Ama biraz daha temkinli bir oyun
2: normal
0: planı doğal olarak olabilir bu
1: tabii
0: akşam.
1: Beşiktaş'ta oynuyorsunuz. Beşiktaş'ta oynuyorsunuz.
2: Tabii İstanbul'da oynuyorsunuz. Beşiktaş'ta oynuyorsunuz.
1: İnanılmaz bir atmosfer olan bir statta oynuyorsunuz.
0: Ben bu anlamda uzatmalara, hatta penaltılara gidebilecek bir mücadele olabileceğini düşünüyorum bu akşam.
1: O zaman da şunu anlarım. İlhan Hoca eğer o düşünceyle maça başlarsa Beşiktaş araya bir gol sıkıştırır.
0: Ya Fenerbahçe maçındaki planı Konyaspor'un bence başarılı oldu. Günün sonunda zaten kazandığı için. Yani çok uzun süre oyunu 0-0 devam ettirmeyi başardı. Uzatmalar, tam uzatmaların sonunda gelen bir penaltı golüyle tur atlamayı başarmıştı.
1: Orada
0: çok pozisyon
1: ama şey var. Tedesco Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın ben böyle bu tip maçlarda böyle 90 bitireyim 115 yani
0: 25-120
1: hoca 30'a atmak çünkü riskli olur. Yani ben berabere bitireyim, ben altına kalayım, uzatmalar riskli olur.
2: Beşiktaş'taki oyuncular yani Sergen Hoca'nın ne istediğini biliyor. Yani maçı kazanmak istiyor. Kesinlikle oyuncuların hepsinin kafasına yerleşmiş durumda.
0: Doğru. Final maçı.
2: Ya final maçı. Yani uzatmaya gitsin, penaltılara kalsın. Böyle bir şeyi hani oyunu tutalım, orta sahada oyun top çevirelim. Böyle bir şey.
1: Sergen Hoca'nın tarzı değil.
2: Değil. Hayatta yani çıkar takır takır oynar, maçı kazanır. Yani ben ben bu maçta zor da olsa Beşiktaş bu maçı kazanacak.
1: Bu ne biliyoruz hocam? Bu güç, özgüven. Sergen Hoca o güce sahip.
2: Tabii ki, aynen.
1: Özgüven de var. Mesela Tedesco o güveni bir türlü yakalamamış. Sergen Hoca için şu anda bir maçta 1-0 yenilgiyle 3-0 yenilgi aynı.
2: Tabii olaya yani
1: 1-0'da yenilsem aynı, 3-0. Benim mantalitem hep bu. Ama bu neden biliyor musun? Güçlü olmaktan kaynaklanıyor. Orada şu anda altyapıdan siz mesela geldiniz bu maçın başındasınız bu akşam. Hep temkinli olmak zorunda. O gücü yok çünkü o gün. Yani ben bu kupayı nasıl alırım? Önce beraberlik, gol yemeyeyim, sonra gol atma der.
2: Ya mesela şimdi oyun tutma olmaz anlamında, şimdi İlhan Palut da oyun tutma anlamında

0: Belki orta sahada daha temkinli oynayacak, daha kalabalık oynayacak. Yani pozisyon vermem adına alan daraltarak oynayacak. Bunların hepsini yapacak tabii
1: Doğru.
0: ki. Ama yani Beşiktaş'ın oyuncuları da şu anda yani her an gol atmaya hazır oyuncular var. Bir de fiziksel olarak da takım hani fena değil. Yani 55-60'tan sonra bir düşüşe başlıyor ama genel olarak şu andaki bugünkü kadro eğer muhtemel kadroya baktığımız zaman yani bu maçın artık hani öyle 60'tan sonra düşecek bir kadroyla alakalı değil bu iş. Bu iş bütün her şeyini sahaya verecek oyuncularla
1: Hocam
0: alakalı.
1: Beşiktaş'la ilgili ama son bence Gaziantep Futbol Kulübü maçında da bunu gördük izlerken. Burada yayındaydım hatta ben scoreboard'taydım. Yani hücumda evet üretebiliyor Beşiktaş. Üretmekle ilgili bir sorun yaşadığını düşünmüyorum. Fakat savunmada hala Beşiktaş'ın bence çok ciddi sorunları var. Yani rakip kim olursa olsun yani bir önceki hafta Fatih Karagümrük maçı yine iç sahadaki maçta bunu
0: Evet.
1: örnek olarak verilebilir. Pozisyon bulmakta Beşiktaş'ın rakipleri hiç zorlanmıyor. Rakip kim
0: Sıkıntı yok,
1: olursa
0: evet.
1: olsun. Yani ligde, kupada,
0: Şimdi
1: tüm
0: oyun
1: maçlar
0: özellikle
1: için bunu
0: Antep
1: söylüyorum.
0: maçında oyunun ikinci devresi çok boşluk verir. Orta
1: Çok
0: sahada ve
1: çok çok
0: defansta
1: net
0: çok hatalar
1: fırsatlar
0: yapıldı.
1: kaçırdık
2: Ama hocam
1: Gaziantep.
2: kadro çok farklıydı ya o maçta. Yani
0: Ama
2: Antep
0: kadro
2: maçında
0: farklı olması önemli değil. Önemli olan o Beşiktaş formasını giyiyorsa ilk 11'de oynayanla yedek kadroda oynayan da çok arada çok böyle bir uçurum yok yani.
2: onu futbolculara gelen anlat.
1: Olmamalı
2: Ben de
1: da.
2: seninle aynı olmamalı ama oluyor maalesef
0: İşte
2: yani.
0: yani tabii.
2: Olmamalı. O Beşiktaş
0: Olmamalı.
2: siyah beyaz formayı giyiyorsan, Galatasaray formasını giyiyorsan bir kere bile oynasan ama bizde maalesef çok geriye gidiyorlar. Şimdi sen o maçta Taylan, Dijala, Udaka, Yasin. Bu maçta böyle bir savunma olmaz mesela. Bu dörtlü olmaz.
1: Yok tam tersi.
0: Evet.
1: Çok farklı bir dörtlü bekleniyor.
2: Tabii şimdi bak ben baktım mesela o maçtan 7 6 tane kesin oyuncu yok. Bizdeki
0: 6
2: muhtemelen
0: tane
2: biri daha
0: kesinlikle.
2: görmedim.
0: Doğru.
2: Bak bizdeki muhtemelen ucumdan bir tek Ersin'i görürüz.
1: Gaziantep
2: Ersin dışında
1: Futbol Kulübü maçında ideal 11'den forma giyen tek isim Ersin'di.
2: İşte onu diyorum. Ersin'in dışındaki her mevki değişecek. Forvet de dahil, kanatlar da dahil,
0: şeyde,
2: ortalar da dahil.
0: Antep
1: bir de olay tam vardı özür diliyorum. O da Raşit'sa bir sakatlık yaşadığı için forma giymişti.
2: Yoksa
1: Esami'de Raşit'sa vardı zaten.
0: Bir 6-7 tane pozisyon verdi ikinci devre Antep'e.
2: Bu kadro verir.
1: Hocam çok net fırsatlar
2: bu kadro bir arada,
1: Gaziantep Futbol
2: Böyle bir
1: Kulübü.
2: Kadro çünkü bir arada en son antrenmanda bile oynamamıştır hocam yani. O yüzden
0: Yok.
2: Bu verir yani pozisyon.
0: Ama yani bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar orta sahayı boşaltamazsın. Defansta bu kadar hata yapamazsın. Yani bunları hani epeydir oynamıyor ama antrenman maçlarında hep beraber değil mi? Antrenmanlarda
2: Mesela,
0: hep beraber.
2: Serkan Reşber transferi. Yasin en son mesela ne zaman oynadı?
0: İşte uzun
1: Ligdeki
0: zamandır oynamadığı için
1: buyur. Sadece
0: Şimdi
1: iki
0: bak.
1: Tane kupada
2: buyur.
0: Şimdi tabii,
2: ben burada
0: burada
2: önündeki kadroya bırakıyorum. Taylan sezon sonu gelsin gideyim.
1: Bir var bir yok.
2: Bir var bir yok. Hatta gitmek istediğini devre arasında da söyledi Sayın Başkan'la burada Kartal birkaç yayında da söyledi. Yani böyle olduğu zaman da pozisyon verirsin. Burada da baktığın zaman Dijal en son ne zaman oynadı?
1: Ama zaten Gaziantep Futbol Kulübü maçı şöyle bir maçtı bence. Soru işareti olan oyuncular için belki de işte o son şans
0: bir
1: diyebileceğimiz
0: görme anlamında.
1: Evet, maçlardan birisiydi. Ama çok bunu değerlendirebilen bir oyuncu. Yani bence Jalo dışında bir de kısmen Aslani dışında çok bunu değerlendirebilen bir oyuncu olmadı.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi futbolda sürekli oynayan oyuncularla oynamayan oyuncular arasında çok fark vardır.
1: Tabii ki.
0: Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Şimdi aşağı yukarı uzun süredir oynamayan bir Taylan'dan bahsedelim. Taylan uzun süre oynamadıysa bir kere maç kondisyonu zirvede olmaz.
1: Yasin de öyle.
0: Yasin de aynı şekilde. Mümkün değil olmaz yani. Şimdi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Bu da tabii takımda boşluklar verecek, pozisyon verecek. Yani devamlı oynayan oyuncuyla oynamayan oyuncu arasında %100 fark vardır. Çünkü oyuncu maç kondisyonunu kazanması için sürekli maç oynaması lazım. Maç oynadığı sürece maç kondisyonunu yukarıya taşırsın. Şimdi bunu ben anormal görmüyorum. O Antep maçında verilen pozisyonlar falan anormal değil yani bence. Oynamayan oyunculardan kaynaklı pozisyon verdiler yani.
1: Bugün ama böyle bir durum yaşanmaz.
0: Bugün öyle bir şey yaşanmaz. Mümkün değil. Normal kadroyla çıkacak takım. Takır takır çıkacak, oynayacak yani mücadele edecek. Zaten mücadele gücü yüksek bir oyuncularla kurulu şu anda.
1: Doğru.
0: Hepsi de istekli ve arzulu. Bir de takım içinde dediğim biraz önce söylediğim gibi herkes birbirine sevgi saygı çerçevesinde çok iyidir. Yani mesela takım kamp yapmadığı zaman bile 8-9 oyuncu tesislerde kalıyor. Yani bir arada olma anlamında. Bu da güzel bir şey yani.
2: Ama şunu söyleyeyim mesela burada sana katılmamam mümkün değil. Bakıyorsun şimdi mesela Yasin Premier Lig gördü. Kasımpaşa'dan transfer yaptı. Aston Villa'ya gitti geri geldi. Bunun her an hazır olması lazım. Premier Lig'de gidip orada ben 10 gün bile kalsan oradaki tecrübeden yararlanırsın. Cengiz milli takımın Fenerbahçe'nin oyuncusu. Şimdi Salih hem milli takımda hem Roma tecrübesi var. Burada baktığın zaman

0: Udakay zaten tecrübesiyle ortada burada.
1: Ya bir oynuyor, bir oynamıyor.
0: Bir oynuyor, bir oynamıyor. Hani ne olursa olsun bunlar sürekli olarak antrenmanlarda olan tecrübeli oyuncular. Genç oyuncular olsa anlarım.
1: Ya fiziksel
0: 18-19 yaşındaki oyuncular olsa mesela Devrim vardı forvette. Oysa Mustafa bile artık tecrübeli bir oyuncu evet. sayarım ben yani. Mustafa Ekim'i onu da tecrübeli sayarım. Onu da artık tecrübesi saymam.
2: Bu arada drone görüntüleri izliyoruz şu an stat çevresi.
0: Az önceki yayında da izledim. Gerçekten muazzam görüntüler var. Tebrik muhteşem. Ediyorum.
2: Hocam yalnız yani gerçekten
0: dünyanın en iyisi diyoruz ya mesela.
2: Çok maç izledim Beşiktaş stadında. İzlediğim için söylemiyorum bunu ama yani
1: konum gereği
2: dünyanın... özellikle bu mevsimlerde, bu havalarda maç izlemesi belki de en keyifli stadlardan birisi.
0: Sen çok maç izledin dedin ama ben tabii bu stadın eski halinde biliyorum. Beleş Tepesi'nde biliyorum. Hocam da bilir o dönemde futbolcu.
1: Ben 77'de oynadığım için orada.
0: 85'te ilk burada ben maç izledim. Fenerbahçe Bordo maçını izlemedim. O zaman Galatasaray'da burada maçlarını yapıyordu.
1: Bütün herkes burada.
0: Fenerbahçe Bordo maçıyla ilk burada statta maç izlemiştim. Hatta ilk maçımdır. Ama o köprüden bu tarafa olan drone görüntüsü muhteşem. Ben birkaç adım daha ötegeyim. Dünyada belki de örneği yok. Yani çok güzel statlar var.
2: Kesinlikle.
0: Ama dünyada eşine az rastlanır bir stat. Şu konuma bakar mısın abi? Yukarısı Taksim, bu tarafı Kabataş.
2: Bu arada Eren Bey sormuş YouTube'da Beşiktaş saat kaçta çıkacak tesisten demiş. Fecan az önce saat 18-18.30 sularında Beşiktaş'ın tesisten çıkacağını söylemişti. Yani herhalde saat 18 civarı orada hareketlilik olur tesiste çıkış tabii, anlamında bunu tabii. söylüyorum. Stada doğru bir yolculuk
1: maçtan başlar. Maçtan 1,5 saat önce zaten statta olur.
2: Evet, taraftar varsa gitmeyi düşünen eğer takımı uğurlamak için bu anlamda söyleyeyim. Çünkü stat çevresinde oturan çok taraftar var Beşiktaş'ta. Ümraniye bölgesinde olan taraftarlar takımı belki uğurlamak için böyle bir planlama yapabilirler. Konyaspor stada biraz daha yakın bir lokasyonda Gayrettepe dediğimiz bölgede konaklıyor bir otelde. Onlar da muhtemelen saat 19 gibi oradan hareket ederler. Çünkü daha yakın bir lokasyon.
1: Evet evet, orası çok uzun sürmez. 20 dakikada
2: evet,
1: gider yani.
2: 15-20 dakikalık bir gider. Mesafedir.
1: Akşam peki, çünkü polis ekibi de var.
2: Doğru. Polis eskortu eşliğinde. Şöyle şimdi rejide yönetmenim o gün kara editörüm Ayşegül Culum. Şunu rica edeceğim onlardan. Şimdi kupanın hep öneminden bahsediyoruz. Özellikle Konyaspor için Avrupa'ya gitme adına tek bir şans kupa şampiyonluğu. Beşiktaş'ın durumu biraz daha farklı. Ligde dördüncülüğü Beşiktaş garantiledi artık. Ligi dördüncü bitirecek. Evet, dördüncü bir değişiklik olmayacak. Ama kupa neden daha önemli? Bunu bir biraz konuşalım istiyorum. Bir barkomuz vardı. Bir grafiğimiz vardı. Yeni sezonda ligde... hangi takım hangi basamakta tamamlarsa sezonu ne zaman açıyor? İlk Avrupa Kupası maçı ne zaman? Buna biraz değinmek istiyoruz. Çünkü kupa şampiyonluğunun özellikle çok ciddi bir avantajı var hocam.
1: Takvimde, erken açılan var.
2: Evet, bir ay gibi bir 20, fark söz konusu.
1: 21-22 Temmuz'da bir maç var gibi doğru. geliyor sanki. Öyle
2: şimdi
1: biliyorum.
2: Galatasaray'la Fenerbahçe'nin durumu biraz daha farklı. Trabzonspor'un da tabii ikincilik ihtimali var. Süper Lig'de hala evet. 4 puanlık bir fark var Fenerbahçe ile. Beşiktaş zaten dördüncü bitirecek.
1: Dördüncü bitirecek.
2: Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan gidiyor Beşiktaş. Eğer Temmuz'da kazanamaz.
1: Temmuz'da.
2: Evet, 21-22 Temmuz'da da ilk maçını oynuyor Avrupa'da. Evet. Ama kupayı kazanırsa Avrupa Ligi playoff turundan katılıyor Avrupa kupalarına ve sezonu 21 ya da 22 Ağustos'ta açıyor. Avrupa'dan bahsediyorum. Avrupa'daki ilk maçından bahsediyorum. Ya bu da gerçekten çok büyük bir takvimde rahatlık demek. Neden tabii. bunu söylüyorum? 2026 yazı biraz hareketli geçecek. Dünya Kupası var.
1: Evet. Oyuncular
2: transfer konusunda zaten kulüplerimizin çok erken hamleler yapabilme veya planlama yapabilme gibi bir durumu yok. Da çok kolay olmuyor bu anlamda. Biraz beklemeleri gerekiyor.
1: Dünya Kupası'nı bekleyecek zaten herkes. Evet, yani mecbur
2: kesinlikle.
1: Bekleyecek.
2: Bu yüzden Avrupa şampiyonluğu oldukça önemli. Şimdi bir aktarayım ben tekrar. Radyodan da şu anda yayını takip edenler için. Lig şampiyonu, Süper Lig şampiyonu yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne lig etabından dahil oluyor ve ilk maç tarihi ise 8 ya da 9 Eylül. Ligin şampiyonundan bahsediyorum. Ligin ikincisi ise Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu 21-22 Temmuz'da ilk maçı Avrupa Kupalarında. Lig üçüncüsü Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçı 23 Temmuz. Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi ikinci eleme turu 23 Temmuz'muş. Bu arada düzelteyim. Aynı haftanın Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aslında başlıyor. Kupa şampiyonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ise Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılıyor ve sezonu 20 Ağustos tarihinde açıyor Savaş Çorlu.

0: Bu da çok büyük bir konfor.
1: Burada bir şampiyon olacak takımın bir defa eli çok güçlü olacak. Dünya Kupası'nda buna katacak olsak, Dünya Kupası'ndan dönecek oyuncuların bile dinlenme fırsatı olabilecek
2: evet,
1: belki.
2: Evet, 8-9 Eylül bayağı iyi bir
1: şey. Yani çok iyi bir tarih ama ondan sonraki Temmuz, Dünya Kupası, Haziran hemen dönüyor. Lig başlıyor, Şampiyonlar Ligi eleme turları başlıyor. Yani lig ikincisi, lig üçüncüsü, lig dördüncüsünün işi çok zor. ZTK Kupası'nı kazanan takımın da orada diğer rakiplerine göre bir aylık bir fırsat var.
0: Burada kupa ile ilgili burada, zamanında çok farklı yorumlar da yapılmışmıştı ama günün sonunda gerçekten kupanın ne kadar önemli
1: o yorumu yapanlar daha sonra pişmanlıklarını dile getirdiler.
0: Bir kez daha görüyoruz evet.
1: Ben tabii şimdi hatırlatmayayım bu yorum yapanları ama.
0: Ben de çok o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama.
1: Kullanan kişiler sonra pişman olduğunu dile getirdi hatta doğru. Tam zıt açıklamalarını yaptılar.
0: Doğru.
1: Bu kupayı almamız lazım diye açıklaması da var o zamanda onu söyleyenler. O yüzden çok dikkat etmek lazım ifadeleri kullanırken. Zira Türkiye Kupası ta ki başlangıçta 150'ye yakın takımla başlıyor. Finale kadar çok büyük keyif veriyor. Çok anlamlı bir kupa. Dolayısıyla bu 20 Ağustos'ta 23'e baktığın zaman bir aylık bir süre var. Hani burada ikinci, üçüncü, dördüncüye göre ZTK Kupası'nı kazanan, yani Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takımın da böyle bir avantajı var. Ama şu Temmuz olayları 2, 3 ve 4. takım bunlar da...
2: Bu sene sezon başı yaşandı biliyorsun. Çok özür diliyorum sözünü kestim. Solskjaer döneminde yani doğru düzgün kamp dönemi geçirmedi.
1: 8-9 kişi.
2: Doğru düzgün hazırlık maçı yapılmadı.
0: Transferler yetişmedi.
2: Transferler yetişmedi.
0: Tam olarak kadroyu
2: kiralık giden oyuncularla beraber 38 kişi kampa girdi. Evet. Kimin oynayacağı yani bir hazırlık maçı oynayamadı doğru düzgün.
0: Doğru.
2: Yani bir doğru düzgün bir 11 ile hazırlık maçı oynayamadı. Ondan sonra Shakhtar Donetsk maçı işte Temmuz'da oynandı ve kötü gitti yani.
0: Doğru. Gerçekten kupayı kazanmak çok önemli.
2: İnşallah
0: özellikle ya Beşiktaş ve Trabzonspor deme sebebim ligdeki konumlarından dolayı bunu söylüyorum. Çünkü bu iki takım zaten Avrupa kupalarına gidecek yeni sezonda ama kupayı kazanarak gitmeleri onlar için çok daha avantajlı. Ama zaten Gençler Birliği ve Tümosan Konyaspor'un ligde böyle bir iddiası olmadığı için onlar evet. Zaten kupayı kazanırsa kendi adlarına çok büyük bir başarı evet. imza atmış olacaklar ve yeni sezonda Avrupa kupalarına gidecekler. Beşiktaş da Trabzonspor için ayrıyeten böyle bir takvim anlamında bir konfor ve evet. Avantaj yarattığı aşikar. Neden kupa önemli? Çünkü bu yüzden. Peki bir de takımların muhtemel 11'lerine bakalım. İki takımın da bu akşam nasıl bir kadroyla 11'le maça başlamalarını bekliyoruz. Gerek Beşiktaş gerek Tümosan Konyaspor bakalım. İki teknik adam, teknik direktörler Sergen Yalçın'la İlhan Palut bugün hangi 11'leri tercih edebilirler? Beşiktaş'ta Raşit San'ın bir sakatlığı var. Bu akşam ve hafta sonu Trabzonspor maçlarında yok. Efe Can da bunu ifade etti. Muhtemel 11'ler şu şekilde. Beşiktaş'ta Ersin'in kalede forma giymesini bekliyoruz. Dörtlü savunma hattı Mourinho, Akbadu, Emirhan ve Rıdvan Yılmaz. Orta alanda ise Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü ve Junior Olaytan. Kanatlarda Černi ile Elbilal Ture. Santrafor'da ise Oyan Güyü tercih etmesini bekliyoruz teknik direktör Sergen Yalçın'ın. Konyaspor'un ise 3-4-3 formasyonunda maça başlaması bekleniyor. Kalede Bahadır ki kupada hocanın tercih ettiği kaleci. Ligde Deniz'i, kupada Bahadır'ı hoca çoğunlukla tercih ediyor. Fenerbahçe maçında da yine Bahadır forma giymişti. Uğurcan, Nagalo ve Adil savunma merkezindeki üçlü. Kanat beklerinde Antuana ile Berkan Kutlu, merkezde Melih ve Yevtoviç. Hücum hattıysa Deniz, Enis Bardi ve Jackson Muleka. Kramer'de yine Konyaspor'un yedek kulübesindeki önemli kozlarından birisi Saffet Hocam. 11'lere baktığınızda farklılık beklediğiniz kısımlar var mı iki takım açısından?
2: Vallahi ben burada bir tek stoperde Emirhan yerine yani Jalo oynayabilir diye düşünüyorum. Yani burada kadro zaten belli. Beşiktaş'ın evet. oynayacak kadrosu.
0: Doğru. Çok da bir seçeneği de yok zaten.
2: Bir tek burada stoper konusunda yani bir ihtimal öyle düşünülebilirdi belki.
0: Jalo Gaziantep Futbol Kulübü maçında iyiydi.
2: İyi oynadı. Bir de gol attı. Evet.
0: Emirhan da Karagümrük maçında çok iyi bir görüntü
2: vermemişti.
0: Son oynadığı lig maçı.
2: O anlamda ama tabii hoca daha iyi biliyor.
0: Muhakkak
2: antrenmanlarda. Çünkü antrenmanlarda kimin daha iyi olduğunu bildiği için. Ama hani biz dışarıdan kendi gözlemlerimizde geçen hafta Karagümrük maçında eğer sayarsak burada Jalo oynasa daha iyi olur diye düşünüyoruz tabii. Ama Konya tabii ki kendine göre has kadrosu var. En iyi kadrosun zaten sahaya çıkmak zorunda. Konyaspor değişikliğinde baktığında geçen oynayan yani bir kalecinin Bahadır

0: oynaması, kupa maçında özellikle onun oynaması. Ama direkt devamlı oynayan bir kadroyla oynuyor zaten şu anda Konyaspor.
1: Savaş Çorlu, siz ne dersiniz muhtemel 11'ler için?
2: Ben şimdi hocam Beşiktaş tarafından başladım. Konya'dan başlayayım, bu tarafa doğru geçeyim ben tekrar.
1: Tabii ki.
2: Yani iki tarafta benzer özellik ne var biliyor musun hocam? Son maçlarından 9'ar tane oyuncu farklı olması. Burada Andraza var kadroda. Orada zannediyorum o yok. Yerine başka bir oyuncu olacak. Kramer dedin. Kramer'in bir sakatlığı olduğunu duydum. Hocam öyle mesela mi? Evet, onun bir sakatlığı olduğunu duydum. Konya'yla yaptığım istihbarat telefonla konuşurken onun bir sakatlığı olduğunu duydum. O yüzden burada o kanattaki Androne'yi çıkarırsak 9 tane son maçtan Konya Spor'da değişiklik var. Beşiktaş'ta da 9 tane değişiklik var. Bu evet. Ne demek biliyor musunuz? İki takım da çok istiyor. Konya Spor cephesi transfer planlamalarını bile Avrupa üzerinde
1: kupaya saklamış.
2: Evet, tabii ki. İki takım da net kupaya saklamış.
0: Ama normal yani böyle bir düşünceye sahip olmak tabii, normal.
2: Yani ben de olsam ben de saklarım. Sergen Hoca bu kadar tecrübesine rağmen ne dedik? Orada mağlubiyeti göze alaraktan o kadar genç oynuyor. Şu savunma dörtlüsüne baksana 4 de yok. Yine Konya Spor'da bir tane varsa bunun önünde ama burada dörtlünün tamamen değiştirmiş mesela. Ya orada bakıyorsun bir atanı bir tutanı var Beşiktaş'ta yani. Tüm takım değişmiş.
1: Doğru.
2: Tüm takım değişmiş. Dolayısıyla burada iki takım da çok istiyor. Konya Spor cephesi aldığım bilgilere göre transfer planlamasını bile kupayı kazanarak Avrupa'ya gitme yolunda
1: planlıyor. Ben de
2: planlıyor.
1: Bu konuya aslında değinecektim. Güzel bir noktaya
2: getirdiniz.
1: Bak bunun
2: net bilgi bu. Yani Konya Spor cephesi transfere henüz başlamıyor. Transfer planlamasını acaba kupayı alırsak Avrupa'ya gidersek orada gördüğümüz transfer tarihlere planlamasını göre. Tarihlere göre
1: ben
2: ayarlama yapıyor.
1: Bu arada bunu
2: Beşiktaş da buna
1: olabilir.
2: Tabii ki uygundur. Konya Spor çok inanmış bir şekilde. Çünkü az önce ifade ettim Aykut Hoca zamanındaki 2017-2018'de bu kupayı Başakşehir gibi güçlü bir takımla oynayarak kazanmıştı. Çok da güzel bir maç olmuştu 120 dakika. Bugün de sahadaki elindeki en tecrübeli oyuncularını. Sergen Hoca da bu kupalara alışkın futbolcu olarak da teknik adam olarak da. Bu tarafta da kariyerine üzerine basarak söylüyorum. Çaykur Rize döneminde çok eleştirdiğim İlhan Palut Hoca'yı. Hatay Spor maçında çok iyi şeylerden bahsettiğim. Konya Spor'da iyi bir ivme yakaladı. Oyun planını değiştirdi. Şehrin futbol yapısı belli. Konya Spor'da hakikaten bir futbol şehri. Statlarında baktığın zaman istedikleri zaman tribünleri tamamen doldurabilen. Ama burada bugün kupayı çok isteyen bir Konya Spor var. Beşiktaş'ın da Sergen Hoca oyundan düşse taraftarın çıkarabileceği bir mantalite var orada. Takım da yükseltebiliyor. Beşiktaş taraftarı tıpkı Galatasaray taraftarı gibi hiç kolay kolay bilinmiyor. En düştüğü anda bile oyunu yukarı volümü çıkarabiliyor. Sadece o baskıyı tezahüratla değil oyuncuları da yukarı doğru çıkarabiliyor. Çok güzel bir maç bekliyorum. Ama uzatmalara gideceğini beklemiyorum. Ya bu tip maçların uzatması olabilir ama ben hakikaten bu akşam İlhan Hoca'nın da Sergen Hoca'nın da tabii ki kontrollü futbol var ama iki takımda bir an önce gol atayım, avantajı yakalayayım diyerek bir maça başlayacağını düşünüyorum. İki takımda da baktığın zaman hızlı oyuncuları var. Kanat oyuncuları hızlı. Koyun Hoca, İlhan Hoca genelde savunma üstünden bu tip maçlarda vazgeçeceğini zannetmiyorum ama zaman zaman belki orta sahadan biraz takviyeyle ucum hattı da çok iyi. Bekleyelim görelim bakalım. Maçı da fazla bir şey
0: ya
2: kalmadı
0: savunma,
2: ama.
0: Savunma üçlüsünü neye göre yapmıştır? Yani bekleri çabuk oyuncu olursa savunma üstünü öyle yapabilir. Çünkü burada orta sahadaki
1: Berkan çok formda hocam.
0: İşte o çok önemli. Yani hem mesela Beşiktaş'ın ataklarında Berkan Kutlu mutlaka defansa yardım eden aynı şekilde sağ bekin de aynı şekilde yardım etmesi lazım.
1: Anzuane için yok mu demiştiniz?
2: Anzuane evet.
1: Çalışmanız.
2: Evet doğru. Anzuane 11'de yok.
1: 11'de
2: yok mu?
1: Yok.
2: Evet, 11'de yok. Ama yerinde kim var? Orada
1: farklı bir isim.
2: Onu söyleyeyim. Orada farklı bir isim var.
1: Evet. Çalışacağım biraz daha.
2: Orada Anzuane'nin olmadığını duydum. Şimdi kadronun tam 18-20 kişilik kadroda kim olacağını bilmiyorum ama Anzuane'nin olmadığını duydum. O hamle olarak olabilir. Kramer'in sakat olduğunu söyledim. Burada o söylemediğimiz bir şey var. Samsun'da oynanan Süper Kupa maçında da Konya Spor kazanmıştı. Bak Beşiktaş'ta o zaman.
1: Evet.
2: O da muazzam bir maçtı.
1: Evet.
2: Bu da o Süper Kupa'nın revanşı gibi yani. O maç da çok enteresan bir maçtı.
1: Beşiktaş'ı
2: maç içinde oynananlar. Maç sonrasındaki sevinç sırasındaki taraftarların sahaya girmesi falan o da çok enteresan bir maçtı. Beşiktaş taraftarı sağduyuludur. Kaybetse bile
0: alkışlamasını
2: bilir. Küsmez.
0: Evet.
2: Sonuçta Konya Spor kupayı kazanırsa Beşiktaş taraftarı gerçekten de rakibini alkışlar. O derece Beşiktaş taraftarı.
1: Ama Beşiktaş taraftarı da artık biraz
0: kazanmak istiyor.
1: Artık kötü günde destek olmak istemiyor sadece. Yani
0: yok artık yani.
2: Şunu demek istiyorum. Beşiktaş taraftarı
1: yok,
2: şu anda çok istiyor
1: size
2: bu kupayı.
1: Ama taraftar da
2: Sayın Serdar
1: biraz
2: Adal istiyor. Burada tepkisi olacaksa yönetimi ne olur? Yani öyle bir şey olursa ki bu kazanmamış bir maç. Şu andaki maçı ben %50 hatta taraftarın avantajıyla %55-%60 gibi Beşiktaş önde görüyorum. Yani bunu İstanbul'da 40 bin kişi önde oynuyorsan bir farkın vardır.
0: Herhalde.
2: Kadro kaliten var.
0: %60'a %40 var diyorsun. Yani, öyle diyelim yani.
2: %60'a %40 gibi ya da 55'e 45 gibi. Beşiktaş'ın bir avantajı var. Ama ola ki bu futbol, Konya Spor geldi burada çata çat futbol oynadı, kazandı, kupayla dönüyor. Beşiktaş taraftarının bir tepkisi olacaksa bunu ne İlhan Hoca'ya ne işte Konya Spor yönetimine.
0: Tabii
2: orada taraftar alkışlar.
1: Hiç öyle bir şey zaten olmaz.
2: Ama çok istediğini biliyoruz tabii ki.
1: İç meselesi haline döner. Orada artık işte Oklar Hoca'ya mı döner, yönetime mi döner? Bilmiyorum tabii, ben şimdi burada yorum yapmayayım.
0: Ya şimdi olay şöyle, yani taraftar bilinçli artık, yani her şeyi görüyor, biliyor yani.
1: Hocam neler neler yaşamadı ki şu 5 yılda Beşiktaş taraftarı.
0: Ya neler yaşadı.
1: Ne kongreler, ne olağanüstü yönetim toplantıları, ne teknik direktör değişiklikleri, statta
0: ya kimse
1: bitmeyen hani, maç sonları.
0: Bu işlerin rahat kazanılmadığını herkes biliyor.
1: Evet.
0: Onun için yani Beşiktaş taraftarı da hani maç 90 dakika boyunca hiç vazgeçmeden taraftarı olarak destekleyecek. Bunu her zaman yapıyor. Gerçekten Beşiktaş taraftarı geçenlerde bir konu oldu, konuştuk. Ben mesela genç takımda oynarken A takıma çıktığımız dönemde başının önüne elimesini aldırma kartal aldırma diye bir şey şarkısı vardı. Şey yani şiir gibi. İnan sahaya çıktığımız zaman ağlıyorduk onu dinlerken. Öyle bir tüylerin diken diken oluyor ki. Yani öyle hazırlanıp çıkıyorduk sahaya. Şimdi burada da Beşiktaş taraftarı yani hiçbir zaman takımından vazgeçen bir taraftar olmadı. Onun için çıktı gene sahaya, önce Beşiktaş taraftarı kazanacak türbünde. Ondan sonra sahada futbolcular kazanacak yani.
1: Doğru. Kalan bölümde şunu konuşalım istiyorum. Tabii ki konuşmaya, hatta ilerleyen saatlerde tekrar bağlantılara oraya, devam edeceğiz.
2: Oraya kim olduğunu da buldum.
1: İstihbarat.
2: Gonçalves.
1: Diego Gonçalves.
2: Evet, Diego
1: ama
2: Gonçalves.
1: Ama hücum oyuncusu. O zaman formasyon değişiyor.
2: Bir şeyler dört. Sürpriz istedim ya. Bu tamam. Maçta yani.
1: Ben de şimdi burada Konyaspor'un.
2: Ben de ben çünkü kim olduğunu ben de söyleyemedim. Ama
1: istemem.
2: Şimdi bir taraftan mesaj attım. Yani onu bekliyorum.
1: Yani Savaş Çorlu'nun istihbaratı bana şunu gösteriyor. Konyaspor bizim beklediğimizden farklı bir formasyonla maça başlaması daha yüksek olasılık.
2: Bu tip maçlarda öyle olmalı zaten yani.
1: Evet,
2: o formasyon değişikliğine sürprizlerle
1: rakibi
2: olmalı.
1: Ters köşe durumları, taktiksel savaşlar olabiliyor böyle maçlarda tabii.
2: Bu da ne kadar istediğini gösterir. Risk alıyor.
1: Doğru.
0: Yani burada biraz daha kazanmak için de tabii ki sahada en az pas hatası yapan, oyunda doğru bir oyun sistemiyle oynayan takım maçı daha çok önde bitireceğini söyleyebiliriz. Yani çünkü futbolun gerçeği var. Futbolda ne kadar pas hatası yaparsan o kadar rakibe pozisyon verirsin.
2: Onun hocam için kadrolara baktığın zaman savunma hattıyla Beşiktaş'ın hücum hattıyla Konyaspor'un hücum hattını Gonçalves'le koyduğumuz zaman hiç böyle uzatmalara götürelim falan diyebilecek. Yani özellikle başlarken ona vurgu yaptım ya. İki takımın da bu kupayı ne kadar çok istediğini gösteriyor. Hani olası bir uzatmaya giderse de çok böyle bazen iddialı oluyor ama gollü beraberlikle gider.
1: Yani Gonçalves'i 11'e koyduğumuzda şu an ekrana gelen muhtemeli tabii ki biz güncelleriz ama dörtlü savunmanın önünde ikili orta saha merkezi, yani 4-2-3-1 gibi bir oyun bekliyorum. Çünkü ben Gonçalves bir hücum oyuncusu, bir kanat oyuncusu.
2: Berkan oraya çeker diyorsun.
1: Evet, yani Deniz ve Gonçalves kanatlarda, Bardi merkezde, Muleka santraforda. 4-2-3-1'e Berkan sol beke gelir.
2: Berkan çünkü sol bekte de Galatasaray'da da çok oynadı. Milli takımda da aynı şekilde olabilir.
1: Yani dörtlüye bir dönüş söz konusu olabilir tabii ki.
2: Bir tek o değişikliği bekliyorum. Bak maça saatler var, onu söyleyeyim yani.
1: Ben bu arada kadro konusunda yani Savaş Çorlu çok istihbaratlarına her zaman
2: maça bayağı bir saat var.
1: Sadece
2: ama
1: Galatasaray değil yani.
2: Bir tek orada.
1: Takımlarda da.
0: Aslında dörtlü oynaması daha mantıklı Konya'nın. Yani burada hani o kadar tempolu bir maç olacak ki yani kanatlardan yani 3-4 3'e döndü yani dönmesiyle 4-4-1'e dönmesi daha mantıklı diye düşünüyorum.
1: 1-1'e 4-4-1-1'e.
2: Ama, 4-4-1'e. Bu, ama 1-1'e. Maç içinde çok değişiyor artık. Başlayıp sonra değişebiliyor.
0: Tabii
2: 10
0: yani
2: dakika sağ, böyle 15
0: oyuna
2: dakika
0: göre,
2: bu tarafta.
0: Oyuna göre.
2: Mesela 4-2-3-1 oluyorsun. 4-4-1 oluyorsun.
0: Ya oyunun pozisyonuna
2: rakibiniz
0: göre.
2: Rakibiniz de sizi içerisine tabiliyor.
1: Konya Spor'un bir Fenerbahçe maçına başladığı 11'e bakacağım. Siz devam edin lütfen.
2: Mesela İlhan Hoca bazı maçlarda Rize'deyken, Hatay'dayken 5'li savunma yapıyordu mesela bari. İlk 5'li savunmayı ben o Gaziantep'teyken Şumutika'da mesela izlemiştim. Mesela.
1: Ama bu arada sizin az önce paylaştığınız bilgi doğrultusunda Fenerbahçe maçına başladığı 11'de sizin paylaştığınız 11'miş zaten. Yani yine Fenerbahçe maçındaki 11'e hoca tercih etmesi şu an sizin beklediğiniz

0: 11 ile aynı 11. Yine o ihtimali yüksek görüyoruz.
1: Büyük ihtimalle öyle olacak.
0: Orada da çünkü Gonçalves oynuyor. Uğurcan dörtlü savunmanın sağında, Berkan solunda maça başlamış. Hatta Trabzonspor maçına bakacağım.
2: Dörtlüye dönmek normal yani. Dörtlüye
0: kazandığı
2: dönmesi.
0: Son iç sahadaki maçı sanırım o da dörtlü oynamıştı. Evet, orada da dörtlü bir savunma hoca tercih etmiş. Ola Ekbe ile maça başlamış ama formasyon 4-2-3-1.
1: Tamam.
2: Muhtemelen büyük maçlara, büyük maçlara
0: formasyon o zaman.
2: Büyük maçlara dörtlüyle oynamış.
0: Evet.
2: Burada doğru. Yani belli.
0: Hedef maçlarda
2: dörtlüyle. Çünkü üçlüyle oynaması çok başarılı olmaz. Mümkün değil yani.
0: Ben şunu anlıyorum bir de bu formasyonda. Yani Uğurcan aslında bir stoper ama hoca onu sağ bekte kullanarak aslında biraz rakibe de önlem, özellikle büyük takımlara karşı böyle bir önlem alıyor aslında hoca. Oradaki savunmanın, yani bir kanat aslında bir bek gibi başlasa da Uğurcan, üçüncü bir stoper gibi aslında.
1: Bu bir avantaj aslında.
0: Evet.
1: Yani baktığın zaman o beklerin stoper oynayanı her zaman avantajlı.
0: Doğru.
1: Her zaman. Ya hocam teknik adamsın, bir bek oynatıyorsun, elinde o sağ bek stoper oynayabiliyor.
0: Savunma direncini arttırmış oluyorsunuz.
1: Tabii.
0: Aslında.
1: Bir de yani, iki ayağını kullanabiliyorsa iki kere avantaj oluyor. Yani.
2: Hem iki ayağını iyi kullanacak hem de kafa toplarına iyi çıkacak. Pozisyon almasını bilen bir oyuncu
0: doğru.
2: oluyor. Yani o çok önemli yani.
0: Beşiktaş'ın sol tarafında Bilal Ture'nin maça başlamasını
2: Bilal
0: bekliyoruz.
2: Ture,
0: o
2: evet.
0: anlamda Ture de içeriye çok kat eden bir kanat
2: evet,
0: forvet.
2: Kanattan içeriye doğru çok giriyor. Evet.
0: Bir önlem olarak da bunu okuyabiliriz oyuncuya.
2: Ya işte bir de hem kuvvetli olacak hem çabuk olacak, bir de işte oyun zekasıyla alakalı Bilal Ture'yi tutmak için de bazı şeyleri önceden sezmesi lazım oyuncunun.
0: Doğru.
1: Evet, bizim konuştuğumuz gibi bir taraftan da ben çünkü yazıyorum, cevaplar geliyor.
0: Teşekkür ediyoruz bu arada.
1: 4-2-3-1.
0: Yani orada destek
1: Uğurcan,
0: olmaya
1: Uğurcan
0: devam
1: sağ
0: ediyor.
1: Arkada, Berkan sol
0: biz
1: tarafta.
0: Biz reklam arasında muhtemelimizi tekrar güncelleriz. Diğer saat diliminde 11'leri konuşmaya devam edeceğiz. Bağlantılar da olacak çünkü. Nevzat Demir'e gideceğiz. Konyaspor'un kamp yaptığı noktaya gideceğiz. Statta Koray Baloğlu bizi bekliyor olacak. Tüpraş Stadyumu'na gideceğiz. Az önce ekrana görüntüler geldiğinde statta çok güzel bir zemin olduğundan bahsettik.
2: Harika.
0: Biraz oradaki
2: kesinlikle.
0: Atmosferi de Koray Baloğlu'ndan dinliyor olacağız. Hocam, Berkan'la ilgili şimdi kadroyu muhtemel 11'e gördüğümde aklıma şu geldi. Bir Portekiz Türkiye maçı, Stefan Kuntz dönemi. Berkan Kutlu bir sol kanat bek olarak bugün maça başlamış ve çok eleştirilmişti. Fakat günün sonunda bugün Berkan artık bir sol kanat beke evrildi Konyaspor'da.
1: Galatasaray'da da bunu yaptı zaman zaman.
0: Evet, hoca ihtiyaç olduğunda oynatıyordu. Trabzonspor maçında da 2 gol attı ligdeki son iç sahada alınan galibiyet. Konyaspor adına.
2: Ya futbolda ne var biliyor musun? Şimdi çok yönlü oynayan oyuncular her zaman tercih edilir. Oyun zekası. Birinci planda oyun zekası iyi olmalı. Bir de kuvvetli olduğu zaman, zaten Berkan çok gidip gelen bir oyuncu. Bunu öne çıkardığı zaman başarılı oluyorsun. Yani hani futbolun en büyük artısı, futbolcu oyun zekası olmadan hiçbir zaman hangi mevki olursa olsun yeterli olmaz.
0: Konyaspor'daki bazı futbolcular için şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi Vincenzo Montella tabii Dünya Kupası için geniş bir kadro açıklayacak ilk olarak. Yani 30 kişilik bir kadro açıklaması sonra, söz konusu. Daha sonra elemeler
1: hep
0: olacak.
1: Öyle oluyor
0: kadro
1: genelde.
0: Turnuvalarda öyle oluyor. Berkan için mesela Adil Demirbağ için belki bir milli takım ihtimali de oluşabilir. Bu anlamda kupadaki şampiyonluk, kalan haftalardaki performans.
1: Adil Demirbağ net söylüyorum, fazlasıyla hak etti. Bu turnuvada orada olmalı. İlla ki büyük bir takıma transfer olması gerekmez bir futbolcunun milli takıma seçilmesi için.
0: Doğru. Konuşmaya devam ederiz. Daha çok konuşacak konumuz var. Beşiktaş Timosan Konyaspor maçı için ama bir kısa reklam aramız var. Değerli izleyenler, reklamların ardından spor gündeminde sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor.
3: Vuruş. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden yarı finalist olsun. Olaytan. 3 Alanya sporlu çevresindeydi Orkun. Yeniden Junior Olaytan. El Bilal Olaytan. Seri pas açmalar. Yang Yo. Şimdi Çerni aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Kaleci Ertuğrul ve gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture. Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı. El Bilal Ture ile golü buldu Beşiktaş. bazı futbolcular golü kutluyor. Seri paslaşmalarla geldi Beşiktaş. Çerni bıraktı. Murray'i ortaladı. El Bilal Ture vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi yetersiz kaldı. Hemen kullandı Korendon Alanya Spor. Baskı var ön alanda Beşiktaşlı oyunculardan. Endini kazandı topu. Yankıyor gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul. İkinci hamle şimdi Orkun aldı. Orkun'un pası. Bu arada offside bayrağı havada, oyunu durdurdu. Cihan Aydın. Hemen kullandı en direkt vuruşu, bir hata da. Gol pozisyonu ve gol. Çok büyük bir hata. Korendon Alanya Spor'dan affetmeyen o. Beşiktaş 2-0 yapıyor. Yanyo yine atıyor golünü. Korendon Alanya Spor savunmasında çok büyük bir hata. Beşiktaş 2-0 önde işte. Al da at diyor. Ve Yanyo farkı 2'ye yükseltiyor. İzzet'in baskısı vardı sağda. Murillo. Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol. Orkun Kökçü. Beşiktaş 3-0 önde. Son derece organize bir atakla geldi Beşiktaş. Rashica'nın ortasında Orkun topu ağlara gönderdi. Beşiktaş farkı 3'e yükseltti bu golle. Sol kanat Enes yaptı ortasını. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu diyor Cihan Aydın. Köşe vuruşuna izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çalıyor. Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş oluyor. Beşiktaş 3, Korendon Alanya Spor 0.

karşılaşma başlıyor. Levent cezalarını gönderdi. Kafa vuruşu kalecide kaldı. Skriniar. Levent gidiyor sol tarafta. Kerem var. Onu düşündü. Cezalarını. Kerem cezalarında. Kerem yerde kaldı. Gözler Ozan Ergün'de. Oyun devam ediyor. İşte az önceki pozisyon. Kerem Aktürkoğlu böyle girdi cezalarına. Uğurcan'la mücadelesinde yerde kalmıştı. Şimdi Skriniar. Osterwolde Deniz'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Ozan Ergün faulü belirledi. Levent. Anderson Tanışka dışarıya. Semedo topla buluştu. Semedo yaptı ortasını. Cezalını tehlike. Kerem vurdu. Top dışarıya gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. İlk uzatma devresi saniyeler önce başladı. Ozan oyunda Uğurcan'ın yerine bir değişiklik var. Tümasan Konyaspor'da. Genduzi top Fenerbahçe'de kaldı. Genduzi ceza sahasında. Anderson Tanışka dışarıya. Net bir fırsattı Fenerbahçe adına. İşte Tanışka böyle vurdu. Top out'a gidiyor. Musaba. Yerden Genduzi'ye. Genduzi geçti rakibini ceza alanına. Pasını verdi. Archie Brown açtı önünü. Vurdu. Kaleci Bahadır. İki güzel hareket. Korner. Şimdi işaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına gönderilen top herkese açtı. Baskısı devam ediyor. Dumosan Konyaspor'un. Ceza alanına gönderilen top. Kafa vuruşu Ederson. İki güzel hareket. Sonrasında Konyaspor'un futbolcuların itirazı var. Ederson böyle kurtardı. Sonrasında Kramer yerde kaldı. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınızda. Semedo'nun müdahalesi var orada. VAR merkezinden gelen görüntüyü izliyor.

uzlaşmanın hakemi. Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Bir de sarı kart çıktı. Yevtoviç. Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alanda gol. Yevtoviç attı. Konya Spor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu. 1-0 öne geçti Konya Spor. Zira Türkiye Kupası'nda Guendouzi. Fenerbahçe yükleniyor. Guendouzi cezalarına girdi. Guendouzi vurdu, top dışarıya gitti. Fenerbahçe gol aradı. Anderson Talisca kullanacak. Talisca işaret geldi. Talisca top dışarıya gidiyor. Ederson dönmedi kalesine. O da cezalının içinde. İşte ekranlarınıza geldi. Fred topun başında. Tüm oyuncular cezalının içinde. Korner kullanıldı. Kafalardan sekti top. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor. Top taca gitti. Ederson yine cezalarında. Atış kullanıldı. Uzaklaştırıldı o top, tehlikeli bölgeden. Fenerbahçe kalesi boş. Ole İgbe elle oynamayı belirledi. Ozan Ergün. Ederson cezalarına gönderdi. Talisca vurdu kafayı dışarıya. Ozan Ergün kronometresini kontrol ediyor. Son düdük geldi. Tüm masa Konya Spor yarı finalde. Fenerbahçe zira Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ediyor. Yevtoviç'in penaltı vuruşundan attığı golle tüm Ozan Konya Spor Fenerbahçe'yi zira Türkiye Kupası'na saf dışı bırakıyor. Adını yarı finale yazdırıyor.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: ve varan vergi avantajı sağlayın.
1: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko Çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takım ile yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncu

0: oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uypes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayan Uypes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: O Spor Radyo.

0: Reklamların ardından spor gündemi devam ediyor. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesi Beşiktaş-Konyaspor maçını konuşmaya devam edeceğiz ama bu saat dilimine de bağlantılarımızla başlayacağız. 3 farklı noktaya gideceğiz. Bugün A-Spor ekip arkadaşlarımız 3 farklı noktada Beşiktaş-Tümosan-Konyaspor maçının heyecanı için bizlerle birlikte olacaklar. Arkadaşlarımızı hazırsa bir görelim. Ben de sonrasında sırasıyla kendilerine sözü bırakacağım. Stadyuma gideceğiz. Nevzat Demir tesisleri ve Konyaspor kampı. İlk olarak stadyuma gidelim. Tüpraş Stadyumunda sevgili Koray Baloğlu bizleri bekliyor. Stadyumdaki atmosfere dair sözler için de sözü Koray Baloğlu'na bırakalım.
1: Zira Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da ATV'de yayınlanacak. Bu maç öncesi biz de Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumundayız. Karşılaşma öncesi stadyumda hazırlıklar sürüyor. Maçın oynanmasına şu anda yaklaşık 4.5 saatlik bir zaman dilimi var. Bu anlamda hem şu anda güvenlik görevlileri stattaki yerlerini almaya devam ediyor. Aynı zamanda Turkuaz Medya ekibi olarak da yaklaşık 110 kişilik bir ekip bugün görevli olacak burada. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte son hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tüm Türkiye'ye, dünyanın dört bir yanında bu maçı takip etmek isteyenlere en iyi şekilde bu karşılaşmayı aktarmak için çalışmalara devam ediliyor. Saatler 20.30'da oynanacak dedik mücadele. 3 saat öncesinde stat kapıları açılacak. Ardından Beşiktaş taraftarı içeriye girmeye başlayacak. Şu anda doluluk oranı %90'ın üzerinde bu karşılaşma öncesinde. Onu söyleyelim. Henüz biletlerin tamamı tükenmiş değil. Satışlar devam ediyor. Bu karşılaşmaya gelmek isteyen, bu güzel sıcak havada bu maçı takip etmek isteyenler varsa bilet bulabileceklerini ifade edelim. Beşiktaş bugün sahaya siyah formayla çıkacak. Konyaspor ise Zarafet isimli beyaz formasıyla mücadele edecek. Şu anda İstanbul'da yaklaşık 16 derecelik bir hava sıcaklığı var. Parçalı bulutlu bir hava. Karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının 12 dereceye gerilemesi tahmin ediliyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor bu akşam. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde, onu da söylemiş olalım. Dolu tribünler önünde oynanacak dedik. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 100 maça çıkmayı başaran teknik adamlar arasına adını yazdırmıştı. Bugün bu karşılaşma öncesinde de siyah beyazlı kulüpte Başkan Serdal Adalı, Süper Lig'de 100 maça çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a maç öncesinde bir plaket takdim edecek. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Şimdilik Dolmabahçe'den, Tüpraş Stadyumundan aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Koray Baloğlu Tüpraş Stadyumundan son durumu, son detayları bizlerle paylaştı. Şimdi ev sahibi ekip Beşiktaş'ın tesislerine gideceğiz ve Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde ise sevgili Efecan Öztaş bizleri bekliyor. Beşiktaş'a dair notlar için söz Efecan'da.
2: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş

0: Fenerbahçe'de Konyaspor'u ağırlıyor. Bizler de bu karşılaşma öncesindeki tüm detayları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Beşiktaş cuma günü Gaziantep Spor deplasmanına gitmişti. Ardından İstanbul'a döndü. Hemen o akşam İstanbul'a döndü siyah beyaz ekip ve tüm takım Nevzat Demir tesislerinde geceyi geçirdi. Cumartesi sabahı gerçekleşen idmandan hemen önce de bir kahvaltı organizasyonu düzenledi teknik direktör Sergen Yalçın ve orada futbolcularla özel bir toplantı da yaptı deneyimli teknik adam. Bu da aslında kupaya ne kadar önem verdiğini gösteren detaylardan bir tanesiydi Sergen Yalçın'ın. Ardından pazartesi günü Beşiktaş siyah beyazlı ekip tekrardan Nevzat Demir tesislerinde toplanmıştı. Bizler de bu gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktarmaya devam ediyorduk. Bugün de pazartesi günü saatler 17'yi gösterdiğinde Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde kampa girdi. Son taktik idmanını gerçekleştirdikten sonra kampa girdi ve mücadele saatini beklemeye başladı. Öğle saatlerinde de Başkan Serdar Adalı Nevzat Demir tesislerini ziyaret etti. Ardından bir toplantı gerçekleştirdi Sayın Başkan Serdar Adalı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la beraber son taktik toplantısı gerçekleştirdikten hemen sonra takıma bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi Sayın Başkan Serdar Adalı. Bizler de bu süreci yakından takip ediyoruz. Henüz Nevzat Demir tesislerinden çıkmış değil Sayın Başkan. Takımla birlikte çıkmasını bekliyoruz. Takımda saatler 18.30 gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerinden çıkış yapacak ve Sayın Başkan'a takımı uğurlayacak. Dolmabahçe'ye geçiş yapmış olacak siyah beyazlı kafile. Hafta içerisinde de Beşiktaş'ta teknik heyetin özellikle dikkat ettiği en önemli konulardan bir tanesi de duran top organizasyonuydu. Siyah beyaz ekip yaklaşık 1,5 haftadır Konyaspor maçı için yarı final mücadelesi için duran toplara önemli bir şekilde dikkat ediyor. Organizasyonları düzenliyor Sergen Yalçın. Bugün de sahada bu organizasyonu görmeyi bekliyoruz. Zaten siyah beyazlı takımda Süper Lig'de duran toptan en fazla gol kaydeden ikinci takım konumunda da bulunuyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Prim konusuna da değinmek istiyorum. Yarı finalde belirlenen prim rakamı final müsabakasına aktarılmış durumda. Sayın Başkan Serdar Adalı yarı finalde herhangi bir prim uygulaması gerçekleştirmeyecek siyah beyazlı ekibe. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu da aslında kupaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor siyah beyazlı ekibin yöneticileri tarafından. Kupayı aldıktan sonra eğer siyah beyaz ekip kupaya erişebilirse prim rakamı da oldukça dev bir rakam olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve artık yavaş yavaş da muhtemel 11'lere bahsederek sözü tekrardan stüdyoya bırakacağım. Kalede Ersin Destanoğlu'nun olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amin Murillo, stoper hattının hemen ortasında oynayacak ikili ise Emmanuel Agbodu ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonda oynamasını beklediğimiz isimlerden bir tanesi Wilfred Endidi. Hemen önünde oynayacak ikili ise 8 numara pozisyonunda kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta Elbilal Ture ve forvet hattında oh Yan Yun'un olmasını bekliyoruz diyerek Nevzat Demir tesislerinden an itibariyle aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrardan sana stüdyoya bırakabilirim Furkan Yıldız.
1: Efecan'a çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'a dair son notlar bu şekildeydi ve konuk ekibe gideceğiz. Şimdi Tümosan Konyaspor'un kamp yaptığı noktada ise İbrahim Uslu yeşil beyazları takip ediyor ve Konyaspor cephesinden son bilgiler için de söz İbrahim'di.
2: Teşekkürler Furkan. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk olacak Konyaspor. Dün akşam saatlerinde takım İstanbul'a iniş yaparak kamp yapacağı otele geçti ve maç saatine kadar da otelde konaklayacaklarını belirtelim. Saatler 18.30'u gösterdiğinde otobüslere geçiş başlayacak ve en geç 18.45'te takımın otelden stadyuma hareket edeceğini belirtelim. İlhan Palut yönetiminde 12 karşılaşmaya çıktı yeşil beyazlı takım. 3 mağlubiyetleri 3 beraberliklerine karşın 6 da galibiyetleri bulunuyor. Süper Lig'de topladıkları 40 puanla ligde kalma hedefini başarıyla tamamladılar. Artık tüm konsantrasyon Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi elediler. Artık yarı finalde rakip Beşiktaş. Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup edip 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak olan finalde sahne almayı hedefliyorlar. Muhtemel 11'de de bir revize gerçekleştirdik. Hemen yeni muhtemel 11'imizi sizlerle paylaşalım. 4-2-3-1 formatıyla sahaya bekliyoruz. İç Anadolu temsilcisini kalede Bahadır. Defans dörtlüsünün sağ tarafında Uğurcan, sol tarafında Berkan Kutlu. Stoper ikilisi Nagalo Adil. Orta sahada Melih Yetoviç, Gonçalves üçlüsü. Sol açıkta Bardi, sağ açıkta Deniz Türüç ve en uç noktada Muleka Konyaspor adına gol arayacak.

0: biz yine kamp yapılan otelde gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Tekrar bağlanıp aktarmayı sürdüreceğiz Furkan.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya da. 3 farklı noktadan Tüpraş Stadyumu, Beşiktaş, Nevzat Demir tesisleri ve Konyaspor'un kamp yaptığı noktadan kulüplere dair ve stadyumdaki hazırlıklara dair son detayları öğrenmiş olduk. Şu bilgi ışığında biraz devam edelim mi Saffet Hocam? Evet. Efecan da ifade etti, Sayın Başkan tesislerde takımla bir araya geldi. Beşiktaş için ne kadar önemli bir mücadele olduğundan zaten bahsetmiştik ama Sayın Başkan da bugün takımla bir araya gelerek maçın önemini belki de bir kez daha maça saatler kala vurgulamış olabilir.
2: Ya şimdi futbolculara tabii bir başkanın gelmesi şimdi biz de yaşadığımız için aynı şeyleri o kadar önemli ki yani futbolcular değer verildiğini işte takıma katkı sağlama anlamında moral motivasyon yani takımın birlikteliğini en iyi şekilde ifade etme anlamında başkanın gitmesi çok güzel bir şey tabii ki. Yani şimdi Serdar Adalı başkan futbolu, sporu bilen bir insan. Yani hani içinde yaşayan bir insan. O anlamda takıma da güveniyor. Sergen Hoca'ya çok güveniyor. Yani bu anlamda takımın kazanması için motivasyonu nereden başlıyor? Tesislerden başlıyor. Antrenmanlardan başlıyor. Serdar Başkan da bu antrenman sonu tesislere gitmesiyle takımın yanında olduğunu, hiçbir zaman yalnız bırakmadığını zaten hep ifade eder.
1: Bir prim de söz konusu. Ya,
2: prim söz konusu.
1: Hatta kupa şampiyonluğuna
2: özel. Kupa şampiyonluğuna özel bir prim yapılacağını zaten ifade etmiştir, anlatmıştır zaten kendilerine. Bu anlamda takımın tek yapacağı iş futbolcuların iyi konsantre olup maçı kazanması, sahaya iyi bir karakter koyması. Bütün dava burada.
1: Doğru. Gerekli mücadeleyi vermesi.
2: Evet.
1: Şimdi ilk dilimde sizin bir Konyaspor açısından bir yorumunuz vardı ama belki bunu Beşiktaş için de konuşabiliriz. Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasını, transferdeki planlaması, girişimler vesaire bunları nasıl etkiler sizce Savaş Çorlu?
3: Mutlaka etkiler.
1: Bu bekleniyor
3: çünkü,
1: mudur?
3: Mutlaka etkiler çünkü orada bir aylık bir dilim var. Yani orada ikinci, üçüncü takımlara evet. Baktığımız zaman...
1: Abi Beşiktaş için bu arada konuda, organizasyon da değişiyor. Dördüncü olursa Konferans Ligi'nde, kupayı alırsa Avrupa Ligi'nde mücadele
3: orada
1: edecek.
3: Orada bir aylık süre var işte yani. O bir ay transfer evet. için de çok önemli. Dünya Kesinlikle. Kupası da var. Eğer orada kupayı alırsa transferde de eli güçlenecek. Daha temkinli davranabilecek. Daha pazarlıkta eli güçlü olacak.
1: Daha çok bekleyebilecek.
3: Daha çok bekleyebilecek. Belki Dünya Kupası'nda takip ettiği oyuncular olacak. Bunların hepsi bir... etken olacak.
1: Ve belki ama, daha bir cömert olması da söz konusu olabilir. Kupayı alırsa Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği için.
3: Tabii. Orada biraz daha bütçe bile fark edecek.
1: Evet.
3: Yani atıyorum 50 milyon bütçe ayırıyorsan bu sefer biraz daha yukarı çıkacak.
1: 60-70
3: belki. 60-70. Yani 100 tabii ki orayı bilemiyoruz. Orada transfer süreciyle ilgili daha önce okuduğumuz haberlerde yapılan yorumlarda burada muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgiler de mesela Sergen Hoca'nın istemediği hiçbir oyuncu transfer edilmeyecek falan dedi ama bu tek taraflı olmaz. Yönetim getirir. Hoca ister beğenimizi ortak hak.
1: Transferler... Hocanın istemediği oyuncuyu almak da bu arada büyük risktir. Çünkü hoca istemediği oyuncu alındığında
3: ben ona karşıyım.
1: Yani...
3: Ya ben Sergen Hoca üzerinden söylemiyorum bunu. Sergen Hoca'yı ben çok seviyorum ama Sergen Hoca istemediği bir oyuncu almak, yönetim size çok cazip bir teklif yapıyorsa, bir fırsat transferi ise ve siz Avrupa Ligi'ne göre hareket ediyorsanız, size çok uygun bir oyuncu geldiyse buna hayır deme şansınız yok. Her şeyi hiç kimse en iyisini bilemez. Karşında bir teknik adam var. Yani yönetim Doğru. size bir oyuncu sunuyorsa...
1: Ben şu yüzden söyledim. Hoca bu konuda çok yapıcı olamayabiliyor. Yani istemediği oyuncunun transferinden sonra o oyuncuya hocanın yaklaşımı biraz daha farklı olabiliyor. Yani
3: ama şimdi başkan
1: oyuncu
3: yönetimler...
1: adı vermeyeyim ama devre arası transfer döneminde de hani zaten yaz döneminde yoktu hoca ama devre arasında da gelen 7 transferin arasında hocanın istemediği isimler vardı. Hocanın da o isimlere forma şansı verdiği süre biraz daha farklı olabildi.
3: Sıkıntı.
1: Bu nedenle söylüyorum bunu.
3: Sıkıntı.
1: Yoksa tabii ki hoca yanılabilir transferde de.
3: Transferi hiçbir zaman teknik adama bırakmayacaksınız. Bu Avrupa'nın herhangi bir Sergen Hoca ya da Fatih Hoca ya da başka bir hoca.
1: Avrupa'ya tamamen bırakmayacaksınız.
3: Zaman, tamamen bırakmayacaksınız. Ya transfer ortak akılla olur. Ben daha önce bir örnek verdim. Galatasaray'da Drogba'lar, Snyder'ler yani Melo'lar bazen fırsat olduğu zaman bu tip oyuncular alırsınız. Galatasaray Mertens'i fırsat transfer olarak yaptı. O zaman Torreira'yı fırsat transfer olarak yaptı. Hani hoca bakıp da ben mesela geçen Şaka ismi vardı. Hoca çok sıcak bakmıyor dedi.
1: Yaşından dolayı.
3: Ya Mertens geldi. 2 sene takımı şampiyon yaptı. Ve hala Mertens'in yokluğu aranıyor. Bazen bazı oyunculara

0: her zaman söylerim yani ortaktır.
1: Tabii ki.
0: Başarı. Sergen Hoca başarısız da tek başına değildir. O başarısızlık ortak bir başarısızlık.
2: Ama günün sonunda kararı zaten başkan veriyor.
1: Doğru.
2: Bütçeyi onaylayan kişi sonuçta
0: o zaman,
2: başkan.
0: O zaman da benim istemediğim oyuncu girmez dedi. Ya da Sergen Hoca'nın istemediği oyuncu girmez derseniz başkan da der ki benim istediğim o Sergen Hoca istemiyorsa ben de bunu oynamam herhalde.
1: Ya böyle bir çatışma olur. Olmaz. Şöyledir.
0: Olmamalı zaten.
1: Olmamalı. Şunu söyleyeceğim. Bir havuz vardır. Bu futbolcuların isimleri bu havuza yazılır. Takıma ihtiyaç olan bölgelerdeki ortak noktada buluşulur. Doğru hareket budur. Yani o onu istemiyor, bu bunu istemiyor olayına girmez. Takımın neye ihtiyacı var? Ona göre ortak noktada buluşulur. Yani havuza konur futbolcular. Şimdi yönetimin getirdiği futbolcular var. Hocanın istediği futbolcular var. Ekibiyle beraber belirlediği. Onlar ortaya konur. Hem maddi olarak hem de takıma katkı sağlayacak anlamda. Bir de tabii oyuncu transfer ederken acaba oyuncu bu takıma Beşiktaş takımına uyar mı uymaz mı? Bunlar da hesaplanması lazım. Kaç tane gelen oyuncu geri gitti biliyorsunuz. Yani transferlerde yapılan transferlerde. Bunun için ya artık yani bu transferlerin çok daha ciddi bir şekilde ortak noktada buluşup hakikaten o isimlerin Beşiktaş takımına faydası olacağına inanarak bunları transfer edilmesi lazım.
0: Yasin yani, kimin transferi mesela?
2: Yasin kimsenin transferi değil bence. Çünkü Abraham Aston Villa'ya gönderilince o transferin bir parçası olarak aslında Beşiktaş'a geldi. Zaten kiralık olarak Belçika'da oynuyordu ama bonservisi Aston Villa'daydı. Bir miktar para artı Yasin Özcan'ın bonservisini alarak
0: fırsat
2: Beşiktaş fırsat yani, oldu aslında. Fırsat.
0: Evet. O, Serkan Reşber'in Kasımpaşa'da oyuncusuydu. Ya bu bir tesadüf olabilir mi?
1: Ya Serkan Reşber'in dolayı
0: tanıdığı oyuncuydu. Serkan Reşber döneminde Kasımpaşa'ya alınan yani, altyapıdan.
2: Burada farklı bir anlam olduğunu farklı bir anlam derken şunu
0: o zaman Taylan kimin transferiydi?
2: Bildiği bir oyuncuydu. Taylan Eduard Graf'ın transferi.
1: Evet.
0: Son maçın onuna gidiyorum. Calo.
2: Yine o dönem Sergen Yalçın yoktu zaten.
1: Sergen Hoca yoktu.
2: Solşayer vardı.
0: Cengiz burada baktığın zaman
2: Cengiz
0: sadece
2: ve Sergen Gökhan Sazdı hocanın yaz döneminde göreve İsteydi. Geldikten sonra o kısıtlı zamanda Gökhan transfer Sazda. Dönemi bitene kadar sadece bu iki oyuncu hocanın istediği oyuncuydu.
0: Gökhan Sazlar'dan istediğini alabildi mi?
2: İkisinden de alamadı.
0: İkisinden de alamadı.
1: Zaten alamadı evet.
2: Gökhan bu arada Fenerbahçe maçından sonra zaten kadroya giremedi. Ligdeki Fenerbahçe deplasmanında.
0: Demek ki hoca da yanlış yapabiliyor.
2: Oynamıştı. Mutlaka hoca
0: onu
2: zaten.
0: Onu demek istiyorum yani. Şimdi siz başkan olsam ben başkanı Sergen Hoca derim ki ya hocam sen sağ beke belki de başka yani Gökhan Sazlar'ın olduğu ya da belki başka bir aday da vardı. Bak bunu almadın sen hocam sen
2: bu arada Taylan yoktu. Unutulmuştu. Gökhan'ın o kötü performansından sonra tekrar Taylan'a hoca
1: ama geçen sene Gökhan Saz da öne çıkan oyuncu olarak yani kanat ataklarında çok etkili bir oyuncuydu. Geçen sene evet. Çok maçta.
2: Kayseri Spor'da iyiydi.
1: Katkı sağlayan bir oyuncuydu.
2: Doğru.
1: O düşünülerek alındı
2: bence
1: yani.
2: Kötü bir transfer değildi hocam, ama bekleneni veremedi.
0: Güçlü olduğunuz zaman Sergen Hoca'nın her zaman bir gücü vardır. Bir önceki şampiyonlukta 30 bin kişi imzasına gelmiş. Beşiktaş'ın efsanesi evet. Kolay bir. Şimdi hangi maçtı? Başakşehir maçıydı galiba. Berabere biterken Rafa'yı çok iyi oynarken çıkarıp Cengiz oyuna attı. Cengiz girer girmez gol yapmıştı. İlk maçıydı. Başakşehir maçı mıydı?
2: Doğru. Ligin ilk yarısı.
0: Normal şartlarda onu benim diyen hoca yapamaz. Çok güçlü olman lazım. Rafa o arada gerçekten iyi oynarken çıkarmıştı.
1: Tabii Rafa Silo.
0: Ve duran toptan zannedersem Cengiz bir gol atmıştı.
2: Yok akan oyunda Demire'yi orta yapmıştı.
0: Ortayla geldi. Cengiz doğru. Kafayla attı. O gol olmamış olsaydı o günün şartlarında neler konuşulurdu. Yani Sergen Hoca orada haklı çıkmıştı. Ama totale baktığın zaman Cengiz Beşiktaş'a çok bir şeyler verdi mi dersen bu sezon çok fazla bir şey.
1: Beklentinin altında
2: bu arada size bir zıt bir görüş olacak ama rakamlara bakarsak performans anlamında istatistiklere bakarsak Cengiz'in aslında çok kötü bir katkısı yok. Şimdi ben söyleyeceğim sanırım 5 gol 4 asist gibi bir katkısı var Beşiktaş'ta ama ligin geldikten sonra Beşiktaş'a ligin ilk yarısında iyi performansı vardı Cengiz'in. Fakat sonrasında hatta bir sakatlık yaşadı yine Beşiktaş'ta ve sonrasında performansı çok düşmeye başladı. Yani belki totale bakacak olursak Savaş abi kötü bir performansı yok. Peki. Şimdi ben rakamları söyleyeceğim.
1: Ama beklenti çok.
0: Beklenti yok. Bunun için mi transfer? Mesela kim oynuyor orada? Çerni oynuyor. Belki Raşit'sa zaman zaman değişirse oynar.
2: 26 maçta oynamış. 5 gol, 3 asist, 8 gol katkısı. Yani bir rotasyon oyuncusu olarak geldi Beşiktaş'a Cengiz. Bence benim şahsi fikrim tabii ki çok kötü bir katkı değil. Özellikle bu kadar kötü geçen bir sezonda Beşiktaş'ta 8
1: ama
2: gole katkı
1: şey,
2: vermiş.
1: Büyük takımda oynuyorsan ve beklentiler üstünde bir transfer yapılıyorsa bu beklentiye

0: göre Cengiz yeterli değil. Bu beklentiyi daha yükseğe taşıması lazım.
1: O beklentiyi
0: lazımdı.
1: De biraz sanki hoca yarattı.
0: Ama işte hoca yarattı ama bu özellikleri olan bir oyuncu. Özellikleri olan oyuncu olmasa Sergen Hoca bunları altına imza atarım. Ben dedi Cengiz bizde çok üst düzey bir futbolcu olacak dedi. Neden dedi? Özelliklerini bildiği için söyledi. E şimdi bunu da Cengiz'in yapması gereken takımda neler yapacak? Çok çalışacak, çok koşacak ve iyi işler yapacak yani. Cengiz'in özellikleri olmasa Sergen Hoca bunları söylemezdi ki.
1: Ben katılıyorum. Yani bu arada şöyle Beşiktaş belki çok umduğunu Cengiz'de alamadı ya da bulamadı. Ama sadece burada oyuncu taraflı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani rakamlara bakarsak çünkü kötü bir katkı değil hocam. Yani Çerni'ye tamam. Bakalım. Çerni de ligde 4 gol 8 asist yapmış. Ne kadar büyük beklentilerle geldi sezon başında. Hocanın evet. Ne kadar çok istediği. Onun da yine
2: aynı Çerni şekilde özellikleri. Bilal Tören'in istatistikleri nasıl?
1: Efendim?
2: Bilal'in istatistikleri nasıl?
1: Bilal'e bakalım.
2: O da mesela hemen hemen o da aynı mevkilerde.
1: O da bir sakatlık
2: mesela.
1: Yaşadı. Sonrasında bir süre yaklaşık 2 ay kadar forma giyemedi hatta o süreçte. Ya Bilal Toure ile ilgili şu konuşuluyordu. Şarta bağlı opsiyon var onun transferinde. 15 gol atarsa 15 milyon euroya Beşiktaş bonservisini alıyordu oyuncunun. O sakatlığı yaşamasa belki de...
2: Cengiz'de böyle bir şey yoktu değil mi? Herhangi bir opsiyon.
1: Yok. 5 gol 5 asisti var. 20 maçta oynamış ligde Bilal Toure. Ama o sakatlığı yaşamasa 15 gol rakamına ulaşabileceği konuşuluyordu.
2: Olabilirdi.
1: 2 ay kadar çünkü oynamadı.
2: Hem böyle zaman zaman santrafor arkası da oynadı
1: evet,
2: olabilirdi
1: yani. Bir Afrika
2: yani.
1: Kupası de oldu çünkü Bilal Toure'nin. Toplamda ise kupada da 2 golü var. Yani 7 gol 5 asist yapmış tüm kulvarlarda. 12 gol katkısı var. İşte bu yüzden aslında biraz yani Cengiz tek tek bakacak olursak o kadar da kötü değil aslında.
0: Bak şimdi bu neye dönüyor biliyor musun? Şimdi... Dört büyük takımlarda oynuyorsanız yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta özellikle bu takımlarda oynuyorsanız özellikleri bir olan bir oyuncuysan sen en üst seviyeye çıkmak zorundasın. Buraya sıradan oyuncu olarak gözükmemen lazım. Çünkü
1: fark sana
0: bir
1: gerekiyor.
0: Fark yaratman lazım. Değer veriliyor. Bu yani basında çıktı. Kendi okudu. Sergen Hoca o kendisiyle oturup konuştu. Yani burada yani bu sizin söylediğiniz bana göre yeterli değil. Eğer ben de o takımın hocasıysam, Beşiktaş'ta hocalık yapıyorsan, sen de bir oyuncuya bu kadar değer veriyorsan, bu oyuncu bu değerleri en üste taşımak zorunda. Şimdi Çerni'nin de özellikleri olan bir oyuncu. Çerni takıma maç kazandırması lazım. Cengiz takıma maç kazandırması lazım. Ama her hafta yukarıya çıkarak devam etmesi lazım. Ama burada Çerni de düşüşe geçti. Cengiz de düşüşe geçti. Çerni'nin işte ailevi problemlerinden dolayı bir sıkıntılar olduğu söylenmişti.
1: Eşinin evet, sağlık sorunundan
0: dolayı.
1: Konuşmadı.
0: Ya şimdi burada özellikleri olan oyuncu öne çıkmak zorunda. Kendine iyi bakmak zorunda. İyi bakmadığı zaman bu istenilenin altında olur.
2: Hocam 3 tane oyuncu gelir. İkisini dediğin gibi başkan arar. Bir tanesini kendine yakın menajerler. Serkan Reçber transferlere baktığı için söylüyorum. Orada en iyisini alabiliyorsa ona eyvallah. Evet. Ama inat oluyorsa olmaz. Ya. Mesela şampiyon olduğu sene Sabek Rozier'i ben bir günde mi buldum demişti hoca mesela. Rozier değil mi o zaman mesela?
1: Transferin son gününde geldi.
2: Transferin son gününde yani geldi ve kabul.
1: Son günde yetişti.
2: Ondan öncekilere bakmak işte. Gezal'la beraber. O ki şampiyonlukta ikisi de çok etki etmişti.
1: Doğru.
2: Mesela.
1: 20-21'de
2: o takım şampiyon oldu ve gerçekten de iki oyuncunun da çok ciddi katkısı vardı.
0: Kesinlikle.
2: O sezonun en iyi Sabek'iydi mesela baktığın zaman. Sonraki zamanlarda performans düştü. Böyle oyuncu bulursanız tamam, kimin geldiği, nereden geldiği önemli değil. Ama olmadığı zaman da bu sefer sıkıntı olur.
1: Ya ben hocam, Cem Bey demiş ki bu arada bana, ben tabii çok bütün yorumları severek ve saygıyla okuyorum burada, takip ediyorum. Hocaya yönetime şirin gözükeceğim diye Cengiz'i güzelliyor adam demiş. Ben Cengiz'i güzellemiyorum. Yani rakamlara bakacak olursak performans anlamında istatistikler o kadar da kötü değil. Ama işte şuna katılıyorum. Yani büyük takım oyuncusunun çok daha
0: farklı
1: yani gol ve asistten ziyade daha farklı
0: saha içinde 90 dakika
1: lazım.
0: Neler
1: daha
0: yapıyor?
1: Çok sorumluluk alması i̇şte, lazım. Bununla
0: bütün dava o.
1: %100 aynı fikirdeyim. Ben sadece hani performans hiç ya vermedi değil. 5 gol 3 asist Cengiz için kötü değil aslında.
0: Ama şimdi işte söylediğin gibi yani
2: yorum o neydi Bey'di?
1: Cem Bey. Sevgiler Cem Bey'e.
2: Furkan kardeşim Beşiktaş'ı yakından takip ettiler.
1: Ben bu arada sağdan, kulüp muhabiri değilim.
2: Sağdan,
1: yani öyle bir,
2: sağdan gelen bir arkadaşımız ama ben sahadayken de böyle
1: yok. Ama
2: haberciliğine inandığım bir kardeşimsin. Ya burada ben
1: sağ ol abi,
2: sen

0: İzleyince ben hemen Çerni öneri verdim. Elbirat öneri verdim. Evet, üçünü de ortaya baktık. Koyduk. Yani ben evet. de burada gazetecilik yaptım. Kontra yaptım sana mesela. Bunları da bir görelim dedim yani.
1: Şimdi bak şöyle olaya şöyle bakalım. Şimdi Çerni Cengiz. Öbür tarafta Bilal Töre. Şimdi ne kadar verdiler, ne kadar geride kaldılar? Ona bakmak lazım. Beşiktaş takımı şu anda nerede? Dördüncü sırada.
2: Doğru.
1: Beşiktaş takımı niye dördüncü olsun? Madem bu oyuncular üst düzeyli oyuncular, daha yukarıya taşıması lazım takımı. Demek ki oyuncuların daha vermesi gerekenler vardı.
2: Çok daha fazlasını vermeleri gerekiyordu.
1: O kadar yani. Çok daha fazlasını vermeleri Doğru. gerekiyordu.
2: Peki ufak ufak noktalayacağız Beşiktaş bölümünü. Bu arada bugün İngiliz basınında bazı haberler vardı. Jota Silva'nın sezon sonunda Nottingham Forest'a geri döneceği şeklinde Daily Mail'in haberi. Zaten aksi bir durumda beklenmiyor. Hocanın zaten çok düşündüğü bir oyuncu değil. Çok da fazla evet. sürede vermiyor zaten. Vermiyor. Hedef maçlarda özellikle. Noktalamadan Beşiktaş bölümünü Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonlukları bir hatırlayalım. Hangi takım kaç kez şampiyonluk yaşamış bir bakalım. Galatasaray'ın bir dominasyonu var kupa evet. şampiyonluklarında da. Yani ligde 26. şampiyonluğu kovalıyor Galatasaray. Kupada da 19 şampiyonluğu var. Bakalım hangi takım kaç kez şampiyonluk yaşamış. Gerçekten Türkiye'nin kupası diyoruz ya aslında Ziraat Türkiye Kupası için. Yani baktığımızda ne kadar köklü kulüplerin, camiaların geçmişte bu turnuvada şampiyonluk yaşadığını da görüyoruz. Galatasaray'ın 19 şampiyonluğu var. Beşiktaş bu kupada 11 kez şampiyonluk yaşamıştı. 12. şampiyonluğunu arıyor. Trabzonspor 9 şampiyonluk var. 10. şampiyonluğu için bu sezon mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin 7 şampiyonluğu var. Altay yine eski günlerinden bu arada devam edeceğiz ama çok önemli bir son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'de bir seçim gündemi var. 6-7 Haziran'da Sarı Lacivertli camia kongre heyecanı yaşayacak ve aday olması beklenen isimlerden birisiydi aslında. Fakat çok sürpriz bir son dakika gelişmesi. Sayın Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Bu da Fenerbahçe'deki seçim sürecini ciddi anlamda etkileyebilecek gelişmelerden birisi. Tekrar kupaya döneriz. Az önceki kupa şampiyonluklarını hatırlarız ama Savaş abi çok açıkçası beklediğimiz bir
0: benim için, benim için çok sürpriz oldu. Çünkü Aziz Bey'in aday olup olmayacağı konusunda ben Aziz Bey olmaz demiştim. Bir önceki de olduğu gibi. Mehmet Aydınlar'ın çekilmesiyle beraber Aziz Yıldırım'ın başkanlığı hayırlı olsun bence. O da şu anda aday olmayacağını açıkladığında da Aziz Bey'den resmi olarak da adaylığını duymamıştık. Belki de yayın içinde Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyabiliriz. Yani aslında bugün 6'ya ben, kadar yayın var.
1: Ben burada var ya şunu söyleyeceğim.
2: Açıklamayı okuyabilir miyim?
1: Tabii
2: bu arada
1: ki, tabii.
2: Sayın Aydınlar Anadolu Ajansı'na özel olarak bu açıklamayı yapmış. Ajanstan da geçilen son dakika açıklaması. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım diyor Sayın Mehmet Ali Aydınlar ve bu son dakika gelişmesine ilişkin detaylar içinde sözü A-Spor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş'a bırakalım. Erdem söz sende.
3: Furkan sıcak bir gelişme öncelikle. Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Geniş bir açıklama metni gelecek. Ben de onu bekliyorum açıkçası. Ben de onu bekliyorum. Açıklama gelmesini kısa bir şekilde şunu okuyalım ama. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinde oluşacak tartışmalara gölgelenmemesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım açıklaması yaptı. An itibariyle Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan, tabii ki de bunu daha önce duyuran Hakan Safi var. Hakan Safi net bir şekilde Fenerbahçe başkan adayı. Barış Göktürk'ün başkan adayı olduğunu biliyoruz. Şu an itibariyle bu iki isim var. Aziz Yıldırım'ın henüz adaylığını resmi olarak duyurmadığını da ifade edelim. Şimdi açıklama geldi. Ben de onu hızlı bir şekilde okuyarak sizinle paylaşacağım Furkan grup adayı. Şimdi size de iletiyorum çok hızlı bir şekilde. Mehmet Ali Aydınlar'ın geniş açıklamasını okuyalım hep beraber. Sürpriz bir gelişme. Öncelikle onu tekrar edeyim ben. büyük Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimi son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçemizin geleceğine katkı sunmak bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışı.

0: sürecini hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adayı adaylığıyla anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Fenerbahçe'nin bir dünya markası olması hayali. Benim için bugüne ait bir hedef değil. Yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir. Bu bağlılık hayatımın her anında taşıdığım bir sorumluluktur. Ancak gelinen noktada görüyorum ki ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusu üzerinden bir yol tarif ettiği bir zeminde ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim. Yalnız camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır. Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarını şahsım üzerinde oluşacak tartışmalara gölgelememesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım. Bu süreçte gösterilen teveccüh, destek için kongre üyelerimize, camiamızın her ferdine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Devamında da duygularını ifade etti. Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildiğini açıkladı. Önemli ve sıcak bir gelişme. Fenerbahçe'de seçimin dengelerini değiştirecek bir gelişme olduğunu da tekrar edelim. An itibariyle Fenerbahçe başkanlığı seçimi için Hakan Safir ve Barış Göktürk aday. Aziz Yıldırım'dan henüz bir açıklama gelmedi. Onunla ilgili de duyduğum kadarıyla Perşembe günü, ama ben net bir gün vermeyeyim, Aziz Yıldırım'ın da açıklama yapmasını bekliyoruz. Fenerbahçe başkanlığına aday olmasını beklediğimiz bir diğer isim. Bakalım süreç neler gösterecek. Hareketli bir seçim gündemi tüm Fenerbahçelileri bekliyor. Furkan Yıldız.
1: Erdem, çok teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak ve önemli bir son dakika gelişmesi. Savaş Şorlu, bu nasıl etkiler seçim sürecini, bunu nasıl okumak gerekiyor? Biraz açıklamada da Sayın Aydınlar'ın ifade ettiği gibi, hatta giriş cümlesi, hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Bu alt metin nedir sizce bu açıklamada?
2: Şimdi seçimler bazen çok fair play içinde kaçar. Bazen bel altı vurmalar, geçmiş dönemler, eski bagajlar açılır, eski sözler açılır, bir şeyler olur. Sayın Mehmet Aydınlar'ın bir hafta öncesine kadar, hatta düne kadar geniş bir listeyle, geniş bir konsensüsle ve ortak akılla bir başkanlık listesini yaptığını
1: konuşuluyordu.
2: Dün akşam da benim Fenerbahçe'yi takip eden, Fenerbahçe'nin içindeki önemli insanlarla yaptığım konuşmada Mehmet Aydınlar'ın çekilebileceği yönünde. Çünkü iki tarafta da şarttı. Ali Aziz Bey varsa ben yokum. Aziz Bey, Mehmet Ali Aydınlar varsa özellikle varım hedefi vardı. Ben Aziz Bey'in tek aday olacağına pek ihtimal vermiyordum ama Mehmet Ali Aydınlar Bey'in açıklamasına satır aralarında var.
1: Sizce Aziz Bey olmayacak mı aday?
2: Olacak. Yani ben
1: tek
2: daha
1: aday
2: önce,
1: olmayacak.
2: Tek aday olmaz. Muhtemelen Barış Bey Aziz Bey'in yanında yer alır. Hakan Safi için bir şey diyemiyorum. Önümüzdeki günlerde ona geçer ama şu anda tamamen tüm gözler Aziz Bey'e çevrilmiş vaziyette. Perşembe günden önce de net aday olduğuna dair dün akşam gazeteciliğine güvendiğim bazı arkadaşlar söylemiş zaten aday oluyor diye. Ben Mehmet Ali Bey'in bu seçime girmemesinin Aziz Bey'le gireceği bir seçimde belki açıkçası bu tip insanlar, önemli iş insanları, kariyerli iş insanları, bazı insanlar vardı seçime girip 100 oy bile alsa geleyim orada bulunayım derler. Reklamını ama Mehmet Aydınlar Bey'in kaybedebileceği bir seçime gireceğine pek ihtimal vermiyorum. Aziz Bey'in gireceğinden emin olmuştur ve bu seçimin süreci başlaması halinde çok
1: seçimi
2: daha...
1: Seçimi nasıl kaybettiğiniz de çünkü çok önemli olabilir. Çünkü özellikle bu profildeki...
2: Şunu düşünmüştür, doğru.
1: Yani insanlar için.
2: Ve seçim süreci başladığı zaman eğer adaylığını açıklama liste konusunda en ufak bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok önemli isimlerin, daha önce Aziz Bey'le de çalışmış bazı isimlerin Mehmet Ali Bey'le beraber listede yer alacağını okuyorduk. Ama bu durumda bir seçime girmiş olsaydı belki Mehmet Ali Bey yıpranmış olabilirdi, yıpranacak olabilirdi. Daha sorunsuz, daha böyle güzel bir seçim olacağını düşünerekten ben adaylıktan çekildiğini ifade etti. Aziz Bey aday olursa Aziz Bey başkanlığı hayırlı olsun derim.
1: Çünkü Perşembe gününü işaret etti Erdem. Perşembe
2: resmi günü olarak belki Perşembe olabilir ama.

0: Yıldırım'dan bir açıklama beklediklerini söyledi.
1: Aziz Bey basın toplantısı da yapabilir. Böyle bir yazılı açıklama da olabilir. Ama basın toplantısını tercih edebilir. Ama perşembeden önce biz bir şekilde yakın insanlarından...
0: Aziz Bey'in de bu arada aday olup olmaması sürece direkt etki edebilecek noktalardan birisi kongreye. Neden bunu söylüyorum? Çünkü siz de az önce ifade ettiniz. Bu konuşulan da hususlardan birisi. Sayın Barış Göktürk'ün o senaryoda Aziz Bey'in listesine girebileceği, girme ihtimali olacağı konuşuluyor.
1: Bak, Hakan Safi Bey için tam net bir şey söyleyemiyorum. Onu çünkü yeni olduğu için Hakan Safi Bey'in de aday olacağını bekliyorum ama...
0: Hakan Bey'in ben vazgeçeceğini en azından çok tahmin etmiyorum.
1: O birleşmenin içinde olabilir mi? Ortak akıl içine girebilir mi?
0: Düşünmüyorum.
1: Ben de zannetmiyorum ama etmiyorum. Barış Bey'in girebileceğini daha önce yani öngördük ve konuşuldu. Aziz Bey'le de çalışabileceğini.
2: Ben şu bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun hocam.
2: Fenerbahçe şu anda hani rakipler arasında bir savaş problemi olmasından yana değilim. Aziz Yıldırım eğer hakikaten girecekse ben aday olanların Aziz Yıldırım etrafında toplanıp Fenerbahçe'yi toparlamasını yani hedefe götürecek.
0: Yani bir çatı aday.
2: Bir çatı aday.
1: Ortak
2: olması.
1: Akıl. Çatı aday ortak ve ortak akıl.
2: Ortak akıl. Yani Aziz Yıldırım'ın yanında bir araya gelip Fenerbahçe camiasına mutlak katkı sağlayacak bir olaydır bu. Çünkü birlik beraberlik olayıdır bu. Çünkü Fenerbahçe'nin artık yani transferlerde yeni şimdi sezonda yeni transferler takım komple değiştirme bunlara artık yani yapılacak şey değil bunlar artık. Bunun doğru transferler.
1: Hocam Fenerbahçe camiasının çok net bir iş barışa ihtiyacı var.
2: İşte ben de
1: uzun zamandır çekişmelerin sonucunda Fenerbahçe
0: kalsın olacak. Ben az önce söylemiştim ya Hakan Bey'in çok çekileceğini düşünmüyorum demiştim. Aziz Bey aday olsa da şimdi teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşımız Erdem Akbaş da yayını izliyormuş. Şöyle bir bilgi geçti tekrar bana. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi herhangi bir adayla birleşmeyi ya da seçimden çekilmeyi düşünmüyor demiş. Ben minimum bu nedenle minimum iki adaylı bir seçim olabileceğini tahmin ediyorum.
1: Şu anda iki aday gözüküyor. Ben de
0: yani Barış Bey olmasa da Aziz Bey ya da Hakan Safi. Aziz Bey olmasa da Barış Göktürk ile
1: Erdem tabii
0: Hakan
1: ki Fenerbahçe bizden çok daha hakim. Ben Barış Bey'in, Aziz Bey'in listesine gireceğini düşünüyorum. Şu anda kısa vadede üçüncü bir aday çıkacağını zannetmiyorum. Üçüncü bir aday çıkarsa da o şu anda kaç imza gerekiyor Fenerbahçe'de bilmiyorum. 150 bizlerde yani Galatasaray
2: 250 var. Mi öyle bir şey?
1: O imzaları kısa vadede toplayıp bir süreç zannetmiyorum. Yani çok net bir şekilde Hakan Safi ile Aziz Başkan arasında diye bir seçim yarışı olur.
2: Ben Aziz Başkan katılacak diye düşünüyorum kesinlikle.
1: Aziz Başkan'a, evet. Aziz Başkan'ın Fenerbahçe camiasının tabii şimdi geçmişteki kaybettiği iki seçimi düşünürsek özellikle Ali Bey'e koltuğunu devrettiği seçimi düşünürsek o günden bu tarafa bir süreç var. Ama Aziz Bey'in kazanması Fenerbahçe'de her şeyi toz pembe yapacak diye bir şey yok. Çünkü bu Fenerbahçe'nin tekrar söylüyorum birlik ve beraberliğe ihtiyacı var.
2: Evet.
1: Herkes birbirle küs, herkes bir... Çok güzel Mehmet Ali Bey diyor ki Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe'deki o birlik beraberliği görmek istediği için uygun görmedi. Yoksa çok güçlü bir liste yapıyordu. Eğer bundan sonraki süreçte aday adayları işte Barış Bey, Mehmet Hakan Bey aday olmaları halinde diğer eski başkanlarla bir araya gelip Fenerbahçe camiasındaki küskünlüğü, kırgınlığı bitiremezlerse Fenerbahçe sıkıntılarla hala boğuşur.
0: İşte
1: hala
0: savaşır. Sayın Aydınlar diyor ki Fenerbahçe kişilerin değil değerlerin kulübüdür.
2: Doğru söylüyor. Şimdi ben biraz önce ne söyledim? Aziz Yıldırım etrafında toplanmaları gerekir. Yani camiayı ama bir araya getirmesi lazım.
0: Ama bu beklenmiyor.
1: Ama hocam ama bu
0: olması
1: var.
0: Gereken. Size bak şimdi, göre ama ben böyle bir beklenti
1: hayatımda
0: yok.
1: Çok seçim gördüm. Çok başkanlık gördüm. Çok zaman zaman olan seçimler gördüm. Bu işler sandıkta belli olur. Yapılacak açıklamalar belli olur. Şu anda tahminim tecrübem Aziz Bey'in daha Hakan Bey'le iki adayın arasında önde olduğunu düşünüyorum. Ama seçim sürecinde Hakan Bey'in vaatleri, belki Mehmet Ali Bey'in destekleri, şimdi Aziz Bey'e eski başkan Ali Koç'un nasıl destekleyeceği bunların çok ciddi bir oyları var. Dolayısıyla bu süreci beklemek lazım. Sürpriz bir aday çıkar mı bilmiyorum ama Hakan Safi Bey ile Aziz Yıldırım arasında ciddi bir yarış olur. Aziz Bey'in hocası da belli büyük ihtimalle
0: doğru.
1: Aykut
0: Hoca
1: olacak.
0: Doğru, ben de o konuya gelecektim. Sayın Aziz Yıldırım aday olması halinde teknik direktörlük içinde
1: Aykut
0: Sayın Aykut Kocaman'ı düşünüyor.
1: Tabii beraber çalıştılar, beraber kader birliği yaptılar. Cezaevi sürecinde en çok yanında olan kişilerden bir tanesiydi Aykut Kocaman. Beraber çalışmak istemesi normal. Fenerbahçe'de de şunu söylenecek. Aykut Hoca'nın çok ciddi bir seveni var. Tecrübeli bir teknik adam. Az önce kupadan bahsederken Konya Spor'un bile son kupasını Ziraat Türkiye Kupası'nı sonra Süper Kupayı kazandı. Onunla kazanmıştı. Ama bu süreçte başarı olmak istiyorsa hep beraber Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin bir olması lazım, destek olması lazım. Yani Hakan Bey seçimi kaybediyorsa, nasıl ki Galatasaray'da seçim kaybı zaman en çok oy alan başkan gelip kürsüde el kaldırıyor, salonu terk etmemesi lazım. Fenerbahçe'nin özlenen şey bu çünkü. Eski başkanların bir araya gelmesi.
1: Bu, ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Türkiye'de bütün kulüplerle alakalı konuşacağım. Şehirlerdeki kulüp başkanları hep böyle birbiriyle savaş halinde bir seçim yapılıyor. Yani kavgalar, gürültüler oluyor. Niye bunlar oluyor? Yani neyin peşindeyiz? O şehrin takımını ayağa kaldırmak için uğraşıyorsak hep beraber bir araya gelip bu takımı şehrini, bu takımı bu şehre en iyi şekilde hazırlayıp, yani şampiyonluğa mı oynayacak, lige mi çıkacak? Bunu hep beraber yapmak lazım. Bunun tadını beraber çıkarmak lazım.
2: Hocam ama bunun oluşabilmesi için bence iyi giden bir süreç olması lazım. Yani belki işte Galatasaray mesela bunu yaşıyor. Şimdi bir kongre var Galatasaray'da da, ama tek adayla bir seçim var. Çünkü iyi giden bir futbol takımı var. 4 yıldır üzerine koyan bir kulüp
0: Kötü
2: var.
0: giderken de Ali Bey bir ara tek
2: Sadece
0: aday oldu.
2: sportif başarı değil bu arada. Galatasaray'da şimdi hep konuşuyoruz işte gayrimenkul projeleri, gelirlerin artması, ek projeler, saha dışında Sayın Dursun Özbey'in iyi yürüttüğü bir 4 yıllık süreç var. Bu ortamda da doğal olarak karşısına aday çıkmıyor. Ama Fenerbahçe ya da Fenerbahçe'nin içinden geçtiği duruma benzer süreci yaşayan kulüplerde tek adaylı seçim çok mümkün olmuyor maalesef.
1: İşte ben de bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Fenerbahçe'de bir dönem oldu galiba Ali Koç'un tek aday olduğu. İkinci döneminde mi?
1: Esas
0: Bir kere
1: olan
0: tek aday
1: şu,
0: girdi
2: emin
0: galiba.
2: değilim ama bir kontrol ederiz.
1: Esas olan şu, yani zaten kötü giderken o birleşimi sağlarsak o daha farklı bir görüş olur. Hepsi beraber bir arada ayağa kaldıracaksa hepsi beraber kaldırır. Birbirine destek vererek kaldırır.
0: Aziz Bey'in uzun zamandır beklediği ortam mı diyeyim, beklediği seçim ortamı mı diyeyim, ilk kez geldi. Mesela bir önceki dönemde Ali Koç'a karşı iki seçim kaybetmiş Aziz Bey. Saadet İnsan aday olmasıyla mesela orada olmadı. Belki orada da olsaydı farklı bir seçim süreci olabilirdi. Belki Saadettin Bey seçilirdi. Belki de üç aday seçime girerdi. Orada girmedi. Bugünkü ortam, senin az önce Mehmet Ali Aydınlar Bey'in bahsettiği olay. Adayının resmi olarak açıklamadan Fenerbahçe camiasında böyle bir istenmeyen adam geriye dönük Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu mağdur
2: Şimdi ben
0: sürecinden
2: tekrar o
0: dedi.
2: konuları açmak istemiyorum.
0: O süreç bahsedildi.
2: Evet.
0: Orası biraz Mehmet Ali Aydınlar Bey'i yıpratmış vaziyette
1: Çok,
0: gözüküyor.
1: evet.
0: Yıpranmış bir şekilde seçime
2: Türkiye
0: girmek.
2: Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönem Sayın Aydınlar'ın, Fenerbahçe'nin de o yaşamış olduğu kötü süreçler, kötü günler.
0: Maddi
2: 3 Temmuz
0: manevi
2: süreci.
0: olarak o
2: Evet.
0: süreçleri ben dün gibi biliyorum. Çünkü o süreci takip
2: Tekrar tekrar
0: ettim.
2: konuşmaya
0: Çağlayan'da da,
2: gerek yok.
0: Silivri'de de o süreci çok takip ettim bir gazeteci olarak. Dolayısıyla burada Mehmet Ali Bey, Aydınlar Bey hesabını yaptı, kitabını yaptı, ortamı gördü, aday olmamayı kendisine daha uygun gördü. Çünkü 2 gündür Fenerbahçe'de çok ciddi bir şekilde hesaplar yapılıyor.
2: Şimdi bu isimler, biz tabii gazeteciyiz ama bu isimler de yani camianın önde gelen isimleri ve kuşkusuz bu tip süreçlerde özellikle çok ciddi adayların da diğer adaylara yönelik istihbarat veya duyum sürekli kulislerde konuşulan hadiselerden haberleri olabiliyor. Akıllara şu gelmiş olabilir. Mehmet Ali Aydınlar'ın bu açıklaması, aday olmayacağını açıklaması direkt olarak Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığına yorulabilir mi?
0: %100. %100. Ben
2: Yani süreçte
0: dün
2: daha da
0: akşam dün akşam saat ben
2: istememesi
0: dün akşam saat
2: söz konusu olmuş
0: 12
2: olabilir mi?
0: 12 civarlarıydı akşam. Yatmadan Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığını sordum. Aziz Bey aday olursa Mehmet Ali Aydınlar Bey aday olmayacak gibi söyledi. Çünkü Aziz Bey de Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olduğundan sonra adaylığını açıklayacağını ifade etti. Bak, daha önce çok net adayım dememişti.
1: Evet.
0: Bu bir geçmişin hesaplaşması Fenerbahçe
2: Evet.
0: camiasında. Çünkü Aziz Bey o zaman niye tekrar söyleyeyim,
2: Kişisel bir
0: Saadettin
2: konu gibi
0: Saran'la da
2: aslında
0: zaman
2: biraz
0: Saadettin
2: ikili
0: Bey'le,
2: arasında.
0: Aziz Bey'in Saadettin Bey'le de vardı geçmişten kişisel olarak husumeti. Husumet demeyelim de
2: Ama bu
0: tartışılan.
2: kadar keskin
0: Bu
2: değildi
0: kadar
2: sanki.
0: keskin değildi ama Saadettin Bey için de çok sivri sözleri vardı. Ama seçimde Ali Koç'un kaybettiği seçimden bir akşam önceki o genel kurulda istemiş olduğun yetkinin verilmemesinde Aziz Bey orada seçimi kopardı mesela.
2: Doğru. Bazı maddeler
0: orada veto edildi.
2: oylanmıştı.
0: Veto edildi.
2: Ekonomik
0: Veto edince
2: anlamda.
0: bu seçime de yansıdı.
2: Doğru.
0: Sandığa da yansıdı. Yani
2: Doğru.
0: Fenerbahçe
2: Çok
0: camiası bu
2: doğru bir noktaya bence parmak bastınız. Sayın Aziz Yıldırım'ın o dönem o bir gün önceki oylamada ne kadar etkili olduğunu aslında Fenerbahçe genel
0: gayrimenkuller
2: kurulu yapısında bir kez daha
0: konusundaki bir
2: görmüştük.
0: konuşması, oradaki o oylamada yetki çıkmaması seçim aslında orada dedi ki Ali Koç ve
2: Evet.
0: Saadettin Saran arasında tehlike adına, Ali Bey adına. Dolayısıyla orada Aziz Bey'in yaptığı konuşma çok önemliydi. Aziz Bey bu süreçte de bekledi. Mehmet Ali Aydınlar Bey'in adaylığını açıklamasını bekliyordu. Ama şimdi adaylıktan çekildi Sayın Aydınlar. Dolayısıyla ben ilk fırsatta Perşembe'den önce zaten duyarız ama resmi olarak belki Perşembe duyabiliriz. Ben dün akşam Aziz Bey'in aday olacağını duydum. Yani Aziz Bey'i çok iyi tanıyanlar, gazeteci sevdiğim, kaynağına güvendiğim abilerimiz de vardı. Ama ben kongreyi takip edenler açısından, Fenerbahçe Kongresi'ni, Fenerbahçe yakın eski yöneticilerle birkaç kişiyle görüştüğüm zaman gece, Aziz Bey'in aday olacağını, Mehmet Ali Aydınlar Bey'in de çekilebileceğini ifade etmişlerdi. Bu kadar güçlü bir listeyle geldiği ifade edildi. Bakın yani bugün 2-3 gündür isimlere baktığınız zaman çok enteresan isimler vardı Mehmet Ali Aydınlar'ın listesinde. Şu andaki seçim Hakan Safi ile Sayın Hakan Safi Bey ile Aziz Bey arasında geçecek gibi
2: ama
0: gözüküyor.
2: Ama Fenerbahçe, şimdi sizler benden çok daha hakimsiniz, daha iyi hatırlarsınız belki geçmiş ama benim en azından hatırlayabildiğim dönemler itibariyle zaten Fenerbahçe hiçbir zaman güçlü isim bulmakta çok zorlanan bir camia olmadı. Yani iç camia içerisinde aslında hep güçlü profilleri buldu Fenerbahçe bu seçim süreçlerinde.
0: Net buldu. Zaten seçimleri kazanan başkanlık yönetimlere 3 aday varsa kişi değil, yönetim listeleri seçim kazanır.
2: Doğru.
0: Bak, kişiler tabii ki önemlidir. Ama 3 aday varsa hemen böyle listeleri alırım. Aa, burada kim varmış, burada kim varmış, burada 3 tane güçlü adam varsa
2: o seçimi... Kamuoyu belki adaylara daha çok dikkat eder, yönelir ama genel kurul
0: net.
2: Bence katılıyorum hep listelere, tabii, yönetim kurulu kesinlikle listelerine daha çok dikkat eder.
0: Orada da Hakan Safi Bey'in, ben Fenerbahçe camiasının çünkü çok önemli iş adamları var. Çok önemli CEO yöneticileri var. Burada da Aziz Bey'in geçmişten beraber çalıştığı insanlardan en az 8-10 tanesini mutlaka alacaktır yanına.
2: Çünkü bu arada yani Aziz Bey'in zaten uzun yıllardır birlikte hareket ettiği ekiple birlikte yine.
0: O 8-10 tane orada alacaktır. Mutlaka yani. 14-15 kişilik listesi.
1: Aziz Başkan tecrübeli bir yapısı var şu anda.
0: Ama yani değişimler, bazen de bazı şeyler de değişimler çaydır. Hep aynı listeyle giderse, bakın Sayın Dursun Özbey mesela bu seneki yönetimine tek aday giriyor. Yönetim kurulu mesela çok zayıf kaldı eleştiriyor şu anda Galatasaray şampiyon olan 4-4'te. Aziz Bey'in de orada yeni isimler alması lazım.
1: Ya mesela mutlaka bak, yeni isimler
0: Aykut Hoca
1: alınır ama.
0: Bak Aykut Hoca da dahil 10 sene önce çalıştığı isimle beraber devam ediyor. Yönetimde de 10 sene önce beraber çalıştığı, beraber yol yürüdüğü arkadaşlar devam edecektir ama yönetimine aldığı isimlerden de en az 2-3 tanesi bu isimler de buradaymış dedirtecek.
2: Bu arada 40 binden fazla üye de aidatını ödemiş. Yani yine geniş katılımlı bir kongre olabilir. Belki yaz aylarına denk geldiği için biraz katılım olumsuz etkilenebilir. Çünkü 6-7 Haziran tam yaz tatili için hani başlangıç süreçleri.
0: Tatilini uzatanlar, bayram tatilini evet, uzatanlar, her şey olacak
2: doğru,
0: o süreçte.
2: 40-50 bin
0: tabii onu uzatmış olanlar olacak. Okullar tatil olacak.
2: Bu arada toplam kongre üye sayısı Fenerbahçe'de 54.977 yani yaklaşık 55 binmiş. 46.939'da aidatını ödeyen üye sayısı.
0: Benim beklentim 20 bin civarı olur. Hani o yaz ayına rağmen
2: yarı yarıya mı?
0: Yarı yarıya olur. Yarı yarıya fark eder. Burada belirleyici olan listeler, belirleyecek olan kişilerde Sayın Saadettin Saran'ın,
2: bu rakamlar geçen yılın son kongrenin rakamlarıymış.
0: Yani burada her şeye rağmen eğer Hakan Safi Bey de aday olursa iki adaylı bir seçim gibi gözüküyor. Ben Barış Bey'in çünkü Aziz Bey'in listesine gireceğini evet, duydum.
1: O listeye girecek doğru.
0: Öyle eğer iki adaylı bir seçim, olursa tek adaylı olursa o kadar kalabalık olmaz. Tek adaylı seçimde daha önce Ali Bey'i ben çünkü biliyorum çok az katılım vardı.
1: Gene 10 bin 15 bin olur.
0: O civarlarda olur. 10 bin olur en fazla.
1: Evet.
0: O kadar bile belki tek aday olursa.
1: Tatili, 10
0: Aziz Bey'e
1: olur.
0: Geçmişten kalan bir şey var. Teveccüh var. O seçimi kaybettiğinden bu tarafa Fenerbahçe'de üst düze gelen başarısızlıklar. Çünkü Ali Bey çok ciddi bir oyla kazanmıştı. Sonra girdiği seçimlerde kaybetti. Burada bir rövanş değil ama Fenerbahçe camiası çok uzun zamandır Aziz Bey'in geri dönmesini isteyen taraftarlar var. Çünkü Aziz Bey için yeni jenerasyon hatırlamaz. Bir defa başkanlığı bıraktığı zaman sokaklara dökülmüş taraftarlar. Büyük başkan bizi bırakma tezahüratlarıyla, pankartlarla yollara dökülüp maçlarda çok ciddi destekledi. Sonra geri dönüş olmuştu. Burada da Hakan Safi Bey'in yapacağı liste de önemli. Ama geçmiş başkanlar, Ali Koç'un da çok ciddi bir oyu var. Ali Koç'un da çok yaptığı üye var. Baktığın zaman son 7 senede.
2: Yeni kongre yapısında.
0: Yeni kongre yapısında. Evet. Burada kimi destekleyeceğine dair bir beklentim ya da bir düşüncem yok ama yani herhalde Aziz Bey'den yan olurlar. Hakan Bey'e dönerlerse çok enteresan bir seçim olur.
2: Hakan
0: yani.
2: Bey de ama onun döneminde az başkanlık yapmıştı.
0: İşte orada eğer Hakan Bey net aday

0: olacağını duyduğum için Erdem'den. Çok enteresan bir seçim. Seçim sandıkta kazanılır. Ben seçimde oran olarak veririm, şu kazanır bu kazanır demem. Ama Aziz Bey'in özlenen bir Aziz Başkan olduğu için, Fenerbahçe'nin efsane başkanı, 20 yıl başkanlık yapmış, öyle kolay bir şey değil yani. Bu diyet ödemiş yani, bedel ödemiş bir insan. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde listeler konusunda açıklamalar, projeler konusunda açıklamalar, ama
1: tam bir ay var bu arada kongreye.
0: Bir ay Fenerbahçe'de, Galatasaray kongresi Fenerbahçe'nin çok altında kalır. Fenerbahçe kongresini çok konuşuruz. Galatasaray'da kongre var. Tek adaylı olduğu için heyecan olmaz. Katılım da Galatasaray'da çok düşük olur, ama Fenerbahçe kongresi gerçekten de o tatilden gelenler, tatilden çağıranları, seçim süreci yaklaştıkça eğer kafa kafaya giden bir durum olursa iki taraf için de taşıma derim ben ona mesela. Bazı taşıma yaparlar genel kurullarda. Onlar olabilir. Tatilini kesip gelen olur. Hakan Bey'i seven, Aziz Bey'e saygı duyan. Çok enteresan bir seçim süreci bizi bekler.
1: Fenerbahçe'yi bu arada kongre dışında da çok enteresan bir yaz dönemi bekliyor. Yani çok, çünkü süre yok. Fenerbahçe'nin yeni sezonu 20 Temmuz civarında açacağını düşünürsek eğer, onun planlaması, futbol takımı planlaması nasıl olacak? Bunlar tabii oldukça kritik. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'deki bu son dakika gelişmesini değerlendirdik. Sayın Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını resmen açıklamış oldu. Bu gelişmeyi konuştuk. Kısa bir ara istiyoruz. Ardından spor gündemi devam edecek.
2: Mücadeleye başlayacağız artık. Real Madrid'li oyuncuların dokunuşuyla ilk düdük maça Real Madrid başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Jude Bellingham. Bellingham'dan çalımlar. Bellingham ayakta kaldı. Ceza sahası içinde. Trent'e bas şimdi. Sekti top. Vinicius vurdu. Savunmaya çarptı ardından direkt. Korneri kazanıyor devamında pozisyonu Real Madrid. Sayılabilir İspanyol kadrosundaki 2001 doğumlu Dolan. Manchester City altyapısı görmüş birisi ama Blackburn Rovers performansıyla derken kırmızı. İspanyol oyuncuların itirazı. Kırmızı çıktı İspanyol'a. Neyse ki kırmızıyı değiştirdi Manzano ama sarı kartı veriyor. Valverde. Valverde gitti topla, Urko'yu taktı peşine. Valverde'den Vinicius. Vinicius Junior. Gonzalo'dan tek top. Bini açtı önünü. Bini vurdu ve topalarda gol. Gonzalo Garcia'nın asistinde Bini ile öne geçiyor Real Madrid. Maçın başından bu yana El Hilal ile boğuşuyordu Vinicius Junior. En sonunda golü de atıyor dakika 55. Fran Garcia. Vinicius Junior. Topu pası yeniden Vinicius. Müthiş attı bu kez. İki gol Vinicius Junior'dan. Real Madrid ikinci yarıda buluyor golleri.
3: Bu seferki vuruşu da gerçekten olağanüstü.
2: 15. golü bu sezon La Liga'da Vinicius'un. Kike Garcia. Valverde kafayla girmişti araya. Şimdi Mastantuono. Franco Mastantuono. Bellingham'dan destek var. Arkadan Gonzalo geliyor. Mastantuono bıraktı. Jude Bellingham. Kaleci Dimitrovic. Üçüncü golün kıyısından dönüyor Real Madrid. Ve bu pozisyonun tekrarını biz izlerken karşılaşmanın son düdüğü geliyor Gil Manzano'dan. İspanyol 0, Real Madrid 2.
4: Sevilla'nın küme düşme hattından çıkmak için tek bir çaresi var. Bugün kazanmak. Konfetiler atılıyor. Harika bir atmosfer. Endülüs'te taraftarın bu coşkusuna oyuncular nasıl cevap verecek? Ramon Sanchez Pizjuan'da müthiş bir atmosfer ve ilk düdük Real Sociedad başladı maça. Tribünlere bakın.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
3: Reklam.
0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
6: Bir reklam.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
9: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
11: A-Spor Radyo.

0: Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz ve üç farklı noktaya bağlanarak yine bu saat dilimine de başlıyoruz spor gündeminde. Bu akşam oynanacak Beşiktaş Tümosan Konya Spor maçı öncesi yine bağlantı noktalarımıza bir gidelim ve üç farklı noktada ekip arkadaşlarımız bizleri bekliyorlar. Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumunda sevgili Koray Baloğlu var. Nevzat Demir tesislerinde ise Efe Can Öztaş bizleri bekliyor ve konuk ekip Tümosan Konya Spor'un kamp yaptığı noktada ise İbrahim Uslu var. Ama ilk olarak bir stadyuma gidelim ve Tüpraş Stadyumunda Koray Baloğlu'na sözü bırakalım.
1: Furkan Yıldız, teşekkür ediyorum sana ve konuklarına, iyi yayınlar dileyelim. Zira Türkiye Kupası yarı final karşılaşması için şu anda Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumundayız. İstanbul'da güzel bir hava var bugün. 16 derecelik sıcaklık, parçalı bulutlu bir havadan bahsediyoruz. Aşırı bir rüzgar yok. Maç saatinde de 12 derecelik bir hava sıcaklığı öngörülüyor. Yine yağış beklenmiyor. Bunu paylaşabiliriz. Zaten güzel bir hava dedik. Onun dışında Beşiktaş'ın da zira Türkiye Kupası'ndaki ciddi bir şampiyonluk hedefi olduğunu, sezon boyunca zaten bunu sık sık dile getirildiğini de ifade edecek olursak, karşılaşmada sizin de öngöreceğiniz ve tahmin edeceğiniz üzere dolu tribünler önünde oynanacak. Çok az bir bilet kaldı, onu söyleyelim. %90'ın üzerinde bir doluluk oranı olacak. Yine maça gelmek isteyenler bilet temin edebilirler gişelerden. Bu bilgiyi paylaşmış olalım. Ev sahibi Beşiktaş bugün siyah formasıyla sahaya çıkacak. Yine siyah şort giyecek. Konya Spor'un tercihi ise Zarafet isimli formasından yana oldu. Beyaz forma, ince yeşil çizgilerin bulunduğu o formayla sahaya çıkacak Tümosan Konya Spor'da. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Stadyum kapıları henüz açılmadı. Özel güvenlik görevlileri, yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, spor şube, herkes stadyumdaki yerlerini aldı. Yaklaşık yarım saat sonra stadyum kapıları açılacak. Ardından taraftarlar, dileyen taraftarlar içeri giriş yapabilecekler. Karşılaşmanın başlangıç saati 20.30'da demiştik. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a Süper Lig'de 100 maça çıktığı için bir plaket takdim edilecek Başkan Serdal Adalı tarafından. Bu hatırlatmayı yapalım. Yine Beşiktaş'ın tekerlekte sandalye basketbol takımı da yaşadığı şampiyonluk nedeniyle buraya gelecek. Onlara da seyirciyle buluşulacak ve ardından çiçekler takdim edilecek. Bu maç öncesine oluşacak, yapılacak etkinliklerden birisi de bu. Biz artık stadyumda kapıların açılmasını ve ortamın, ambiyansın biraz daha ısınmasını bekliyoruz. Şimdilik Dolmabahçe'den, Tüpraş Stadyumundan aktaracaklarımız, notlar bunlar.
0: Evet, Tüpraş Stadyumundan Koray Baloğlu aktardı. Şimdi Ümraniye'ye gideceğiz. Nevzat Demir tesislerinde ise Efe Can Öztaş bizleri bekliyor. Söz Efe Can'da.
2: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Konya Spor'u konuk ediyor. Bizler de bu dev karşılaşma öncesinde Nevzat Demir tesisindeki havayı sizlere aktarmaya çalışacağız. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Gaziantep'i deplasmanda konuk olmuştu ve o maçtan galip gelmişti. Ardından deplasmandan dönüşte siyah beyazlı ekip Nevzat Demir tesislerinde geceyi geçirmişti ve sabah gerçekleştirecek idmanda da hemen öncesinde cumartesi günü saatler 12'yi gösterdiğinde bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirilmiş ve Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda tüm takım Antep dönüşü Nevzat Demir tesislerinde geceyi de geçirmişti. Bunu da ek bir not olarak belirtmek istiyorum. Çünkü Sergen Yalçın bu uygulamayı kupa maçına özellikle dikkat edilmesi adına, tüm takımla beraber zaman geçirmek adına uyguladı. Bunun altını çizmek istiyorum. Kupaya ne kadar önem verdiğini teknik heyetinde bildirebiliriz bu konuda. Hemen geçtiğimiz dün de pazartesi günü de saatler 17'yi gösterdiğinde gerçekleşen son taktik idman sonrasında Sergen Yalçın ve öğrencileri Nevzat Demir tesislerinde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Sabah saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan Nevzat Demir tesislerinde bugün Beşiktaş takımı son taktik konuşmasını gerçekleştirdi ve Sergen Yalçın oyuncularla birlikte bir toplantı yaptı. Ardından Sayın Başkan Serdar Adalı da öğle saatlerinin hafif ilerlemesi süreciyle beraber Nevzat Demir tesislerine geldi ve Sayın Başkan da az önce tüm takımla beraber son motivasyon konuşmasını gerçekleştirmiş durumda. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve Nevzat Demir tesislerinde biraz sonra da tüm takım konuşmasını yapmak üzere tekrardan Sergen Yalçın bir konuşma yapacak. Tüm takımı toplayacak ve ardından saatler 18.30'u gösterdiğinde Nevzat Demir tesislerinden siyah beyazlı kafile çıkış yaparak Dolmabahçe'ye bu dev maçı oynamak üzere geçiş yapacak. Sayın Başkan Serdar Aldal'ı da takımı uğurlayan isimlerden birisi olacak. Prim konusuna da değinmek istiyorum. Beşiktaş'ta Konya Spor müsabakasında yarı final karşılaşmasında herhangi bir prim verilmeyecek. Bu karşılaşmada verilecek prim rakamı final maçına aktarılmış durumda. Final karşılaşmasına çıkılması durumunda ve kupanın kazanılması takdirinde Serdar Adalı, Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaşlı oyunculara dev bir prim rakamı açıklayacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Siyah beyaz ekipte eksik olan oyuncular da var. Öte yandan Milot Rasissa geçtiğimiz hafta Gaziantep karşılaşması öncesinde hemen sakatlanan ve karşılaşmaya çıkamayan isimlerden biri olmuştu. Ayağında ödem tespit edildi. Kosovalı oyuncunun yaklaşık bir hafta 10 günlük bir sakatlığı bulunuyor. Milot Rasissa'nın kendisi hem bu maç kadrosunda yok, Konyaspor maç kadrosunda yok, hem de hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayan isimlerden biri. Ve Kartal Kayra Yılmaz, o da yaklaşık 2 hafta önce antrenmanda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. O da kendisini Konyaspor maçında görmesini beklemiyoruz ve o da Trabzonspor karşılaşmasında sahalarda olamayacak. Zaten sezonu kapatmıştı tecrübeli oyunculardan biri Beşiktaş adına ve muhtemel 11'lere geçmek istiyorum yavaş yavaş, ama hemen geçmeden önce de Sergen Yalçın'ın hafta içerisinde dikkat ettiği konulardan birine de değinmek istiyorum. Siyah beyazlı ekibin teknik çalıştırıcısı hafta içerisinde duran toplara oldukça yoğun bir ilgi gösterdi ve antrenmanlarda oldukça da sık şekilde duran toplara çalışıldı. Bu maç öncesinde de bu bilgiyi aktarmak istiyorum. Zaten Beşiktaş işte Süper Lig'de en fazla duran toptan gol atan ikinci takım konumunda da bulunuyor. Bu faktörü de Konyaspor'a karşı kullanmak istiyor teknik heyet ve muhtemel 11'lere geçerek sözü tekrardan stüdyoya bırakacağım. Kalede Ersin Destanoğlu'nun olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisi ise hemen Emmanuel Agbodi ile Emirhan Topçu olmasını bekliyoruz. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Wilfried Ndidi, hemen önünde oynayacak ikili ise 8 numara pozisyonunda kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vassav Çerni, sol kanatta Elbilal Ture ve forvet hattında Ohyen Yu'nun olmasını bekliyoruz diyerek Nevzat Demir'den sözü tekrardan stüdyoya bırakayım Furkan Yıldız.
0: Beşiktaş'tan gelişmeler bu şekildeydi. Konuk ekip Tümosan Konyaspor'a dair notlar için ise söz İbrahim Uslu'da.
3: Teşekkürler Furkan. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Konyaspor Beşiktaş'a konuk olacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak. Konyaspor Süper Lig'de topladığı 40 puanla ligde kalma hedefini tamamladı. Artık tüm konsantrasyon Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi elemeyi başarmışlardı. Yarı finalde rakip Beşiktaş, Beşiktaş'ı da mağlup ederek adını finale yazdırma hedefini. İç Anadolu temsilcisi finalinde 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacağını hatırlatalım. İlhan Polut yönetiminde 12 karşılaşmaya çıktı yeşil beyazlı takım. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 6 da galibiyetleri bulunuyor. Bu karşılaşma özelinde sakat ve cezalı futbolcuları yok. Tam kadro bir şekilde bu maçın hazırlıkları tüm hafta boyunca devam etti. Takımın dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaparak kamp yapacağı otele geçtiğini belirtelim ve saatler 18.30'a kadar da takımın otelde konsantrasyona, motivasyona devam edeceğini de sizlerle paylaşmış olalım. Muhtemel 11'i de hemen sizlere aktaralım. 4-2-3-1 formatıyla Konyaspor'u sahada bekliyoruz. Kalede Bahadır görev yapacak. Defans dörtlüsünün sağ tarafında Uğurcan, sol tarafında Berkan, stoper ikilisi Nagolo, Adil. Orta sahada Melih, Yetoviç, forvet arkasında Gonçalves, sol açıkta Bardi, sağ açıkta Deniz Türüç ve en uç noktada Muleka, Konyaspor adına gol arayacak isim. Konyaspor'un kamp yaptığı otelde gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Bağlanmayı da sürdüreceğiz Furkan Yıldız.
0: Tümosan Konyaspor'a dair notlar içinde.

0: İbrahim Muslu'ya teşekkür edelim. Koray Baloğlu, Efecan Öztaş ve İbrahim Muslu Beşiktaş Tümosan Konya Spor maçı öncesi tüm detayları bizlerle paylaştılar. İlerleyen saatlerde bu maça dair tüm gelişmeler, tüm heyecan Tüpraş Stadyumundan canlı yayınlar yine bu ekranlarda olmaya devam edecek ve yine bağlantılarımız da olacak. Beşiktaş Tümosan Konya Spor maçına döneceğim. Fakat bir son dakika gelişmesi daha var. Gençler Birliği daha önce 14 Şubat tarihinde yollarını ayırdığı Metin Diyedin'i yeniden göreve getirdiğini duyurdu. 16 Aralık'ta göreve gelip 14 Şubat'ta ayrılmıştı görevden Metin Hoca ve aynı sezon içerisinde ikinci kez Gençler Birliği'nde yine teknik direktörlük koltuğuna oturdu Metin Hoca. Hayırlı olsun. Son iki hafta bir de Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı var Trabzonspor'la önümüzdeki hafta. 3 resmi maç final olursa 4 maç Metin Hoca'yı bekliyor şu an için. Gençler Birliği bu sezon hocam biraz fazlasıyla teknik direktör değişimi yaşandı.
1: Yaptı. Yaşadı. Ve çok istikrarlı olmadı. Yani bu takıma da çok iyi bir yansıma olmayabilir. Çünkü Metin Diyedin daha önce geldi, gitti. Ondan sonra geldi hoca.
0: Levent Hoca geldi.
1: Levent Hoca geldi.
0: O da çok kısa kaldı.
1: O da çok kısa kaldı.
0: Yaklaşık
1: ondan sonra
0: 20
1: tekrar,
0: gün kadar.
1: Evet.
0: Değişim. Sonra yine Volkan Hoca geldi.
1: Volkan Hoca geldi. Yani bu takım için çok faydalı olan bir şey değil. Yani futbolcular arasında da çok bizim yani camia, futbol camiasının içi futbolcular çok fazla konuşur bu konuları. Ya şimdi bir hocaya karşı bir saygısızlık olmaz ama takım içinde verimli olmaz yani. Hocaların gidip gelmesi takımdaki yönetimin şeyini gösteriyor. Yani tutarlılığını göstermiyor yani. Çok yani
0: doğru.
1: Yani bu iyi bir şey değil yani.
2: Hocam neredeyse 30 yıl tamamlayacağım meslekte. Bu kadar Süper Lig'den bahsediyorum. Alt liglerde zaman zaman olabiliyor. Süper Lig'de bir sezonda iki teknik adamın ikişer kere gidip geldiğini hiç rastlamadım. Yani Metin Diyedin yani gidiyor, geliyor.
1: İstikrarsız bir konu
2: bak,
1: yani.
2: 5 hoca değiştirirsin ama aynı teknik adamın iki kere geldiğini...
0: Yaklaşık 80 günde iki farklı bak, teknik direktör.
2: Aynı teknik adamın iki kere gidip geldiğini hatırlarım. Ama iki farklı teknik adamın gidip geldiğini, 5 teknik adamın iki kere geldiğini hiç şahit olmadım yani. Varsa böyle
1: i̇ki
2: bir şey hatırlayanlar...
1: İki kere gelmek bir de yani...
2: İki kere yani, iki, kişide, iki tane, iki farklı isim.
1: Evet, söylemler de iyi değildi. Yani hani niye böyle bir olay yaşandı? Tekrar gönderip getirmek yani aslında... Yani düşmeyi oynayan bir takım o zaman başka bir hoca takıma farklı bir şey kazandıracak, hava getirecek birisini getirmeli.
0: Doğru. Bu arada bu sezonki en başarılı belki de olduğu süreçse aslında ilk Metin Diyedin dönemiydi Gençler
1: evet,
0: Birliği'nin.
1: İşte o
0: aslında
1: niye
0: toparlanma
1: gönderildi?
0: Görüntüsü vardı. Daha pozitif giden bir takım vardı. O dönem ligde 6 maç oynuyor Gençler Birliği. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşamış. Başarılar diliyoruz. Ligde Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları var Gençler Birliği'nin. Kupada da iç sahada bir Trabzonspor maçı var. Daha çok konuşmaya devam ederiz ama gerçekten ligimizde teknik direktör sirkülasyonu artık dur denilmesi gereken konulardan
1: kesinlikle,
0: birisi. Galatasaray'a geçeceğim.
2: Fenerbahçe seçimleriyle ilgili hemen ben de sıcağı sıcağına bir reklam arasında birkaç kişiyle
0: bilgiler
2: görüştüm.
0: Bilgiler mi var? Peki
2: enteresan,
0: onları alayım
2: enteresan,
0: Galatasaray'a
2: enteresan,
0: geçeceğim.
2: Enteresan bir seçim süreci. Aziz Bey'in hala %100 aday olup olmayacağı belli değil. Ama Hakan Safi Bey cephesinde ciddi bir belge, yani bir şey var. Mehmet Ali Aydınlar Bey'in çekilmesi tamamen kartların yeniden açılacağını söylüyor. Yeni hesapların yapılacağı tamamen yani. Şu anda çok seçime süre var. Ama bu seçime kadar... Gruplar vardır mesela.
0: Çok da yok
2: şeylerde.
0: Aslında. Bir ay var.
2: Bir aylık sürede çok şey değişir.
0: Öyle mi?
2: Yani o seçim arifesinde...
1: Bir ay uzun,
0: bir süre midir?
2: Uzun bir ay çok uzun bir süre seçim sürecinde. Son gece bile çok önemli. O yüzden enteresan bir seçim süreci bizi bekliyor. Şu anda kimse kazandım falan demesin. Daha adaylar çünkü Hakan Bey, Barış Bey, Aziz Bey olursa. Ama dediğim gibi yani ben önümüzdeki günlerde o grup oylar, toplu oylar kime gidecek? Eski
0: blok
2: başkanlar
0: oylar.
2: Kimi de blok oylar... Kime gidecek?
1: Farklı
2: nasıl
1: şeyler
2: olacak,
1: olabilir diyorsun yani.
2: Farklı şeyler dediğim şu hocam. İkna eden kazanır.
1: Evet.
2: Burada projeler, teknik adam, Aziz Başkan Aykut Hoca dedi. Hakan Bey çok iyi bir hoca söyleyebilir.
0: Hakan Bey'in de bu arada transferde büyük oynadığı yönünde gelen haberler var.
2: İşte o yüzden diyorum ki seçim sürecinde bazen mesela hep yenilik kazanır böyle. Yeni bir şeyler yapmak kazanır. Çünkü günümüz futbol artık gelişiyor.
1: Hakan Safi ile ilgili bende de o bilgiler var.
0: Transfer değil mi hocam?
1: Transferle ilgili çok üst düzey oyuncular var.
0: Evet, yani Hakan.

0: Gerçekten çok önemli şeyler. Kongreyi etkileyecek küçük şeyler gibi gözükebilir ama önemli şeyler. Yani bunlar sadece ikili. Daha önce yapmış olduğu Ersun'la ilgili açıklaması, Saran'la ilgili açıklaması, yoksa Aziz Bey'in duruşunu, şahsını, hizmetlerine eyvallah. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe camiası onun mutlaka bir yüzleşmesini yapacak.
1: Çok hareketli bir ay. Seçim dönemi, seçim süreci Fenerbahçe camiasını bekliyor. Dengelerin daha çok değişebileceği aşikar.
0: Tabii ki. Yani mesela ben Aziz Bey'in önünde olsaydım, bana şimdi ya kardeşim sen Fenerbahçeli misin diyenler de olacaktır ama şampiyonluğa giden, ben gazeteciyim. Ben yılların burada gazetecisi. Konuşuyorsak ben buraya dolu gelmek isterim. Bilgi alarak gelmek isterim. Onu yapanlar var. Geçen gün burada kendi içimizde bile Fenerbahçe'yi konuşurken ayrı abiydik galiba. Fenerbahçeli gibi konuşun dedi. Kulakları çınlasın ayrı beşerinde. Şimdi hani insanlar bunu unutmuyor. Bir, eğer burada bu seçim sürecinde Aziz Bey'in de nasıl ki Mehmet Aydın Bey geçmiş dönemden dem vurarak biraz üstü kapalı şekilde çekildi. Aziz Bey'in de bu süreçle ilgili yapmış olduğu kendine göre değil camiaya göre yanlışlar vardır. Şampiyonluğa giden bir takımda Nene ve Şerif için söylenecek sözler miydi mesela baktığın zaman?
2: Ya tabii ki değil.
0: İki ama futbolcu işte, için birincilikte oynatmam, bilmem nereye götürürüm vesaire gibi sözler.
2: Yakışmaz tabii böyle şeyler.
0: Ya, o yakışıp yakışmıyor. O camia yani sonuçta ben sandık önüne gelmeden kazandıramam. Sayın Dursun Özbek büyük müthiş bir özgüvenle girmişti.
1: Toparlayalım Fenerbahçe'yi.
0: Ama seçimde Mustafa Cengiz farklı yani kazanmıştı.
1: Daha çok konuşacağız. Önümüze uzun bir süreç var Fenerbahçe'deki seçim gündemini konuşmak için. Bugün bile yani böyle bir son dakika beklenmiyordu. Sayın Aydınlar'dan böyle bir açıklama çok tahmin edilmiyordu açıkçası ama bakalım ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin seçim gündeminde ne gibi gelişmeler olacak, bu ekranlarda konuşmaya devam edeceğiz. Savaş Çorlu'ya dönüp peki Galatasaray'ı nasıl bir seçim bekliyor diye sormak isterim. Tek adaylı olacak listede siz çok daha kimsiniz, belki bizi aydınlatabileceğiniz isimler olabilir. Belki yeni yapılanma, yeni dönemde planlama nasıl olacak bunu konuşabiliriz. Nasıl bir kongre bekliyor Galatasaray'ı?
0: Galatasaray'ın tek adaylı kongreleri her zaman bir panayır alanı gibi.
1: Kaçıncı şey. Tek adaylı kongre hatırlıyor musunuz?
0: Ünal Bey girmişti bir tek adaylı seçime. Özhan Bey bir kere girdi. Ünal Bey'in dışında en son yok. Yani aşağı yukarı tek adaylı seçim Galatasaray'da çok yoktur. 3-5'tir yani son 30 yıla.
1: Son dönemde çok olan bir durum değil.
0: Çok fazla olan bir şey değil. Bir Ünal Bey olağanüstü bir seçim kararı almıştı. Yönetimini komple değiştirdi. Sonra seçildikten fazla değil 5-6 ay sonra bir kararla olağanüstü seçime gidildi. Yani seçimler Galatasaray'da her zaman bahar havasında geçer. Hele ki güzel bir havada Galatasaray Lisesi'nde yapıldığı için o bahçe eş dost birbirini görmek için gelir.
1: Bir buluşma gibi aslında.
0: Bir buluşma gibi. Yani Galatasaray'da pilavlar vardır mesela, o mezuniyet şeyleri vardır. Bir nevi onun gibi oluyor. Herkes geliyor yazın birbirini görüyor, oy atıyor, rakip adaya oy verdiğini oluyor. Çok güzel bir hava var. Galatasaray seçimleri her zaman çok ciddi şekilde fair play içinde geçer. Tek adaylı seçim heyecan belki yok ama bir aday daha vardı galiba. Daha önce birkaç kez seçime giren bir başkan adayı vardı. Turgay Kıran'a da ismini de vereyim. O son güne kadar girecek listesi belli.
1: Turgay Kıran.
0: Turgay Kıran'ın sonra listesi dağılmış diye duydum. Çünkü Cuma'dan onlar listesini
1: hazır
0: yapmışlardı.
1: Hazır mıydı aslında?
0: Hazır diye duydum. Seçime giriyorlardı. Son anda ne olduysa kendi işlerinde olabilir. Sonra ikinci başkanı belliydi. O Cuma günü çıktı. İkinci başkan da daha önce yöneticilik yapmış. Bir anda sosyal medyada paylaşımlar yaptılar. Galatasaray'a bana göre yakışmayacak şeyler varsa Galatasaray'a sorunuz. Tweet atarak değil, çıkıp orada konuştu. Tweet'i ben atarım, hocam atar, sen atarsın ama yöneticilik yapmış kişi atamaz. Sayın Turgay Kıran'ın da seçim tarihi belli olup başkanın listeye verdikten sonraki şu sözü bana açıkçası Galatasaray'da 100. yılında ikinci başkanlık yapmış, as başkanlık yapmış, seçimlere girmiş. Özhan Bey'in de 2005 yılında 100. yıl komitesinde çok iyi işler yapmış. 3 kere başkan adayı olmuş. Paylaşımını gördüm.
1: Aslında önemli bir isim camiada Turgay Bey.
0: Çok sevilen, saygı duyan bir insandır. 3 defa da aday oldu. Belli oylar aldı. Gittiği her yerde saygı görür ama Dursun Bey'in adaylığına karşı şu kelimeyi diyorsanız aday olmanız lazım. Camia imparatorluğa doğru başlıyor başlık. Uzun bir yazı, son cümle sahne hazır, imparatorluk başladı. Sayın Başkan,
1: camia,
0: çok saygıyla.
1: Camia imparatorluğa doğru.
0: İmparatorluğa doğru sahne yazı başlıyor. Hazır. Sahne hazır, imparatorluk başladı. Yazının içini okumuyorum bile.
1: Bir atıf mı mevcut
0: tabii ki,
1: yönetime?
0: Tabii ki mevcut yönetime. Mevcut yönetim 4. yıl şampiyonluğuna koşuyor. Son adım. Seçimde eğer bu sözleri ben söylemiş olsam o listeyi yapar girerim o zaman. Yani
2: belki de hazırlanırlar.
0: Bitti.
2: Bitti mi?
0: Dent. Yani o cuma akşamı böyle bir liste vardı. Kendi içinde çünkü
1: artık olursa bir sonraki belki olursa olağanüstü
0: olağanüstü seçimler o zaman çok farklı olur. Olağanüstü seçimler Galatasaray'da kriz anında olur.

0: Şu anda tek adaylı seçim. Eğer tek adaylı seçime karşı çıkıyorsanız, tek adamlığa karşı çıkıyorsanız, daha önce bu işi en iyi yapanlardansınız, tecrübeliniz de var. Çok da güzel, birbirinden değerli isimlerle bir liste kurdunuz Sayın Kıran. Girersiniz, aday olursunuz. Perşembe, cuma listeniz bile belliydi. Liste bile bir aşağı bir yukarı çıktı. Sonra bir anda orasında bir ayrılıklar diyeyim, dağılma demeyeyim olunca bir anda bunu yazıyorsunuz.
1: Aday olmadığınızda da bu tip açıklamaları olmaz. Çok bir anlamı
0: Sayın Başkan,
1: olmuyor.
0: Çünkü siz liselisiniz. Galatasaray'ı en iyi bilen insanlardan bir tanesi. Zaman zaman eleştirileriniz oluyor. Zaman zaman ben de çok röportaj yaptım, eleştirilerini, serzenişlerini. Ama tek adaylı bir seçime giren bir kişiye başarı dilersiniz. O günü muhtemelen siz de, çünkü tek adaylı bile olsa geliyor seçimlere, zaman zaman o bahçede görüyorum. Muhtemelen kendisi dinliyorsa bana kızar ya da başkaları farklı lanse ettir, ama ben bu seçim konusunda gördüğüm, düşündüğüm, inandığım her şeyi söylerim. Galatasaray Başkanı'na eleştiriniz olabilir. Ben de zaman zaman Sayın Başkan'ı çok eleştirdiğim oluyor. Ama bugün tek adaylı seçime giriyorsa buna başarı dilemek, hayırlısı olsun demektir. Yani tek adaylı seçimde başarı dilemek derken bu bir hani piknik, panayır alanında bir seçim oluyor. Kaç kişi gelir gelmez bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Sayın Başkan oraya ne kadar çok adam getirirse o kadar iyi olur. Bazen 1000 kişiyle olan seçimler, 1000 kişiyle seçildiğin zaman Duygun Yarsuvat'ın Ünal Aysal'dan aldığı seçimde ciddi katılmamıştı. 3988.
1: O biraz da bir tepki.
0: Tepki tabii ki, ama Duygun Yarsuvat rekor öyle gelmişti. 3988 öyle gelmişti. Özür diliyorum, Ünal Aysal. 3988 oyla Adnan Polat'tan seçimi aldığı zaman rekor oyla. Bir özgüven, tekrar seçime gitti, ekibimi tazeliyorum dedi. 1100 oylara falan düştü. Şimdi Dursun Başkan o rekoru çok geçti. 3900'lüktü Ünal Aysal dönemini. 5000 civarına geçti. 18.000 falan, ama bizde Galatasaray'da bu tip şeyler çok fazla olmuyor. Yani öyle 18.000, 20.000'leri Fenerbahçe'deki gibi bulmak, Beşiktaş'taki gibi bulmak olmuyor.
1: Daha çok
0: seçimler,
1: tek haneli
0: oluyor dediğin gibi. 8.000, 9.000. Burada da yaz tatili, bayram tatili. Yine çok kalabalık beklemiyorum ama dediğim gibi bir eleştiriler varsa böyle sosyal medya eleştirisine ben karşıyım. Yöneticilik yapmış, başkanlık koltuğunu temsil etmiş kişilerin. Çünkü diğer ikinci başkanı zaten her gün yazıyor. Orada bir tane daha var, daha önce yöneticilik yapmış. O da daha ağır şeyler yazmış yani. Yani Galatasaray'ın kulübünün inşaat şirketinden almış, bilmem nerelere götürmüş. Galatasaray Spor Kulübü değil falan diye. Galatasaray Kulübü çok güzel bir şey yaptı 23 Nisan'da. Geleceğin projelerini sundu. Devam edecektir, bitecektir, ne zaman biter bunları ben bilemem. Bunu süreç gösterir ama ortaya güzel şeyler var. Sportif başarı da var. Eleştiri, yanlış bir şey olduğu zaman hep beraber zaten Galatasaray camiası bunun hesabını...
1: Eleştiri çok iyi.
0: Ya tekrar
1: ve yapıcı bir aslında.
0: 3 gün önce başkan adayıydınız.
1: Ama
0: 3 gün önce başkan adayıydınız. Başkan vekiliniz de aynı şekilde daha önce listede olduğu için bir şeyler yazıyordu. Ama iki yazılana bir baktım. Yani Galatasaray'da sanki hiçbir şey doğru gitmiyor. Yani şu tekrar söyleyeyim. Camia, imparatorluğa doğru başlık. Bitiş son sözü de sahne hazır. İmparatorluk başladı.
1: Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu eleştirilerle ilgili? Yani mevcut yönetimin, Sayın Başkan Dursun Özbek bu kadar eleştiriyi hak ediyor mu sizce?
2: Ya şu an mevcut yönetimin futbol takımının başarısıyla alakalı olay. Şu an zaten şampiyonluğu oynayan bir Galatasaray var. Bununla beraber yönetiminde devamı süresi var. Yani burada hani kötü giden bir Galatasaray olsaydı söylemler tamam, eleştiri zaten eleştiri yapmak zorundasın, herkes eleştiri yapıyor, ama bir camianın içinde yıkıcı eleştiriyi ben hiçbir zaman tasvip etmiyorum, her zaman yapıcı olmalı. Çünkü başkanlığı Dursun Özbek bırakırsa, kim gelirse gelsin, Galatasaray için bir şeyler yapmaya çalışacak.
1: Evet.
2: O zaman yıkıcı değil, yapıcı olmak lazım.
1: Doğru.
2: Yani proje sunulacak gibi, işte takıma daha fazla katkı sağlayacak gibi bir şeyler konuşulmalı. Ama bizim Türkiye'de maalesef biz her şeyi yıkıp baştan yapmaya çalışıyoruz. Gelen yönetimler de, gelen seçime girenler de aynı şekilde. Şimdi Dursun Özbek yönetimi şu anda başarılı gidiyor. Ha, burada başarısızlık olmadığı halde ortalığı karıştıracak bir değişik bir ekibin çıkması iyi bir şey değil. Mesela biraz önce Savaşçıoğlu'nun söylediği konu mesela. Yani gereksiz bir şey söylem. Yani ne amaç ne yani burada söylediğiniz. Şimdi Galatasaray takımının geldiği nokta zaten hani geçen haftaki Samsun maçına baktığımız zaman Galatasaray'da bir gevşeklik var yani. Bir rehavet var. Bu şimdi bunu toparlamak için zaten başkan, yönetim, teknik direktör hepsi uğraşıyor, ama bir şekilde ben biraz Okan Hoca'nın elinden kaçtığını düşünüyorum iplerin. Çünkü disiplin olmadığı zaman mutlaka bunları yaşıyorsunuz. Şimdi Galatasaray takımında futbolcuların bu kadar yani rehavete kapılmasının anlamı ben çok anlayamadım yani. Sebebi nedir? Şimdi futbolcunun kendine bakması, sahaya çıktığı zaman o enerjiyi, o kondisyonunu sahaya yansıtması gerekiyor. Ama maalesef yani çantada keklik, hani şampiyonluk tamamdır gibi, bir de kutlamalarda yani gereksiz bir şey, atmosfer vardı. Yani ne gerek vardı o kutlamalar bu kadar
1: açık büyük? Açık antrenmanı mı söylüyorsunuz
2: evet,
1: hocam?
2: Evet, açık antrenmanı, evet yani şampiyonluk kutlaması gibi şampiyonluk kutlaması yapıldı. Ha, gerek yok ki bunlara yani. Şimdi 3 tane maç var oynanacak.
1: 2 tane,
2: tane kaldı. Şimdi bu 2 maçı yani ne olacağı belli olmayan, hani yani, şimdi Galatasaray takımı bunları kaybeder mi, kaybetmez diye düşünüyoruz. Ama olmayacak bir şey
1: i̇ki
2: değil.
1: 2 maçta bir galibiyet ya da 2 beraberlik, bu 2 maçta şampiyonluk için yetiyor.
2: Ama işte bazen başka türlü
1: oldu. Fenerbahçe'nin tabii 2 maçı da kazandığı senaryoda.
2: O zaman nasıl bir cevap verilecek? Yani bunlar olmayacak mı? Sahada bunların hepsi yaşanıyor. Şey, kim bekliyordu Galatasaray'ın Samsun'da 4 tane gol yiyeceğini? Yani buraya baktığımız zaman... Ya, yani,
1: bekleyenler vardı hocam bu arada sanki biraz. Yani şöyle... Yani belki bu kadar farklı bir sonuç ya da takımın belki bu kadar kötü bir görüntü vermesi çok beklenmiyordu. Ama Samsun Spor deplasmanında biraz rehavet olabileceği beklentisi en azından bazı kesimlerde vardı.
2: Ben mesela Osimhen'in bu kadar kötü oynadığı bir maçı görmedim ya.
1: Doğru.
2: Abi Osimhen inanılır gibi değil. Ki geriye pas veriyor. Günay çıkıyor.
1: Kırmızı kart görüyor
2: kırmızı
1: devamında.
2: Kart görüyor. Şimdi Günay'ın ne kabahati var orada? Yani Güney'e atılan topu orada atılır mı? Ne çevre kontrolü yapmışsın, ne geriye bakıp adam bizden kim var yok ona bakılmamış. Yani burada bir disiplinsizlik görüyorum.
1: Konsantrasyon
2: ben.
1: Bozukluğu vardı bence.
2: Konsantrasyon bozukluğu var, disiplinsiz bir hareketler var. Yani burada bir sanki böyle Okan Hoca elinden kaçırmış gibi ipleri böyle.
1: Katılıyor musunuz? Yani futbol takımında son durum nedir?
0: Futbol takımında tamamen Okan Hoca ipleri elinden kaçırmış demek doğru olmaz ama bazı futbolcular kafa olarak tatile çıkmış demek daha doğru olur. Her şeyi futbol Okan Hoca yapamaz.
2: Bak burada bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey söyleyeyim. Tamam, söyleyeyim sana. Şimdi bak futbol takımlarında futbolculara biz hep bunu yapıyoruz ama tolerans tanıyoruz. İşte üst düzey oyunculara daha fazla tolerans tanıyoruz. Bunlar olmamalı.
0: Hepsi üst düzey hocam. Bunlar saydık ama.
2: Tamam da.
0: Fizik topuz değil ki. Ama Süper Lig'de Galatasaray'da olan hepsi üst
2: tamam,
0: düzey.
2: Tamam. Evet üst düzey futbolcular. Abi tolerans niye tanıyoruz ya?
0: Mesela?
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim. 4-5 hafta formsuz oynayan bir oyuncuya ceza verebiliyor musun? Para cezası.
0: Hiçbir yerde yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok.
2: Ya nasıl yok yani? Avrupa'da bunlar var.
0: Nerede var hocam?
2: Var tabii ya.
0: Furkan var mı 4-5 hafta formsuz oynayan bir futbolcu?
2: Hayır abi kendine bakmayan oyuncularla alakalı
0: soruyorum. Formsuzluğu neye göre ölçer metre mi koyacağız o zaman?
2: Hayır kendisine bakmayan oyuncularla alakalı konuşuyorum.
0: Hocam FIFA nezdinde UEFA nezdinde böyle bir ceza veremezsin ya. Bir kere yine Dursun Özbek döneminde Snyder'lere falan verildi o ceza. Büyük olay olmuştu yani. Şimdi 5 hafta mesela çok iyi oynuyor gol atamıyor ya da işte sahada geziniyor. O zaman hoca o takımdan
1: yani
0: kalkmaz.
1: Para cezası için biraz daha hocam disiplin
0: yaptırımı
1: sorunu...
0: o şey olması ya lazım. Tamam, somut belge olması lazım. Bir... Somut bir şeylerin olması lazım.
1: Ya tamam. Bununla alakalı bir
2: şimdi gece
1: durum.
2: Kulüplerine gideceksin, eğleneceksin, çıkacaksın sahaya formsuz bir şekilde oynayacaksın, katkı sağlamayacaksın. Maaşını alacaksın. Yıllık 10 milyon maaş alacaksın. Ne olacak?
0: Avrupa'da bunu yapıyorlar. Maçtan bir gece önce birçok yerde geziyorlar ama hepsi maaşını alıyor. Onlar daha profesyonel.
2: Tamam da sahaya çıktığı zaman ne yapıyor? Şimdi görevini mesela, yapıyor mu en iyi şekilde?
0: Yapanı da var, yapmayanı da var.
2: Ya bak şimdi.
0: Burada şimdi yapıyorlar.
2: Sen şampiyonluğu oynuyorsun.
0: Hocam burada da Galatasaray'ın maçından hocam, bir gün önce sabaha kadar doğum günü kutlayanlar.
1: Ve dördüncü şampiyonluğun da arifesinde olan bir takımı bence bu kadar... Bence bu kadar eleştiriye
0: şöyle,
1: hak
0: Furkan,
1: etmiyor bu grup.
0: Sevgili Furkan, yani evet, şampiyon...
1: Disiplinle alakalı sorunlar
0: hocam,
1: olabilir.
0: Mutlaka
1: ben çok
0: var.
1: Hakim değilim. Savaş abi tabii ki daha çok
0: arkadaşın doğum
1: ama...
0: gününe gidip sabaha kadar kalıp ertesi gün ya da bir gün sonra maça çıkıp kazandığı maçlar da var. Yani bir Galatasaray puan kaybetmesiyle beraber belki senin dediğin
1: hocam,
0: gibi...
1: Hocam 1,5 antrenmanla çıktığı Fenerbahçe maçı var Galatasaray.
0: Evet.
1: Şampiyon olduğu sezon. 1,5 antrenman. Yani Okan Hoca'nın kendi açıklamaları var oyuncuların. O
0: şampiyonluk kutlaması.
1: Maçı öncesindeki durumuyla alakalı olarak. Hani... 3-0 kazandı o
2: ya
1: maçı.
2: Tamam da şunu söyleyeceğim. Disiplinli bir şekilde devam etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Bazen teknik adamlar da başkan da başkan bile mesela yönetimini disiplin etmeye çalışır. Oradan mesela bir şey çıkar o da. Hoca 30 tane futbolcu var. Yıldız bazında baktığın zaman Galatasaray'da Beşiktaş'ta zaten çok fazla var Fener'de. Galatasaray'ın şu anda oyuncuların hepsi birbirinden profesyonel. Hani şöyle

0: Samsunspor maçının kadrosuna bakalım. 2 tane yerli var. 9 tane 3 tane yerli var. 8 tane yabancı var. 8 yabancı hepsi Osimhen'e dahil. Hepsi üst düzey oyuncu.
1: Doğru.
0: Bunları domine etmek ya da bunları disipline etmek gibi bir şey olamaz. Futbolcu bilecek. Yani Samsunspor maçının tarihi maçı olduğunu, şampiyonluğun bir puanı getirip yettiğini falan bilmiyor mu mesela? Biliyor.
2: İşte Samsun maçında, bence Samsunspor maçında en az kabahatli olan isim bence bu kez Okan Buruk'tu. Oyuncu grubunun bence işi orada bitirmesi gerekirdi. Yani Galatasaray açısından söylüyorum bunu.
0: Hocaya şurada biraz şey yapalım. Değişiklikler konusunda.
2: Kadro konusunda değişiklikler konusunda. Bir tane mecburi değişiklik yaptı ilk 11'de. Uğurcan yerine Günay. Derbi kazandı. 10 oyuncuyla.
0: Doğru olmadır. Ben olsam ben de. Garantiye almak için burada yaptığımız yerinde üstünde.
2: Hoca bence ciddiye aldı o maçı. Ya en azından rehavet hocada yoktu. Belki futbolcularda
1: var. Ciddiye almış. Tabii ki ciddiye aldı. Ama sahaya çıkan oyuncular aynı oyuncular olmasına rağmen ben bu kadar kötü. Osimhen'i diyorum. Bak Osimhen dünyanın en iyi futbolcularından biri. Nerede sahada bu kadar kötü olamazsın yani. Bu kadar formsuz olamazdı.
2: Katılıyorum. Galatasaray'da 2 sezondur belki de en kötü maçlarından biriydi.
0: En kötü performansı diyelim, evet.
1: En kötü performansı. Yani öteki oyunculara baktığın zaman 4-5 tane oyuncu daha eklediğin zaman buna maçın skoru 4-1 oldu.
0: Gol yedirdin. Kırmızı kart yedirdin. Evet. Gol kaçırdın. Yani olmayabilecek her şey vardı o Osimhen'in.
2: Oyun
0: yani
2: 1-1 iken kaçırdığı bir pozisyon var.
0: Kaçırdığı bir pozisyon var, çok net.
1: Samsunspor'un yapmak istediklerini Osimhen yaptı zaten.
0: İşte önde o baskıyı kurdu Samsunspor. Çok alışık değil çünkü rakiplerine Galatasaray'ın. Yani Galatasaray'ın böyle o Galatasaray'a karşı bu önelen baskısı oynayan takım çok azdır yani.
2: Samsunspor'un da bu arada hakkını verelim. Yani burada ya, maçı Galatasaray üzerinden okumak da haksızlık olur. Samsunspor gerçekten bence muazzam hazırlanmış. Muazzam bir taktik planı Thorsten Fink'ten ve kusursuz işledi bence tüm planlar. Çıkan 11 de bence biraz sürpriz oldu Galatasaray için. Orada çift santraforlu bir tercih Ndiaye ve Muadil Maci bence çok beklenmiyordu. Galatasaray cephesinde o 11.
0: Ben bekliyordum. Muadil Maci'yi bekliyordum yine o zaman da.
2: Yani Samsunspor'un da bence burada hakkını verelim.
0: Bu arada Muadil
1: Maci... Tabii ki ya, Samsunspor yani ya, gayet iyi oynadı yani.
0: Tabii yeni hocası, camia, taraftar çok maçı gösterdi. Ki. Orada Fuat Çapa gibi tecrübeli bir teknik adam var. Sportif direktör olmuş olsa da hocayla falan çünkü bir başarı ekip işidir ya. Onlar bir anda başkanın analizler...
1: Başkanın da hepsi bir açıklaması var. Yani önümüzdeki senelerde Samsunspor'un çok üst düzey bir takımla lige hükmedeceğiz diyor yani. Avrupa'ya kadar gideceğiz diyor yani.
0: Avrupa'daydı zaten. Avrupa'ya kadar gideceğiz. Ne kadar gidebilir? Bak çok bu sene mesela göğsümüzü kapattılar.
2: 7 sezonda Avrupa'da yok.
0: Avrupa planı yapacağız yani, diyor o zaman yani.
2: Yani bu arada çünkü... matematiksel şansı sanırım hala var ama tabii çok kolay değil. Orada önünde Göztepe var, Başakşehir var. Kupada zaten veda etti.
0: Futbolcular nasıl, teknik adamlar nasıl, hani bazı şeylerden ders almışlar, Avrupa'ya gideceğiz diyorsa en son Avrupa'ya veda maçından sonra taraftarlara sistemi vardı mesela orada. Öyle sistem ettiğiniz zaman taraftar her zaman haklıdır. Evet. Yani müşteri her zaman nasıl, taraftar her zaman haklıdır. Taraftar müşteri değildir ama o sürede o maçtan sonraki açıklamaları yani başkanın önüne geçti, maçın önüne geçti. Başkan da mesela daha sakin kalmalı, daha böyle bekleyerek açıklama yapmalı. Çünkü baktığın zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hep camialara bak, hep kızgınlık var başkana
1: karşı. Kesinlikle.
0: Yani ligimizin bu kadar değerli bir kulübü, Samsunspor benim için Karadeniz'in en güzellerinden bir tanesi. Ben orada çok mutlu olurum gittiği zaman. Çok güzel statları, takım öyle.
2: Çok güzel yemekleri.
0: Yemekleri, insanı gerçekten de güzel.
1: Herhalde.
0: Ama Sayın Başkan, yani bu başarı sezon başında Avrupa'da aldığı puanlarla bizim göğsümüzü kabarttı bu sene.
2: Kesinlikle
0: iki takım,
2: öyle.
0: İkinci takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsa
2: Avrupa'daki en başarılı takımımız bence.
0: Sonra sakatlıklardan dolayı biraz düşüşe geçti. Son kötü bir elenme oldu. Ama buna rağmen bakıyorsun Beşiktaşlı kızıyor, Galatasaraylı kızıyor, Fenerli. O zaman bu yerde bir yanlış var. Yani Samsunspor üzerinden gidiyorsak, Sayın Başkan üzerinden gidiyorsak.
2: Başkan biraz heyecanlı, böyle çok duygusal. Bence
0: çok emeği var. Buna da saygı duyuyorum.
2: Bir insan olduğu için de bazen açıklamaları çok farklı bence olabiliyor ve anlaşılabiliyor.
0: Ya ben de burada bazen çok şey...
2: politik değil tırnak içerisinde. Hani
0: ben de çok politik değilimdir. Çok netimdir ama bazen her de söylenmez mesela. Ben hep söylerim. Sohbette hocamla içeride ne konuşuyorsam gelip burada da söylerim. Bana diyemez sonra ya içeride böyle demiştin diye.
1: Her
0: ama,
1: doğru her yerde söylenmez derlermiş.
0: Bir yere kadar hocam ama şimdi mesela burada tabii ki her doğru. İçeride mesela biraz daha argo konuşursun. Burada daha yumuşak. Çünkü tabii burada ki senin kitlen var. Çok fazla insan seyrediyor. Dolayısıyla peki, burada Samsunspor'a bir kez daha tebrik edelim. İyi mücadele ediyorlar.
1: Evet, tebrik edelim.
0: Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Avrupa'da da. Ama Galatasaray'ın yani şu anda baktığın zaman iki beraberlik bir galibiyet yetiyor. Yani
2: Kemal
0: maçı...
2: Burgaz'da nasıl bir hava var takımda şu an? Bir endişe söz konusu olabilir mi kalan iki

0: maç öncesi ligde?
1: Ya endişe belki değil ama şu anda Samsunspor maçında mesela...
0: Ya da panik
1: mesela,
0: mi demek gerekiyor doğru ifadeyle?
1: Başkan biraz daha ön plana çıktı. Futbolcularla Kemerburgaz'a cumartesi gününe kadar futbolcularla, çünkü böyle kriz anlarında ortaya çıkmak. Bu kriz demeyelim ama sonuçta bir 4-1'lik mağlubiyet var. Kolay değil. Bu böyle Galatasaray en son 4 sene önce Avrupa'da sen bu golü Liverpool'dan yedin yani. Bir de doğru. Frankfurt'tan yedin. Şimdi böyle bir durumda ister istemez bir panik olur futbolcularda. Ama Galatasaray'ın evinde oynayacağı için ben Antalya Spor'u öyle ya da böyle yenebileceğini düşünüyorum. Yeni taraftarıyla bir şampiyonluk.
2: Öyle görünüyor zaten. Yani.
1: Ama futboldur bu. Berabere kalırsın, Kasımpaşa maçına kalır. Orada da en az bir beraberlik gerekiyor. Ama iş oralara gelirse sıkıntı daha da büyür. Ben bu defa işi bitireceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani çünkü Antalya Spor'un gücü belli. Samsunspor gibi değil Antalya Spor.
0: Şöyle evet, bir durum da söz konusu sanırım takımda. Şimdi Dünya Kupası var hocam. Bazı futbolcuların biraz daha en azından Dünya Kupası öncesi dinlenme fırsatı bulabilmesi için Galatasaray'ın bir an önce şampiyonluğunu ilan etmesi de sanırım.
1: O çok önemli.
0: Önemli.
1: Futbolcuların dinlenmesi.
0: Hoca da aslında bunu Samsunspor maçı öncesi biraz ifade etti açıklamalarında. Bir an önce şampiyon olmak istiyoruz dedi. Süper Lig'de yerli oyuncular var. Çok fazla evet. Galatasaray'da Dünya Kupası'na gitmesi çok yüksek ihtimal isimler var. Bu anlamda hani bir an önce bitirmek, belki son haftaya bırakmamak işte Kasımpaşa maçını çok önemli.
1: Ben maç günü yaptığımız yayında bizim diğer stüdyodaydık. Bunların aynısını söyledim. Yani Galatasaray'la futbolcular, teknik heyet bu maçı kazanıp tatile çıkıp bazı oyuncuları oraya erken göndermek düşüncesi olduğunu birebir Okan Hoca da aynı şeyleri söyledi baktığın zaman. Doğru, çünkü konuşulan bu. Bilgi bu yönde.
0: Çünkü 1 Haziran'da hazırlık maçı var milli
1: takımın. Galatasaray maça motive olur. Osimhen'i bir daha bu kadar aynı şekilde göremeyiz. Bir Torreira'nın sakatlığı vardı, oyundan çıktı. Torreira'nın olmaması, ki olmama ihtimali yüksek gibi gözüküyor.
0: Öyle mi?
1: Torreira önemli bir oyuncu. Evet, Antalya Spor maçında şimdi o dün de tedaviyle geçirdi. Sara yetişebilir. Sara da çünkü ufak bir sakatlığı var. Yunus da dün salonda çalıştı.
0: Galatasaray Sara için sezon sonunu mu bekliyor?
1: Satış için mi?
0: Evet.
1: Yani Galatasaray'ın her şeyi yapıp ama satma konusunda çok becerikli olmadığını hep söylüyorum. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bu sene konuşulanlara bakarsak çok ciddi gelirler elde edilecek gibi gözüküyor.
0: Evet, şu an ama konuşulanlar
1: biz,
0: öyle.
1: Peki bir sene önceye gidelim, Ağustos ayına gidelim ya da Haziran ayına gidelim, Temmuz ayına gidelim. Aynı şeyleri birçok futbolcu için yine söylüyorduk. Biz Sacha Boey transferi gerçekleştirdik Galatasaray 30 milyon euroya. O dönem yöneticisi 15-16 milyon euro'dan Bayern Münih'i sıkıştırdı köşeye. Çünkü sağ bek arıyorlardı. Hocası Bayern Münih hocası
0: Vincent Kompany. Bir önceki mi?
1: O dönemdeki hocası ya.
0: Kim? Hansi Flick? Yok, Nagelsmann.
1: Değil.
0: Jurgen Nagelsmann vardı. Yok muydu? Bakacağım.
1: Şey vardı ya. Diyorum. Galatasaray'ın da
0: Sen devam
1: Tudor
0: et.
1: Diye, şey. Yani hemen... genç ya, bir ara ilk Galatasaray 2011'de yazmıştım hatta başlangıcında. Ergün konuştuğum adam. Tuel.
0: Thomas Tuel.
1: Tuel vardı. Tuel de bildiği iki maçta da çünkü Galatasaray'a karşı...
0: Sonra İngiltere milli takımına gitti
1: iki
0: zaten.
1: İki takımda, iki maçta da oynadığı için çok istemişti. Yöneticimi çok sıkıştırdı, Galatasaray da oradan istediğini aldı. Hani bu sene baktığın zaman Barış için,
0: evet,
1: Osimhen için,
0: Nagelsmann
1: Torreira
0: sonrası
1: için,
0: Tuel. Sonra da zaten Vincent Kompany.
1: Tuel iki maçta
2: en az 4-5 oyuncu var şu anda Galatasaray'dan.
1: Hocam ama her sene aynı şeyi söylüyoruz. Bu sene Galatasaray yönetimi bunu yapması lazım. Mutlak şekilde ve de takımı değiştirmesi lazım. Galatasaray'da artık senin az önce
2: bahsettiğin...
1: Yeni heyecan. Doymuşluk var. 4 sene üstte kazanan şampiyon takımda baktığın zaman burada kim var? 4 şampiyonluk yaşayan Abdülkerim var. Torreira var.
0: Icardi var.
1: Evet. Yunus'u sayman.
0: Kaan Ayhan var mı?
1: Kaan Ayhan yok. Yunus
0: İlk
1: vardı. Yunus
0: da yok muydu?
1: Yunus şey yaptı. İngiltere'ye gitti geldi. Yok, 4 şampiyonlukta 3'ü var. Evet. Yunus'un çünkü bir senesi İngiltere bu arada Okan Hoca'yla beraber.
2: Günay var. Kiralık.
1: Evet.
2: Günay var.
0: Günay da bir sezon
1: yok,
0: sonuna geldi
1: yok
0: galiba.
1: Bu öyle takım mi içinde 4 senelik şampiyonluk içinde Torreira, Icardi, Abdülkerim. Icardi, başka yok.
0: Torreira, Icardi, bölge gidelim mi? Kalede zaten yok. Savunmada Abdülkerim var.
1: Bakayım şöyle.
0: Abdülkerim
1: burada
0: dışında yok. Davinson ilk sezon yoktu. Orta sahada Torreira var. Hücumda Icardi var. Barış Alper var.
1: Barış, Icardi, Torreira, Abdülkerim Bardakçı. Yunus'u koymuyorum çünkü bir senesi yok.
0: Leicester'daydı, evet.
1: Evet, 4 tane oyuncu var. 5. sayamayız.
0: Doğru.
1: Sürekli değişen bir kadro ve bu oyuncuların da aşağı yukarı Yunus için de geçen sene satılabilir ihtimali vardı. Barış direkten döndü.

0: Alsaydı Berkan olabilirdi. Devre arası ayrıldı. Berkan da çünkü 3 şampiyonluk da vardı.
1: Tabii.
0: Ama Konyaspor'a gitti sonra.
1: Berkan da bir ara kiralık gitti. Berkan da gitti geldi.
0: İtalya'ya gitti.
1: Evet, Berkan da gitti geldi. Yani dolu dolu 4 sene yaşayan, 4. şampiyonluğu yaşayacak olan bu futbolcular var. Olması halinde. Yok, ciddi bir değişim olacak Galatasaray. Net.
2: Ya zaten olması gerekiyor çünkü.
1: Hocayla şampiyon olması halinde devam edilir. Hocayla yol ayrılsın diye sosyal medyada birçok yazılan, çizilen, konuşulan. Dünya üzerinde 4 sene şampiyon olan bir takımın hocasını göndermek kolay bir şey değil. Yani
0: ya rakiplerin bu arada teknik
1: şöyle olur, hoca teklif alır.
0: Sirkülasyonunu düşününce şu 4 yılda yani Beşiktaş ya çok... 8 tane hoca değiştirmiş. Trabzonspor'la Fenerbahçe 4'er hoca değiştirmiş. Evet. Galatasaray 4 sezondur Okan Buruk'la devam ediyor ve 4. şampiyonluğa galibiyet uzak.
1: Velev ki rakipleriniz de aynı Okan Hoca gibi 4 senede aynı hocayla devam ettin. Ama 4 sene şampiyon olmuş bir adamın kendisi ben bir tarafa gitmiyorum, Avrupa'da bir takıma gitmiyorum demediği sürece
0: doğru.
1: Ne kadar eleştirseniz gönderemezsiniz yani.
0: Katılıyorum. Hocam sizce?
2: Ya bence de yani başarılı yani. Şimdi kalkıp da 4 sene üst üste şampiyonluğu yaşatmaya çalışan bir hocayla devam etmemek akıl işi değil. Sadece bunu yapacağın iş transferler.
1: Yanlışları mutlaka vardır. Yanlışlarını konuşacağız. Yanlış. Ya bu sezon ya özellikle, zaten özellikle bu sezon.
2: Kendini analiz etmek zorunda.
0: Hocam, 4 sezonluk, 4 yıllık Okan Buruk döneminin en çok puan kaybedilen sezonu oldu.
1: Ya bu sene 4, 3 senede 6 maç var. Bu sene 4 maç var.
0: 4 mağlubiyeti var.
1: Beraberliklerde de fazla. Yani ya Galatasaray'ın bu konuda...
2: Zaten bak şunu söyleyeceğim. Hoca ekibiyle beraber oturur bunları analiz.
0: 22 puan kaybetti ligde. 96 puanın, ya, 96 potansiyel puanın 74'ünü alabildi.
1: Zaten fazla uzak değilim. Hemen 102 puanla şampiyon olmuş bir Galatasaray olarak.
0: 3 beraberliği, 3 beraberliği var sanırım. 23 galibiyeti var.
1: Pratik olarak, teorik olarak hemen söyleyelim. Bir Fenerbahçe'ye karşı hani evinde 2 puan bıraktı. Trabzon'a 5 puan bıraktı. Beşiktaş'a ilk maçta 2 puan. Sadece yani önceki yıllarda... Evet,
0: 5 beraberliği var pardon. 23 galibiyet, 5 beraberlik, 4 de mağlubiyeti var ligde.
1: Trabzon'a 4 puan. Beraberlik baktığın zaman.
2: Çok ama yani ilk maçta puan kaybı çok fazla.
1: Yani önceki seneler...
0: puan kaybetti sezon.
2: Evet.
1: Yani... önceki sezonlarda büyük takımlara karşı çok ciddi üstünlüğü vardı.
0: Geçen sezon 1 mağlubiyeti vardı.
1: Evet.
2: Ligde. O da ya şimdi burada
1: şeyle Beşiktaş'a karşı
0: evet deplasmanda.
2: Ya burada hocanın önlem alması gereken şey şu. Yani bu sezon yaşadığı mağlubiyetler, beraberlikleri, maçları izleyip analiz yapacak. Her hoca bunları zaten yapması gerekiyor. Okan Hoca da bunları ekibiyle beraber toplanıp yapacak. Nerede hata yaptık? Nerede oyuncular hata yaptı? Onları bırakacak. Yapılacak transferlerle beraber çok daha farklı bir ortam yaratmak zorundalar. Çünkü taraftarları heyecanlandırmazsan keyif almaz taraftar.
0: Doğru. Peki ben şöyle tek tek bazı isimleri sorayım. Kalma ihtimali veya kalmama ihtimali yüksek yönünde sizden de yorum cevap rica edeyim Savaş Orlu istihbaratınızı. Bugün artık 5 Mayıs. Mauro Icardi konusu nasıl sonuçlanacak sizce?
1: Yani yeni bir yol haritası belirlemeye başlamıştır. Çalışmalar. Beklentisi devam etmek istiyor. Ama Galatasaray'da yenileneye ihtiyacı var. Yenilenmek istiyor.
0: Peki.
1: Yani o yüzden ben Icardi ile devam edeceğini çok fazla ihtimal vermiyorum.
0: Peki. Lucas Torreira.
1: Net ayrılıyor diyebilirim.
0: Ayrılıyor.
1: Net ayrılıyor diyebilirim. Yani çünkü çok sağlam bilgi. Onun şoförü var, aşçısı var, çalışanları var. Maaşlarını ödelemiş. Vedalaşmış gibi.
0: Hazırlık yapıyor o zaman.
1: Tabii. O yüzden dedim. Veda
0: hazırlanıyor.
1: Veda hazırlanıyor. Çünkü şoförünün de daha açık konuşma aşçısının da bunların çünkü özel şeyleri var. Bunlarla vedalaştığını duydum.
0: Barış Alper Yılmaz.
1: Tekliflere bağlı. Barış Alper Yılmaz'da beklenti yüksek çünkü sezon başı 40-50 milyon eurolar. Şu anda o rakamlar gelirse bu da olabilir ama şu ana kadar net gelen bir şey yok.
0: Yani Gabriel falan... Sarı'yı sormuştum ama tekrar sorayım.
1: Sarı için de şu anda net bir şey yok. Yani kalır.
2: Osimhen
1: ciddi bir şey olmasa.
0: Onu sona saklıyordum.
2: Pardon. Özür dilerim.
1: Salah'ı.
0: Estağfurullah şaka yapıyorum.
1: Salah'ı teklif geliyor.
0: Salah'ı teklif geliyor. Teklif Juventus var. Maçı öncesi babasının bir açıklaması vardı. Hatta beraber yayındaydık hatırlarsınız o günü maç evet. Günü. Macar basınındaydı sanırım bir röportaj veriyor. Doğru. Çalay'ın babası. Liverpool'un bir ilgisi olduğunu bizzat kendisi röportajda söylemişti ve sezon sonunda, daha doğrusu gelecekte neden olmasın diye babası böyle bir açık kapı bırakmıştı ayrılığı o dönem.
1: Takım ismi vermeden 4-5 takımın ciddi ilgisi olduğunu biliyorum. Yani bize gelen net bilgi.
0: Roland Şalay.
1: Evet, şu anda takım içinde çünkü baktığın zaman hani bir kanattan bir bek oluşmuş bir Şalay'a.
0: Doğru.
1: Şu artık anda işini de çok iyi yapıyor. Artık sağ bek. Böyle bazı pozlar var çünkü.
0: Ferdi var.
1: Tam örnek verecektim. Ferdi örneği var. Ferdi gibi hızlı, hareketli, ortalar yapabiliyor.
2: Disiplinli oyuncu bir de.
1: Ne yapacağını biliyor.
2: Kesinlikle.
1: Çok. Nerede duracağını doğru biliyor.
0: Görev adamı.
1: Oyun içinde ne verirsen onu yapıyor. Dolayısıyla bu oyuncuya teklif, ben bir numaraya koyuyorum Şalay'ı.
0: Davinson Sanchez.
1: Boss, patron. Patron ama son maçlarda patronluktan uzak.
0: Kötüydü çünkü Samsun spor maçında.
1: Sadece Samsun değil, Fenerbahçe maçında da hata yaptı. Penaltı yaptı, doğru. Kademe hatası penaltı yaptı. Birkaç maçtır öyle. Onunla ilgili de bir soru işareti koyuyorum kocaman. Çünkü hakikaten takımda ona patron diyorlardı, boss diyorlardı. Ama bu son haftalardaki performansı oldukça düşük. Her şey olabilir onunla ilgili.
0: Peki kaç dakikamız var diye bir yönetmenim Ali abiye sormak isterim. Peki o zaman Victor Osimhen'i sorayım.
1: Osimhen için Galatasaray en az 100 milyon eurolar, 120 milyon eurolardan bahsediliyor. Mutlaka ilgi olur. Galatasaray sezon başında nasıl son güne kadar bu transfer için beklediyse, bu sene Nijerya'da Dünya Kupası'nda da yoklar çünkü baktığın evet zaman.
0: O da
1: dezavantaj, çok acı bir kayıpla, yani beklenmedik bir kayıpla gidemediler.
0: Gitse bu arada Osimhen'le ilgili gitseler, durum çok daha farklı olabilirdi.
1: Çok farklı şeyler konuşabilirdim. Ama böyle 120-150 yazanlara da biraz gülüyorum.
2: Peki
1: kimse kusura bakmasın.
0: Bulmaz bunu söylediğim için.
1: O seviyeleri bulması için Osimhen'in bu seneki performansı, sakatlığı ve gol sayısı. Arkamıza bir gol krallığı sıralamasını koydukları zaman bakalım, bakın ne çıkacak. Ligimizin yani en değerli oyuncusu. Bununla mutlaka sen bir golcü alırken ilk baktığın şey ne?
0: Kaç gol atmış. Katkısı
1: ve kaç gol atmış.
0: Doğru.
1: İstersen ağzınla kuş. Osimhen çok özel bir oyuncu. Ama eleştiriyoruz ya, diyoruz adam 3 gol atmış. Şerif'i transfer etti Fenerbahçe. Yani Osimhen'le kıyas götürmez, ayrı bir şey ama adama dedik ki şu kadar maçta 2 gol atmış.
0: Geçen yıl mesela bence çok daha dominant bir performansı vardı Osimhen'in.
1: Tabii. Bir de hafif bir sakatlık. Hem Adel'e hem elinden.
0: Hala bu arada özel bir oyuncu, yanlış anlaşılmasın burada. Çok özel bir oyuncu. Eleştirecek değilim ama hani geçen yılki performansının bence bu sezon aşağısında kaldı.
1: Ben 100 milyon euro üzerinde her paraya veririm.
2: Ben şunu söyleyeyim yalnız, buna ekleme yapacağım.
0: Tabii ki hocam.
2: Icardi ile beraber hani Icardi'nin hani sakatlıktan sonra başladı ya, sanki o arada bir sürtüşmeye yakın bir şey yaşanıyor gibi oldu diye düşünüyorum.
0: Yani Icardi ile Osimhen arasında mı?
2: Arasında değil. Yani Osimhen oynuyor, Icardi oynamıyor ya.
0: Evet.
2: Mesela Osimhen'in orada da bir moral bozukluğu yaşamış olabileceğini düşünüyorum. Yani bir huzursuzluk ortamı oluştu çünkü.
1: Bu satışlarla ilgili son bir şey aklıma geldi. Mesela bu sene başkan transferlerde biraz daha ön planda olacak. Geçen sene hep arka plandaydı. Son sözü söyleyen hep başkandır. Ama başkan,
2: ben peki bir şey
1: başkan normal
2: bir
1: ticarette almayı da satmayı diye bir hocam veriyorum. Gomez ve Cenk abinin soy ismi neydi ya?
0: Cenk Ergün.
1: Cenk Ergün ve Gomez'in de arka planda olabileceği söyleniyordu. Gomez de tabii ki Avrupa piyasası futbolculuğundan beri bilen bu isimler.
0: Görevde transferlerde mi geliyor bu ikisi?
1: Öyle bir iddia var.
0: Sportif direktör gibi mi?
1: Sportif direktör gibi, yani transferlerde yardımcı olacak gibi. Böyle
0: Afeşin
1: bir şey olursa.
0: Bir Gomez ve Cenk Ergün.
1: Öyle konuşuluyor, daha teyit yok, onu söyleyeyim.
0: Bunlar ama yönetimde değil.
1: Yok, yönetim dışında.
0: Profesyonel olarak
1: tabii,
0: kulüpte sportif
1: profesyonel
0: direktör
1: olarak görev alabilirler. Cenk Ergün olayla ayrılmıştı zaten. Ama Galatasaray evet hizmetleri çok fazla. Ben onu söyleyemem. Yani birçok Gomez'i de getiren oydu. O zamanlar Endia'yı getiren o. Fernando'yu getiren o.
0: Belhanda.
1: Sabek.
0: Fegoli. Mariano.
1: Mariano, Sabek. O zaman en iyi Sabek'i. Bunlar hep Cenk Ergün yapmıştı o dönemde transferi. Dolayısıyla biraz hareketli bir süreç olur. Onlar da gelirse eğer.
2: Peki Savaş, sen Okan Buruk'la ilgili ne diyeceksin?
1: Kalışıyla mı yoksa genel mi?
2: Gidişi, kalışı.
1: Hocam kalır.
2: Söylemler var ya, onun için söylüyorum.
1: Söylemlerin hepsi havada kalır, Okan Hoca da kalır. Evet, bak bağladım. Söylemler havada kalır, Okan Hoca da kalır. 4 senelik şampiyon bir takım hocasını gönderemezsiniz. Hoca da gitmez. 5.
2: Ama çok söylem var. Gider. Çok
1: kendisi gitmeli, isterse İtalya'dan teklif gelirse.
0: Gitmeli, daha doğru ifade edelim. Gider demeyeyim ben. Bir tek ayrılık bence hoca isterse olmalı bu 4 yıllık
1: daha,
0: şampiyonluktan.
1: Bu daha doğru. Sonra. Ama hoca da kalmak istiyor. Çok ekstra bir
0: kritik
1: kulüp.
0: Çünkü bunu çok fazla
1: çünkü beşinci
0: duymuyoruz ya da bilmiyoruz. Hoca ne düşünüyor? Hoca ne istiyor? Yani hocanın planlaması nedir? Hoca burada mutlu mu?
1: Ben o zaman
0: yoksa
1: sana
0: bu kadar eleştiriden
1: ben o zaman sana bir şey söyleyeyim.
0: Hoca rahatsız mı?

0: cümle söyleyeceğim. Demin
1: lütfen.
0: Torreira için ne dedim? Vedaya hazırlanıyor dedim. Yani çalışan, evet. çalışanlarla vedalaştı. Onların hatta hak edişlerini falan da ödediğini duydum. Hocanın da Torreira'nın kalması için ikna etmeye çalıştım dedim. Burada her şey yatıyor. Demek ki hoca gitmek istemiyor.
1: Hoca
0: Torreira'nın kalmasını
2: istiyor.
0: Ama
2: teklif olur.
1: Evet. Yapıyor yani.
0: Hoca Torreira'yla devam etmek istiyor. Bu Okan Hoca'yla devam edeceği anlamına kalır.
1: Torreira ikna edilebilir mi?
0: Bence ikna edilemez. Çünkü
1: Torreira'nın acaba buradaki sorun biraz yeni sözleşme ve zam pazarlığı.
0: Yok, sözleşmesi var. Yapıldı. Aldı. Hoca, ama daha iki
1: kaç,
0: sözleşmesi
1: ne
0: var.
1: Kadar şu an maaşı?
0: İki sene sözleşmesi var. 5 milyon yakın para alıyor Torreira. Torreira az para almıyor. Yani insanlar dışarıdan zannetmesin ki Torreira 2 milyon euro oynuyor, 3 milyon euro oynuyor. Torreira'nın maaşla bir sorunu yok. Torreira'nın menajeri her sene hatırlayalım ya. Ülkesine gidecek. Arjantin'de. Boca'da futbol oynamak istiyor. Futbolu burada bırakmak istiyor gibi ideallerin olduğunu her dönem 2-3 defa duyuyoruz.
1: Bu sezon Torreira da bizzat kendisi de çok fazla röportaj verdi bu yönde.
0: Yani tatil, tatil dönemlerinde hep bu konuyla ilgili hatta ben istemedim. İşte bu disiplin deyince bu gelir
1: aklıma. Güney Amerika basınına röportajını gördük Torreira'nın. Hep bir kulüp adı geçti işte. Bir dönem Atletico Mineiro yazıldı. Boca ile ilgili zaten kendi açıklamaları var.
0: Burada da en çok kızdığım nokta bu olmuştur. Biz burada kendilerine yerli yabancı, yani yabancıya eskizmiz yani sen kafayı çevir bakmaz. Onu diyecektim. Ama adını soyadını sorsan adını soyadını söylemiyor evet. Sana yani mesela. O öyle bir durum yani.
1: Ama geleceğiyle ilgili sözleşmeli oyuncu kendi ülkesinin
0: maalesef bu
1: boy boy
0: bize, bizlere gelince aynısı. O yüzden de Torreira bunu 2-3 defa yaptı. Eski menajeri daha çıktı konuştu. Kendi menajeri çıktı konuştu. Yani kendisi de hatta birkaç kere ifade etti. Benim duyduğum son böyle bir şey olmazsa Torreira'nın yani bu Antalya Spor maçı zaten sakatlığından dolayı büyük ihtimal oynamayacak. Beklemiyorum çünkü oynamasın, sakat oldu. Samsun maçında çıkmıştı.
1: Peki bu ayrılık kolay olur mu? Yani çünkü sözleşmeli oyuncu yani yere çok kolay dolabilecek bir isim de değil. Yani ama sahadaki performansından ziyade şimdi Torreira'nın buraya kattığı ve hissettiği bir aidiyet de var.
0: Çok, çok doğru. Gidiyorsan der ki Galatasaray 3 milyon euro getir atıyorum.
1: Bizim kulüplerimiz bir oyuncuya talip olduğunda hiç kolay aldığını görmüyoruz.
3: Yok canım,
0: bizde bu gidenler yani zaten
3: fazlasıyla
1: bizde, ama bizdeki biz oyuncular yabancılar hep bir zemin hazırlıyor böyle.
0: Zemin hazırlıyor hatta öncesinde bazılarını da üzerine para veriyoruz gönderirken giderken.
1: Doğru.
0: Kendi göndermek istediğin üzerine para veriyorsun. Galatasaray Zaha'ya da Tete'ye de Sergio Oliveira gibi bir oyuncuya o dönemde 4,5-5 milyon euro fazladan para ödendi gitmesi için.
1: Doğru.
0: Şimdi hocam bir futbolcu gitmek istiyorsa Torreira değil ne olursa olsun onu tutamazsın. Gitmek istiyorum dedikten sonra Galatasaray'ın yapacağı şey var.
1: Gitmeli bu arada zaten.
0: Şu parayı ver diyeceksin.
1: Gitmek isteyene kaç para? Dur dememek lazım.
0: Deriz ki sana senin bir sene sözleşmen var. 3 milyon euro 5 milyon euroyu getir git.
1: Evet.
0: Ya da bu futbolculara mutlaka geçmişe dönük alacağı oluyor. Türk kulüplerinde olmaması doğru. Mümkün değil.
1: Onlardan vazgeç.
0: İleri alacağın var. 2 lira getir git dersin. Böyle olur. Bence zaten doldurdu süresini. Son maçlarda performans düşüklüğü olarak onda da ciddi bir düşüş var.
1: Bu arada kolay da değil. Yani ben bu olaya, bu tip durumlara şöyle bakıyorum. 4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani 4 yılda zaten bir insanın, bir sporcunun, futbolcunun fiziksel olarak zaten geriye gitmemesi çok
3: mümkün değil,
1: mümkün değil bence.
3: Bir de yaş alıyorsun evet. Bir her şeyden
0: ama,
3: önce.
0: Ama biraz da biraz bak kendine çok iyi bakan bir oyuncu. Torreira evet. Kendine sanırım. Çok iyi bakan.
3: Bakmasa zaten
0: hocam,
3: sahada
0: Atiba
3: o kadar.
0: Atiba kaç yaşında oynadı? 38 yaşına kadar oynadı.
3: 38 yaşına kadar oynadı Atiba. O da yani, çok iyi bakıyordu kendisi.
0: Torreira da mesela baktığın zaman fizikli kendine bakıyor.
1: 30 yaşındaymış bu arada.
3: Bir de Torreira
1: geldiğinde 36 yaşındaydı.
0: Torreira'yı ben o kız sınıfa koymuyorum. Yani Torreira'nın da
1: 96 doğumlu.
0: Önünde daha 5-6 senesi var. Belli ki yeni hedefleri var.
3: Ama Torreira şimdi bak orta sahada inanılmaz koşan, mücadele eden bir oyuncu. Yani hani düşüşe geçmesi, işte yaş aldıkça da geriye gitmesi çok normal. Yani şey değil, anormal değil yani.
0: Burada özel hayat, kız arkadaşı oldu, birliktelerdi, ayrıldılardı. Onların da zaman zaman inişli çıkışlı
3: zaten
0: döneminde.
3: Zaten onlar hep sahaya yansıyordu.
0: Onlar da inişli çıkış döneminde etkili oldu. Ama Galatasaray'a 4 senede çok şey verdi. Yani Galatasaray yönetimi,
1: İz
0: hocası gidiyorum dedikten sonra 4 şampiyonlukta
1: Icardi de öyle bu arada.
0: En gizli kahramanlarından bir tanesi Torreira.
1: Ya bence sezon sonu bilmiyorum tabii tasarruf ne yönde olur ama belki de Mauro Icardi bu sezon son kez bu hafta sonu Rams Park'a çıkacak.
0: Olabilir. Yani Kasımpaşa zaten taraftarlar
3: Icardi zaten eşyalarını göndermeye başlamış diye haber çıktı. Zaten.
0: Icardi mi? Icardi için duymadım.
3: Ben duydum ya.
0: Icardi için duymadım. Bak o, şimdi belli olan oyuncular var. Bu bir Asparagas olabilir.
3: Öyle mi?
0: Icardi belki de burada devam edecek Türkiye'de.
1: Eşyalarını gönderenler var mı yani?
0: Yok. Onunla ilgili ilk kez duyuyorum.
1: Icardi değil ama başka isimler
0: yok,
1: mi var?
0: Yok. Daha şu anda eşya hazırlayıp da arabasını hazırlayan falan duymadım. Icardi eşya değil, arabası da var ona bakarsan yani. Onu duymadım. Belki de Türkiye'de devam edecek.

0: Türkiye'de nerede devam edebilir Mauro Icardi? Ya şu an sesli düşünüyorum.
1: Bugün yeni Süper Lig'e çıkacak olan takımlara yazmaya başladılar. Yani bugün Jack de eğer Ahmet de oynuyorsa.
0: Erzurumspor çıkmayı garantiledi. Ahmetspor.
1: Ama şimdi bugün orada Jack ne var? Jack de Galatasaray'ın oyuncusuydu.
0: Yani
1: Icardi.
0: Son programı kapatırken çok ilginç bir konuya değindi. Ama bu konu konuşulmayı daha çok
1: Icardi
0: konuşulmayı hak eden bir konu. Son cümleyi alayım.
1: Süper Lig'de birçok takımda oynayabilir Icardi.
0: Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum Saffet İşler, Savaş Şorlu, ağzınıza sağlık. Birazdan Alspor ekranlarında Kerem Can Bulat ve konukları Tüpraş Stadyumu'ndan canlı yayında karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: Reklam.
2: Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Olmaya da gerek yok. Herkes bu maçı istiyor şu an. İnanılmaz motive etti. Hocalar da motive etti. Yani ben Konya tarafını daha çok biliyorum aslında. Evet. Bütün şehir kenetlenmiş durumda. Beşiktaş da aynı şekilde. Tamamen kupaya odaklandı diyebiliriz. Tabii, yani. Tabii. Şu anda Beşiktaş için de çok önemli bir maç. Konya için de çok önemli bir maç. Motivasyon olarak bir eksik olacağını düşünmüyorum zaten.
2: Beşiktaş zaten aslında haftalardır, hatta belki 1-2 aydır esas hedefin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu her zaman söylüyor. Konya Spor'un da ciddi anlamda kupada var olmayı hep isteyen, seven ve buraları kovalayan, buralarda olan bir takım olduğunu da biliyoruz Okan Koç. Bu da herhalde yarı final heyecanını biraz yukarıda çekiyor iki takımın da yüksek duygularla gelmesi.
3: Bak, iki dönem Konya'da oynadım. Halkı, taraftarı futbola inanılmaz derece saygı duyuyor ve seviyor.
1: Evet.
3: Aşıklar. Çok seviyor. Futbolculara inanılmaz derecede ilgi gösteriyorlar. Bir yere gittiği zaman hesap almazlardı. Benden alırlardı bazı yerlerde, bazı yerlerde almazlardı. Her neyse, bu ironik atayım dedim araya da. Yani futbolu seven bir şehir. Tabii ki de büyük bir camia, yani iyi bir camia, gerçekten köklü bir camia. Değer veriyorlar futbolculara dedim az önce. Camia olarak, taraftar olarak da inançlı bir kitleye sahip. Onlar da bu kupayı tabii ki de tercih edecektir, isteyecektir. Sonuçta yani ligimizin önemli bir kulüplerinden bir tanesi. Ama şimdi Beşiktaş takımı bu sezonun en önemli maçına çıkıyor. Yani yaklaşık 15-20 milyon taraftarlı kitlesine sahip olan, taraftarın beklentisi yüksek. Yani bu sezon başında özellikle çok yüksekti. Beklentiler karşılanmadı. En azından bu kupayla taçlandırın, ödüllendirin taraftarını. Bunun bilincinde Selim'in dediği gibi bir futbolcu topluluğu olacaktır sahada. Evet. Ama biz burada ne söylersek söyleyelim. Bak, Selim de top oynadı. Üst seviyelerde çok iyi futbol oynadı. Gerçekten defansta o liderlik vasfı olan, hava hakimiyeti olan, oyun kurardı.
2: Farklı agresif, pozisyonlarda farklı da
3: oynadı. Ama
2: kolay bir şey değil.
3: Yani kolay değil. Bir de telafisi olmayan bölgede oynadı.
1: Evet,
3: yani
1: işte evet.
3: Sorumluluk alınan bir bölgeydi.
1: Bu orası. Maçların hiç yok.
3: Tabii. Evet. Yani telafisi olmayan. Bir hata yaptığı zaman bakıyor Selim tabelaya mesela. Anladın? Nereden benim sahimde olduğu gibi. Yani evet. Şunu demek istiyorum. Çok güzel bir yere değindi. Sistem, taktik, işte o bu bir kenarı artık. O seviyelerde oynayan oyuncular bu maçın önemini bilerek sahaya çıkacaktır. Ne yapmaları gerektiğini bilerek sahaya çıkacaktır. Hep söylerim abi. İsteyen, arzulayan, daha çok mücadele eden her zaman bir adım öndedir. Bir de taraftarın büyük cami evet. oldu mu biraz da tabii tedirgin eder karşı tarafı.
1: Evet.
3: Ben Anadolu takımlarında da oynadım. Büyük takımda da oynadım. Anadolu takımlarında oynarken büyük takım sana müsaade ederse daha cesaretli oluyorsun. Sahada daha çok sorumluluk alıyorsun. Ama üstüne geldikçe artık belli bir zamandan sonra, yani önündeki 3. bölge, 2. bölge oyuncular çok fazla risk almadığı zamanlar ne yapıyorsun biliyor musun? Yeter diyorsun artık. Yani Selim de bunları yaşamıştı.
1: Evet, evet,
3: yani
1: evet.
3: Biz mücadele ediyoruz, giriyoruz kademeye, boğuşuyoruz, hava hakimiyeti o bu. Bakıyor işte Okan ileride salağa atıyor. Öbürü ileride işte alıp veriyor, kaptırıyor topu. Ya bir zamandan ona tükenmişlik sendromu. Bana ne diyorsun? Hata yapma olasılığı yükseliyor. Yani iki takım da bu maça çok değer veriyor, önem veriyor. Konya hakikaten bak çok değer verdiğim, sevdiğim bir camia. Çok severim ben. Orada çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar var. Hala görüştüğüm Konyalı arkadaşlarım, dostlarım var. Yani onlar da bu maçı almak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ama bir tarafta da şimdi büyük bir camia. Beşiktaş takımı taraftarı arkasında 41 bin kişi. Yani bu coşkuyu, bu arzuyu o futbolculara hissettirip sahada farklı bir kimliğe bürünecek bir oyuncu topluluğu olacaktır. Yani keyifli, senin dediğin gibi tempolu, gitgelli bir maç olacak. Ama İlhan Hoca geldikten sonra
1: evet,
3: takıma müthiş dokunmuş ve takım hakikaten bir seviye daha atladı bana göre.
2: Selim Hocam, sezon başı ben Konya'ya gitmiştim. Takımın evet. durumu da çok iyi değildi. Yani acaba ligi bu sene nasıl bitiririz, kalabilir miyiz? Evet. Bunların konuşulduğu bir ortam vardı ama hakikaten İlhan Hoca'nın gelişiyle beraber o Galatasaray galibiyeti sanki her şeyi değiştirdi. Kupada Fenerbahçe'yi eledi Konya Spor.
1: Evet.
2: Ligde Trabzonspor'u yendi. Şu anda şehirde nasıl bir hava var? Ne gözlemliyorsunuz bu maç öncesinde?
1: Şöyle, ben transfer yasa olduğu zamandan beri Konya'da olduğum için, yani altyapıya 2008'de gittim. Hı hı. Konya'da bu atmosferi, bu havayı yakalamak hocalar için şöyle zor. Artık bir başarıyı gördü Konya. Türkiye Kupası'nı aldığımız dönem. Türkiye Kupası'nı aldı, Süper Kupa'yı aldı. 2 sene UEFA'da oynadık. Ondan sonra artık taraftar ister istemez doyumsuzlaşıyor. Daha ilerisi, bunun bir ilerisi şampiyonluk. Hatta İlhan Hoca'nın önceki döneminde de buna çok yaklaşmıştı Konyaspor. Yakinen takip eden biri olarak İlhan Hoca ile Konyaspor'un kimyası tutuyor.
2: Evet.

0: Yani bunu hatta İlhan Hoca geldiğinde bir acaba mıydı? Hani nasıl olurdu? Ben yakinen işte Antalya maçında Antalya'da da izledim. Önceki Fenerbahçe'yi elediği maçta da ben yorumdaydım hatta o zaman. O zaman da söylemiştim. Konya o enerjiyi İlhan Hoca sayesinde normalde 10-12 haftada yakalayacaksa 3-4 haftada o
1: Evet.
0: beklenilen sonuca geldi. Zaten yönetim de onu düşünerek İlhan Hoca'ya getirdi. İlhan Hoca'nın da omuzlarında bu baskı vardı. Çünkü ondan ne istenildiğini biliyordu. O kimyanın uyuşması belki 7-8 haftalık, 10 haftalık süreçteki olayı 2-3 haftaya evirdi ve gelen dediğiniz gibi Galatasaray galibiyeti, daha sonra özgüven oluştu. Yani ben şu anki günümüz futbolunda bu sistemde çok rotasyonlu kadroya inanmasam da, yani artık böyle bazı oyuncular ince ince, böyle bazı oyuncular detay belirliyor.
1: Tamam.
0: Diğer türlü çoğu takım bir sistemi var. Ama Antalya Spor maçından beri Konya Spor tamamen kupaya odaklanmış durumda.
2: Evet.
0: Kupanın favorisi olarak gösterilen takımlar işte Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, elendi ve Fenerbahçe de o zaman, yani Fenerbahçe maçından daha zor geçecek bu maç Konyaspor için. Çünkü o zaman Fenerbahçe'de de bir acaba mı vardı? Hafta sonu derbi vardı ki Konyaspor o zaman konuştuğumuzda da genelde Anadolu takımları abi biliyorsun hani biraz daha böyle geçiş oyununa evrilir. Ama Konyaspor yani bekleyip geçiş oyunu değil ama 3'ten 2'ye 2'den 1'e inanılmaz takım halinde reaksiyon
2: organize
0: gösteriyor.
2: geçiyor.
0: İnanılmaz organize
2: ama
0: geçiyor.
2: İlhan Hoca da zaten bu oyun tarzını sever. Yani tipik bir
0: Evet.
2: Anadolu takımı
0: Evet.
2: mantalitesinde bir hoca değil İlhan
0: Değil,
2: Hoca.
0: ha onu söyleyecektim. Tipik işte geçiş oyunu bekleyelim, rakibin hatasını değil. İlhan Hoca tamamen sistemli bir şekilde bir an önce, yani bu kadar hızlı geçeceğini belki getirenler, inananlar, hoca belki kendi de daha böyle meşakkatli geçeceğini düşünüyordur. Ama hocanın, ben birebir de tanıdığım için, hayalleri, hedefleri çok büyük. Yani çok çok duygusal birisi zaten de. İnanılmaz yaşıyor. Onu da takıma aşılamış durumda. Diğer maça göre daha zor geçecek bir
1: Tabii.
0: maç. Çünkü Beşiktaş da inanılmaz hazırlandı bu maça. Ve deplasmanda. Ama Konyaspor bildiğim kadarıyla 32 otobüs geliyor şu anda. Yani hatta aralarında da konuşuldu, hani paylaşıldı da, tamamen yeşil geliyor herkes. Tekrar o duyguyu yaşatmak istiyorlar. Finale kalmak istiyor. Finale kalırsak, hani Konya'da şöyle bir algı var. Finale kalırsak Konya finallerin takımı, biz şampiyonuz. Şu ana kadar hiç, yani ben kaç 2008'den 2020'ye kadar o dönemde hiç final kaybetmedik, öyle diyebilirim. Konya finallerin takımı. Bu maç çok önemli Konya için. Bakalım beklediğimiz gibi olursa farklı bir sonuca da gidebilir yani maç.
2: Okan Koç, yani bir teknik direktör tercihinin aslında ne kadar önemli olduğunu Konyaspor'da gördük. İlhan Hoca'ya da baktığımızda Konya'daki ilk döneminde de uzun diyebileceğimiz bir süreçte çalıştı. Rize'de de yine uzun çalıştı. Belki Konyaspor'da yine uzun bir dönemi olabilir. Yani hocanın tabii ki farklı hedefleri de olabilir ama Konyaspor'la da çok özdeşleşmiş bir isim bu kesin. Bunlar avantaj mıdır? Uzun çalışabileceğimiz bildiğim bir yerde olmak.
1: Ya onun için en büyük avantaj ligi biliyor. Ondan daha iyi avantaj, elindeki malzeme istediği oyun sistemine uyması gerekiyor. Karakteristik yapısı çok önemlidir. Yani oyuncunun profili belki istediğin oyun sistemine uyabilir ama karakter çok farklıdır yani. Bazı insanlar der işte karakter analizi dışarıda içeride farklı, işte orada niye farklı, dışarıda saha içinde farklı, ama saha içindeki karakteristik yapı çok farklıdır. Yani orada o futbolcunun hocanın ne istediğini bilip uygulaması çok önemli. İlhan Hoca'nın şu anda elindeki malzeme de çok iyi uygulayıp sahada da sergiliyor. O mücadeleyi gösteriyor. Oyun sistemini, oyun disiplinini, yani arzuluyor. Şimdi ne var biliyor musun? Sen az önce şeyi çok güzel bir yere değindin Selim. Yani 1-2-3, o geçişleri çok iyi yapıyor ve birlikler kompak hareket ediyor. Yani dağınık değil takım. İşte az önce anlattığım örneklemede, yani karakteristik yapısı uygun olan bir oyuncu topluluğu yakaladığın zaman istediğin oyun sistemini oynatırsın.
0: Evet.
1: İstediğin gibi oynatırsın yani. Oyuncular oynar. Sahada mücadele anlamında, organizasyon anlamında, işte kademe kayma, her şey çok önemli. Yani bunları yaptırabilirsin. Ama Kerem, bakıyorsun ya bu oyuncu iyi bir oyuncu, kaliteli bir ama istediklerini yapamıyor. Bir oyuncu yapmadığı zaman oyun disiplini tamamıyla
0: zincir,
1: dağılıyor.
0: O halka
1: kopuyor.
0: Kopuyor.
1: Koptuğu zaman da ne oluyor? Dağılıyorsun. Futbol hatalar oyunu. Sahneselik bile hata. anında hep söylerim sana. Tabelaya baktım ya, ciddi sorunlar yaşatabilir. İlhan Hoca da ligi bilmesi çok büyük bir avantaj. Sağda yani oyuncular o enerjisini de veriyor. Kenarda duruşuyla mücadele. Forma adaleti de çok önemli.
0: Evet, ama şehir uyumundan ziyade hani şunu diyebiliriz. Eski oyuncular da orada ama eskiden çok

0: oyuncusu da yok aslında İlhan Hoca'nın.
1: Şimdiki malzeme evet. Dediğim az önce dediğim gibi mesela değişik bir oyuncu topluluğu geldi. O zamanki gibi değil. Farklı oyuncu evet. topluluğu var. Bunların da yani onu tanıması, onun ne isteyip ne istemesini bilmesi çok önemli. Evet. Yani İlhan Hoca'nın ne istediğini biliyorlar. Yani uyguluyorlar. Hı. Bak bilen ve uygulamayan oyuncu topluluğu da var. Yani uygulamak istiyor ama olmuyor. Adamın potansiyeli, kapasitesi o. Evet. Yapamıyor. Şu anda elindeki malzeme bunu yapıyor. O yüzden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon maçlarında o oyunu sergilettirdi, izlettirdi. Yeri geldi 3. bölge oyunu. Yeri geldi 2. bölge. Yani o dengeyi sağlayabiliyor. Elinde kaliteli oyuncular, problem çözen yani oyuncular da var.
2: Topu kullanmayı bilen oyuncular da var.
1: Tabii,
2: hoca
1: tabii.
2: için de önemli.
1: Büyük bir avantaj.
2: Hatta hoca hani daha kreatif olmayan takımlarla da iş yaptı yani. Evet. Kendi oyununu da bir şekilde gösteriyordu ama şimdi Deniz gibi, Bardi gibi bugün de 11'de beklediğimiz oyunculara da sahip. Onlar da herhalde hocanın bu işlemi işletmesinde, sistemi işletmesinde epey yardımcı olan faktörler.
0: Tabii ki de. Ya uyum çok önemli. Gerçekten tamam. Sen de uyum çok önemli. Kursa şimdi ben gittiğimde İlhan Hoca ne gördüyse aynı eğitimi ben de göreceğim.
1: Tamam.
0: Siz ne gördüyseniz abi aynısını bizde. Bizden sonrakiler de aynı. Yani hocalık doğru yanlış değil. O kimya çok önemli ya. Bunu hani dışarıdakiler belki bu kadar anlayamaz ama içinde olunca anlıyorsun. Yani aynı futbolcu diyorsun ki bu takımda tamam. yani bu hocayla niye olmadı? Aslında bir problem de yok. Hani basında direkt yazılıp çiziliyor. Bir problem mi var? Bir sorun mu var hocayla ama alakası yok. O kimya çok önemli. Oyuncular hocaya yardım ediyor. Hocalar oyuncuya yardım ediyor bu sefer. Bence hocalıkta en önemli şey oyuncuyu inandırmak. Tamam. Oyuncular şu an inanılmaz inanmış durumda. Ve tabii burada hocayı da güçlü kılan hem camia hem de yönetim de hocayı güçlü kılıyor. Hoca da işini doğru yaptığı zaman oyuncu yani futbolcu akıllıdır yani
1: tabii
0: futbolcu onu görüyor.
1: Zaman...
2: Doğru.
0: İşler iyi gitti mi herkes mutlu şu anda. Hocaya tamamen teslim olmuş şekilde diyebilirim yani oyuncular.
2: İlhan Hoca'dan bahsettik. Biraz da Sergen Hoca'nın son durumu ve performansı hakkında konuşalım. Sergen Hoca sıkıntılı bir süreçte devraldı Okan evet, Koç evet. ve ligin ilk yarısı hakikaten zor bitti. Ama takviyelerle beraber takım biraz ivme kazandı. Hala böyle hayal ettiğimiz Beşiktaş var mı sorusuna belki özgüvenle evet diyemiyoruz. Ama gelişim sergilendiği de kesin. Sen nasıl görüyorsun Sergen Hoca'nın bakış açısını?
1: Şimdi Sergen Hoca bir oyun planı var, felsefesi ön alan oyunu. Ön alanda baskıyı kurup kırık stoper yani santrafor o dengeyi sağlayıp alan adam markajını yaptığın zaman istediğin oyunu izlettirebiliyorsun, izliyorsun. Yani oyuncular da o cevap veriyor ama işte önemli olan orada o alan adam markajı derim. O kaymalar çok önemlidir. Yani arkadaşın gittiği zaman öbür pas opsiyonunu değerlendirecek arkadaşını sen yardım edip öbür arkadaşın yani rakip takımın arkadaşının önüne geçmen gerekiyor. O pas opsiyonunu yaptırmaman lazım. Bunlar önemlidir.
0: Büyük ha, takım oyunu değil mi? Biz öyle diyoruz. Büyük takım oyunu.
1: Büyük takım oyunu. Beklentiler tamamıyla yani istenilen seviyede miydi? Bana göre değildi. Oyun olarak zaman zaman bunlar oldu. Hakikaten bir Göztepe maçı, bir Trabzon maçı. Yani

0: Konyaspor Beşiktaş'a konuk olacak. Takım kamp yaptığı otelden şimdi çıkış yapıyor. Futbolcular teker teker otobüse bindiler. Artık hareket etme anı bekleniyor. Tabii normalde 18.30 gibi takımın çıkış yapacağını belirtmiştik ama emniyet güçlerinden gelen mesajla birlikte çıkışın erkene çekildiğini sizlere aktarmış olalım. Konyaspor kafilesi fazlasıyla konsantre. Süper Lig'de kalma hedefleri gerçekleşti. Artık tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında buldukları golle elemeyi başarmışlardı. Şimdi rakip Beşiktaş yarı finalde Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da ATV ekranlarında olacak karşılaşma. Tümosan Konyaspor galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor. Futbolcuların teknik eğitim moralinin fazlasıyla yüksek olduğunu belirtelim. Günün erken saatlerinden itibaren Konyaspor'un kamp yaptığı otelde yayınlara başladık ve burada futbolcularla, teknik adamla diyaloglarımız oldu. Takımın fazlasıyla motive olduğunu ve bu karşılaşmaya hazır olduğunu belirtelim. Tümosan Konyaspor eksik ve cezalı futbolcusu yok. Tam kadro bir şekilde bu maça hazırlandı. Aslında hafta boyunca bu maçın hazırlıkları devam etti. Artık saatler ilerledikçe heyecanın da arttığını belirtelim. Yaklaşık olarak 15 dakika sonra Tüpraş Stadyumu'na giriş yapacak Konyaspor. Sonrasında maç saati artık Tüpraş Stadyumu'nda beklenmeye başlanacak. Takım 17 itibariyle akşam yemeğini yedi. Maç toplantısı yapıldı. Artık son hazırlıklar Tüpraş Stadyumu'nda olacak. Maç toplantısı ve sonrasında ısınmaya geçecek takım. Ve bu büyük heyecan ATV ekranlarında sahne alacak. Kazanan takımın adını finale yazdıracağını tekrar hatırlatalım. Finalde 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Bakalım ilk finalist kim olacak? Tümosan Konyaspor finali çok istiyor. Rakibi çok güçlü Beşiktaş. Tümosan Konyaspor'da konsantrasyon tamamlandı. Artık maç hazırlıkları bitmek üzere. Tüpraş Stadyumu'na hareket etti diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya aktardıkları için. Konyaspor yola çıktı sevgili seyirciler. Dolmabahçe'ye doğru geliyor konuk takım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Konya temsilcisi. İlerleyen dakikalarda muhtemel 11'ler üzerinde de dururuz. Ama zaten maç kadrolarının gelmesine de çok uzun bir zaman yok. Aşağı yukarı bir saat daha sabretmemiz gerekecek. Sonrasında saha içinde neler olabilir? Pozisyonlara göre bazı değerlendirmeleri söz konusu olur. Sergen Hoca ile ilgili Okan Koç'a soru sormuştum. Siz nasıl gözlemlediniz Sergen Hoca'nın sezon boyu performansını? Çünkü bir karar anı geliyor hoca içinde.
2: Evet. Şöyle Sergen Hoca ile çalıştım ben.
3: Nerede?
2: Konya'da. Çok sıkıntılı bir süreçte. Herkesin çok iyi bakmadı. Belki düşer dediği bir sezonda, sezonun sonunda. Sergen Hoca son 9 hafta, 9 ya da 10 hafta kala geldi. Çok sıkıntılı bir süreçti. Sergen Hoca, şunu açık ve net diyebilirim. Çalıştığım hocalar arasında en net karar veren diyebilirim. Yani Sergen Hoca'nın istiyorum, istemiyorum isteklerini net bir şekilde söylüyor. Bunu yaparsan oynarsın, bunu yapmazsan oynamazsın. Hani bunu tehdit olarak değil, benim isteğim bu. Bütün taraftar size bunu da dese, ben bunu istiyorum. Hani bazen tepkiler oluyor maç içinde. Düşme hattında oynarken hatta çok sıkıntılı süreçti.
1: Bir de direkt konuşan bir insan.
2: Direkt, hiç arkadan iş çevirmez. Evet. Hiçbir şekilde kendi duygularını böyle futbolcuya yansıtmamaya çalışır. Hani Sergen Hoca ile ilgili zaten yaptıklarını başarılarıyla da gösterdi. Sergen Hoca işinde inanılmaz net, pratik birisi. Futbolcu ne istediğini gayet iyi anlıyor ve Sergen Hoca da bu maçın bilincinde ve tecrübeli bir hoca.
3: Tabii.
2: Ateşten gömlek giydiğimiz zaman hani bir kader birliği yapmıştık o zaman. O zamanki ekipten şimdi Murat Hoca da yanında, Murat Kaytaz da, yani hepsiyle beraberdik. O dönem duygusal anlamda da Konya sever yani Sergen Hoca'yı. Çok zorlu bir süreçti. Bütün Konya adına da teşekkür edeyim burada hocaya. Hocam bu maçları iyi çözümleyeceğini düşünüyorum. Ne istediğini bilen birisi. Çok zorlu bir süreçte geldi buraya. Belki yani benim gözlemim, biraz daha uzak kaldı.

0: aldım diyebilirim ama benim gözlem belki istenileni veremedi gibi görülse de ama Sergen Hoca bence şu anda takımdaki sıkıntıları çoktan teşhisini koymuştur. Yeni sezona tamamen kafasında bir planlaması vardır. Net bir şekilde yetkililere bunu net bir şekilde dolaylı yoldan değil net bir şekilde söyleyeceğinden eminim. Bu maça da elindeki kadroyla o sistemi nasıl uygulayabilirse tamamen final havasında. Yani şu an ligde de çok yani bu maç kadar motive olduğunu düşünmüyorum.
1: Tabii, tabii,
0: oyuncuların ve hocanın da şu an bütün camiada hoca da bu seneyi bu sıkıntılı süreçte devraldığı sezonda bir kupayla taşlandırmak istiyor.
1: Tabii, tabii.
0: İlk konuşmamın başında da onun için söylemiştim. Yani yanlış anlaşılmasın favori takımları var. Konyaspor için bu maç onun için bir tık daha zor olacak. Ve içeride oynayacak. Sergen Hocam bu maçları nasıl yöneteceğini o da biliyor. İlhan Hocam da zaten şu an enerjisi var. Çok güzel bir maç bizleri bekliyor.
2: Şu da var işin biraz psikolojik boyutuyla ilgili konuşmamız gerekirse. Tamam Beşiktaş ev sahibi. Müthiş bir atmosfer olacak. Stadyum tamamen dolu olacak. Bunlar hep pozitif tarafı
1: tabii,
2: işin.
1: Tabii.
2: Ama negatif tarafı da baskı da Beşiktaş'ın üstünde.
0: Evet.
2: Çünkü kupayı mutlaka kazanması gerekiyor siyah beyazların. Kağıt üstünde camianın beklentisi de bu. Konya evet. Sporsa Fatih Terim'in bir sözüdür. Yani kaybederse kolay, kazanırsa olay. Finale atıp kendini Anadolu'yu bir gururlandırma düşüncesi de olacak Konyaspor'un ama baskıyla başa çıkmayı bugün Beşiktaş başarabilecek mi?
1: İşte
2: Okan
1: o dengeyi
2: Koç.
1: Sağlayacak Sergen Hoca.
2: Evet.
1: Sağlaması da gerekiyor. Az önce söyledi. Bu tür maçları hem oynadı hem yaşadı hem de teknik adam olarak da sağ kenarında bulundu. O dengeyi sağlayabilecek deneyime tecrübeye sahip bir teknik adam. Yani onları yapması gerekiyor. Sadece Beşiktaş taraftan istediği o Beşiktaş'ın yakışan oyun, ön alan oyunu baskılı, rakibi işte zaman zaman ben 90 dakika o baskı hiçbir takım yapamaz. Zaman zaman aktif dinlenmeye geçersin. Rakip evet. Seni bir en azından bir tehdit eder, üstüne gelir. O dönemlerde alanla adam markajını yaptığın zaman tekrar geçişlerde de pozisyon bulursun. Süratli oyuncuları var. Ama o psikolojiyi sağlayacak teknik adam. Bir de oyuncular da zaten bu tür maçlara çıkmış birçok oyuncu var üst seviyeli. Tecrübeli, deneyimli. Yani onlar neyin ne olduğunun farkında, bilincinde. Yani yeni genç ben mesela 19-18 yaşında ilk maça çıktığımda veyahut da bu tür maçlara genç maç yaşında çıktığımda o gerginliği yaşıyorsun. Ama yanındaki abilerin ve kenardaki teknik direktörünün o vermiş olduğu sorumluluk özgüvenle artık belli bir zamandan sonra kafandan atıp gidiyor. Sahada yaptıkların yapabildiklerin çok önemli. Bunları da yaptığın zaman özgüven geliyor bu sefer spontane geliyor. Şu istediklerini yapabiliyorsun Kerem sahada. Alıp adam geçiyorsun vuruyorsun işte defansta kademe pozisyonlarında işte arkadaşın kademesine giriyorsun. Orta sahada dönen toplar ikinci toplar falan bunlar takım halinde hareket etmek. Yani tek ayaklı maçlar da çok zor oluyor. Gergin oluyor, stresli evet. oluyor. Yani isimler cisimler bir kenarıya. Yani bu maçları senin söylediğin o süreci yaşayan takımlar yaşıyor, oluyor. Ama yani burada da artık bir sorumlu alma zamanı geliyor. Onu hissediyorsun. Yani ben kardeşim Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Benim özelliklerim bu. Ben bunları yapabiliyorum. Yapmam da gerekiyor. Taraftarım da benden bunu bekliyor. Artık bir sezonun en önemli maçına çıkıyorum. Yani bunun dengesi, bunun bilincini futbolculara anlatılıyor. Futbolculara anlatmasan bile artık bu seviyelere gelmiş oyuncu bunu anlaması
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Baba 3-4-5 milyon euroları koyup bankamatiğe gidip almayı biliyorsun. Yani burada da çıkacaksınız. Onları da taraftan istediğinde sergileyeceksiniz. Kimse kusura bakmasın. Bize de söylerler. Ne diyor bu derdik ya kardeşim kolay mı o kadar da? Ama hakikaten biz geçmişte yaptığımız hatalardan dolayı yani çok hata yaptık. Daha ilerini yapabilir miydik? Yapabilirdik ama artık geçmiş geçmişte kaldı. Şimdikileri en azından bir tavsiyede bulunalım. Ya çıkın oynayın. Kardeşim ne kadar oynayabiliyorsanız oynayın. Ne kadar üst seviyeli takımlarda bulunabiliyorsanız bulunun. Çünkü bu fırsatlar bir daha gelmiyor. Bak tüm samimiyetimle söyleyeyim. Şurada bulunmak şu sahadan daha zordur.
0: Evet.
1: Şu anda o zemini, o çimi, o kokuyu alıyorum ya. İnanılmaz derecede ben sana bir şey söyleyeyim. Etkileniyorum. Ne anlamda? Negatif anlamda. Ya keşke biraz daha oynasaydım. Keşke biraz daha dursaydım. Profesyonel yaşasaydım diyorum. Şey, çocukluğum vermiş oldu. Cahillik, affedersin aptallık. Kendi adıma söylüyorum onu. Yani bunları yaşadığımız için bu futbolcular da bu seviyede oynayan oyuncular da bunun bilincinde. Şimdi Selim yıllarca ligde oynamış abi. Kaptanlık yapmış, liderlik yapmış. Yani orada en azından bazı futbolcuların yüzüne bakarak o futbolcuların ruh halini çok iyi hissedip ya gidiyor diyor Okan kardeşim.
2: Bir virgül koyalım mı?
1: Tabii.
2: Beşiktaş'ta çıkmak üzere sevgili seyirciler tesislerden Efecan Öztaş'a gideceğiz.
3: Teşekkürler Kerem Can Bulas. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş Dolmabahçe'de Konyaspor'u ağırlayacak. Bizler de Nevzat Demir'deki tüm detaylı gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Az sonra siyah beyaz ekip Nevzat Demir tesislerinden çıkış yaparak Dolmabahçe'ye geçiş yapacak. Sayın Başkan Serdar Adalı da öğle saatlerinde Nevzat Demir tesislerine gelerek bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Siyah beyazlı ekiple beraber Sergen Yalçın da saatler 12'yi gösterdiğinde kahvaltı organizasyonu sonrası bir toplantı yapmıştı tüm takımla birlikte. Bir prim rakamı açıklanacak mı? Bu da merak edilen konulardan bir tanesiydi. Ona da değinmek istiyorum. Konyaspor maçına özel herhangi bir prim verilmeyecek. Bu maça özel belirlenen prim final müsabakasına aktarılmış durumda. Siyah beyazlı ekipteki yöneticilerle konuştuğumuzda Konyaspor maçını zaten kazanmamız lazım ama finalde bu maçta vereceğimiz primi katlayarak vereceğiz. Bu maça özel ayarlanan prim final müsabakasına verilmiş durumda ve finalde de dev bir prim rakamını açıklamaya hazırlanıyor siyah beyazlı ekibin yöneticileri. Bizim aldığımız duyumlar bu şekilde. Siyah beyazlı ekip saatler 18.30 gösterdiğinde az sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde çıkış yapacaklar. Bizler de tüm gün gelişmeleri aktarmaya devam ettik ama ben bir de muhtemel 11'lere değinmek istiyorum. Kalede Ersin Destanoğlu'nun olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo. Stoper hattının ikilisi ise hemen Emanuel Agbadu ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Wilfried Endidi. Hemen önünde oynayacak ikili ise 8 numara pozisyonunda kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vassav Çerni. Sol kanatta El Bilal Ture. Ve forvet hattında ise Ohyan Yu'nun olmasını bekliyoruz. Eksik isimler de var siyah beyaz ekipte. Milot Rasissa geçtiğimiz hafta Cuma günü oynanan Gaziantepspor maçında sakatlanarak ilk 11'den çıkartılmıştı. Kosovalı futbolcunun da ödem sakatlığı olduğu bu nedenden ötürü de 7 gün ile 10 gün arası sahalardan uzak kalacağını söyleyebiliriz. Ve Beşiktaş siyah beyaz ekipte an itibariyle Nevzat Demir tesislerinden çıkış yapıyor. Dolmabahçe'ye doğru ilerleyecek siyah beyazlı ekip an itibariyle Nevzat Demir tesislerinden çıkış yapmış oldu. Sayın Başkan Serdar Adalı da takımla birlikte çıkış yapan isimlerden bir tanesi. An itibariyle takımı ile beraber çıkış yaptı Sayın Başkan Serdar Adalı ve futbol komitesinden Kaan Kasıcı ile Murat Kılıç da kendisiyle birlikte çıkış yaptı. Takımı uğurladılar. Takımla da bir konuşma yaptıklarını az önce söylemiştik. Eksik isimlere değinerek sözü tekrardan Kerem Can Bulat sana bırakacağım. Kartal Kayra Yılmaz da eksik olan isimlerden bir tanesi. Kendisi antrenmanda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. An itibariyle Nevzat Demir tesislerinden aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrardan sana aktarabilirim Kerem Can Bulat.
2: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş. Beşiktaş Konyaspor mücadelesi öncesinde siyah beyazlı takımın da yola çıktığını ifade edelim sevgili seyirciler. Beşiktaş Dumosan Konyaspor maçı saat 20.30'da başlayacak. İki takım da yola çıkmış durumda sevgili seyirciler. Bir tarafta Beşiktaş, hedef zaten Zira Türkiye Kupası'nda uzun süredir kupayı kazanmak, bütün organizasyon, bütün düşünceler bu duygularla birleşiyor. Bu arada çok güzel görüntüleri daha spor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz. Dumosan Konyaspor'un da daha önce kupayı kazanan takımlardan biri olduğunu belirtmemiz şart. Konya ekibi de Zira Türkiye Kupası'nda bu seviyelerde olmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım ve Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eledikten sonra Konyaspor şimdi de gözü Efecan'a gitmeden önce işin stres boyutundan bahsediyorduk.
0: Evet.
2: Baskıyı Beşiktaş mı daha çok hissedecek hocam bugün?
0: Şimdi onu söyleyecektim. Ben yukarıda sen de oynadın Okan abi. Ben oynamadım ama Anadolu'da bizim şöyledir maçın içinde. Yani net bir şekilde söyleyebilirim. Konyaspor'un gol yemediği her dakika Konyaspor'u finale taşıyan dakikalar tabii, diyebiliriz. Tabii. Şunun için tabii ki de ben bu işi 10 dakikada 15 dakikada çözeyim değil. Sonuçta bu bir final havası.
1: Tabii tabii.
0: Final maçı, strateji maçı. Karşılıklı hocaların strateji savaşının olduğu bir maç. Ama Konyaspor

0: ne kadar gollemeden devam ettirebilirse, bunu söylerken dengeleri düşünerek söylüyorum. Birçok atmosfer, istek, arzu, duygular. İlk 10-15 dakikada o duygu kontrolü çok önemli zaten. Tamam. Ama ilk 15-20 dakikada Konyaspor haftalardır o süren iyi enerjisini gollemeden devam ettirirse çok güçlü bir Konyaspor izleriz yine sahada diye umuyorum. Ve gol yemedikçe bu sefer İbre, biliyorsun abi, İbre tersine dönmeye başlayacaktır. İç sahadaki avantaj dezavantaja dönüşebilir. Bu da Konyaspor için çok önemli. Hocalar da illaki düşünüyordur zaten bunu.
1: Ya teraziye koyduğun zaman iki takımın da avantajları var, dezavantajları var. Ben hep söylerim. Önemli olan ne kadar arzuladığını, istediğin, ne kadar motive olduğun sahaya. Yani bu maça ne kadar istiyorsun, bu çok önemli. İstemek her zaman bir adım öndedir. Yani mücadele edersin. Sonuçta antrenman yapıyorsun. Yani mücadele eden bir oyuncu topluluğuyla sahaya çıkarsın. Aralarına bir iki tane kreatif, oralarda problem çözen, skor üreten oyuncularla bir yere kadar gelirsin. Ama İşte o sahayı ne kadar, o maçı ne kadar istiyorsun? Hava güzel, zemin muhteşem, taraftar var. Yani burası bir arena, şölen ya. Evet. Çık babacığım, kendini göster. Kendi yeteneklerini, potansiyelini sergile. Yani çok fazla aman gerileyim, hata yaparım, aman kaptırırım, aman işte adam geçebilir miyim falan. Onları aşın, bir kenara koyun. Git abi, üstüne git. Hamleni yap. Orta sahada bazı takdirde tabii ki de takımına da kendine de avantaj sağlamış oluyorsun. Ha, bunlar önemli detaylar. Yani sonuçta iki takımda da çok yetenekli, potansiyel iyi oyuncular var, kaliteli oyuncular var.
0: Biz kupayı aldığımız dönem Başakşehir daha kaliteli bir takımdı bizden. Ama biz daha inanmış, daha böyle daha arzusu yüksek, inancı yüksek bir takımdık. Aynı şekilde Süper Kupayı da o zaman Beşiktaş'ı yenip almıştık. O zaman da aynı şekilde. Yani kalite aslında ortaya koyduğun özveri belirliyor bu maçları diye düşünüyorum. Kalite tabii ki de önemli.
1: Tabii kalitenin dışında da dediğin gibi o arzu, istek de çok önemli de işte yani futbolculara o güven de çok önemli. Güven vermen gerekiyor yani. Oyunculara hoca da güven veriyor, taraftar da güven veriyor. O futbolcuların o sahada sergilediği oyunda güven veriyor. Yani bunları birleştirdiğin zaman hedefe gidiyorsun. Taraftarını da mutlu, tatmin ediyorsun, camianı. İki takım da önemli camia. İyi oyuncuları var, kaliteli oyuncuları var. Sonuçta İlhan Palut geldikten sonra Konya gerçekten çıkışa geçen ve teknik direktör takımı deriz ya. Hakikaten teknik direktör takımı oldu. İyi işler yapıyor ve oyuncuların da olarak arttı mı? Takım olarak da belli bir seviyeye gidiyorsun. Diğer arkadaşlarını da unutuyorsun. Birlikte bir güzel bir şey oluşturuyorsun. Bunlar önemli detaylar. Dinin dışında yeteneklerini sergiliyorlar. Bunlar diye düşünüyorum.
2: İki takımı da evet mutlu edebilecek bir tablo burada ortaya çıkabilir. Oyunun da güzel olmasını tabii ki istiyoruz. Bir kısa araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra burada dolma...

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar.

0: Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, SigortamNet.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo. Bir reklam.
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam.
13: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
14: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
15: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
16: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
17: Büyük rahatlık PTR. Digimax, Max kazanç. Digimax.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden.

enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: inanılmaz bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: mücadelesinin başlamasına yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Tabii ki maç saati yaklaştıkça heyecanın dozu da artmaya başladı. Tek tük de olsa Beşiktaşlı taraftarların yavaş yavaş stadyuma giriş yaptıklarını da belirtelim. Mücadelenin bütün biletlerinin satıldığının da altını çizmek lazım. Gerçekten müthiş bir atmosferde Beşiktaş ve Konyaspor Zira Türkiye Kupası'nda adlarını finale yazdırmak için sahaya çıkacaklar. Takımların belki çok kısa da olsa muhtemel 11'leriyle ilgili de konuşmamız gerekebilir. Çok kısa diyorum çünkü zaten esas 11'lerin belli olmasına da uzun bir zaman kalmadı. 11'ler belli olduktan sonra da saha içiyle ilgili konuşacağımız çok şey olacak. Ev sahibi Beşiktaş'la bir başlangıç yapalım. Az sonra takımların da burada stadyumda olacaklarının altını çizmek istiyorum. Beşiktaş'ta Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, Endidi, Orkun, Olaytan, Çerni, Elbilal Ture ve Yangyo'nun sahaya çıkacağını düşünüyoruz. Konyaspor'da da 4-2-3-1 bekliyoruz ama üçlü savunma kurgusu yine İlhan Palut'un kullanabileceği bir strateji de olabilir. Onu da bir parantez içinde söylemek istedim. Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Yevtoviç, Deniz, Gonsalves, Bardi ve Muleka 11'ini de Konyaspor'da bekliyoruz. Ne dersin Sergen Hoca'nın tercihi sence nasıl olur Okan Koç? Yine 1-6-2-8'li bir orta saha kurgusunu izleyebilir miyiz?
1: Sergen Hoca'nın oyun sistemi bu zaten. Ya, farklı bir şey denemiyor, yapmıyor. Kafasında planladığı bir felsefesi var. Onu uyguluyor, uygulatmaya çalışıyor. Yani önemli olan sahada oyuncular ne verecek, ne yapacak? Yani böyle bir maçta sonuçta tek ayaklı bir maç, yani keyifli bir maç. O sahada oyuncular o sorumluluğu alması gerekiyor. Hep söylüyorum, bölge oyunu 3-2-1 ya da 1-2-3. Üçüncü bölgedeki oyuncular görevini, birinci bölge, üçüncü bölgedeki oyuncular da görevini yaptığı takdirde bir de büyük camiasan içinde de problem çözen kaliteli ayaklar var. Şut çeken, araya top atan, adam geçebilen oyuncular da o sahada sorumluluk aldığı zaman maçı da alırsın. Taraftarı da memnun edersin. Yani sahada oyuncular ne verecek, ne isteyecek? Ya bu çok önemli. Şimdi biz anlatıyoruz, konuşuyoruz. Ya çok yıldızlı, çok kaliteli bir takım sahibi çıkıyor. Bir anda hayal kırıklığı yaşıyorsun. İstediklerini yapamıyor. Rakip müsaade etmiyor. Ama işte burada kendi seyircinin önünde yapacaksın arkadaş. Keyif alacaksın, zevk alacaksın. Kitlendi mi açacaksın oyunu. Yani o içerideki kanat oyuncuları diyorum, kanat forvetleri. Bilal de sen devamlı içeri giriyor. Yani sen içeri girdiğin zaman bekler de seni takip ediyor. Orada kalabalık bir ortam var. Defans hattı, orta saha stoperler. Kaos futbolu yaşanıyor. İşte hep söylerim. Oyu doğruya doğru yönelmeye başladığı zaman kafanı kullanacaksın. Yalancı koşular, yalancı hamleler yapacaksın. Yani nedir o? Aç oyunu, iç koridordaki oyuncuları aç. Veyahut içeri mi kat ediyorsun? Murillo'ya da bindir arkadan, o koridoru iyi değerlendir. Yapabilen bir oyuncu. Rıdvan mesela oraları git gel yapıyor da biraz daha final paslarını, ortaları net bir şekilde kullansa. Çünkü o topa giden, hareketlenen oyuncular var. Oh mesela müthiş gidiyor toplara. Stoperlerin hiç sevmediği tarzı bir oyuncu. Çok hareketli bir oyuncu. Yani ön direk, arka direk koşular yapan, sırtı dönük oynayabilen oyuncu. Ama beslemek lazım bu oyuncuları. Nasıl beslersin? Az önce söylediğim anekdotlarla. Ha, ilk 11'de bakıyorsun mesela. Ersin 2 aydır muhteşem oynuyor. İyi oynuyor. Yani Beşiktaş'ta yani 2 ayda en iyi 3 oyuncu saysan kim dersin diye sorsan biri Ersin dersin, biri Orkun dersin. Yani üçüncüyü belki arada bir işte birilerini sıkıştırsın araya. İşte arkadan Agbadu orada sorumluluk alıyor. Bazen çok risk alıyor. Hamleli oyuncu, süratli oyuncu, kuvvetli hava hakimiyeti. Yanında Emirhan da çok bazen ekstraya kaçmaya çalışıyor. Yani bak hep söylerim, telafisi olmayan bölge. Ekstraya kaçacak zaman var, kaçılmayacak. Çünkü senin orada ekstraya kaçtığın dönemde gol yediğin zaman sıkıntılar yaşıyorsun.
0: Bu arada Konyaspor takımı da stadyuma giriş yapıyor sevgili seyirciler. Bu görüntüleri de drone farkıyla ekranlarınıza taşıyoruz. Konyaspor takımı stadyuma ulaşıyor. Az sonra Beşiktaş'ın da yine evine ulaşacağını ifade edelim. Konyaspor takım otobüsünü ekrana yansıttık.
1: Bak o anları mesela ikimiz de yaşadık. Çok keyifli anlar. Otobüsün içinde sessiz dinlenir. Düşünürsün işte ne yapacağız, ne edeceğiz. Bölge olarak ben yerimde şunu yapacağım. Sahanın içinde arkadaşlarımla biraz düşen olabilir. Psikolojik, mental olarak uyaracaksın. Gerekli sorumluluğu alacaksın. Yapıyordu kardeşimiz bunu mesela. Evet. Bunlar önemli detaylar.
0: Kafanızda oynuyorsunuz değil mi hocam?
2: Tabii. Sessiz motive olan var. Müziğiyle ayrı motive olan var. Gülerek motive olan var. O anda o stresini atmak için.
1: Tabii.
2: Espri yapıp da kendini dağıtmak isteyenler.
1: Yani Londra'da Chelsea'ye giderken Sergen abi arkada bir ifadede, bir söylemde bulundu. Bütün otobüs kahkaha attı. Maça gidiyoruz ya. Ben 3 ay önce konsol oyunlarında onu alıyorduk. Chelsea'yi alıyorduk. Bir söylemde bulundu. Bütün otobüs yerlerde.
2: Ama rahatlamıştır.

0: Atladık. Diyorsun, stres gitmişti.
1: Ama maçı da kazandık, daha da rahatladık. Ben ama acaba 3 yer miyiz, 2 yer miyiz gibi, 4 yer miyiz gibi böyle bir şey sıkıntılar.
2: Sergen Hoca'da zaten stres falan yoktu.
1: Yok Sergen abi, aşmış artık. Yani o bak, o vücut.
0: Ama şu an bence vardır. Tabii. Şöyle.
2: Oyuncuyken yoktur şu an, kesin
0: oyuncuyken sadece kendinden sorumlu. Evet, evet, şu an doğru. Omuzlarındaki yük ister istemez.
1: Ama onu belli etmeyeceğim futbolcuna.
2: İşte Konya evet. Spor takımı görüntüde. Konya Spor takımı tünele de giriş yaptı. Stadyuma ulaştılar. Hoş geldiler diyelim. Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet şu an itibariyle soyunma odası koridoruna giriş yapmak üzere. Sevgili seyirciler, ilk olarak misafir takım stadyuma ulaştı. Son haftalarda son derece formda iyi iş çıkartan, özellikle büyük takımlara karşı gerek ligde gerek kupada pozitif neticeler alan bir Konyaspor var ki bu mücadelenin ardından Beşiktaş karşılaşmasının sonrasında da cumartesi akşamı evinde Fenerbahçe'yi konuk edeceğini belirtelim. Konyaspor'un Blaž Kramer de ekrana geldi bu arada. Muleka'nın arkasında olmasını bekliyoruz bugün. Kulübede olacağını tahmin ediyoruz ama o da çok severek, isteyerek sevdiği takıma, Konyaspor'a döndü. Enis Bardi yine görüntüdeydi. Onun teknik kalitesi takımına çok yardımcı olabilir. Duran toplarda eğer Konyaspor bir şeyler üretecekse Bardi'nin kalitesine hakikaten ihtiyaç duyacaktır. Muleka yine az önce ekrandaydı. O da bu stadyuma hiç yabancı değil. Berkan Kutlu görüntüde, son haftaların formda ismi. Özellikle sol bek performansı, hatta sol kanat bek performansı da Berkan'ın son derece takdire şayan. Trabzonspor mücadelesinde de attığı iki golle Berkan Kutlu takımına yardımcı olmuştu. Olabilirdi hakikaten.
1: Bir kaçırdı yani.
2: Çok ekstra yani, sezonun en iyi bek performanslarından biriydi. Bütün
1: arkadan ne güzel bir indiriyor işte. Hep derim ya mesela, içeri kat ettiğin zaman işte arkadan bekler gittiği zaman vereceksin abi. Değerlendireceksin. Yani bu fark etme hangi takım olursa olsun, Berkan muhteşem oynadı dediğin gibi.
2: Şu da var, belki Berkan Galatasaray'da rotasyon oyuncusuydu. Yine oynayıp katkı verdi. Hatta kritik anlarda goller attığı dönemlerde evet. olmuştu ama Konyaspor seviyesinde bir takım için, yanlış anlamışsın izleyici, şampiyonluğa oynamayan Anadolu takımı olarak adlandırdığımız evet. format içinde hocam, çok iyi oyuncu değil mi?
0: Evet, çok iyi oynuyor. Zaten ilk başta da bütün oynayan oyuncular aynı. Dediğim gibi İlhan Hoca zaten hoca takım aynen. Bir sistem var, bütün oyuncularından faydalanmaya çalışıyor. Oynayan, oynamayan, çok dışarıda bırakmamaya çalışan bir yapısı var hocanın. Zaten takım birlikteliği de böyle oluyor. Biraz arayıştaydı ilk geldiği zaman, sanki hani böyle sol bekte tamamen oturmuş durumda.
2: Oturdu.
0: Şu anda. Evet.
2: Yani şu anda da ekstra bir oyuncu oldu evet. o pozisyon için. Beşiktaş takımının da tünele giriş yapmak olduğunu belirtelim. Giriş yapmakta olduğunu belirtelim. Az sonra siyah beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti de görebileceğiz A-Spor ekranlarında. Konyaspor ilk ulaşan takım oldu stadyuma. Az sonra Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'na giriş yapacak sevgili seyirciler. Zemin de sık sık ekrana geliyor. Hakikaten bir daha şöyle bir dönüp bakıyorum da.
0: Çok güzel zemin.
1: Yaramı
2: çok güzel
1: yaram.
2: Görünüyor. Yaramı çok güzel görünüyor.
1: Yaramı değişme yani, güzel mi gözüküyor? Stada bakar mısın?
2: Çok abi? İyi.
1: Havadan, karadan, denizden, her yerden lokasyon olarak muhteşem. Zemin de harika. Statlar şimdi akıllı statlar, bütün statlar. O taraftarı da içeri aldığın zaman oynadığın oyunda keyif al. Abi keyif, futbol keyif alma oyunu. Germeyin kendinizi, strese girmeyin. Ya bu kadar basit. Al, ver, çalım at, sorumluluk al abi. Birinci bölgede Emirhan da diyor mesela, çok bak hakikaten iyi bir oyuncu. Potansiyelli ama bazı yerlerde çok risk alıyorsun. Ver. Sorumluluk yani, o bölge risk alınacak
0: onu,
1: bölge değil.
0: Abi söyleyeyim, Emirhan Bey'in takım arkadaşım bizden. Bu sene
1: seviyor ama değil mi öyle şey?
0: Şöyle aslında o böyle rahatlığından değil. Çok şey yapmak istiyor.
1: Tabii.
0: Çok yetenekli, çabuk.
1: Ama onu
0: ve
1: nerede yapacaksın?
0: Şu an ben onun duygusunu biliyorum. Sakatlık yaşadı ve sakatlıktan dönüp hani söyleyeyim burada da inanılmaz yani, çok her futbolcunun istediği gibi Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyor. Onun için böyle ekstra bir şeyler yapmak istiyor. İçindeki o duyguyu ben biliyorum.
2: İyi hani, olduğunu göstermek
0: iyi
2: istiyor.
0: İyi olduğunu göstermek Pardon. İstiyor. Ben buradayım demek istiyor aslında. Ama dediğin gibi o da bazen hatalar yaptırıyor. Ve bu sene işte sakatlık yaşadı. Bir süre oynayamadı. Onun içinde kopan fırtınaları ben biliyorum ama o fırtınalar bazen ona zarar veriyor.
2: Tabii. Güzel bir zeminden bahsettik. Konyasporlu oyuncular da yine zemine de gelmeye başladılar. Bir maç önü klasiği olduğu üzere o zemine çıkıp kontrol etmek belki kafanız

0: maç önü canlandırdıklarınızı daha iyi hissetmenize de yardımcı olabiliyordur maç önü.
1: Kesinlikle bazı yerler yanıltıcı olabilir Kerem. Yani sonuçta zemin bir tarafına gidiyorsun, bakıyorsun kaygan, bir taraf sert. Yani tabii ki de şimdiki statlarda diyoruz ya, akıllı sistem, akıllı statlar her yeri suluyorlar. Ona göre yani futbolcular da bunun bilincinde, ona göre krampon seçenekleri var. Bir sürü kramponlar var. Bizim dönemimizde öyle altyapıda oynadığımız zaman bir tane krampon olduğu zaman yastığımızın altına koyup uyup yani onunla yatıp kalkıyorduk. Ama işte bu şu
0: ıslak zemin, kuru zemin tabii, fark etmiyordu.
1: Fark etmiyor. Şu anda vidalı, yarı vidalı, vidalı ona evet. göre çimlerini göre ayarlıyorlar. Ama şanslılar. Şu andaki dönem oynayan oyuncuların hepsi çok şanslı. Hakikaten çok şanslı. Ya biz o zaman hatırlıyorum benim 99-2000 yılında, yani isim vermeyeyim statların ismini. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten yani bunu söylüyorum. Tekrarı düşüyor. Keçi yürüse menüsküs olurdu ya. Yani böyle engebeli mengebeli statlarda oynadık. Tribünler garipti. Yani tamam çıkıyordun işini yapıyordun. Ama şimdi onların oynaması için, kendilerini sergilemesi için her türlü şartlar onların lehine uygun.
0: Çok uygun.
1: Tabii uygun. Onu diyorum. Ondan dolayı bu avantajları değerlendirsin. Maddi manevi ya. Ciddi rakamlar dönüyor. Abi 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon eurolar. Ama sana bir şey söyleyeyim. 10 ayda alıyorum bu parayı. Yani bir sene değil. 10 ayda. Bunlar da büyük avantaj. Ya, iki takımda. Bak ben Konya Spor'da oynadım. Az önce söyledim ya, iki dönem. Gerçekten çok değerli bir camia. Çok güzel bir şehir. Futbola dönem veren, değer veren, futbolcusuna hakikaten saygı duyan bir camia. Yani onlar da bu konuda yıllardır ciddi yatırımlar yapıyor. Lige renk katıyorlar. Sonuçta şehir takımlarımızın ligde olması büyük takımlar için de, taraftarlar için de avantaj.
0: Hocama bir soru. Oyuncuları da biraz gözlemlemeye çalışıyorum. Az önce tabii, evet. Kramer ekrandaydı. Böyle elleri biraz arkada bağlamış. Evet. Rahat duruyor. Başlamıyor mu acaba? Onu hissettim yani.
2: Bir sakatlığı var diye biliyordum ama evet. Şu an başlayıp başlamayacağını, ama Muleka başlayacak gibi duruyor sanki. Bir sakatlığı olduğunu ve fedakarlık yaptığını biliyorum Antalya maçından beri. Hatta Fenerbahçe maçında da sonradan girip bir şeyler katmaya çalıştı ama evet. Şu anda ekranlarda.
0: Şimdi de ekranda.
2: Evet.
0: Keyifsiz de görünmüyor aslına bakarsan.
2: Tarzı o diyelim. Biraz evet. Tarzı o Kramer'in.
0: Evet. Ama kulübü de, camiayı da böyle benimsemiş bir evet, yabancı
2: evet.
0: oyuncu.
2: Evet, evet, evet.
0: Hani Konya sporlu olmuş yani evet. Blaş Kramer.
2: O uyum tuttu Kramer'le şu an.
0: Öyle olunca da herhalde hocam, başlasa da başlamasa da daha az dert ediyor oyuncu.
2: Aynen öyle. Ben kendimden örnek vereyim mesela. Ben kupayı aldığımızda finalde oynamamıştım. O dönem nasıl diyeyim? Ali Turan'la Vukovic oynuyordu.
0: Evet.
2: Performansları
0: iyiydi, daha devam iyiydi. Ettiler.
2: İyiydi, devam ettiler. O oynayan oynamayan diye bakılmıyor ona. Hiç mutsuz olmuyorsun o zaman.
0: Beşiktaş takımı da stadyuma ulaşıyor sevgili seyirciler. Az önce Konya sporlu futbolcuları taşıyan otobüsün stadyuma giriş yaptığı anları sizinle paylaşmıştık. Hatta hemen sonrasında takım sahaya da çıktı. Yine ekranlara getirdik ve Beşiktaş takımı da evine geliyor. Siyah beyazlı oyuncuları da az sonra tünelde görebileceğiz. Beşiktaş'a da hoş geldin diyelim. Biz saat 18 itibariyle yayındaydık.
1: Bir şu görsele bakar mısın?
0: Çok güzel.
1: Muhteşem
0: yani,
1: bir görsel.
0: Tabii
1: lokasyon,
0: stadyumunda
1: giriş,
0: dünyanın en iyi lokasyonlarından tabii. birinde olduğunu da belirtmek lazım.
1: İşte bu stadyuma, bu taraftara kupalar yakışır. Yani şampiyonluklar, şampiyonlar,
0: büyük maçlara da bu arada maçları. Çok ev sahipliği tabii. yapıyor burası. Beşiktaş evet. olsa da olmasa tabii. da. Ama bugün de bir büyük maça ev sahipliği yapıyor. Tüpraş Stadyumu, Beşiktaş'ın Konya Spor'u ağırlayacağı mücadele bu sezonun Zira Türkiye Kupası'ndaki ilk finalistini de belirleyecek. Güzel görüntüler. Otobüsü takip ettik. Stadyumu yine tepeden ekranlarınıza taşıyoruz. Siz de fark ediyorsunuzdur. Yavaş yavaş tribünlere gelen taraftarların sayısı da artıyor ama tabii ki boşlukların hala çok daha fazla olduğunu ifade etmek şart. Tabii bir mesai günü, saat de 19.03 daha bu arada. Mesai gününde o taraftarlar bir saat sonra özellikle stadı ciddi anlamda doldurmuş olacaklardır. İşte Beşiktaş takım otobüsü koridora yanaştı. Siyah beyazlı futbolcular ve teknik heyet giriş yapıyor. Stadyum soyunma odası koridorlarına Sergen Yalçın ve Serkan Reçber bir aradaydı. Birlikte giriş yaptılar. Beşiktaş teknik heyeti, staff, çalışanlar, personel önden girişlerini gerçekleştirdiler. Siyah beyazlı oyuncuları da görmeye başladık. Yang Yuo, gözler her zaman golcülerin üstündedir. Güney Koreli'nin bugün neler

0: vereceğini merak ediyoruz. Rıdvan Yılmaz ekrandaydı. Milot Rashić ise forma giyemeyecek mücadelede gördüğümüz kadarıyla. Salih Uçan, Ersin Destanoğlu yine görüntüye geldiler. Beşiktaş takımı tıpkı Konyaspor'da olduğu gibi son derece motive görünüyor sevgili seyirciler. Cengiz Ünder başlar mı başlamaz mı? Geride kalan günlerde tartışılan konulardan biriydi. Agbadu'ya da tabii ki Konyaspor hücumcuları karşısında bugün çok iş düşecek. Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan biri Agbadu. Beşiktaş stadyumda sevgili seyirciler, Junior Olaytan'ın da 11'de başlamasını bekliyoruz. Endidi ve Orkun'la beraber üçlü orta sahaya oluşturacaklarını tahmin ediyoruz. Tabii ki karar Sergen Hoca'nın, yarım saat 40 dakika sonra da ilk 11'lerin paylaşılacağı kanaatindeyiz. 11'leri de Aspor ekranlarından görebileceksiniz sevgili seyirciler. Hocaların yapacağı tabii ki tercihler çok çok önemli. Bu tercihler oyunun gidişatını da mutlaka belirleyecek. Nasıl bir stratejiyle başlayacak takımlar, onu da göreceğiz. Oyunun gidişatına göre formasyonda değişiklikler olabilir. Özellikle Konyaspor'dan bahsetmemiz lazım. Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımının da siyah beyazlı oyuncuları karşıladığını belirtelim. Başkan Serdal Adalı da takım oyuncularına yakından ilgi gösteriyor. Başkanın da bugün siyah beyazlı ekiple bir araya geldiğinin ve bir motivasyon konuşması yaptığının da altını çizelim. Serdal Adalı için de tabii ki çok önemli. O da Beşiktaş'a kupa kazandıran bir başkan olarak sezonu noktalamak isteyecek. Ligde belki Beşiktaş hedeflediği noktanın uzağında kaldı ama sezonu kupayla bitirme ve yeni dönemi de bir kupayla açma olasılığı açık siyah beyazlı takım için. Bunun da altını bir kere daha çizelim. Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımıyla bu görüntüyü veriyor. Tekerlekli sandalye basketbolunda da tabii ki ülkemizin çok iyi iş çıkaran ülkelerden biri olduğunu da ifade etmemiz şart. Kupayla beraber sezonu şampiyon tamamlayan tekerlekli sandalye basketbol takımı bu pozu veriyor. Siyah beyaz ekip Avrupa'da da yine başarılı takımlarımızdan biri, bizi her zaman iyi temsil ediyor. Serdal Adalı da takımla bir aradaydı. Bu görüntüleri de canlı canlı ekranlara taşıdık sevgili seyirciler. Tebrik edelim Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımını da başarılarından dolayı. Okan Koç ve Selim Ay'la da sohbetimize devam ediyoruz. Az sonra sağ kenarına gideceğiz. Koray Baloğlu ve Rea Kapsal bizi bekliyorlar. Mücadele öncesinde Koray Baloğlu ve Rea Kapsal'ın değerlendirmelerini şimdi Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz.
1: Kerem Canbulat, teşekkür ediyoruz. Sağ kenarındayız. Sağ kenarına alışık bir isimle teknik direktör Rea Kapsal, aynı zamanda Aspor yorumcusu hocam. Stüdyodan kurtulduk, sağ kenarında buluştuk.
2: Evet.
1: Sevdiğiniz bir alan. Evet. Bu akşam ilk finalistin kim olduğunu öğrenmek için buradayız. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Konyasporlu oyuncular geldi bu arada. Zemini çıktılar, kontrol ettiler. Beşiktaş kafilesi de az önce stadyuma girdi. Birazdan siyah beyazlı takımın oyuncuları da yine sahaya çıkacaklar. En azından bir zemin kontrolü için. O anları da yine ekrana getireceğiz. Ardından röportajlar için zaten müsaade isteyip Mixon'a geçeceğim ben. Hocam, ilk etapta kısaca şöyle bu maça dair beklentileriniz nelerdir?
2: Ya bir kere mental anlamda Beşiktaş'ın yani bu kötü giden sezonu bir şekilde en iyi şekilde kupayı alarak bu maçı hem geçip ondan sonra da tabii finale bakacak. Yani bir taşlandırması gibi düşünüyorum. Taraftarın bir nebze işte moral motivasyonlu şekilde mutlu şekilde sezonu bitirmesini sağlayacak. Onun için çok önemli. Tabii Konya

0: Orada geçmişte kupayı da kazanmış bir takım. İlhan Palut'tan sonra da ciddi gelişim gösterdi. İyi bir futbol oynayan, ne oynadığını bilen bir takım.
1: Evet, tabii şimdi biz böyle biraz öngörüler üzerinden konuşacağız ama mesela bu akşam bol gollü bir maç mı beklersiniz? Tek maç olduğu için takımlar biraz daha muhafaza etme düşüncesiyle mi başlar karşılaşmaya? Öngörünüz nedir?
0: Ya tabii o bol gollü olması için tabii maçın gidişatına bakmak gerekir. Yani maçın gidişatı bir yere çağırdığında tabii karşılıklı yani özellikle bir takımın oyunun kontrolünü kaybettiği zaman, geriye düştüğü zaman ondan sonra daha farklı, biliyorsun, saha içinde daha, yani o sistem düzenden çıkıp daha doğaçlama, evet, bir oyun oluyor. Bu doğaçlama oyunu neyle oynanıyor? Daha çok duygularla. Yani ne oluyor? Akıl devreden çıkıyor. Böyle o zamanlarda da daha bollu, gollü maçlar seyrediyoruz.
1: Evet. Konya Spor'un geldiğini söylemiştik. Bu da Konya Spor kafilesinin stadyuma geldiği anlar. Yine A-Spor ekranında özel drone görüntüsüyle birlikte hem İstanbul'un o muhteşem manzarası hem de Konya Spor kafilesinin Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptığı anları tekrar ekrana getiriyoruz. Malum bugün hava da güzel. Çok özel çekimler var. Bu çekimlerde arşivlik görüntüler açıkçası. Hem Beşiktaşlar için hem Konya Sporlar için bir yandan ekrana yansıyor. Onu da söylemiş olalım. Konyaspor şu anda ligde belki de, hatta yani bu sezon olarak en formdaki takımlardan birisi. Fenerbahçe'yi de elediler. Keyifler yerimde. Konya'ya, evet, gittiğimde de bizzat da şahitlik ettim. Yani şehir de böyle bir yeniden bir olma yoluna girmiş hocam. Evet. Bugün yine aynı şeyi başarabilirler mi? Bu soru akıllarda Konya Spor cephesinde, evet, en azından.
0: Şimdi İlhan Hoca ile beraber en temel yaptığı şeyi söyleyelim Koray. Genel olarak hem düşük hem de orta blokta böyle kompakt duran, yatay ve dikey, yani daha çok önde basmayan, maçı 0-0 oynandığı durumlarda daha sabırlı oynayan, rakibin dengesini bozduktan sonra geçişle gol arayan bir Konya Spor var. Onu söylemek gerekir. Saha içi oyun disiplini de iyi. Oyuncuların enerjisiyle, dediğin gibi, İlhan Hoca geldikten sonra en üst seviyeye çekildi bir kere. Bu anlamda böyle bir oyun olacağını düşünüyorum. Yani Konya Spor ama zaman zaman da özellikle bunda sıkıntı yaşıyor. İlhan mesela hocanın takımlarında bu çok olmazdı. Hücumdan savunmaya geçişte zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Yani orada daha çok hem yatay dikey olarak geniş alanda yakalandıklarında ve takım uzadığında pozisyon da veren bir takım. Yani bugün dediğim gibi daha sabırlı. Yani hem düşük hem de orta bloğun arasında topu rakibe bırakıp öyle oynayacak bir Konya Spor var. Zaten Konya Spor'un genel yapı olarak baktığımızda büyük maçlarda da bu oyunu tercih ediyor.
1: Evet. Beşiktaş için neler söylersiniz? Sergen Hoca ile birlikte sizce neleri geliştirdiler? Bugün en büyük artı özelliği nedir Beşiktaş'ın Konya Beşiktaş'ın Spor karşısında?
0: Oyun hızı en önemli. Yani zaten bunu çok doğru yapıyorlar. Eldeki profildeki oyuncular buna da uygun. Oyun hızı olarak daha fazla topu kazandıklarında özellikle ön alan presinde direkt kaleye gidiyorlar. Yani o presle kazanılan top hücum etmek değil Koray. Amaç en kısa yoldan golü bulmak. Beşiktaş bu oyun hızıyla beraber, Sergen Yalçın'a dikkat et. Mesela doğru bunu sağ içinde uyguladıklarında devre transferinden de sonra çok farklı skorlarla ve iyi oyunlar oynadılar. Yani seyircisini coşturan, sağ içinde coşkulu bir takım gördük. En önemli şey de bu. Yani Beşiktaş bunu tekrar bugün mutlaka bu oyun tarzıyla oynayacaktır. Bunu oynayacak tabii UO gibi, Olaytan gibi, aynı şekilde Ture gibi oyuncuları var. Sete yerleştiğinde de tabii Orkun Kökçü gibi, Çerni gibi oynarsa bir şey. Bunlarla da seti oynayıp onlarla da oyun hızını direkt, dediğim gibi, kazandıkları topla en kısa yolda golü denen bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığı zamanlar özellikle top kaybından sonra, biliyorsun, bir reaksiyon vermek gerekir. Buradaki reaksiyon 5 saniye kuralı. Beşiktaş bunu doğru veremediğinden, o karşı presi zaman zaman o reaksiyonla beraber yapamadığında çok geniş alanlarda yakalıyor ve burada da yakalandığı zaman da, yani hücumdan savunmaya Konya Spor gibi geçemediğinde rakiplere pozisyon verdiği çok maç oldu. Burada bireysel hatalar da, yani senkronizasyon savunma dörtlüsünde istenilen düzeyde olmadığında da bu bireysel savunmalar grup savunmalarından belirler. Grup savunmaları da senin de bildiğin gibi takım savunmaları. Evet. O bireysel, özellikle defans dörtlüsü burada çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Çünkü çok eksik yakalanıyor. Bugün Konya Spor'un zafiyeti bir şekilde kendi lehine çevirmeye çalışacak. Esas Sergen Hoca mutlaka ekibiyle bunu çalışmıştır. Topu kaybında özellikle Konyaspor'a karşı orada 5 saniye kuralı, topu alamadığında da diagonal bir şekilde herkes pozisyonuna çekilip o kompak hem yatay hem dikkat olarak durması gerekir.
1: Evet, Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında kupada elde ettiği galibiyette attığı bir golden önce 20'den

0: fazla pas yaparak golü bulduğu bir an vardı yani o golde. Bugün de herhalde yine topu bırakmak istemeyecek bir Beşiktaş olacak kesin, diye göreceğiz.
1: Kesin ama Beşiktaş onu da tabii ki yapıyor ama genel Beşiktaş'ın da az önce de söyledim. Yani oyunuzu daha dinamik oyun, topu kazanıp en kısa olan rakip kalede gol aramak en önemli yaptığı işler bunlar. Bir de tabii bugün her iki takım da az önce söyledim. Bu hepimizin milli gibi tek ayaklı maç, sabırlı ve dikkatli olması gerekir. Çünkü mesela Beşiktaş takımı için geriye düşmemesi gerekir. Çünkü Konyaspor eğer öne geçerse o kompakt duruşla savunma evet. ve dediğim gibi takım savunmasını doğru bir şekilde yapan bir takım. İlhan Hoca ile özellikle. Şimdi eğer Beşiktaş istediği bu zaten bu savunmayı dağıtması için, dengesini bozması için sağ düzeni, yerleşimi, parsiyonun bir şekilde eksilmesi, herkesin daha böyle golü arayıp bir şekilde golü atmak için Konyaspor hücumu deneyecek tabii o zaman. Burada Beşiktaş'ın en önemli bu geceki anahtar formülü öne geçmesi. Öne geçtikten sonra daha rahat bir maç oynayacağını düşünüyorum.
0: Evet. Bakalım karşılaşmanın seyri nasıl olacak tabii ki onu da merak ediyoruz. Uzama ihtimaline karşı fizik kondisyon olarak tabii ki takımların mevcut durumu da biraz belirleyici olacak burada değil mi?
1: İyi.

0: Yani çok hareketli değiller ama topun kalmasını sağlayan iki tane oyuncu var. Biri vardı, biri Deniz. Olaekbe de atletizm ile öne çıkacaktır. Bunların tabii Muleka, yani bunların dengesi yani hücum hattında belirleyicidir olacağını evet. düşünüyorum. Beşiktaş'ın adı da mutlaka da tabii Yo özellikle sahada çok etkili bir evet. santrofor. Aynı şekilde Orkun Kökçü sağ içi lideri. Bunların performansı, Çerni'nin, Ture'nin ben Olaytan'ın bile çünkü böyle maçlarda çok pres yapan, direkt öne giden yani Olaytan da diğer oyunculara göre bu dinamizmle evet. fark yaratacağını düşünüyorum.
1: Reha Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz devre arasında da yine Reha Kapsal'la birlikte Aspor ekranında olacağız. Maç ATV'de 20.30'da diyelim. Yeniden sözü Kerem Can Bulat, Selim Ay ve Okan Koç'a bırakalım şimdilik. Müsaade isteyelim. Ben röportaj alanına geçiyorum. Birazdan teknik adamlar ve futbolcular da yine bu ekranda olacak. O hatırlatmayı da yapalım.
2: Teşekkür ediyoruz Koray Baloğlu ve Reha Kapsal'a. Koray Baloğlu az sonra röportajlarda spor ekranlarında bizimle beraber olacak sevgili seyirciler. Maç öncesi teknik adamların ve oyuncuların görüşlerini de tabii ki bu ekranlarda sizinle buluşturacağız, size yansıtacağız. Onların söyleyecekleri tabii ki bizim anlattıklarımızdan çok daha önemli, çok daha kıymetli. Nasıl duygular içindeler, stratejiler neler? Belki bunlardan biraz bahsetmeleri söz konusu olacak. Oyuncular arasında sahada olanlar var. İlerleyen dakikalarda Beşiktaşlı futbolcuları da yine görme şansımız olacak. Maçın başlamasına da artık 1 saat 12 dakikalık bir zaman kaldı. 11'lerin de ilerleyen dakikalarda bu ekranlarda sizinle olacağını belirtelim. İki takıma da şimdiden başarılar dileyelim. Hocalar zaten tercihlerini yaptılar, kararlarını verdiler. Nasıl oyuncularla, nasıl formasyonlarla sahada olacaklar? Bunu da hep birlikte birkaç dakika içinde öğreneceğiz Aspor ekranlarından. Ayrılmayın diyelim. Okan Koç tabii ki çok önemli maç. Bu arada Konyasporlu taraftarların da yavaş yavaş kendilerine ayrılan bölümü doldurmaya başladıklarını söyleyelim. Hocam 32 otobüs geliyor değil mi?
3: Evet.
2: Konyaspor. Onlardan evet. nasıl bir destek bekliyorsunuz? Taraftardan nasıl bir destek bekliyorsunuz?
3: Taraftar inanılmaz bir şekilde inanmış durumda bu maça. Yani 30 otobüs, 32 otobüs ve herkes yeşil giyiniyor maça. İstanbul'dan gelenler de var, hızlı trenle gelenler de var. Full dolduracaktır yani Konyaspor'a ayrılmışları. Final havasında dediğim gibi Konya'da şöyle bir algı var. Biz finale kalırsak kupayı her türlü alırız modundalar. Onun için tamamen odaklı bir şekilde. Haftalardır odaklılar bu maça. Fenerbahçe'yi eledikten sonra tamamen herkesin gözü kulağı bu maçta.
2: Sevgili seyirciler, kısa bir araya gideceğiz şimdi Aspor ekranlarında. Az sonra beraberiz, 11'lerde açıklanmak üzere, bizden ayrılmayın.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe-Beko, Final Four için Žalgiris-Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris-Kaunas, Fenerbahçe-Beko, Çarşamba 20'de. Basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
7: Spor Radyo. Bir reklam.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da. Digibox.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499.

0: Yazıcımız. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de. Reklam.
1: Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Dolmabahçe'de beraberiz sevgili seyirciler. Beşiktaş Konya Spor mücadelesi öncesi röportaj alanına gidiyoruz. Koray Baloğlu Salih ile beraber.
2: Evet Keremcan Bulat, birazdan Salih Uçan buraya gelecek ve kendisiyle karşılaşma öncesi konuşacağız. Şimdi Salih'i bekliyoruz. Ardından Konya Spor'dan da Biyorlo yine burada olacak. Daha sonra da teknik direktörler Sergen Yalçın ve İlhan Palut'u da misafir edeceğiz. Salih Uçan şu an bizimle birlikte. Kendisi burada. Merhaba Salih. Merhaba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
2: Teşekkür ediyoruz. Zor bir karşılaşma. Hedef bu sezon şampiyonluk Ziraat Türkiye Kupası'nda. Takım olarak nasıl hazırlandınız? Maça dair neler söylersin?
3: Şimdi iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tabii ki kupanın havası farklı oluyor. Biz de camia olarak kupaya yeniden kenetlendik. Bugün de Konya Spor'la oynuyoruz. Konya Spor'da tabii ki bir çıkış yakaladılar. Onlar da, ben de takip ettiğim kadarıyla maçlarda gerçekten iyi gözüktüler. Ama biz bugün taraftarımızın önünde camia olarak, futbolcular olarak, hocalarımız, yönetimimiz, herkes bu maça inandık. Gerçekten bugün güzel bir taraftar grubu da olacağını düşünüyorum. Onların da desteğiyle birlikte kendi evimizde yarı finali geçmek istiyoruz.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Salih. Görüşmek üzere. Salih Uçan'la beraberdik. Birazdan Biyor'la bizimle birlikte olacak. Kendisinin de görüşlerini alacağız.
1: Hemen takımların 11'lerini aktarmak istiyorum. Beşiktaş'ta Ersin kalede, Mourinho, Agbadu, Emirhan ve Rıdvan'dan oluşan bir

0: Savunma dörtlüsü var. Endidi onların önünde. Aslani ve Orkun'u bir arada izleyeceğiz sevgili seyirciler. Kanatlarda Olaytan ve Elbilal Ture. Yangyo santrfor pozisyonunda. Olaytan'ın merkezde başlayabileceğini de düşünüyorduk ama kanatta göreceğiz bugün Junior Olaytan'ı. Konyaspor'un 11'ine baktığımızda Bahadır Kale'de Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan'la oluşan bir savunma dörtlüsü var. Yevtoviç ve Melih orta alandaki ikiliyi oluşturacaklar. Deniz Türüç, Enis Bardi ve Diogo Gonçalves'i izleyeceğiz. Diogo Gonçalves ve Bardi'nin pozisyonları zaman zaman değişebilir ama Bardi'yi 10 numarada bekliyoruz. Jackson Muleka eski bir Beşiktaşlı. Bugün Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'un santrfor tercihi. Okan Koç, nasıl buldun takımların 11'ini?
1: Sen ne bekleniyordu? Olaytan orta sahada. Aslani Kupa lig maçında Gaziantep'te çok iyi oynadı. Orada bir değişiklik yaptı hoca. Yani sonuçta fark etmez kimin oynayıp oynamayacağı. Önemli olan o sahada ne vereceği. Aslani'de Gaziantep başında çok iyi oynadı. Aslani indi de Orkun orta sahaya biraz daha hükmeder. Hem topa hakimiyet anlamında da oyun kurma anlamında da iyi olduğu dönemler çok iyi işler yapıyor. Aslani hani belli bir potansiyelde bir oyuncu ama orada Endidi, Aslani önlerinde Orkun, o üçlünün o çabuk karar verip hızlı hareket etmesi gerekiyor. Çabuk pasları vermesi lazım. Çünkü kanatlarda iki tane patlayıcı, süratli, motorik özelliği olan oyuncuları var. Sağda Bilal, büyük ihtimal solda Olaytan olacak. Yani çok fazla rotasyon yapabilecek seçenekler yok Sergen Hoca'nın elinde. Deniyor. Serni'yi denedi. Cengiz'i denedi. Raşiska sakatlandı. Onu denedi. Son haftalarda gol attırdı. İyi oynadı Raşiska ama sakatlık geçirdi. Ama bugün Aslani'yi oynatmasının tercihi, ben Gaziantep başına sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Bir gol, bir asist yapmıştı. Hoca da o maçta oynadığı performanstan dolayı bugün ödüllendirdi. Evet. Ya bu tür maçlarda Kerem, yani tek ayakta final maçı. Yani yarı final final. Sonuçta 2.90 dakika belki uzatmalarla beraber penaltılarla. Bu biraz daha uzayabilir. İşte hızlı düşünüp hızlı hareket etmek gerekiyor. Çünkü rakip kapanacak. Merkez alanları kapatıp alanları daraltıp birle ikinci bölgede konumlanacak. Çünkü Konyaspor çok fazla ön alan baskısı yapan bir takım değil. İşte burada orta sahada Aslani'nin, hep söylerim mesela, kim oynuyor? Orkun. Zaten Orkun topu aldığı zaman direkt üçüncü bölgede, yani tehlikeli bölgedeki oyunculara fokuslanıyor. Onların alan göstermesini istiyor. Gösterdikleri zaman Orkun o pası ağza bırakıyor. Muhteşem bir oyuncu. Çok karakterli. Harika işler yapıyor. Yani bugün bu oyuncuların sahada ne yapacağı önemli. Merkez orta sahadakilerin. Bilal sağ kanatta orayı yıpratır, gider gelir. Zaman zaman Bilal olayı tan değişikliği olabilir. O sağa sola değişiklikler oluyor oyun içerisinde. Yani bunların sahada koyacağı performans değerli. Aslani az önce söylediğim gibi iyi oynadık Gaziantep'e.
2: Abi ön alan baskısı yapmıyor denen ama gerçekten
1: zaman
2: ben
1: zaman
2: çok şöyle merak ediyorum. Yönlendirilmiş baskıdan ziyade aldırmamayı çok iyi yaptı Fenerbahçe, evet, maçında. Şimdi deplasmanda ve daha farklı bir rakip. İlhan Hoca'yı çok beğenen ve örnek aldığım hocalardan, böyle izlediğimiz bir şeyler kapmaya çalıştığımız hocalardan, emin ol çok merak ediyorum ben de. Çünkü stoperleri çabuk, gerek Nagalo olsun, Adil olsun, önde aldırmamayı, yani uzun top attığında birebiri iyi oynayabilen defans oyuncular olduğu için genelde, o yayının başında da söyledik, 3'ten 2'ye 2'den 1'e sistematik çok güzel geçiyor. Fenerbahçe maçında bunu çok iyi yaptı. İkinci yarı bir 10-20 dakika lık bir süreç haricinde. Ben şu anda çok merak ediyorum nasıl bir karşılama yapacak. Yine söylüyorum, ilk klasik geçiş oyunu oynatan bir hoca değil.
1: Karşılamayı nasıl yapar biliyor musun sevgili Selim? Yani rakip nasıl basıyor? Sonuçta büyük camiaya karşı, büyük,
2: evet,
1: bir takıma karşı.
2: Onu diyorum. Deplasmanda ve farklı bir rakip, çok merak ediyorum İlhan Hoca'nın
1: Beşiktaş
2: da bunu.
1: Beşiktaş nasıl bir reaksiyon gösterecek? Ön alanda, evet, başlayacak mı? Sergen Hoca ilk 20 dakika zaten dikkat ederseniz rakip kim olursa olsun içeride dışarıda fark etmiyor. Yani büyük maçlarda da ön alan baskısıyla başlıyor.
2: Onu diyecektim.
1: Bugün
2: ön alan baskısıyla başlayacak.
1: İşte orada bekleyecek, bir konumlanacak birle ikinci bölge arasında. Ama işte orada senin ne yapman gerekiyor? Ne yapacaksın? Hı. Top orta sahadaki oyunculara geldiği zaman kanatlar hareketli olması lazım. Evet. Sadece içeri koşu değil.
2: Yok, ben rakip takım de kurulumundan bahsediyorum abi. Mesela Beşiktaş, anladım, oyun kurulumunda tamamen çekilelim, biz onlara verelim mi yapacak, yoksa yok. Aldırmamayı yapıp, çünkü birebir oyun gerçekten
1: sen çalıştın, daha iyi tanıyorsun, biliyorsun, hı, ki oynadığı dönemlerde de ben Beşiktaş'ta şampiyon olduğu dönem, bu sezon başlangıcından şu ana kadar, az önce söyledim, içeride dışarıda fark etmiyor. Rakip gözetmesizin ön alan baskısı şakasını yapıyor.
2: Onu yapacak da Beşiktaş yapacak. Bence de yapacak.
1: Burada az önceki söylediğim detaylardan bir tanesi, en önemlisi.
0: Bir virgül koyalım. Yasir Subaşı, Koray Baloğlu'nun yanında yeniden röportaj alanındayız.
3: Evet, bir öyle demiştik, düzeltme yapalım. Yasir bizimle olmayı tercih etti, sağ olsun, teşekkür ediyoruz ona. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Zor bir maç, artık finale bir adım kaldı. Fenerbahçe'yi elediniz. Artık siz de bu kupanın favorilerinden biri olarak nitelendiriliyorsunuz. Ligde de çok iyi gidiyorsunuz Yasir. Bu karşılaşmaya dair neler söylersin? Nasıl hazırlandınız?
4: Öncelikle biliyorsunuz bizim şehrimiz için hem camiamız için kupa çok önemli. Daha önce bu kupayı müzesine götürmüş bir camia olarak gerçekten kupayı çok istiyoruz. Bunun için hem saha içinde gerek analiz olarak hem taktiksel toplantılarımızda maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bugün de çıkıp bu maçı kazanıp finale yürümek istiyoruz. Antalya'daki finalde biz olmak istiyoruz.
3: Başarılar diliyoruz biz de size. Teşekkürler, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yasir Subaşı ile beraberdik. Söz yeniden sizde.
0: Teşekkür ediyoruz Koray Baloğlu'na. Yasir Subaşı'nın röportajını da ekranlara getirdik. Sözünü kesmişti.
1: Yani onu konuşuyorduk yani. Önemli olan yani Sergen Hoca biliyorsun.
2: Evet evet.
1: Ön alanda basıyor. İşte alanları daraltıp alan adam markajını iyi yapan bir takım oluşturmaya çalışıyor. Oluşuyor zaman zaman. Bunu sergiliyor. Özellikle Göztepe maçı içeride lig maçında muhteşem muazzam
2: evet,
1: yaptı.
2: Evet.
1: Lig maçında kupada da Konya maçında da yapmıştı bunu. Fenerbahçe maçı içerideki, dışarıdaki evet. Yani kupa maçında da orada da yayıncı kuruluş sürpriz. Orada da o özelliklerini müthiş sergiledi. Yani burada Konya Spor'un nasıl müsaade edeceği ve o müsaadenin karşılığını sen nasıl vereceksin? Nasıl sorumluluk alacaksın? Yani karakter, irade önemlidir sahada. Şimdi bireysel olarak Bilal iyi adam eksitebiliyor. Olayı tam da çok ters bir oyuncudur. Yani üstüne yalpalayı yalpalayı görüyor. Nereye gideceğini bilemiyorsun. O ters oyuncular onlar, evet, biliyorsun evet, yani. Evet. Düz oyuncuyu anlarsın, en azından bir tarafa gidiyor. Bunun nereye gideceğini kabul edemiyorsun. Benimseye mi kabul edemiyorsun yani. Ondan dolayı ters oyuncular olduğu için işte burada Orkun gibi bir oyuncuya sahipsiniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bak ben birçok orta saha oyuncularla beraber oynadım. Karşılıkta Juninho, Juninho saymıyorum şimdi. Çok önemli oyuncularla oynadım yan yana karşı karşı. Orkun gibi bir oyuncuya sahipsen abicim gösterin, atıyor. Ya sadece topu şu ayağını isteme. Koşu yap. Geliyor. O buluşturuyor. Milimetrelik pası atar derler ya, yapıyor. Bunları yapın. Çünkü rakip dikkat et. Böyle yani eski dönemlerdeki futbol gibi değil. Birlikte hareket edip çizgi halinde gidip geliyorlar.
2: Evet.
1: İşte o çizgiyi, hattı kırman gerekiyor. Sadece neyle kırabilirsin? Topla geçemiyor musun? Koşuyla kır. O top senin üzerine geliyor zaten. Buluşturuyor. İşte burada Endidi biraz daha sorumluluk alması lazım. Ben Endidi'den yani şunu isterim açıkçası. Çok iki stoperin arasına gömülüyor. Biraz daha git. Git. Duran toplarda git. Oyunu oraya yığdığı zaman Beşiktaş o üçüncü bölgenin olduğu tehlikeli bölgelerde dönen topları, ikinci toplar, sahip toplar çok önemli. Onları al. Sonuçlandır şutta atakları. Bunları yapabilirsin. İyi de şutlar çekiyorsun. Sorunu kalması gerekiyor. Ya bu maçta artık yani biz bunları anlatıyoruz. Onlar bizden daha iyi biliyor.
2: Evet, evet.
1: Ama yani her zaman söylerim. Hava güzel, zemin güzel. Rakip oynamaya yönelik rakip var karşında. Bozmaya yönelik değil yani. Kırayım, edeyim. Aman işte kapanayım, yatayım, kalkayım falan filan. O duygularla kapılan bir Konyaspor takımı değil yani. Öyle bir takım değil. Yani bununla bu avantajları değerlendirin. Seyirci desteği var arkanda. 41 bin kişi muhteşem. Türkiye'nin en iyi seyirci desteği olan takımlardan bir tanesi. İyi günde, kötü günde her zaman yanında olan bir taraftar topluluğu var. Artık yani kusura bakmasın futbolcular da yani bu taraftarı da kardeşim mutlu edin. Bu iki maçta mutlu edin yani. Etmeniz de gerekiyor. Sonuçta bu taraftar sizin için her yere geliyor. Yarıştan kopmuşsun Aralık'ta, stat tıktım tıktım. Kupada fark etmiyor, iyi gitsen kötü gitsen yine tıktım tıktım. Ama artık sizde kardeşim, taraftar daha ne yapsın yani derler ya, daha ne yaptın hep söylerim.
0: Bu ben sezon burada cefakar Beşiktaş taraftarı vardı ama cefakar Beşiktaş taraftarını da bir ödüllendirmek gerekiyor.
1: Şu anda o cefakar Beşiktaş futbolcu topluluğu devreye girmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: O taraftarı kardeşim ödüllendirin. Sonuçta bu taraftar, ben şimdi taraftara tribünlere oynamıyorum. Biz de bu sahaların içinden geliyoruz. Hatalar yaptık mı? Biz de tatmin edemedik, mutlu edemedik zaman zaman, dönem dönem. Bunları söylemek kolay ama işte o hataları düştüğümüz için tekrar siz de düşmeyin. Çıkın. Bak bunlar büyük fırsat. Bir daha gelmez elinize. Bak Konyaspor için de büyük bir avantaj. Bir daha belki ne zaman yarı final final oynayacak? Bak kupayı aldılar. Kaç sene önce aldınız? Aşağı yukarı.
2: 10 sene.
1: 10 sene oldu. Belki 20 sene, belki 5 sene, belki önümüzdeki sezon yine finalde, yarı finalde olabilir ama bunlar sizin elinize altın tepsiyle sunuluyor. Bunları da artık çıkın kardeşim. Vallahi bile şu zemini, şu sahayı, şu topları, şu statları, taraftarları gördüm. Var ki kapat kulağını. Ne iyi yapıyorsun. Ben vurup gidiyorum kardeşim. Ben bunu iyi yapacağım bugün.
0: 2016-17 sezonu.
1: Selim neyi iyi yapıyor?
2: Onu söyledim ya sana. Evet, evet.
1: Selim neyi iyi yapıyor? Hava hakimiyeti var. Temaslı oyunu oynuyor. Arkadaşının açığını kapatıyor. Liderlik var. Bunları iyi yap. Başka bir şey yapmayın. Herkes görevini yaptığı zaman zaten sorun çıkmaz. Çıkmaz.
2: İşte Konyaspor şu an onu

0: çok iyi yapıyor. Evet, herkes iyi yapıyor. Görevini en iyi şekilde yapıyor.
1: Ama İlhan Palut geldikten sonra. Evet. O DNA deriz ya, tuttu o aşı derler ya, tuttu yani. Çünkü bazen bak hakikaten.
2: Daha
1: yani,
2: önce de tutmuştu zaten yani. Tutmuştu, onun tutucu adı
1: evet. Bazı tutmadığı takımlar oldu. Konya'da bir dönem olmadı. Rize'de bir dönem tutmadı. Yani kötü gittiği dönemler oldu. Ama bu nedir biliyor musun? Bazı teknik, isim vermeyeyim. Şampiyon yapan teknik adamın tekiyle konuştum. Yani benim eski hocalarımdan bir tanesi. Anlamışsındır kim olduğunu, söyleyeyim bari ismini. Ya Okan diyor, sizin oynadığınız dönemlerde diyor, ben sana ne söylüyorsam diyor harf harfine uyguluyordum diyor. Sen annen daha yetenekli oyuncuyla beraber çalıştım diyor. Söylüyorum diyor, yapmıyor diyor. Anladın mı? İşte görevini en iyi şekilde yapacaksın. Çok ekstraya kaçma. Kaçtığın zaman çok güzel söyledi. Gerilirsin, hata yaparsın. Hata yaptığın zaman da bu sefer diğer takım arkadaşlarını etkilersin. Onları da aşağı çeker ihtimalin var. O yüzden babacığım bunlar büyük fırsat. Bak ne güzel ya, yaşadı kardeşim. Bak şu anda sorsam yani nelerini verir şu anda şu zeminde, aynen, şu sahada olmak
0: üzere. Aynen abi, aynen
1: değil
0: öyle.
1: Mi kardeşim? Evet, bu evet. Fırsatı kaçırmayın. Bak ah diyorum ah. Ah ah 20 yaşında olacağım. Şu anda sen bana öyle bir fırsat elde edeceksin. Allah'a şükür koşmuyorum ha.
2: Şu
1: bak,
2: çimleri yer miyim?
1: Ney? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Uyarıyorlar çimleri değil, rakibi yerim. Rakibi benim karşımda
0: ama
1: gelecek.
0: Ama uyarmadılar mı abi? Büyükler uyarıyor.
1: Ya bilin, uyarıyorlar. Buradan kadar giriyordu, buradan evet çıkıyordu. Baba ne diyor bu diyordum ya. Yaşamadan ben bilirim, ben yaparım. Ben daha iyiyim. Evet. Daha iyisini bilirim diyordu. Ne oldu Okan? Ondan sonra baba daha iyisini daha iyi. Yani bunlar tabii geçmişte yaşananlar, hatalar. Bu kardeşlerimiz de bunları yaşamaması gerekiyor. Yaşamaması için de buradan devamlı tekrara düşeceğim, söyleyeceğim. Bu fırsatları değerlendirin. Maddi manevi anlamda çok önemli unsurlara sahipsiniz.
2: Hocam bir soru. Orta alan mücadelesi tabii ki çok belirleyici olacak. Evet. Beşiktaş'ta net bir 6 numara var. Wilfred evet. Ndidi, Christian Aslani 6-8 diyebileceğimiz ama 6'ya yakın bir profil. Evet. Orkun'u da belki 8-10 gibi tanımlayabiliriz. Evet. Konya Spor'da da Yevtoviç ve Melih böyle gerekli sertliği de gösterebilen evet oyuncular. Evet. Orta alan mücadelesinde kim neyi daha iyi, kim neyi daha kötü yapabilir?
0: Az önce de söylemiştim bunu. Bence yani doğru yanlış yok. Hocanın kafasında illa bir şey vardır. Tercih var. O anki duruma göre, o anki takıma göre. Her
2: biz maçın, oyuncu profilleri üstüne
0: her maçın hikayesi ayrı. Aynen. Biz burada gözlemlediğimiz şekilde evet analiz etmeye çalışıyoruz. Daha önceki maçta ben az önce konuşmamda da söyledim. Genelde Sergen Hoca 1-6-2-8 ile oynuyor. Yani bizdeyken de öyleydi. İlhan Hoca da aslında öyle. Sadece o sertliği daha çok gösterdiğini düşünüyorum ben. Hani evet Marco benim zamanımda da vardı. Net bir 6 numara tabiriyle işte kesici dediğimiz pozisyonda. Ama o Melih de o sertliği gösteriyor. Belki Bardi orada oynayabilir. Diego sola kayabilir.
2: Evet.
0: Bardi biraz daha Orkun gibi. Hani o da biraz daha öne yönelik ama az önce söylediğim gibi Konya Spor alanına çekilip tamamen alan bölge savunması değil ama 3'ten 2'ye 2'den 1'e geçip daha çok top oynatmamaya yönelik bir sistem vardı hocanın. Ben merak ediyorum derken onu söylemiştim. Deplasmanda Beşiktaş'a karşı nasıl karşılayacağını gerçekten çok merak ediyorum. Birebiri çok iyi oynayan bir takım Konyaspor şu anda. O ikili mücadelelerde İlhan Hoca geldikten sonra dediğiniz gibi ben canlı da izledim 2-3 maçını. O birebiri oynayabildiğin zaman hocanın da işini kolaylaştırıyor. Daha rahat ön alan baskısı yapabiliyorsun. Takımı daha rahat öne çıkarabiliyorsun. Ve onu haftalardır iyi yapıyor. Bu maçta nasıl olur? Onu merak ediyorum ama orta sahada çata çat bir maç geçecek diyebiliriz iki takım adına da.
1: Bak bana Hüseyin abi çok sevdiğim, değer verdiğim, hakikaten muhteşem bir insan Hüseyin Keskin abi. Şimdi bana mesaj atmış. Yani futbolu da çok iyi takip ediyor. İzliyorum Okan'ım. Yalnız diyor Selim iyi hatırlıyorum diyor. Kendisi karakter olarak çok iyi efendi bir oyuncuydu diyor.
0: Aa, çok
1: ya,
0: teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: Bu izlenimi vermek, bırakmak oynadığı dönemlerde
0: hocam, çok,
1: çok
0: sağlık,
1: değerli bir
0: çok,
1: şeydir.
0: Çok teşekkür
1: ha
0: ediyorum.
1: Bak çok değerli bir şeydir yani. Bu çok önemli bir şeydir. Buradan Hüseyin abiye de selamlarımızı yollayalım. Evet. Yani şunu diyeyim. Yani Konya Spor tehlikeli bir takım. Yaratıcı bir takım. Etkili bir takım ama geçiş oyunlarında çok etkili değil. Kontratlar çok bizde çok çıkabilen evet bir takım değil. Evet. Yani oraları iyi işleyerek gidiyorlar. Rakip kaleye. İşlemesi çok iyi yapıyor yani evet o pas bağlantılarıyla. Ya zaman zaman tabii ki kontraya çıkıyor ama
0: bir tık daha hızlı olsa daha tehlikeli olabilir bence.
1: Çok çok daha tehlikeli
0: mesela
1: olabilir.
0: Mesela Olayık Bey hoca da Olayık Bey ile ilgili görüşlerini söyledi. Gerçekten çok hani yetenekli, çok değişik. Bizim zamanımızda Fofana vardı öyle. Hala devam ediyor gerçi. Iğdır'da şu anda Fofana'da. Bir tık daha o geçişi bence hoca çok iyi seviyeye getirdi. Bravo.

0: tamam. Tam hocanın istediği seviyede değil gibi duruyor. Eğer onu da yapsa Konyaspor çok daha tehlikeli olur.
1: İşte bu tarz takımlar senin dediğin seviyede olursa büyük takımları daha tehdit eder. Daha evet. tehlikeli bir şekilde evet. tehdit eder. Ama Beşiktaş açısından bu büyük bir avantaj. Ne anlamda? Sonuçta ön alanda oynuyorsun. Arkada da senin rakibin çok süratli oyuncuları olmaması büyük takımlar açısından avantaj. Sadece yapman gereken top rakipteyken alan adam markajı deriz. Sen de biliyorsun bunu.
0: Evet.
1: Öndeki oyuncular bunu yapması lazım. Dağılmaması gerekiyor. Evet. Çünkü sen arkadan uyarıyorsun. Biri dağıldı mı ne oluyor baba? Bir pasta
0: zincir,
1: bir bakmışsın.
0: Halka kopuyor. Aynen öyle. Bir.
1: Arkada pozisyon veriyorsun. İşte burada rakibinin çok süratli oyuncuların olmaması senin açısından avantaj. Yani Beşiktaş açısından. O çünkü ön alanda oynuyorsun. O ön alanda işte o baskıyı yapacaksın. Kaymaları yapacaksın. Rakibinin pas opsiyonlarında kullanacağı adamlara yakın oynayacaksın. Sadece ben Selim'e baskıya gidiyorsam Kerem'e de oradan Orkun gidecek. Örnek mesela kim? Hastane gidecek. O pas opsiyonu kapatacak.
0: Vücut dili zaten.
1: Bitti. Onu yaptığın zaman zaten rakip de çok hızlı bir takım değil ama bak ben tabii ki de şuna değinmek gerekiyor. Altını çizmek lazım. O geçişleri de örerek çok iyi gelen bir takım. Çok iyi pas yapan bir takım, örerek iyi gelen takım, mesafeleri kapatan. Bayılıyorum o tarz takımlara. Evet. Ya sadece birinci bölgede bekleyeyim, rakibi bozayım, aldığım toplarla iki öyle. Tane kanat oyuncusuna, defansın arkasına sırt atayım, pozisyon bulmaya çalışayım gibilerinden falan. Takımlar izleyiciye de, oynayan oyunculara da işkence gibi geliyor. Rakibine de işkence gibi geliyor. Ama bu tarz maçlar bir de bugün yani yarı final. İki takım da sorumluluk alacak. Tabii ki zaman zaman dengeyi sağlamak için kontrollü oyunu tercih edeceklerdir. Ama burada zaman zaman da risk alacak. Sonuçta Beşiktaş daha çok risk alacak. Yani iki takım da dezavantajlar, avantajlar değerlendirecektir. Değerlendirmesi gerekiyor. Burada oyuncular oyuncuların yapacağı ne kadarı çok önemli.
0: Beşiktaş'ta baskı daha çok ama bence.
1: Tabii.
0: Yani bunu avantaja çevirebilirse Konyaspor çok faydalı olur.
1: Tabii.
2: Bu arada skoru da alırsa Konyaspor tabii evet. ki öncelik tabii. gol yemeden maçı biraz götürmek olacak. Öyle analiz yapmışsınız hocam.
0: Şey biz de yaşadık bunu. Gol evet. yemediğin her dakika özgüvenin evet. daha da çok arttırıyor.
2: Bunu... Olay İkbe gibi bir oyuncu var kenardan gelebilecek. Açık alanları
0: evet, kovalayabilecek. Evet az önce de söylemiştim. Büyük evet. ihtimal hocam onu daha böyle... nasıl diyeyim?
2: İlerleyen safhalar
0: ilerleyen dakikalarda daha tehdit olarak düşünüyordur. Gerçekten çok özellikle Konyaspor eğer skoru elde ederse, öne geçerse tabii, bambaşka bir senaryo olabilir.
1: Zaten gergin bir camia. Bu Konya evet. açısından avantaj, Beşiktaş açısından dezavantaja dönüşebilir. Yani gergin, sonuçta beklentileri karşılığı verilmeyen bir oyun topluluğu. Yani sahada oyun olarak da, hedef olarak da taraftarı tatmin etmedi. Bu onlar için büyük bir fırsat deriz ya. Konya'nın lehine doğru ilerlerse sonuç skor bu sefer farklı şeyler de izleyebiliriz. Farklı senaryolar da izleyebiliriz ama hep söyleriz. Futbol 90 dakika uzatmalarla beraber belki 120 dakika penaltılar onlar bunlar olabilir ama işte son dakikaya kadar bırakmayacağım. Beşiktaş bu sahada birçok maçı da son dakikalarda da kazandı.
2: Evet.
0: Bunu söylüyoruz ama öyle bizim söylediğimiz kadar tamam. kolay değil. Yani işte Beşiktaş 15 dakika baskılı başlayacak. Konyaspor bunu kırarsa değil inanılmaz bir baskı olacak.
1: Tabii, tabii.
0: Yani seyirciyle beraber o ilk 15 dakika niye diyorum hani biz de oynadığımızda 15-20 dakikayı geçirdiğimiz zaman dengeler böyle eşitlenmeye başlıyor. O hele gol atamadıkça bu sefer lehine olan avantaj olan seyirci dezavantaja dönebiliyor böyle maçlarda.
2: Okan Koç Çerni'yi 11'de görmediğine şaşırdın mı?
1: Yok şaşırmadım. Yani Çerni sezon başladı. Devre arasına kadar muhteşemdi. İstatistik olarak da oyun olarak da çok iyi işler yaptı. Sonra bazı problemler yaşadı. Onlara değinmek istemiyorum. Birçok kişi de biliyor zaten. Kolay bir süreç değil. Ama belli bir zamandan sonra yine insan bir mental olarak, psikolojik, fizik olarak biraz daha devreye girmesi gerekiyordu. Çünkü seni buraya getirilirken de yani beklentilerin farkındaydın. Bunu biliyordun. Ama karşılığını ilk yarı verdin, ikinci yarı vermedin. Bugün ben gerçekten onun oynamaması açısından çok böyle hayal kırıklığı yaşamıyorum. Yani sonuçta Aslani Gaziantep başında muhteşem oynadı. Hakikaten çok iyi oynadı. Ben çok fazla beğenmem. Yani bana sorsan Aslani şampiyonla oynayan büyük bir camianın çok önemli bir parçası olabilir mi? Olamaz. Rotasyonda belki düşünülebilir. Antep maçı gibi oynarsa devamlı. Çünkü oraya Atiba gibi, Josef gibi, Fabian Ertz gibi, Cunti ile beraber oynadım. Cunti gibi bir oyuncuyu ihtiyaç var o bölgede. Çünkü Orkun'u da oynatacak. Arkadaki oyuncu da dinlendirecek. Yeri geldiği zaman rahatlatacak gibi bir oyuncu mu ihtiyacın var. Ama bugün o da şunun farkında. Artık yani şunu biliyor. Antep'te iyi oynadım. Piyasa maçı sonuçta öyle bir camiada kalmak için

0: kendini ispatlama açısından daha da istekli, arzulu olacak. Yani burada onun avantajı kendi seyircisinin önünde, önünde süratli oyuncular. Bunları değerlendirmesi gerekiyor. Yani ben çok hayal kırıklığı yaşamadım açıkçası. Burada Mourinho çok etkili bir oyuncu mesela Beşiktaş'ta, biliyorsun. İyi oynuyor. Orayı iyi işliyor. İşte burada sahada Bilal oynadığı zaman içeri kat ettiği dönemlerde Mourinho'yu iyi kullanmak gerekiyor. Rıdvan'ı da iyi kullanmak gerekiyor. Yani o geçişlerde yeri geldiği zaman ön alanda. Bunlar etkili oyuncular. Bunların etkili olduğu yerleri kullanman lazım. Futbol topu çok değerlidir Kerem. Bak, sahada o top çok değerlidir. O topu doğru kullanmak çok önemlidir. Ne anlamda? Al ver, al ver, al ver değil.
1: Bir virgül koyduk, Koray Baloğlu'nun yanında İlhan Palut var.
2: Evet, Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'la beraberiz. Hocam, finale bir adım kaldı her iki takım içinde artık. Siz göreve geldikten sonra da yükselen bir Konya Spor grafiği var. Bugünkü maç öncesi neler söylersiniz?
3: Evet, yani Türkiye Kupası yarı finali. Güçlü bir rakip, zor bir stat. Kolay bir maç asla olmayacak, bunun farkındayız. Beşiktaş tarafından bakarsak uzun süredir Türkiye Kupası'na fokuslanmış bir camia var. Kendi açımızdan baktığımız zaman Konya Spor camiası, Konya halkı da, bizler de finali çok istiyoruz. Onun için bence güzel bir mücadele olacak. Evet, rakibe büyük saygı duyuyoruz. Çok savaşmamız gerekecek ama aynı zamanda da sahaya karakterli bir oyun koymamız lazım. Yoksa diğer türlü maç bizim için çok zora girer. Yani sürekli bir savunma düşüncesi içerisinde sahada olmayacağız. Biz de pozitif futboldan örnekler vermeye çalışacağız. Bu güzel günde izleyenlere keyifli bir maç seyrettirmeye çalışacağız. Tabii ki hedefimiz buradan güzel bir sonuçla ayrılmak. Tabii ki kolay olmayacağını biliyoruz. Ama oyuncularımın iyi mücadele edeceğini, karakterli bir oyun oynayacağını tekrar söylüyorum, düşünüyorum. İnşallah güzel bir sonuçta buradan biz ayrılırız.
2: Hocam teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut bizimle birlikteydi. Söz yeniden sizde.
1: İlhan Hoca'yı da dinledik. Koray Baloğlu'nun yanındaydı hoca. Belki bizi duymayacak ama selam iletecek misiniz?
4: Buradan selam söyleyelim hocaya da. Hocayla görüşürüz zaten sonra.
5: Maçtan sonra görebiliriz.
4: Evet, evet.
5: Sonuçta aşağıda mikseri inebiliyorsun akreditasyon kartıyla, yenici kumuş olduğumuz için.
1: Bu arada tekerlekli sandalye basketbol takımı Beşiktaş'ta sevgili seyirciler zemindeydi. Başkan Serdal Adalı çiçek takdim etti. Kupa getiren takıma ve siyah beyazlı taraftarların da çok büyük ilgisi ve coşkusu oldu. Tekerlekli sandalye basketbol takımına, takımı için. Bu görüntüleri de yine ekranlarınıza taşıdık sevgili seyirciler. Başarıları sebebiyle siyah beyazlı ekibi biz de Aspor ailesi olarak tebrik edelim.
5: Tebrik edelim, evet.
1: Beşiktaş'ın da branşlarda bu sezon taraftarını hakikaten heyecanlandırdığı dönemler oldu. Tekerlekli sandalye basketbolda yine bu branşlardan biriydi. Ve yine kadrolar üzerine biz sohbetimizi sürdürelim. Uğurcan Yazgılı biraz daha böyle defansif yönü, evet, daha baskın bir sağ bek.
4: Normal mevkisi de stoper.
1: Normal mevkisi zaten, evet, stoper. Önünde Deniz Türüç var.
4: Evet.
1: Berkan Kutlu'yla Diogo Gonçalves'i solda bekliyoruz. Daha çok hangi kanadı kullanabilir Konya Spor? Aynı soruyu Beşiktaş cephesinden Okan Koç'a da soracağım. Eşleşmeleri nasıl görüyorsunuz?
4: Dediğiniz gibi Uğurcan biraz daha defansif özellikli sağ bek. Ama ben bu maçta Deniz'den biraz daha güzel şeyler bekliyorum. Bu atmosferi yaşadığı biliyor. Deniz Türüç bence
1: seviyor bu tip maçları.
4: Evet, seviyor bu tip maçları. Bu böyle maçlarda da iyi oynuyor. İyi konsantre olduğu zaman. Ben yayın öncesi birbirimize sormuştuk ya, ben Deniz'den iyi bir performans bekliyorum bugün.
1: Ya maç seçme yoktur falan denir.
4: Yok,
1: de var.
4: Hayır. O varsadır. İster istemez o motivasyondan, evet, dolayı. Aa, ben maçı iyi oynayayım, kötü oynayayım diye değil.
1: Değil. Bir ama daha iyi motiv olduğun maçlar,
4: evet, evet,
1: oluyor. Bu da onlardan
4: var
1: biri.
4: Evet.
1: Beşiktaş'ta Junior Olaytan'ı sağ kanatta bekliyoruz dedik. Tabii onun zaman zaman merkeze de belki hoca kaydırabilir. El Bilal Ture'yi sakatlık dönüşü nasıl gördün? Karşısında Uğurcan gibi sağlam bir oyuncu da olacak. Ne bekliyorsun El Bilal Ture'den?
5: El Bilal Ture ters bir oyuncudur. Süratli, kuvvetli. Yani tutulması güç ama doğru bir şekilde kullanmak gerekiyor. Önemli olan o. Yani El Bilal Ture içeride dışarıda hamle yapabilen bir oyuncu.
0: İşte o hamleleri birebir bırakmak gerekiyor. Birebir bırakmak için de hızlı hareket etmek, hızlı düşünmen lazım ve onu çok çabuk topla buluşturman lazım. İşte oralarda mesela kanat beklere de büyük iş düşüyor. Şimdi kanat bekleri nasıl kullanacaksın? Şimdi kanat bekleri çizgiye basarsan kullanamazsın. Yani

0: koridordan zaman zaman tabii ki de oyunu açtığın zaman Bayern Münih bunu çok iyi yapıyor biliyorsun. İç koridordan müthiş şutları çıkartıyor. Burada da bunu çalışarak uygulayabilirsin ama şimdi iki kanat forvetin de hep söylediğim gibi içeri kat etmeyi seven, içeride oynamayı seven oyuncular. Çizgiye basmayı seven oyuncular değil. Halbuki çizgiye bassalar kendileri de daha ön plana çıkacak, daha da verimli olacaklar. Orada oynamak daha kolay. Hep birebir kalıyorsun. Birebir de adam geçme özelliğin varsa bu sefer muhteşem işler ve muhteşem gözüküyor. Ondan dolayı içeri kat ettiğin zaman o Rıdvan'la Murillo'yu iyi kullanmak gerekiyor. Murillo'yu Beşiktaş bu durumlarda çok iyi kullanıyor. Çok iyi işler yapıyor orada. Çıktığı zaman da değerlendiriyor. Boş gitmiyor. Şimdi bazen bakıyorsun bazı verilerde adam 15 kere gidiyor geliyor. Aa diyorsun bu adam devamlı gidip geliyor ama boşa gidip geliyor. 5 kere git doğru git dolu git. Doğru adamla topu buluştur. Bunlar önemli detaylar. İki takımda da zaten her bölgesinin iyi oyuncuları var. Ama şimdi tabii ki de bir taraf büyük bir camia. Öbür tarafta kendi çapında şehir olarak da bir şeyler yapmanın derdinde, bir şeyler yapmanın peşinde. Hakikaten çok değerli bir camia Konyaspor. Yani burada sahanın içindeki oyuncuların karakteristik yapısı ve yetenekleri ön plana çıktığı zaman sonuçta keyifli, güzel bir şeyler izliyoruz. Burada yani bunlar önemli detaylar sevgili Kerem.
1: Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da şimdi Koray Baloğlu'yla beraber sözü ben tekrar Kore'ye bırakıyorum.
2: Evet, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la bir aradayız. Kendisiyle karşılaşma öncesi sohbet edeceğiz. Hocam, bu aşamaya kadar geldiniz. Finale artık bir adım kaldı. Maça dair neler söylemek istersiniz?
3: Türkiye Kupası tabii bizim için çok değerli. Hedefe gitmek istiyoruz. Bugün de bir adım kaldı final oynamaya. Final oynamak istiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Artık yavaş yavaş ligin sonuna da geliyoruz. Önemli bir maç. Yani son bölümün bizim için en önemli maçı. Onu söyleyebilirim. İyi hazırlandık. Oyuncular konsantre. Kazanıp final tarafına geçmek istiyoruz.
2: Evet. Final yolunda size de başarılar diliyoruz. İlhan Palut'a söylediğimiz gibi. Ayrıca az önce bir plaket aldınız. Beşiktaş'ta teknik direktör olarak 100 karşılaşmayı tamamladınız ligde. Evet. Bugün 120. maç aslında tüm kulvarlarda. Kupa ve diğerleriyle birlikte. Düşünceleriniz nelerdir?
3: İyi, bence iyi bir süre. Biliyorsunuz ülkedeki futbol iklimini. İyi bir süre bence bu süre. Tabii temennimiz 500 maç olsun diye söyleyebilirim. Mutlu oldum tabii ki. Değerli hissettirdi bana kendimi. Böyle bir plaket. Hem camiamıza hem başkanımıza hem yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum düşüncelerinden dolayı. İnşallah bugün de kazanıp finale gidebilirsek daha da mutlu oluruz diye düşünüyorum artık.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar başarılar. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la birlikteydik. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Sergen Hoca'nın açıklamalarını ekranlara taşıdık. Farklı pozisyonlarda oyuncuları mukayese ediyoruz. Takımlar sahaya neler koyabilir bunun üstüne konuşuyoruz ama santrforlardan bahsetmedik. Beşiktaş'ta Yang Guo en büyük gol ümidi olacak siyah beyazların. Konyaspor'daysa eski bir Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan ciddi anlamda büyük bir beklenti var. Selim Hocam ne dersiniz? Hangi santrfor bugün daha üretken olabilir?
4: Muleka ile ben karşılıklı da oynadım. Hatta önceki yayında da söyledim. Farkında olmadan oynadığım son Süper Lig maçında beni sakatlamıştı Muleka. Muleka da şöyle hiçbir fedakarlıktan kaçmıyor saha içerisinde. Hani böyle çok stoperlerin seveceği bir oyuncu değil. Hani kafasını gözüyor, gözünü sokuyor denir ya. Tam o tarz bir oyuncu.
1: Gözü kara ve takip etmesi zor.
4: Aynen. Gözü kara ve son haftalarda da performansı da iyi. Hatta önceki maçta da sakatlanıp çıktıktan sonra biraz ileride top tutamadı Konyaspor. Biraz daha geriye çekilmek zorunda kaldı. Şimdi eski takımına karşı oynuyor. İster istemez ne kadar profesyonel de olsak, yani yaş önemli değil. Futbolcuysak hepimiz birer çocuğuz yani. Hani o duygu anlamında hepimiz çocuğuz.
0: Hep söylerim bravo.
4: Yani yaş, 20 yaşındaki de aynı. 35-37 yaşındaki de aynı. Hepimiz çocuğuz. Futbol oynayan herkes duygusal anlamda çocuğuz. Tekrar söyleyeyim bunu. Muleka ister istemez takım haricinde de kendi bireysel olarak farklı bir hazırlanması vardır duygusal anlamda. Bu avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir ama haftalardır yükselen bir grafiği var. Çok beğendiğim bir oyuncu. Takıma da aşırı faydalı oynuyor. Bence bugün iyi işler yapacak diye düşünüyorum.
1: Yang Guo'yu nasıl buldun şu ana kadar?
0: Şimdi farklı bir şey söyleyeceğim müsaade edersen. Sergen attı. 100. yıldırken şampiyonluk geldi. Belki 100. maçında yarı final, final olacak. Hatıralara kazanabilir. Belki kupa gelecek. Yani böyle bir şey de yaşanabilir. Yani sonuçta bunlar tabii ki de sözler. Ama

0: Şunu söyleyeyim onunla ilgili sevgili Kerem. O hareketli bir oyuncu. Hakikaten çok hareketli bu. İstekli, arzulu. O da dediği gibi gözü kara, hiçbir şeyden çekinmiyor. Evet, her yeri zorluyor, arıyor. Ama işte forvetleri ne kadar besliyorsun? Sen yeteri kadar besle, ben daha iyi analiz ederim. Oh da beslendiği sürece de muazzam goller attı abi. Adam evet. Rovaşat attı. Adam öyle bir şut çekti ki çatala müthiş bir hızla bir gol attı. Sol ayakta müthiş işler vurdu. Yani dönen topları takip etti. Tamam, daha da sıyrılacak mı o kabuğundan? Potansiyeli var mı? Kesinlikle potansiyeli var. O kabuğundan sıyrılacağını da inanıyorum, düşünüyorum. Çünkü o potansiyeli görebiliyorum. Burada bunun besleyecek oyuncuda büyük rol düşüyor. İşte sağ tarafta Olayitan, solda Bilal, işte Morillo, Rıdvan. Gördüğünüz zaman ön direkte, bak hep söyleriz, penaltıyla altı pas çizdi. Arasına bırakıp, bak stoper yanımda arkadaşım. Hiç sevmezler oraya yapılan ortaları.
1: Evet.
0: Kaleci de o stoperlerde hiç sevmez. Bir de hareketli, top hareketlenen oyuncu varsa aman der. Beklere kızar. Orta yaptırma kardeşim der. İşte sen bu fırsatı elde ettiğin zaman, o boşluğu gördüğün zaman yapacaksın. Buna da değerlendirirsen, attığın zaman da iyi işler yapacağını düşünüyorum. İki takımda da bak, Muleka da çok ters bir oyuncudur ha. Yani dediği gibi
2: evet,
0: durması zor. Bir anda yağ gibi kayıyor yanında.
2: Yani santrfor profillerine baktığımızda Adile, Nagalo'ya, Agbadu'ya ve Emirhan'a bugün çok iş düşebilir.
0: Tabii tabii. Evet. Şimdi bazı forvetler var. Maçın içinde ikili mücadeleye gidersin. Ha, aldı stoper dersin. Mesela sahanın içinde arkadaşım aldı dersin.
1: Evet
0: abi.
1: Evet. Bir anda sokuyor.
0: Bir anda abi kafayı sokuyor. Vücudunu sokuyor. Sıyrılıyor gidiyor yani. Yağ gibi kayardınız ya. Hakikaten garip. Bir anda o sahneselik bir patlama gücü olan bir oyuncu. Bunlar da bir futbolcu için önemli detaylar, özellikler. Ya iki takımda da santrafor ne kadar besliyorsun? Yani o çok önemli. Ohta hakikaten çok önemli. Muhteşem goller attı ya. Birinci sınıf goller attı. Bak bunlar evet, önemli. Evet. Değerli şeyler. Yani Beşiktaş gibi bir takımda sonuçta kapalı defanslar oynuyorsun. Penaltı yaptırdı. Ya tamam, zaman zaman performans düşük de olur ama her maç bir forvetten iki gol, üç gol beklemezsin. Önemli olan oralarda arkadaşlarından ne kadar yardım geliyor ve hatta arkadaşlarına nasıl yardımcı oluyorsun. Yardımcı oluyor ama bazen zaman zaman gelmiyor arkadaşlarından yardım. Yardımdan edip top gelmiyor. Atın abi. Daha net değerlendirelim. Ama ben o potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Yeter ki kabuğundan sıyrılsın. Bak ben kanat forvetim. Oh gibi bir oyuncuyla oynamaya bayılırım. Osimhen gibi bir oyuncuyla oynamaya bayılırım. At abi, gidiyor adamlar. Gidiyor. Statik forvet değil. Aman kafama gelsin. Gidiyor. Ön direğe gidiyor, arka direğe. Vuramıyor mu? Rakibe de vurdurmuyor, stopere de vurdurmuyor. Arkadaki gelen oyuncu avantaj sağlıyor. Dengeyi bozuyor defansın. Bunlar önemli avantajlar ama işte burada Olayitan'ın o gittiği zaman öndüreye de içeri girmesi gerekiyor. Sol taraftan Bilal giriyor zaten. Ama işte hep konuşuyoruz, anlatıyoruz da sahanın içinde uygulaması
2: evet, daha farklı oluyor.
0: Daha farklı oluyor.
1: Birinci dakika bir ters bir şey oluyor. Tabii, bambaşka bir senaryo
0: başka
1: oluyor.
2: Adil ve Nagalo ikilisi Konya Spor'da stoperde. Agbadu Emirhan Beşiktaş'ta Adil gelişimini sürdüren bir oyuncu.
1: Evet.
2: Giderek daha iyi bir oyuncu olmaya da başladı. Evet. Ne beklemeliyiz Adil'den bugün?
1: Onu söyledim ben de. Adil birebiri çok iyi. Hem çabuk, kuvveti de çok iyi. Adil'le Nagalo'nun uyumu da İlhan Hoca'yı dediğim gibi takım öne çıkarmakta lig güçlendiriyor, rahatlatıyor. Üstüne koya koya gidiyor. Kaç yıldır? Ben ayrıldıktan sonra geldi Adil. Yani 2020'den beri Konyaspor'da çoğu maçta da en çok oynayanlardan birisi. Hep üzerine koyarak gidiyor. Onun da hedefleri var, beklentileri var. Hem takımda kaptan pozisyonunda liderlik de yapıyor takıma. Bu maçta da yine elinden gelen en iyisini yapacağını. Yani mücadeleci bir oyuncu zaten. Dışarıdan baktığımız zaman da kimse Adil hata yaptığı maçlarda bile hiçbir zaman böyle durgun, dingin bir maç geçirmez yani. Adil her zaman duygusuyla oynayan bir oyuncu. İşte o duygularını şimdi biraz daha harmanladı. Daha olgun bir görüntü veriyor. Haftalardır da daha iyi oynuyor. Yine ben bu maçta elinden gelen en iyisini yapacağını düşünüyorum.
2: Okan Koç, Agbadu'dan bazen iyi performanslar görüyoruz. Ama zaman zaman böyle hatalara yatkınlığı da var. Yanındaki oyuncunun kim olacağı belki Beşiktaş savunması için belirleyici olabilirdi. Udoka iyi değil. Bugün Emirhan'ı tercih etti hoca. Sen Agbadu-Emirhan ikilisini beraber nasıl görüyorsun?
0: Bana sorsan kimi tercih edersin diye, ben Jolu'yu çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Bana göre iyi bir stoper. Süratli, kuvvetli. Gidiyor geliyor. Topu oyuna sokuyor. Zaman zaman iyi işler yapıyor. Ha, Emirhan'a gelirsek. Emirhan bak çok güzel özetledim. Şimdi Emirhan istekli, arzulu ve Emirhan'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Hocası ona inanıyor. Sakatlıktan yeni çıkar, hemen formayı veriyor, oyna diyor. Bu önemli bir detaydır ha. Bak bak, çok önemli bir futbolcu açısından.
1: Çok atletik. Çok, yan yana da tabii oynadıkça hem sol ayaklı hem çok atletik.
0: Selim'in dediği gibi çok büyük bir avantajdır. Hocanın sana inanması.

0: olması. Sonuçta yani yeri geldiği zaman Udoka'yı iyi oynadı. Bana göre Jalur'un oynadığı dönemler, çok iyi oynadığı dönemler var. Onu da tercih edebilirdi. Ama ikisinin buradaki uyumu oynadıkça daha da gelişecek. Agbotu zaman zaman risk alıyor. Kuvvetli, size'lı, patlayıcı gücü olan bir oyuncu. İyi oynadığı dönemler çok iyi işler yapıyor. Yani çok fazla da zaman zaman hiç düşmüyor. Pozisyon hatası yapıyor mu? Yapıyor. Yani beklentilerin bana göre tamamıyla karşıladığı dönemler oldu ama karşılamadığı dönemler oldu. İşte bunun nedenlerinden bir tanesi üçüncü bölgede ne yapıyorsun? Futbol masa tenisi gibi olduğu zaman arkadaki oyuncular ne kadar iyi olursa olsun belli bir zamandan sonra hata yapar.
1: Bu arada partneri önce de çok değişiyor.
0: Evet. O da
1: bir eksi puandır yani.
0: En güzel Selim'e sorman gerekiyor. Yani o bölgede oynadı. Evet, bir de buradaki en önemli detaylardan bir tanesi üçüncü bölge. Orada oyunu biraz tutacaksın. Rakibi tedirgin edeceksin. Arkadaki oyuncuları dinlendireceksin. Özgüven kazandıracaksın. Ama masa tenisi gibi gidip geldiği zaman belli bir zamandan sonra artık o da yani bırakmışlık sendromuna giriyor. Ya diyor bana ne diyor. Bırakıyor gidiyor. Abi, yalan mı?
2: Ben çok iyi stoper, çok iyi defans oyuncusu olayım. Üzerime gel. 10 kere gel abi.
0: Bir kere hata yaparım.
2: 8'ini ben alayım. Tabii. Bak çok iyiyim. 8'ini ben. İkisini illa tabii gidersin yani. Bu %50. Nasıl biz bir oyuncunun, hücum oyuncusunun karşı defans oyuncusunun tabii geçmesini bekliyorsan karşıdan gelen de aynı şekilde sana bunu uygulayacak. Dediğin gibi masa tenisine bu döndüğü zaman çok verim alamazsın.
0: Belli bir zamandan böyle sonra ya lanet olsun tamam yeter ya,
2: onu artık demesen bile hayır, gücün yetmiyor zaten.
0: Bunu nasıl diyorsun biliyor musun? Fizik olarak diyorsun.
2: Ha, fizik olarak. Evet.
0: Ya
2: evet,
0: belli yapamıyorsun, hamle yapamıyorsun. Çünkü devamlı rakip gidiyor geliyor. Bakıyorsun bir de senin öndeki oyuncuların bir icraatını yapamadığını gördüğün zaman etkileniyorsun. Psikolojik olarak da etkileniyorsun Kerem. Yani bak ne güzel söyledi. Defans. Bir de şeyi soracaktım. Bak Kerem çok güzel bir soru sordu. Sorar mısın tekrar onu? Yani sordun, sen sordun hatta.
1: Hangi sorudan?
2: Uyum, stoper uyumu mu?
0: Uyum
2: çok önemli. Yan yana oynama o zaten.
0: Yok, devamlı değişiklikten dolayı Agbotu sıkıntı yaşamış mıdır yani? Evet,
2: tabii ki de yaşar. Tabii ki de yaşar. Kiminle ne yapacağı hoca için de büyük artı. O ikili var ya çok önemli. Tabii. İkiliyi yakaladıktan sonra hoca için de inanılmaz artı oluyor. Her hafta olmasa da 3 haftada bir de değilse, 4 haftada da bir de değilse çok sistem takımı, sistem hocası diyoruz yani, böyle sistem takımı değilsen, her hafta bir üretkenlik olması gereken bir takımdaysan, şampiyonluk hedefi olan işte Beşiktaş gibi bir takımdaysan, her sene şampiyonluk hedefiyle başlayan bir takımdaysan, üretken olduğun takımda ister istemez o uyum olmadığı zaman birebir çok yakalanıyorsun. Sergen Hoca'nın burada şampiyon olduğu zaman da mesela Veliton'la Vida çok böyle aman aman hızlı değillerdi. Hani Veliton biraz daha hızlıydı. İnanılmaz ön alanda kuruyordu mesela savunmayı. Evet. Ama ikisinin uyumu tabii, hiç o uyum ne ağırlıklarını gösteriyordu. Belki arkaya top bile yemiyorlardı. Biz de o dönem rakip oynadık. İkili ön libero işte az önce söylemiştin ya, ta o zamanlara gidiyoruz yani. Atiba'yı Yosef resmen ceza sahasına girip çıkıyorlardı. Hani bireysel baktığın zaman çok hızlı oyuncular değil gibi görünüyor ama o uyumu yakaladıktan sonra sistemle beraber öne çıkarabiliyordu takımı.
1: Ve dayanıklılık da önemli.
0: Tabii, tabii.
1: Tamam,
0: tabii ki de
1: çok önemli. Hızlı değilsindir ama evet, dayanıklılığın varsa bak, kat ettiğin mesafe de artabiliyor.
2: Oyun bilgisi. Oyun en
1: nereye
2: önemlisi oyun
1: biliyorsan.
0: Çok önemli bir yere değindin. Safre Susic, Del Bosque, Lucescu, Ersun Yonal, Yılmaz Vural, Hikmet Karaman, sayamadığım birçok teknik adam var. Bunlarla çalıştığım dönemlerde sezon başı kamplarında tabii transferler, onlar bunlar, yeni bir takım oluşuyor. İlk oluşturulan bölge neresidir bilmiyorum. Bizim dönemlerde defans bölgesiydi.
2: Evet.
0: Sizin zamanlarda, son dönemlerde evet, bilmiyorum. Siz bizden iki sonraki jenerasyonsunuz. İlk oluşturulan bölge defans bölgesidir. Yani doğru, o uyum çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü baba tehlikeli, telafisi olmayan bölge. İçeride veyahut da ön bölgede, ikinci bölgede problemi çözersin. Yani orada değil. Ama burada sıkıntı yaşadığı zaman problemi çözmek biraz zorlaşıyor. Tabela anlamında da, mental psikolojik anlamında da takımı da etkiliyorsun.
2: Bizim dönemde de başarı yani o defans hattı dörtlü ön liberolarla beraber inanılmaz uyum içerisindeydi. Zaten 2 yıl, 3 yıl aynı oyuncularla oynayarak başarı elde edilmişti.
1: Yani kim basacak, kim bekleyecek, basarsam arkamı toparlar
2: vücut
1: mı?
2: Dilinden, az onları, önce dedim ya, vücut dilinden biliyorsun.
1: Yani beraber oynadıkça aslında
2: evet.
1: Görüyorsun, hissediyorsun. Tabii ki stoper ikillerine bugün ciddi anlamda iş düşecek. Emirhan'ın milli takım hedefinden de bahsettik. Onun için de tabii ki mühim. Ama tekrar bir Sergen Hoca üstüne konuşacak olursak Okan Koç, bu sezon tamam hoca takımı kurmadı. Devre arasında evet takviyeler yapıldı ve daha farklı bir seviyeye takımı taşıyabilme adına hamleleri oldu Sergen Hoca'nın, ama herhalde bugün kazanmak önümüzdeki sezona da Beşiktaş'ın hocayla beraber nasıl başlayacağına dair de bazı ipuçları verebilir. Kupayı kazanmak yine aynı şekilde.

0: kupayı kazanmak çok önemli. Önümüzdeki sezonun ipucusunu, bakış açısını, geleceğini kupa çok belirleyecektir. Bak, Sergen Hoca devre arası 5 oyuncu aldı. İstediği oyuncular alındı. Ve Sergen Hoca sorsan istediği oyunu sergiletiyor mu? Kendisi de sergiletmediğinin farkında. Evet. Bak, net bir şekilde biliyor. Taraftarın da bildiğini biliyor, kendisi de biliyor. Onun istediği oyun oynanmıyor. O da onun bilincinde. Onun sıkıntısını, üzüntüsünü o da yaşıyor. Ama işte futbolda duygusallık yoktur kardeşim. Ya futbolda günü yoktur. Futbolda hep iyi olmak zorundasın. Özellikle büyük takımlarda. Anadolu takımlarında hata yapıyorsun. Çok fazla belli bir zaman göze batmıyorsun. Ama burada en ufak bir hata var ya. Abi bir bütün oklar, mızraklar, her şey senin üstünde. Bir anda yerin dibine çekiyorlar. İşte o yüzden buralarda biraz daha kontrollü, dikkatli kadro kurulurken, baba büyük takımda nasıl oyunculara ihtiyacı var? Üçüncü bölgede adam geçebilen, sorumluluk alabilen, karakter koyan oyuncuya ihtiyaç. İkinci bölgede basit, bu kadar. Ama Anadolu takımda bunlar çok fazla göz önünde veya da göze batan detaylar, unsurlar değil. Ondan dolayı bu kupa maçı herkesin kaderini, kariyerini belirleyecek. Sevgili Kenan, bunun bilincinde olan bir teknik direktör, bir futbolcu topluluğu ve bir yönetim kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş taraftarı bu sezonun genelinde, lig özellikle genelinde hiç memnun değil. Derbiler kazanılmamış. Ligde inişli çıkışlı bir dönem yaşandı. Yani onların zamanı geldiği zaman konuşulur. Önemli olan bu kupa maçı. Bu kupa maçı olmazsa olmazıdır Beşiktaş camiasının. Muhakkak ki alması lazım. İçeriden aldığım bilgi şimdi aklıma geldi. Futbolcular inanılmaz derecede mutlu, neşeli, istekli ve arzuluymuş. Bu çok önemli. Ama o yeterli mi diye sorsan bana yeterli değil kardeşim. Yaşayan bir kardeşin, abin, arkadaşın olarak diyorum. O yeterli değil. Yeterli olan ne biliyor musun? Bana şu yeşil zeminde yapacakların. Ne yapıyorsun? Ne yapman gerekiyor onu iyi bileceksin. Yaparsan o zaman taraftarı memnun edersin. Herkesi kurtarırsın. Bak bu, şu anda futbolcu topluluğu bunun bilincinde. Ona göre çıkıp oynamaları lazım. Ya söylenecek çok şey var. Sabaha kadar Selim'le anlatırız. Sen de zaten yani bu konularda çok gerçekten önemli detaylar, önemli bilgilere sahipsin ama abi vallahi Kerem bak yaşadım Selim'de. Ben bugün çok iyi oynayacağım. Gece yaşıyorum maçı. Evet, ulanmıyorum evet. Bunları yapacağım, şunu yapacağım. Baba artık gibi çıkıyorum 30. dakikada abi olta yatıyor. Kulübeden hoca tak kulübe. Ya olmuyor işte bazen. Yapacak bir şey yok ya.
1: Bazen ben onu bu statta yaşadım.
0: Bak al işte bak. Evet,
1: inanılmaz motiveydi. İnanılmaz işte, çok iyi
0: ben
1: gidiyordu
0: her şey. Ben anlatırken Selim var ya hemen kafasında böyle ne olayım lan yaşadım.
1: Aynen. Konya'daydım ben de bu.
2: Efendim? Anlatır mısınız o günü?
1: Yok ya çok Konya'daydık o zaman da işte. Çok hazırdım o maça. Çok inanılmaz. Bir pozisyonda gol yedikten sonra 45. dakikada hoca değiştirmişti. İki kişi değiştirdi. Benimle beraber. Çok üzülmüştüm ama aşırı hazırdım mesela. Ta hafta başından beri hazırdım. Dediği gibi Okan abinin de bazen öyle bir hazırlanıyorsun ki maça. Bir çıkıyorsun düşündüğün gibi. Bazen de tedirgin olduğun maçta en iyi maçını oynuyorsun.
0: Tabii.
2: İyi başlamak da tabii önemli.
1: Çok önemli.
2: Özgüvenin oyun içinde artması da çok
0: ya,
2: mühim.
0: Bir takımda oynuyorum. O hafta var ya uyumamışım doğru düzgün. Öyle kötü yaşamışım ya. Abi biz vücudumuzda ön plana çıkan oyuncu insanlarız. Sonuçta vücuduna iyi bakarsan vücudun da seni ödüllendiriyor. Bankamatik hesaplar kabarıyor. Ama vücuduna iyi bakmadığı zaman hesaplar bayağı böyle şey olmaya başlıyor, erimeye başlıyor.
2: Tabii.
0: Baba o hafta sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten normalde futbolcuların, futbol oynayanların yapmaması gereken her şeyi yaptım. Abi bir gün önce erken gittim yattım dinlendim bir baktım o maç 2 gol bir asist. O da Konya Spor'da oynarken. Tabii saf, Levent Kartop iyi bilir bak kulaklarını çınlattık. Soyunma odası da hatta güzel bir anımız oldu. Onu yayından sonra anlatırım. Yani bunlar önemli şeyler ya. Kafa da çok önemli.
2: Kadrolar açıklanıyor sevgili seyirciler. Beşiktaş taraftarı da ayağa kalktı bu anlarda. Saat 18'de başlamıştık yayına. Stad bomboştu ve stadın da dolmasına burada konuklarımızla birlikte ve tabii ki Aspor ekranlarında sizlerle şahitlik ettik. Hala tribünde boşluklar var ama tabii ki bir hafta içi ve mesai günü olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. İlk düdükle birlikte bile sonrasında dahi siyah beyazlı taraftarların stadyuma giriş yapacaklarını tahmin edebiliyoruz. Konya Spor tribünleri de kendilerine ayrılan bölümde Selim Hoca'nın da daha taraftarlar gelmeden söylediği gibi yeşiller içinde bir arada çok komple bir deplasman tribünü havası da veriyor. Onlar da takımlarına ciddi bir destek gösterecekler bugün. Bunu fazlasıyla maç önünde hissettirdiler. Çok güzel görüntüler var. Işık şovlar var.

0: seyirciler. Geçmişten bahsettik, kupalardan bahsettik. Bu tip maçların anlamı, önemi üstüne de konuştuk. Yani güzel bir şehirden de belki bahsetmek lazım.
1: Gerçekten ha.
0: Gerçekten çok güzel bir gün batımını da A-Spor ekranlarında sizinle buluşturuyoruz.
1: Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. Değerini bilelim. Rengi, ırkı, bilmem ne, oyu bu ya. Bir kenara insanlık, önce insan.
0: Evet.
1: O yüzden böyle bir dünyada ülkeye sahibiz. Bunun değerini bilip değerlendirmemiz lazım. Ege'si, Akdeniz'i, Doğu'su, Karadeniz'i, İç Anadolu'su, her yeri muhteşem. Tarih kokuyor baba. Bir yere gidiyorum deplasmana, Antep'e, Adana'ya, o taraf kebaplar, tarihi yerler. Karadeniz'e gidiyorum, balığı, işte Laz böreği, bilmem
0: doğası.
1: Ne, doğası, oksijeni.
0: Hep yemekten gidiyorum.
2: Konya, maneviyat, etli ekmek, söyle onları da söyle.
1: Mevlana, etli ekmeği, sonra o güzel bamya çorbası. Baba milletin karnı acıkmıştır şu anda.
0: Bu arada kazanan da Antalya'ya gidecek final.
1: Evet, Antalya'da yani, da Akdeniz.
2: Ben sabah sizi karşılarım orada. Ben Antalyalıyım ya.
1: Ama ben sen kazanırsan ben gelemeyeceğim.
2: Olsun da izlemeye
1: gelirsin. Belki yarın finalde
0: ama Selim Hoca her türlü orada olur.
2: Ben her türlü oradayım.
1: Ben geldim yazın tatile gidersem inşallah.
2: Yok, araya da sıkıştıralım şimdi. Ben yazanlar da oluyor. Uğurlu geliyorsun ama diye. Gidip yaptık bakalım.
1: Tamam.
0: Bakalım Beşiktaş, Tümosan, Konya Spor yarı final mücadelesinden nasıl bir netice çıkacak? Kazanan Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde kozlarını paylaşacak sevgili seyirciler. Ben bir kere daha 11'leri hatırlatmak isterim. Belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olmuş olabilir. Ersin Destanoğlu, Mourinho, Agbadu, Emirhan, Rıdvan kalecisi ve savunma hattı Beşiktaş'ın. Endidi önünde Christian Aslani ve Orkun Kökçü. Kanatlarda sağda Junior Olaytan'ı, solda El Bilal Ture'yi bekliyoruz ve santrfor olarak da Güney Koreli golcü Yang Yo bugün Sergen Yalçın'ın tercihi geldiği günden bu yana olduğu gibi. Bahadır Güngördü Konyaspor'un kalesinde, Uğurcan Yazgılı, Adaman Agalo, Adil Demirbağ ve Berkan Kutlu'dan oluşan bir dörtlü savunması olacak konuk ekibin. Neri İbrahimoğlu ve Marko Yevtoviç merkezde orta alanda birlikte görev yapacaklar. Önlerinde Enis Bardi'yi, solda Diogo Gonçalves'i ve sağda Deniz Türüç'ü göreceğiz. Santrfor pozisyonundaysa Jackson Buleka yer alacak. Ersin'in performansını arttırdığından bahsetmiştik. Ersin ve Bahadır üstüne belki biraz konuşmamız lazım. Maçın uzama ihtimali var. Penaltılara gitme ihtimali var. Ve kaleciler bugünler için var aslında.
1: Ersin'i tebrik ediyorum. Mentali güçlü bir oyuncu. Çok tepki gördü. Eleştirildi. Tamam, hatalı goller yedi mi? Yedi. Kusura bakma, o formaya gidiyor zaman bu eleştirilere kulak asacaksın. Yeri geldiği zaman da kapatacaksın. Ama mentalini yüksek tutacaksın. Ersin de iki aydır muhteşem iyi işler yapıyor. Dedim ya, ligde şu anda Beşiktaş'ta iki aydır en iyi kim oynuyor diye sorsan bana, takımın en iyi oyuncu. Ersin derim, Orkun derim. Yani evet. Oh derim, Agbadu derim ama Ersin'i ilk ikiye yazarım. Ersin de milli takıma da göz kırpıyor. Bu performansı eğer böyle evet, devam ettirirse yani milli takımda bulunulması gereken bir oyuncu. O potansiyeli var, yeteneği de ve artık o sorumluluğu da, tecrübeyi de almaya başladı.
2: Oynamasa yani bile ödüllendirilmesi gerekiyor.
1: Bravo, bravo. O 25 kişilik kadroda olması gerekiyor. Evet. Şu anda Türkiye'nin en büyük camialarının bir tanesinde kalecilik ve o kalecilik performansını da en üst seviyede yapıyorsun. 3 aydır, 2 aydır da hakikaten birçok maçın da önüne geçti. Maçın adamı oldu yani. Ha, büyük takımda kalecinin maçın adamı, maçın önüne geçmesi kötü bir şeydir. Niye? Sonuçta çok pozisyon veriyor. Evet. Ama sen o takımı sahada tutup o sorumluluğu alıyorsun. Kendini geliştiriyorsun. İyi işler yapıyor. Ki ben Montella'nın da bunu dikkate alacağını
2: daha
1: düşünüyorum.
2: Daha küçük yaşta şampiyonluk da yaşadı.
1: Tabii, tabii. Tecrübe ediniyor. Ya kaleci bölgesi biliyorsun. Hocam? Oynadıkça tecrübe kazanıyor.
0: Tabii ki.
2: Bahadır da çok iyi. Performans iyi. Güven veriyor kalede. Deniz de iyi arkasında. Mesela işte rotasyon gibi değil. İkisinden de faydalanıyor İlhan Hoca. Ama Bahadır daha tecrübeli ve şu an İlhan Hoca'nın tercihi de haftalardır Bahadır'ın önemli. Kupa maçlarında daha öncesinde de Bahadır oynamıştı. Bireysel performansı da iyi, takım performansı da iyi. Dediğim gibi şu an hedefe giderken, az önce de konuştuk, oynayan oynamayan çok mutsuzluğu yok. Hangi ismin oynadığının önemi yok. Kim olursa hocanın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bahadır olsun, Deniz olsun, yedek kulübesinde de olsa, sahada da olsa elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu da sonuca yansıyor.
1: Tabii tabii.
2: Yani Anadolu'da biraz daha böyle.
1: Tabii, tabii.
0: Okan Koç, maçın uzama ya da penaltılara gitme ihtimali üstüne düşünüyor musun? Bir yarı final mücadelesi tek ayaklı maçlarda bu yaşanabiliyor.

0: En son Konya Fenerbahçe mücadelesinde de
1: ben uzatmaları sevmiyorum. Direkt penaltı
0: görmedik bize... özür diliyorum. Görmek üzereydik. Son
2: görmedik aynen.
0: Penaltıyla evet. Görmedik.
2: Ben ama öyle bir şey hissettim.
0: Samsun Spor Trabzonspor maçında gördüm.
1: Evet gördük. Ben yani uzatmaları değil direkt penaltılara gitsin abi. Ya uzatmalar futbolculara işkence gibi geliyor. Gerek yok yani. Zaten o 15-15 oynanan 30 dakikada futbolcular bazı şeyleri kabullenmiş. Aman gol yemeyeyim. Öbür tarafta kontrollü. Sen de kontrollü oynuyorsun. Keyif vermiyorsun. En azından penaltılarda bir an önce bitse de gitsek yani. İnsanlar da ekran başındaki insanları da sıkmayalım. Ama ben bu maçın uzatmaya gideceğini düşünmüyorum. Abi gider şimdi derler ne anlıyorsun ne biliyorsun. O yüzden bir şey söylemiyorum. Ama şu çok önemli. Uzatmaya gitmemesi için sorumluluk alacaksın. Risk alacaksın. Risk alırsan hedefe şampiyonluğa veyahut da kupalara gidersin. İki takımda da risk alacak kaliteli oyuncular var. Risk aldıran teknik direktörler var. Yani çok fazla uzatmalara gideceğini düşünmüyorum.
0: Hocam.
2: Ama yine söylüyorum. Beşiktaş'ın gol atamadığı her dakika, Konyaspor'un gol yemediği her dakika Konyaspor'u finale daha da çok yaklaştırır.
0: Siz uzatma bekliyorsunuz.
2: Ben uzatma bekliyorum abi.
1: Olabilir yani sonuçta farklı şeyler düşünebiliriz. İlla ki aynı şey. Bu dünyada herkes aynı şeyi düşünse günlük kristallık olur. Ya da çok farklı şeyler olur. Yani o da olabilir. Niye düşünüyor? Sonuçta daha kontrollü, temkinli oynayan bir Konya olacak. Risk alan bir Beşiktaş olacak. Ya olabilir abi.
2: Şu da olabilir ama işte söyledik mesela. Beşiktaş o istediğini alamadığı zaman avantaj, dezavantaja
1: tabii,
2: dönebilir.
1: Tabii.
2: Çünkü hani o bazı sezonlarda denir ya son umut. Hani o kupa çok önemli Beşiktaş için.
1: İki dönem Konya'da oynadım. Konya halkını çok seviyorum. Bana çok değer verdiler. Buradan onlara çok çok selamlarımı yolluyorum. Hakikaten çok önemli maçlara çıktım ve önemli performanslar sergiledim. İnanılmaz derecede değer verdiler bana. Hakikaten çok değer verdiler. Onların da bu ligde her zaman ilk beşin içinde olmasını tüm canı gönülden kalbe yani istiyorum. Çok sevdiğim bir camia.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: avantajı sağlayın.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta gücü adında.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo. Bir reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
12: Bunu alıyorum.
13: Anne bunu.
11: Bu?
13: Bu?
11: Bunu?
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

Yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. İlk düdük ve mücadeleye Konya Spor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Adil ve Nagalo. Melih. Bilal'i geçti. Deniz Türüç o bölgede. Döndü geriye Nagalo. En geriye Adil'in bulunduğu bölgeye doğru. Yang Yohu.

baskısı vardı. İleriye hareketlenen Pardi. Ersin çıktı, topu kontrol etti. Pardi görüntüde. Ersin eliyle kurdu oyunu. Emirhan. Yeniden Ersin. Olaytan orada. Junior Olaytan. Orkun. İki futbolcu bastırdı. Olaytan yeniden. Olaytan. Sağda Murillo hata katıldı. Karşılayan Bardi. Olaytan. Aslani bıraktı. Orkun. Agbadu. Emirhan. Rakip alana yerleşti Beşiktaş. Rıdvan. Elbilal Ture. Orkun. Rıdvan'ın koşu yoluna. Rıdvan hareketlendi. Ceza sahası. Savunma uzaklaştırıyor tehlikeyi. Orkun aldı. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Aslani, Orkun yeniden. Rıdvan. Uğurcan o bölgede. Yerleşti rakip alana siyah beyazlılar. Emirhan döndü geriye. Endidi. Agbadu kendisini gösterdi. Bardi baskıya geldi. Murillo. Olaytan'dan önce bir müdahale. Şimdi Bardi. Bardi topu sakladı. Berkan yanında faul. Adnan Deniz Kayatepe faulü belirledi. Düdüğünü çaldı. Sergen Yalçın görüntüde. Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu Sergen Hoca'nın. Yeniden başlattı oyunu Konyaspor takımı Adil. Yevtoviç'e paslaştı bir kez daha Adil. Bardi'nin kontrolü iyi değil. Murillo taç atışını kullanacak Beşiktaş'ta. Tribünlerin dolmaya devam ettiğini vurgulayalım. Yangio, Adil'in müdahalesi vardı. Taç atışıyla mesafe kazandı siyah beyazlılar. Endidi, Murillo. Yangio kontrolü iyi değil. Adil döndü kalecisi Bahadır'a. Baskı var Elbilal Ture'den. Rıdvan'ın kontrolünde top. Deniz Türüç Rıdvan'ın peşinde. En geride Ersin. 4. dakika. Emirhan. Endidi yine iki stoperin arasına geldi. Emirhan. Çizgiye doğru. Elbilal Ture. Peşinde Uğurcan var. Emirhan aldı. Orkun'un bulunduğu bölgeye. Tekrar Orkun. Atak yönünü sağ kanada çevirdi. Orada Murillo. Berkan karşıladı. Şimdi Olaytan hareketlendi. Bardi peşinde. Olaytan pasını da verdi. Aslani'den Murillo'ya. Seri paslaşmalar siyah beyazlardan. Orkun oraya geldi. Şimdi Aslani. Ortası kale sahasına doğru. Savunma karşıladı. İkinci hamle. Baskısını arttırdı Beşiktaş. Orkun. Araya girdi Berkan. Orkun karşıladı, kazandı topu. Murillo ceza sahasında. Murillo son çizgi, son anda yatarak müdahale. Meli o bölgede. Böyle girdi kademeye. Orkun köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş'ta. Beşiktaşlı ceza sahası içi ve çevresinde. Orkun kullandı. Kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Yangio. Beşinci dakikayı doldurmak üzereyiz değerli futbol severler. İşte Yangio Adil'in üzerinden böyle yükselmiş. Ama çerçeveyi tutturamamış. Raşitsa sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor malumunuz. Bahadır kale vuruşuyla oyunu hareketlendirecek. Sıra Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde 6. dakikaya geldik. 0-0'lık beraberlik sürüyor.

0: Plaka'nın bulunduğu bölgeye doğru Elbiler Ture'den sekti. Deniz Türü çaldı. Şimdi onun pası. Bardi hareketlendi. Kademede Murillo var. Topu dışarı doğru gönderiyor. Berkan taç atışını kullanacak. Bu arada bir anlaşmazlık. Beşiktaşlılar kendilerinin kullanacağını düşünmüştü. Muleka. Muleka yerde. Oyun devam ediyor. Endidi. Pası Orkun'a. Orkun'dan Yangio'a gelmedi. Adil düştü. Topu kaptırdı. Beraberinde bir de faul yapıldı kendisine. Orkun görüntüde. Bu arada Deniz Türüç hakeme itirazlarını sürdürüyor. Adil yerde. Yangio'la bir küçük gerginlik yaşamıştı. Adnan Deniz Kayatepe'de o bölgeye gitti. Sözlü olarak uyarıyor Güney Koreli oyuncuyu. Biz de 7. dakikaya geldik. Sevgili Kerem'e bıraktım sözü.
1: Selamlar Ender Bilgin ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Beşiktaş Konya Spor mücadelesinde 7. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili seyirciler. Dolmabahçe'de sıkı bir maç başlangıcı var. Serbest vuruşu Yevtoviç ile kullandı. Konya Spor tekrar aldı topu. Marko Yevtoviç, Enis Bardi, Muleka'yı düşündü. Müdahale Emirhan'dan. Wilfred Ndidi, Elbilal Ture topla buluşan oyuncu ama bu arada yardımcının da bayrağı havada. Görüntüde ekranda offside pozisyonuna bir kez daha baktık. Ersin. Uzun oynadı Ersin Elbilal Ture'ye doğru. Nagalo orada, Elbilal Ture. Yangio topla buluştu. Topuk pası. Ture ceza alanında. Elbilal Ture, Uğurcan karşıladı onu. Elbilal Ture destek bekledi. Döndü Rıdvan'a. Rıdvan baktı ceza alanına. Yaptı ortayı Murillo'ya doğru. Bardi vurdu kafayı. Topun düştüğü noktada Wilfred Ndidi var. Orkun Kökçü. Orkun'dan pas. Junior Olaytan. Agbadu. Beşiktaş tüm hatlarıyla Konya Spor yarı alanında bu bölümde. Agbadu. Emirhan. Orkun. Ndidi, Orkun. Olaytan. Pas Christian Aslani'den Murillo'ya doğru. Berkan vurdu kafayı. Bardi soğukkanlı. Berkan Kutlu. Muleka'yı düşündü. Agbadu topa yakındı. Muleka'nın baskısı devam ediyor. Agbadu'nun pası Emirhan Topçu'ya. Aslani. Ndidi. Rıdvan. Aslani tekrar aldı topu. Agbadu. Beşiktaş taraftarının da bu bölümde çok büyük desteği var siyah beyazlı takıma. Ndidi. Christian Aslani baskı altında. Diogo Gonçalves onu rahatsız ediyordu. Ndidi'ye döndü. Ondan pas Agbadu'ya. Yangio. Murillo. Olaytan. Merkeze yakın bu bölümde. Yangio. Murillo koşu göstermişti. Müdahale Adil'den. Oyun taç atışıyla devam ediyor. Olaytan. O. Müdahale geldi savunmadan. Berkan araya giren oyuncuydu. Karar faul. Serbest vuruş kullanacak Konya Spor. Enis Bardi yerde kalan isimdi. Bardi ve Olaytan arasındaki mücadele ekrana böyle yansıdı. Serbest vuruş kullanacak konuk ekip. Yangio'nun biraz uzaklaşmasını istedi Adil. Sonrasında Yevtoviç'e döndü. Nagalo. Yevtoviç. Adil topla buluştu. Tekrar pası Yevtoviç'e. Nagalo. Melion'a yakın. Onun baskı altında olduğunu gördü Nagalo. Adil'le oynadı. Adil önündeki boş alanı kullanmak istedi ama Yangio kapattı o noktayı. Yevtoviç. Nagalo. Uzun gönderdi. Gonçalves hareketli. Top biraz hızlı. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. 11. dakikadayız mücadelede. Dolmabahçe'de 0-0'lık eşitlik devam ediyor.

0: Emirhan'la başladı oyuna Beşiktaş. Ersin Elbilal Ture'ye doğru gönderdi. Savunma dikkatli. Uğurcan indirdi topu. Pas Muleka'ya doğru. Agbadu karşıladı. Endidi o noktada. Top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Korner kullanacak tüm Osan Konyaspor. Bir duran top fırsatı konuk ekip için. Orkun'un hakemle diyaloğu ekrana yansıyor. Savunmadan da Nagalo, Adil, Uğurcan gibi oyuncular ceza alanı içine geldiler. Jackson Muleka ekranda. Konyaspor'un en büyük gol ümidi. Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma. Topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. Ceza alanı içinde mücadele devam ediyor Adamo Nagalo. Enis Bardi girdi ceza alanına, verdi pasını. Yang Yol savunmasına yardımcı Melih İbrahimoğlu. Deniz'i topla buluşturdu. Rıdvan onun peşinde. Kulakları adeta sağır eden bir ıslık var bu bölümde Tüpraş Stadyumunda. Deniz, yardımcının işareti var. Top Beşiktaş'ın. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi ekrana yansıyor. Topun gelişine çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten. Taç atışını kullandı Rıdvan'la siyah beyazlılar. Emirhan topa yükseklik kazandırdı. Wilfred Ndidi. Orkun. Rıdvan. Elbilal Ture'den koşu. Rıdvan. Ona doğru gönderdi topu. Müdahale Konyaspor savunmasından.
1: Mücadelede 13. dakika. Beşiktaş taç atışını kullandı. Aynı bölgeden bir taç daha. Değerli futbol severler, 0-0'lık beraberlik sürüyor. Rıdvan kullandı Orkun o bölgede. Yeniden Rıdvan sıyrıldı rakibinden. Rıdvan bir rakibinden daha sıyrıldı. Yardım geldi Melih'ten. Ama baskı devam ediyor Beşiktaş'tan. Elbilal Ture topu oyun alanını sınırlayan çizgilerin içinde tutamadı. Uğurcan taç atışını kullanacak Konyaspor'da. 14. dakika. Yeytoviç topa yükseklik kazandırdı. O topun düştüğü yerde Aslani var. Yang Yo. Orkun bıraktı. Savunma arkasına bir top hızlı. Out. Vuruşuyla oyunu hareketlendirecek Bahadır, iki teknik adam. Bakın nasıl takip ediyor mücadeleyi. Adil, Bahadır, Yang Yo baskı yaptı Bahadır'a. Deniz'in bulunduğu bölgeye karşılayan Emirhan. Elbilal Ture, Orkun tek top oynadı. Soldan Rıdvan kaçtı. Rıdvan ceza sahasına giriyor. Ortasını da yaptı. Son anda bir müdahale Nagalo. Kritik bir hamle görüntüdeki Nagalo'dan. Orkun gidiyor, köşe göndere. 15. dakika. İstanbul'da Tüpraş Stadyumunda 0-0'lık beraberlik sürüyor. Kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
0: Elbilal Ture'den baskı vardı. Top tekrar Beşiktaş'ta. Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu. Savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. Orkun Kökçü ile korner kullanacak Beşiktaş. Bahadır'ın hakemle diyaloğu vardı. Şimdi kalesine döndü Bahadır. Orkun. Aslani. Tekrar Orkun. Çevirdi içeri.

0: Müdahale savunmada Yevtoviç'ten. Kornerler devam ediyor. Orkun Kökçü köşe vuruşunu kullanacak. Üst üste duran top fırsatları ev sahibi takım için. Hakemin iki takım oyuncularına uyarıları var. Köşe vuruşu öncesinde. Orkun Kökçü yaptı ortayı. Yine kaleye doğru gitti. Top Bahadır'da kaldı. 17. dakikaya geldik. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bahadır. Muleka. Karşıladı Agbadu savunmada. Endidi ayak koymak istedi. Yevtoviç oradaydı. Melih. Berkan. Berkan'dan pas. Top dışarıda. Taç kullanıyor siyah beyazlılar. Mourinho atışı kullanacak. Arkadaşlarının yaklaşmasını bekledi. Olaytan kendini göstermişti. Orkun merkezde top istiyor. Mourinho bir türlü tercihte bulunamadı. Yang Yo'ya doğru gönderdi. Güney Koreli'nin havalandırdığı topu karşıladı Adil. Konyaspor'da Junior Olaytan. Baskı altında Olaytan iyi sakladı topu. Müdahale geldi Melih İbrahimoğlu'ndan Taç Beşiktaş'ın. Mourinho kullandı atışı Orkun. Berkan. Muleka'dan koşu var. Emirhan indirdi topu Agbadu'ya. Agbadu baskı altında. Gonçalves onu rahatsız etmişti. Kalecisine döndü Ersin. Uzun oynadı Ersin. Yang Yo indirdi topu. Elbilal Ture bıraktı. Orkun Kökçü ile geliyor Beşiktaş. Orkun yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Faul beklentisi var siyah beyazların. Hakem pozisyona yakındı. Devam dedi. Adil. Nagalo. Döndü kalecisine Nagalo. Bahadır. Adil. Yevtoviç. Nagalo topla buluştu. Melih. Adil. Nagalo. Pas savunmanın arkasına. Emirhan çok süratli geldi oraya. Taç Beşiktaş'ın. Rıdvan'la atışı kullanacak siyah beyazlılar. Aslani. Mourinho. Junior Olaytan hareketlenmişti oraya. Berkan geldi, kazandırdı topu takımına. Adil. Nagalo. Uğurcan'dan pas kalecisine Bahadır. Beşiktaş yarı alanına doğru baktı Bahadır. Denize doğru göndermek istedi. Elbilal Ture kesti topu. Orkun Kökçü bıraktı. Christian Aslani pası Elbilal Ture'nin koşu yoluna. Elbilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Mourinho Aslani yerde oyun devam ediyor. Amir Mourinho Bardi'den sekti top. Sonrasında Berkan Kutlu. Hakeme ısrarla işaret ediyor. Pozisyonu Konyasporlu oyuncular bile hala yerde Aslani. Junior Olaytan. Olaytan yaptı ortayı. Sekti top. Kalecide kaldı. Beşiktaşlı oyuncular oyunu devam ettirdi. Bahadır da orada Aslani'nin durumunu sık sık işaret etti hakeme. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada. Christian Aslani'nin yerde kaldı Aslani. Henüz toparlanabilmiş değil.
1: Adillo orada bir

0: tartışması var. Bu Beşiktaşlılar bir an için hakeme de baktılar ama onu bir çarpışma olarak değerlendirdi Adnan Deniz Kayatepe. Fakat oyunu durdurmadı. Oyuncunun tam da ceza sahası içinde, o bölgede tehlikeli bir sakatlığı da olabilir. Dolayısıyla oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Konya sporlular bile senin de vurguladığın evet. gibi bunu anlatmaya çalışırken Adnan Deniz Kayatepe'nin oyunu durdurmaması enteresan oldu.
1: Kafa bölgesine alınan darbelerde tabii. genelde çok hızlı bir reaksiyon görmeye alışıyoruz hakemlerden. Burada oyun sürdü. Konya sporlu oyuncular da çok anlam veremedi bu duruma.
0: Değerli futbol severler, 22. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Oyunu beklediğimiz gibi genellikle kurarken 3-1-6 gibi biraz daha 3-1-6'ya yakın bir formasyonla kuruyor Konya Spor takımı. Rakip hücumdayken savunmayı biraz daha beşleyerek, biraz daha kendi alanında, bölgesinde alan daraltıp daha kompakt durarak Beşiktaş'ı karşılıyor. Beşiktaş'ın maçın başından beri topa ve oyuna hakim olduğunu, bununla birlikte Konyaspor'un da işte bu şekilde savunma arkasına toplarla tehlike yaratmaya gayret ettiğini görüyoruz. İlk yarının yarısı 0-0'lık beraberlik var. Ersin Emirhan'la oynadı. Emirhan'ın yanına Endidi sokulmuştu. Muleka baskı yapıyor. Yeniden Emirhan. Emirhan gidiyor. Gonsalves peşindeydi. Elbilal Toure'ye doğru. Nagalo karşıladı. Öncesinde bir faul belirledi. Yardımcısının uyarısıyla. Adnan Deniz Kayatepe. Serbest vuruşla oyun yeniden hareketlenecek. İşte bu pozisyon için çaldı faul düdüğü. Rıdvan bıraktı. Yeniden Emirhan. Deniz'in baskısı var. Taç. O bölgeye sıkıştı oyun. Deniz'e bir uyarı. Topu Rıdvan'a değil de tribünlere doğru attığı için. Rıdvan kullandı taç atışını. Ardından topu dışarı gönderiyor. Görüntüdeki Emirhan. Taç atışı böylece el değiştirmiş oldu. Uğurcan gidiyor taç atışını kullanmaya. 24. dakika. Tümosan Konyaspor biraz daha oyun ritmini yavaşlatma çabasında. Taç atışı hala kullanılmadı. Şimdi Deniz'e doğru. Meli o bölgedeydi. Gonsalves o bölgedeydi. Top bir türlü yere inmedi. Endini indirdi şimdi. Melih karşıladı. Muriyo'nun bulunduğu bölgeye peşinde Bardi var. Bu kez de sağ kanattan taca çıktı top. Muriyo arkadaşlarının yaklaşmasını bekliyor. 25. dakikanın ilk saniyeleri değerli futbolseverler. Golsüz eşitlik devam ediyor Olaytan. Baskı o bölgede Adil'den. Hemen kullandı Aslani. Rıdvan hızlandı. Elbilal Toure taç çizgisi kenarında. Elbilal Toure gidiyor Rıdvan'ın koşu yoluna doğru. Onu Uğurcan karşılıyor. Rıdvan yaptı ortasını. Gelmedi Yang Yuha ama Aslani aldı. Şimdi Orkun arka direğe doğru. Muriyo çevirdi. Bir vuruş. Olaytan'dan iyi değil. Ama şimdi Rıdvan ortasını yaptı. Olaytan dışarı gidiyor. Top korner. Junior Olaytan görüntüde. İşte Orkun'un pası. Muriyo burada doğrudan vurmayı da deneyebilirdi. Olaytan'a çıkardı. Olaytan'a iki kez şans geldi ama kaleyi bulamadı Junior Olaytan. Orkun köşe vuruşunu kullandı. Yine kale sahasına doğru Agbadu indirdi. Savunma uzaklaştı da Rıdvan'la atak tazeliyor Beşiktaş. Aslani bekledi. Muriyo. Orkun'un yanında Deniz olunca Ersin'e döndü. Ersin'den Agbadu'ya.

0: Endili Agbadu savunma yerleşti Beşiktaş'ta yerine bu arada. Elbile'ye doğru savunma arkasına bir top. Orkun'a indirdi Elbilal Ture. Şimdi sağ kanatta Yang Yo yerden bir orta denemesi Adil'e takıldı. Ardından Adil de son derece serin kanlı bir şekilde Murillo'ya çarptırdı topu. Beşiktaş'ın bir hata daha bu şekilde son buldu. 27. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor.
1: Kale vuruşu kullanacak Konyaspor. Bahadır. Orada Adil'le beraber. Adil bıraktı bu kez. Öne çıkıyor Konyaspor takımı.
0: Bu arada maçın başında tribünler dolmaya devam ediyor. Hani 20-25 bin civarında demiştim. Ama hızla arttı. Şu anda sanıyorum bir 33-34 bin civarında bir seyirci topluluğu var. Arkadaşlarımızdan da kesin rakamı isteriz. Tabii iş günü kolay değil bu trafikte. Tüpraş Stadyumu'na ulaşmak.
1: Köşelerde biraz boşluklar vardı ama 10-15 dakika önce bile gelen taraftarları gördük. Bunu da söyleyebiliriz. Taç atışını kullanacak Konyaspor, topun çıktığı noktadan kullanılması için hakem Berkan uyardı. Berkan Kutlu Muleka'ya doğru gönderdi. Junior Olaytan şimdi. Jackson Muleka Olaytan peşinde. Olaytan vücudunu koydu. Topu takımına kazandırdı. Bir taç daha. Konyaspor Beşiktaş yarı alanında kalabalık bu bölümde. Berkan kullanıyor atışı. Berkan. Gonsalves'i düşündü. Agbadu topu uzaklaştırdı. Yang Yo yerde kaldı. Karar faul. Oyun serbest vuruşla devam edecek. Yang Yo'nun yerde kaldığı pozisyon yeniden ekrandaydı. Endidi. Emirhan. Elbilal Ture. Uğurcan karşıladı onu. Geriye döndü Ture. Ersin. Emirhan. Rıdvan. Elbilal Ture. Merkezde kaptan Orkun Kökçü topla buluştu. Pası biraz hızlı. Agbadu'nun çabası karşılık buluyor. Murillo geçti rakibini. Olaytan'la oynadı. Adil araya girdi Konyaspor'da. Muleka. Muleka'dan pas. Gonsalves'e müdahale Emirhan'dan. Endidi yerde. Gonsalves'in müdahalesi sonrası hakem oyunu durdurdu. Hemen başladı Endidi. Christian Aslani. Rıdvan. Emirhan. Agbadu. Endidi. Muleka karşıladı Endidi'yi. Endidi. Topu saklamaya devam etti. Hakem oyunu durdurdu. Karar faul. Biraz takip etti pozisyonu Adnan Deniz Kayatepe. Muleka'nın ısrarlı hamleleri devam ettiği için de faul kararını verdi. Agbadu. Belfred Endidi. Endidi'den pas Murillo'nun koşu yoluna. Berkan geldi, kapattı orayı. Murillo, Berkan mücadelesinden Murillo korneri çıkartıyor. Bir duran top fırsatı daha Beşiktaş için. Bu kez sağ kanattan kullanacak köşe vuruşunu siyah beyazlılar. Orkun Kökçü topun başındaki isim. Orkun yaptı ortasını. Sekti top. Beşiktaş hata devam edecek. Murillo Deniz'den kurtuldu. Pası Berkan. Çok iyi müdahale Berkan'dan. Sonrasında Muleka ve Murillo arasındaki mücadelenin ardından faul kararı ve top Konyaspor'da. İşte az önce Berkan'ın yaptığı müdahale ekrana böyle yansıdı. Sonrasında Murillo ve Muleka'nın mücadelesini de yeniden hatırladık. Adil.

0: Jevtović. Nagalo. Nagalo'dan pas kalecisine Bahadır. Jevtović. Uzun gönderdi Jevtović. Denize doğru çok iyi yükseldi Emirhan. Orkun'u topla buluşturdu. Orkun Kökçü. Olaytan. Savunmada Adil dikkatliydi. Enis Bardi, Christian Aslani çok çabuk reaksiyon. Top Beşiktaş'ın. Agbodu. Emirhan. Orkun. Endidi. Agbodu. Junior Olaytan. Berkan karşılamıştı onu. Merkeze döndü Olaytan. Endidi. Emirhan Topçu. Beşiktaş yine tüm hatlarıyla Konyaspor yarı alanında. Elbilal Ture. Orkun. Orkun'dan pas. Yangyo bıraktı. Yangyo baskısına devam ediyor. Olaytan ayak koydu. Top Diego Gonçalves'te. Müdahale Emirhan'dan. Taç atışıyla oyun sürecek.
1: Sergen Yalçın kurmaylarıyla oyunu tartışıyor. Uğurcan'la taç atışını kullanacak Konyaspor. Bizleri A-Spor Radyo'dan dinleyen futbol severler için skorun 0-0 olduğunu hatırlatalım. Agbodu karşıladı. Açılan top sol kanada doğru Berkan Obolgi'ye hareketlendi. Olaytan şimdi kapatmaya çalışıyor. Berkan üzerine gidiyor rakibinin. Olaytan Berkan mücadelesi. Top dışarıda. Taç Beşiktaş'ın. Alkış alıyor Olaytan'ın bu çabası. Bu arada bir anlaşmazlık olduğunu belirtti hakem. Taçı Konya'ya verdi sonrasında. Yardımcısıyla bir anlaşmazlık yaşadı. Ardından Deniz Türüç de Elbilal Ture'ye faul yaptı. İşte Deniz'in yaptığı faul. Emirhan hemen kullandı kalecisi Ersin'e doğru. Agbodu. Muleka onu rahatsız ediyor. Yeniden Ersin. Endidi sokuldu yanına. Rıdvan. Yangyo yerde kaldı. Faul. Adil yaptı faulü. Bu arada Yangyo faulle beraber bir de kart beklentisi içinde. Siyah beyazlılar. Adam Deniz Kayatepe Adil'i uyarmakla yetindi. Beşiktaş yedek kulübesi de işte bu şekilde kart beklentisini dördüncü hakeme dile getiriyor. Biz de 34. dakikayı geride bırakıyoruz. Emirhan, Elbilal çizgide. Elbilal Ture. Savunma derinliğinde Endidi. Şimdi Agbodu. Ayak koyan Muleka. İlhan Palut biraz daha dinamik diyor oyuncularına. Olaytan taç atışını kullanacaktı, bıraktı Murillo'ya. ...35. dakika... ...yerde son 10 dakika artık... ...Bardi karşıladı... ...Gonçalves... ...topu oyun alanında tutamadı... ...Murillo... ...bir kez daha kullandı taç atışını... ...Olaytan geriye doğru Emirhan'a... ...Deniz'in baskısı vardı... ...Ersin... ...Destanoğlu... ...Murillo'nun bulunduğu bölgeye doğru attı... ...şimdi Yangyo... ...kontrolü iyi... İki Konyasporlu oyuncu bastırdı. Berkan'ın topu çevirdiği yerde Endidi ve Olaytan var. Olaytan biraz aç topu ayağından taç. Beşiktaş'ın Rio kullanacak. Taç atışını Endidi yanına sokulmuştu. Şimdi Yangyo bıraktı Orkun'a. Solda Rıdvan. Daha solda Elbilal Ture var.

0: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Mureka yerde kaldı. Faul. Elbilal Ture ile maçın şu ana kadarki en önemli pozisyonunu yaşadık. Bu arada sarı kart Agbadu'ya bu pozisyondan dolayı İtirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Farklı açılardan Elbilal Ture'nin şutunu izlerken Beşiktaş'ta Agbadu az önceki faulü müdahaleden dolayı sarı kart görmüştü. Orkun da itirazlarından dolayı yanılmıyorsam bir sarı kart gördü. Orkun Köpçü görüntüde Beşiktaş'ın kaptanı. Oyun yeniden hareketlendi bu arada. Nagalo 37. dakikayı da geride bırakıyoruz. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda Bahadır topu ileri gönderdi. Deniz çevirdi. Muleka'ya doğru gelir mi? Agbadu kritik bir müdahale. Şimdi Endidi yerden Orkun'a. O tek top oynadı. Rıdvan gidiyor. Rıdvan faul bekledi. Taç kullanılsın dedi Adnan Deniz Kayatepe. Melih. Top hala kendisinde. Melih. Kalecisine döndü Bahadır. Ondan Berkan'a doğru. Adil. Ya soğuttu oyunu. Bir kez daha Bahadır. Ön alanda bir üçlü baskı Beşiktaşlı oyunculardan. Bahadır şimdi Muleka'ya doğru gönderdi. Muleka yerde kaldı. Faul. Beşiktaşlı futbolcuların yine itirazı var Adnan Deniz Kayatepe'ye.
1: Mücadelede 39. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Serbest vuruşu kullandı Konyaspor. Adil. Yevtoviç. Nagalo. Deniz geldi kendi alanına top almak için. Deniz. Berkan hareketli sol tarafta. Berkan topla buluştu. Mourinho karşısında. Berkan çevirdi içeri. Ersin. Muleka da hareketlenmişti ön direğe doğru. Ersin Destanoğlu topun hakimi. Berkan görev bölgesine dönüyor.

Elbilal Ture. Nagalo. Olaytan'dan baskı vardı. Bardi. Adil. Berkan. Berkan'dan uzun top Agbadu. Murillo. Murillo baskı altında sağlam durdu. Yang Yo'yu hareketlendirmek istedi. Bahadır çıktı kalesinden. Murillo. Wilfred Ndidi. Baskı Melih'ten. Top dışarıda, karar faul. Hakemden düdük geldi. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Sergen Yalçın görüntüde. Agbadu uzun gönderdi Elbilal Ture'ye doğru. Elbilal Ture müdahale savunmadı Uğurcan'dan. Aslani vurdu kafayı. Yang Yo Deniz'le birlikte yükseldi. Top Beşiktaş'ta. Orkun. Uğurcan onu karşıladı. Orkun sakladı topu. Emirhan'ı gördü. Rıdvan. Emirhan.

Gonsalves'in baskısı. Emirhan topla biraz fazla oynadı. Taç atışıyla oyun sürecek. Konya Spor kullanacak taçı.

Deniz Türüç'ün orada tribünle de bir diyaloğu oldu. Sarı kart gördü Deniz Türüç. Bahadır. Uzun oynadı Bahadır. Emirhan indirdi topu. Christian Aslani, Orkun Kökçü şimdi. Orkun'dan pas Olaytan'a. Olaytan istediği gibi kontrol edemedi topu. Konyaspor savunması dikkatli. Adil riske girmedi İlhan Palut. Öğrencilerini cesaretlendirmek istiyor. Taç kullanacak Beşiktaş. Yanıyor onun vuruşu. Kaleci Bahadır. Önemli bir fırsattı devre sonunda siyah beyazlar için. Muleka koştu. Dokundu topa ama kontrol edemedi. Bahadır görüntüde. İşte pozisyon. Yanıyor böyle vurdu. Bahadır gole isim vermedi. Aslani bıraktı Orkun'a. Mourinho koşu gösterdi. Orkun'dan pas ters tarafa. Elbilal Ture. Uğurcan karşıladı rakibini. Elbilal Ture. Müdahale Uğurcan'dan. Taç kullanacak Beşiktaş. 43. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Junior Olaytan. Rıdvan. Orkun. Olaytan geriye döndü Emirhan. Agbadu. Agbadu'dan pas Mourinho'ya. Kaleci çıktı. Mourinho hareketliydi. Bahadır tehlikeyi çok iyi sezdi. Agbadu'dan da gerçekten akıl dolu bir pas geldiğini belirtmek şart. İyi bir fırsat olabilirdi Beşiktaş için. Melih taşıdı topu Beşiktaş yarı alanına. Enis Bardi. Olaytan karşılamıştı onu. Bardi. Melih. Yevtoviç merkezde. Uğurcan. Adil. Melih. Bardi'den pas tekrar Melih. Adil. Nagalo Uğurcan'la oynadı. Tekrar aldı topu. Adil Demirbağ. Melih İbrahimoğlu. Adil. Konyaspor top dolaştırmaya devam ediyor. Nagalo bir an uzun oynamayı düşündü. Sonrasında Uğurcan'ı tercih etti. Uğurcan'dan pas Gonsalves'e doğru. Emirhan'ın kontrolünde top Ersin'de. Ersin hemen Endidi'yi gördü. Elbilal Ture. Yerde kaldı. Karar faul. 45. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Bakalım devrenin sonuna kaç dakika uzatma ilave edilecek. En az 2 dakikayı görüyoruz. İlk yarının heyecanı en az 2 dakika daha sürecek. Olaytan kullandı tacı. Agbadu. Emirhan Topçu. Son fırsatlar belki ilk yarıda. Elbilal Ture. Orkun. Emirhan da hücuma katıldı. Rıdvan baktı ceza alanına. Yaptı ortayı. Karşıladı Uğurcan. Rıdvan bıraktı Orkun'a. Orkun Kökçü. Mourinho'ya.

0: Top dışarıda. Orkun hemen kullandı taşı. Christian Aslani. Ndidi. Ndidi'den pas Mourinho'ya. Mourinho kontrol. Mourinho çizgide çekti topu. Mourinho şimdi yaptı ortayı. Karşıladı savunma. Yardımcının da işareti var. Oyun kale vuruşuyla devam edecek.
1: Bu şekilde Mourinho'yu sağ kanattan savunmanın arkasına sarktırıyor Sergen Hoca. Daha önce de denedi bunu. Orkun da çok sık onu kullanıyor. Mourinho burada biraz daha seri olmalı. Biraz daha hızlı da düşünmeli. Şimdi burada gerçi offside var ama bir önceki pozisyonda kaleyi de düşünebilirdi. Artık son anlar değerli futbol severler mücadelede. Adnan Deniz Kayatepe kullan dedi. Bahadır kale vuruşunu, daha doğrusu offside'den doğan endirek vuruşu kullandığında da ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. Akılda kalan sevgili Kerem iki önemli pozisyon var. Birisi Erbiler'in 37'de direkten dönen topu. Diğeri de 42'de Yang Yohun kaleci Bahadır'ı geçemediği şutu. Bunun dışında sarı kartları da sevgili yönetmenimiz bir kez daha hatırlatıyor. Agbadu ve Orkun Beşiktaş'ta, Deniz'de, Tümosan Konyaspor'da sarı kart gören oyuncular. İlk yarıda Konyaspor kalabalık bir savunmayla beklendiği gibi oyunu kendi yarı alanında kabul ederek oynadı. Beşiktaş fırsat kovaladı ama kalabalık Konyaspor savunması içinde iki kere gole yakın pozisyonları oldu. Bakalım ikinci 45 dakika neler getirecek. Kısa bir aranın ardından sonra Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda ATV ekranlarında yeniden birlikte olacağız.
2: Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam edecek. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta gücü adında.
9: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
10: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
10: Anneler gününde de senin

0: düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Canlı yayın.
2: Biraz kırarak çıktı. Oralara da geldi. O final pasları dediğim gibi vuruşları daha doğru yapsaydı daha iyi içeriye yani daha lehine bir skorla içeri girmesi işten bile değildi açıkçası. Çünkü Konyaspor ne top oyunda top rakipteyken çok böyle bir planı vardır. İlhan Hoca tabii ki mutlaka Konyaspor zaten ligde kupada çok başarılı gidiyor ama onu net göremedik. Çünkü bu oyuncular yani pres sinyallerini Beşiktaş verdiği zaman ne adama çıktılar ne topa çıktılar ne hibrit belirli bir alanda pres yaptı Konya. Bunu yapmayınca Beşiktaş daha rahat oynadı ama Beşiktaş yeri geldiğinde dedim ya bir an önce golü bulayım diye de çok telaşlı pas trafiğine giriyor. Zaman zaman bunun sonucu çok basit top kayıpları da yaşadı.
3: Evet. Şimdi bireysel oyuncu performanslarını da konuşacağız ama ben Orkun'la ilk açılışı yapmak istiyorum. Daha sonra size beğendiğiniz isimlerin ilk yarıda etkili gördüğünüz futbolcuları soracağım. Hem Beşiktaş'ta hem Konyaspor'da. Hocam inanılmaz bir oyun görüyoruz Orkun'da. Yani Orkun'a ver topu. Bütün takımın nereye koşacağını, nerede kim boş her şeyi radar gibi görüyor. Ata yönlendiriyor. Maşallah diyelim yani. Dünya Kupası da yaklaşıyor. Bugün de yine 45 dakikada ben inanılmaz tabii beğendim. Siz bilmiyorum katılır mısınız?
2: Katılıyorum. Ya bir kere perspektif oyun görüşü mükemmel. Yani futbol Koraycığım sen de biliyorsun koşmak değil yorumlamaktır. Evet. Oyun bilgisi yorumu mükemmel oyuncu Orkun. Sahayı tamamen tarıyor. Şimdi bir oyuncu orta sahada kalitesiyle bir basit oynar. İyi oynar. Çok daha iyi oynar. Bir de mükemmeli oynar. Dördüncü şey.
3: Doğru.
2: Yani mükemmeli oynuyor. Yani çok yeri geldi tek oynuyor. Oyunu hızlandırıyor. Yeri geldi sete çeviriyor. Ve de dediğim gibi o taraması bütün oyunu 360 derece neredeyse. Değil mi? Yani mükemmel bir tarayışı var. Ve de takımı rahatlatıyor. Ve takımın net bir şekilde. Yani biz tabii televizyonlardan işimiz icabı hep böyle biter bitmez evine giriyoruz biliyorsun. Doğru. Koray. Ben çıplak gözle seyrettim. Özellikle topsuz yani top gelmeden bir kere en önemli şey yani dediğim gibi o kaliteli mükemmel o topu kullanan oyuncularda taramada top gelmeden sahayı bir tarıyor. Top gelmeden önce zaten oynuyor. Dikkat et. Az önce söylediğimde o. Koşmak etmek atletizm günümüz futbolunda önemli olabilir. En önemli ama futbol bilgisi ve en önemli oyun bundan daha önemli yorumlamak.
3: Tabii doğru. Yani iki tane pozisyon var aklımda kalan Orkun'la ilgili mesela hemen örneklendirelim sıcağı sıcağına izleyicilerin de aklındadır. Sol tarafta bir top aldı. Ceza sahası içerisine göbeğe mi orta yapacak diye biz tabii oyun görüşümüz daha dar olduğu için oraya bakarken arkada Murillo'nun bomboş olduğunu gördü arka direğe kesiyor veya merkezde alıyor. Sol tarafta El Bilal Ture pek çok futbolcu belki havadan pas atmayı düşünür. Orkun atağın hızı daha da çabuk gelişsin diye yerden ip gibi bir pas atıyor. Gerçekten Beşiktaş'ı saha içerisinde net yönlendiriyor temposunu da tabii, her şeyini de.
2: Ya bir de genelde yani yani o yatay oyunu oynuyor genelde ama az. Genelde hep opsiyonları, hep taraması sahaya, evet, hep dikine, hep öne, hep öne. Arkadaşlarını hep böyle servis yapmaya çalışıyor. Biraz daha mesela yani arkadaşları da ona uydursa Beşiktaş'ın Orkun'la beraber yani bu oynadığı oyunun kalitesi de yükselir.
3: Evet kesinlikle.
2: Yani Olaytan, Atilla, Yuo biraz daha onu özellikle yani topun önündeki forvet oyuncuları Orkun'a biraz daha uysa yani daha farklı işler olur. Ve onların biraz, evet, daha iyi niyetler onlar da mutlaka kaliteleri var, atletizm var ama biraz daha yorumları, biraz daha kaliteleri üst seviyede olsa çok farklı Beşiktaş'ın lehine işler olur hücum hattında.
3: %100. Ben Orkun'la açtım ilk bireysel performans sohbetini ama sizin dikkatinizi çeken başka isimler var mı?
2: Ya Muriel mesela çok istekli. Sağ kanatta çıkıyor. Murillo. Biraz Murillo biraz daha senkronize olması gerekiyor önde.

0: olaydan yani birbirine şimdi en önemli futbolda en önemli şeylerden ne biri de bağlantı oyunu değil mi? Bağlantı oyuncusu. Evet. Şimdi topun önündeki veya işte yataydaki veya dikeydeki arkadaşlara bağlantı. Bu çok önemli. Bağlantıyı çok olaydanla istediğin gibi yapamadı. Yani en büyük sıkıntı bu oldu. Yoksa oyun kalitesi var, sıfırdan orta yapar. Oyun bilgisi çok iyi, iç koridoru kullanıyor. Yani zaten hepimizin bildiği gibi Dezervi ile çalışmış. Marsilya'da da yani oyuncunun zaten kalitesi var. Oyun yorumu da mükemmel. Ne zaman yarım alanlarda iç koridorda alacak, ne zaman çizgide Olaytan'a bakarak alıyor. Ama dediğim gibi biraz daha önde senkronize olmakta ciddi Olaytan'la sıkıntı yaşıyor. Yani Olaytan iyi niyetli mesela bir tane birebir kaldı, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Mesela kaliteli bir oyuncu o kontrolü yapıp birebir eksilse... Yani gol pozisyonu, golü atar atmaz ayrı. Yani Beşiktaş'ın burada sıkıntısı var. Yani o görüntü tam bir görüntü. Mesela Atilla Ture çekti bir tane vurdu. Onun haricinde...
1: Elbilal Ture'nin
0: bir tane mesela onun haricinde aksiyonda yok. Yani daha, yani hep çekiyor içeri gidiyor. Yani bir de mesela yeri geldiğinde Yoğu'yu mesela ikinci santrofor gibi Elbilal Ture içeri doğru girdiğinde mesela ne zaman girecek, ne zaman çıkacak o tercihleri de doğru yapması gerekir. Rıdvan'la onlar da dikkat et. İkili oyunlar istenilen seviyede değil.
1: Evet.
0: Bu da ne oluyor? Kenar ortaları tabii gelmesini engelliyor Beşiktaş.
1: Doğru. O zaman oradan devam edelim yine. Bugün hoca Olaytan'ı tercih etti sağ tarafta. Normalde Çerni'yi de oynatabilirdi veya başka bir isim de tercih edebilirdi. Olaytan'ı orada nasıl buldunuz? Hem Mourinho ile uyumuna biraz giriş yaptınız ama
0: evet.
1: Son çok, karar mekanizmalarında
0: çok iyi, çok iyi niyetli, çok koşuyor. Genç evet. Zaten hepimizin bildiği Göztepe'de mesela 3-4-1-2 formatında iki santroforun arkasında oynuyordu biliyorsun Koray. Burada da iyi niyetli koşuyor çizgide ama çizgi becerisi başka bir şey ister. Ya yani solo oyunlar ister. Birebir adam eksiltme. Yani mesela Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı o dengeli dribling yok. Mesela dribling başka bir şey, koşucu oyuncular. Mesela ligimizde 8. sırada biliyor musun? Dribling becerisinde Beşiktaş.
1: Doğrudur. Evet.
0: Niye? Yani bunu bir kere irdelemek gerek. Çizgi oyuncuları atletizm var. Evet koşucu oyuncu farklı. Sen de biliyorsun driblingçi doğru. Oyuncu farklı. Topu yani topu taşımak, adam eksiltmek burada sıkıntı yaşıyor. Yoksa iyi niyetli koşuyor, mücadele ediyor, geriye geliyor. Zaten onu yapacak ama işte kalitede eksiklik var. Çerni son haftalarda formsuz, katılıyorum ama Çerni değişikliği olabilir mi? Skordan bağımsız söylüyorum. İkinci yarı Olaytan belki iki tabii. Tane gol atar, üç tane ayrı.
1: Ya pozisyonuna yani, girdi yeterince.
0: Evet yani orada topun kalması, ikili oyun yani geriden beki oyuna sokmasıyla ilgili ciddi sıkıntısı var. Ama dediğim gibi iyi niyet koşmak hep söylüyorum. Tamam futbol evet koşacak. Yani evet atletizm tamam. Yani tekrara belki düşüyor ama yorumlamak. Büyük takımlardaki en önemli şey nedir? Topu ayağındayken topu niye ayağına alırsın? Bir inisiyatif almak ister. İnisiyatifi alan bir kere büyük takım daha doğru kullanır. Beşiktaş'ın en büyük eksikliği bugün ucum bölgesinde bu eksikliği oldu.
1: Evet. Konya Spor'da dikkatinizi çeken bireysel performans var mıydı? Biraz da oradan
0: yani,
1: bakalım.
0: Yani çok böyle bireysel çok onlar yani genelde kompakt durmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi özellikle öne çıktıklarında yani Konya geriye düşerse sıkıntı yaşar. Çünkü her an dağılabilecek pas açıları ve pas koridorlarını zaman zaman çok rahat açtılar Beşiktaş'a. Çünkü dediğim gibi çok dinamik takım değil. Yani Beşiktaş'ın dinamizmi Konya'da yok. Zaten bu ne yaptı? Daha çok pres yapan, daha topa sahip olan, daha rakip ceza sahasına giren bir Beşiktaş yarattı. Bir de daha çok riski alan Beşiktaş'ta orta sahaya kadar Akbotu çıktı, doğru mu?
1: Evet.
0: Yani Emirhan Topçu ikisi de orta sahaya kadar çıktı. Açık alan bıraktı. Açık alana Bardi ile Deniz'le çıkamazsın. Muleka da kısa alanda çabuktur. Şimdi hız başka bir şeydir. Elbela Tura hızlı bir oyuncudur.
1: Doğru.
0: Çabuk oyuncu Muleka. 5-10 metre çabukluk. Arkası artık 20 metre falan 30 metre o hız başka bir şey.
1: Evet.
0: Yani bu oyuncularla açık alana çıkmak yerine pas trafiğiyle. Bu pas trafiğini de doğru kuramadılar. Az temaslı oynamaları gerek Beşiktaş'a karşı oynayamadılar. Çok presledi bir de Konya. Beşiktaş kazandı yani o topları. O anlamda Konya Spor'un yani buna öne çıktığı zaman dikkat etmesi gerekir. Çünkü pres gücü yüksek bir takım değil ön alanda. Bekleyecek dediğim gibi orta blokla düşük blok arasında orada kazandığı topla çıkacak ama orada da atlet oyuncuları yok yani. Böyle bir sıkıntıları var. Çabuk oyuncu bir tek Muleka.
1: Evet. Adil yine dikkat çekiyor aslında. İlk yarıda belki de Konyaspor'da yine işini iyi yaptığı gibi gözüküyor. Hatta şurada yani yaptığı bir faul var mesela. Çok tartışıldı. Hani kart bekledi Beşiktaş cephesi orada. Adil hakem

0: verdi. Halil'de tamam dedi hakeme. O da hak verdi. Mesela orada yaptığı faul bile çok akıllı bir faaldi. Çünkü Beşiktaş daha hızlı hemen evet. atak gelişimi olabilirdi.
1: Ben Deniz Kayatepe hocayı tutuyorum. İyi bir hakem. Hiçbir kafasında ajanta yok. Çok iyi. Orada yani Adil'e şimdi Akbatu'ya burada kart gösterdiysen orada da kart göstermelisin. Evet. Orada uyarıyorsun. Akbatu'yla uyarman gerekir.
0: Evet. Akbatu'da ama bir basma var gibi geldi. Bilmiyorum evet. maçın ardından zaten yine stüdyoda değerlendirilecek tüm pozisyonlar, tartışmalı pozisyonlar. Onu söylemiş olalım.
1: Adem'le ilgili şunu söyleyeyim. Benim de beğendiğim savaşçı bir oyuncu. Yani genel performansı esasen ben yani takımın belki en istikrarlı oyuncularından biri. Her maçta bir yedilik mi sekizlik onu oynar. Ekstra duran toptan gol atar. İyi bir profesyonel, iyi bir takım oyuncusu. Onu da söylemek gerekir.
0: Evet. Beşiktaş'ta ilk yarıdaki isimleri konuşuyoruz. Yang Yu yine biraz kayboldu mu sanki savunma evet. için? Adil'in bunda etkisi var mı? Oradan oraya geçiş
1: tabii,
0: yapalım.
1: Tabii. Yerleşik savunmada çok etkili bağlantı oyuncusu değil. Yani ama kendinin de özelliğini biliyor. Dikkat et Koray. Gidip stoperlere teslim olmuyor. Hep hareketli. Doğru. Mobil geziyor. Bu stoperler için sıkıntılı mı sıkıntılı. İşte o girdikleri özellikle stoper bek arasına orada topu bir şekilde onunla da buluşturmak gerekir. En büyük özelliği o. Yerden oyunlarda etkili. Yüksek yani toplarda etkili de hepimizin milli
0: doğru.
1: gibi.
0: Doğru. 42. dakikada onun da bir şutu vardı isabetli aslında. Oradan da gol çıkarabilirdi belki. Beşiktaş'ta yine Orkun'un etkili kullandığı bir köşe vuruşu vardı. Bilal Ture'nin şutu direkten döndü dedik ama yayının başında söylediğimiz gibi Konya Spor adına ilk yarıda çok üretim yoktu hücumda. Şimdi
1: hiç yoktu. Evet. Yani top ayağında mesela İlhan Hoca buna devraz Boka konuşacaktır, müdahale edecektir. Hiç organize olamadılar. Top ayağında üretkenliği bırak organize olamadılar yani. Bir zorlayıp rakip ceza sahasına bir atak vesaire. Yani en büyük sıkıntıları bu. Yani bu bir şekilde de yani gol atmak için yani maç 0-0 yani tamam 90 dakika biter belki 120 oynanır penaltı bilmiyorum da düşüncesini İlhan Hoca'nın. Yani mutlaka daha organize olup daha sakin olup yani daha tehditkar olmalılar. Böyle maçı sırf ya savunma yaparak rakibe alan zaman vererek bitiremezler Koray.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta dikkat etmesi gerekir. Yani ikinci yarı Beşiktaş ilk yarı evet üretken değildi doğru oynadı. Telaş yapmaması gerekir. Hani seyirci ile beraber maç gidiyordu. Daha sakin ve sabırlı oynaması gerek Beşiktaş.
0: Evet.
1: Bu demek değil oyun hızını kessin.
0: Evet. İkinci yarı başlamak üzere iki takım oyuncuları da sahaya çıktı. Orkun Kökçü'nün elinde top siyah beyazların santrasıyla ikinci yarı başlayacak. Onu söylemiş olalım. Herhangi bir oyuncu değişikliği yok şu an için. İki takımda da biz Reha Kapsal'la birlikte devre arası yayınımızı noktalıyoruz ama maçın ardından bu karşılaşmaya dair her şey yine A-Spor ekranında olacak. Onu söylemiş olalım. Karşılaşmanın hakemi yine son kontrollerini yapıyor. Yardımcılarından gerekli onayları tek tek alıyor.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam ediyor.
3: Yang Yo yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Konya Spor'da da Gonsalves yerde. O kalkamayınca karşılaşmada kimin yanına gitti? Gonsalves de bacağını gösteriyor. Şu pozisyonda bu da Yang Yo'nun yerde kaldığı pozisyon. Oyun yeniden hareketlendi. Emirhan geriye döndü. Kalecisi Ersin'e. Şimdi Akbatu. Muleka karşısında. Biraz riskli hareketler Akbatu'dan. Ersin. Merkezde Yang Yo'ya doğru karşılayan Adil. Muleka'dan önce bir müdahale Ndidi'den. Yevtoviç yerde kaldı, faul. Yevtoviç yerde. Savunmadan hemen uzun boylu oyuncular rakip ceza sahasına doğru geliyor. Konya Spor'un fırsat olarak gördüğü pozisyonlar bunlar. Duran toplar. Ersin arkadaşlarını uyarıyor bir yandan. Adil ileri çıktı. ileri çıktı. Bardi ve Deniz Türüç. Topun gerisindeki iki isim. Deniz Bardi görüntüde. 47. dakikayı da geride bıraktık. Dolmabahçe'de 0-0'lık beraberlik var. Deniz Türüç ve Enis Bardi. Kaleye mi yoksa bir orta mı? Bekleyin dedi karşılaşmanın hakemi. Oradaki itişmelere bir müdahale etti. Uyarılar devam ediyor. 48. dakika. Şimdi kullanılmasını istedi serbest vuruşun Adnan Deniz Kayatepe. Deniz topun üzerinden atladı. Bardi doğrudan kaleye ama hani 1-2 kale boyu üzerinden dışarıya. Rıdvan. Elbilal. Endili tekrar Rıdvan'ın koşuluna doğru. Nagalo kademede. Bahadır. Bahadır'dan Melih'e doğru. Peşinde Orkun var. Melih geriye Adil. Ondan kalecisine Bahadır. Şimdi Bardi top istedi aldı. Berkan o bölgede top kaybı. Yang Yo gol pozisyonu. Yerde kalıyor Yang Yo. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Adnan Deniz Kayatepe oynayın dedi. Melih aldı. Şimdi karşı atak. Agbadu. Kalecisi Ersin'e dönüyor. Endidi ve Agbadu. Pozisyonu yeniden izleyeceğiz az sonra. Olay tam bıraktı. Murillo gidiyor. Ama dışarıdan çevirdi. Beşiktaşlı futbolcular hakemin yanında. Sergen Yalçın dördüncü hakemin yanında. Ortasını Muleka kafayı vurdu. Savunmanın bir müdahalesi var. Korner. Adnan Deniz Kayatepe o savunma müdahalesini işaret etti. Deniz Türüç kullanacak. Deniz topu çeyrek daireye koydu. İz düşümünün topu çizgiye denk gelmesi lazım. 52. dakika köşe vuruşu kullanıldı. Rıdvan karşıladı. Topa doğru hareketlenen Melih. Dönüyor kalecisi Bahadır'a.
4: Bahadır gün gördü. Uzun gönderdi Bahadır. Muleka indirdi topu Berkan'a. Konya Spor atak geliştirmek istiyor. Bardi. Enis Bardi tekrar aldı topu Berkan oynadı Bardi ile. Bardi içeri çevirmek istedi. Müdahale savunmadan korner. Agbadu araya giren oyuncuydu Beşiktaş'ta. Köşe vuruşu kullanacak Konya Spor. İkinci devrenin ilk bölümünde duran top fırsatları yakaladı konuk takım. Şimdi de sol kanattan Enis Bardi ile korner kullanacak konuk ekip. Bardi yaptı ortayı kale alanına doğru. Savunma karşıladı Beşiktaş'ta. Yang Yo öncesinde hakemin düdüğü var. Karar faul. Christian Aslani Beşiktaş'ta pozisyonun içindeki oyuncuydu işte. Az önce Beşiktaş savunmasının hamlesi ekrana böyle yansıdı.

Yasin Destanoğlu topun başında, arkadaşlarının çıkmasını istedi Ersin. Sergen Hoca da ekranda. Ersin Destanoğlu uzun gönderdi.

0: Top Beşiktaş'ın, Berkan ve Olaytan mücadelesinin ardından faul kararı var. Orkun Kökçü, Olaytan, Murillo, Olaytan hareketlendi. Taç atışıyla oyun devam edecek. Berkan Kutlu ekranda. Yang Yo Adil'i kapattı. Berkan Bardi'yi topla buluşturdu. Bardi'nin gönderdiği topa Muleka hareketlendi. Savunmanın müdahalesi yeterli değil. Deniz Türüç gitmek istiyor ama Agbadu dikkatli. Muleka Agbadu mücadelesi. Top dışarıda. Beşiktaş hücumu olacak. Az önce Emirhan Topçu böyle yükselmişti. Yerde kaldı Emirhan. Henüz kalkabilmiş değil. Agbadu ve Muleka'nın mücadelesini de yakından izlemiş olduk. Umarım ciddi bir problemi yoktur Emirhan Topçu'nun.
1: Dizine bir darbe aldı öyle zannediyorum. Tabii eğer düşerken bir ters bir şekilde yere basmak zorunda kalmadıysa diz darbesi acıtır ama daha büyük bir sıkıntı olmayabilir.
0: Bir daha bakalım.
1: Bakalım. Biraz bileği hafif dönmüş dileriz. Ciddi bir sıkıntı olmasın.
0: Bileği dönmüş ama umarım dizine bir sirayet etmemiştir.
1: Yani o oraya baskı yapmış olabilir. Umarım ve dilerim öyle olmasın. Jalo'yu bu arada ısınmaya yolladı Sergen Hoca.
0: Umarız ciddi bir problemi yoktur Emirhan Topçu'nun. Çok iyi basmamış yere. Ama şu anda onu ayakta görmek güzel. Biraz kendini deneyebilir. Hakem Adnan Denizkaya Tepe ile de diyaloğu ekrana yansıdı Emirhan Topçu'nun.
1: İyi görünüyor. Biraz evet. Da dizini kontrol etti.
0: O gördüğümüz ilk görüntü beni biraz korkutmuştu açıkçası ama şu an ciddi bir sorunu yok gibi duruyor Emirhan Topçu'nun. Murillo kullanacak tacı. Yang Yo'yu açtı top. Berkan. Muleka hareketli. Bu arada hakem
1: faul dedi. Emirhan'ın da yeniden oyun alanına dönmesini istedi. Oyunu aldı. Burada Muleka aksiyon alanına girmiş Agbadu'nun. Serbest vuruşla da oyun yerinden hareketlendi.
0: Ersin. Uzun oynadı Ersin. Elbilal Ture'ye doğru. Nagalo da o noktadaydı. Elbilal Ture yerdi. Üst üste sakatlık anları Dolmabahçe'de. Nagalo ve Elbilal Ture bu şekilde mücadele halindeydi. Farklı açılardan pozisyonu ekranlara taşıdık.
1: Sanıyorum yükselirken kramponuna basmış olabilir mi? Kenardan Konyaspor Kulübesi'nden Deniz'i oradan uzaklaştırma uğraşı var. Beşiktaş Yedek Kulübesi de hani bileğinin kenarına basıyor derdesine bir itirazda bulundu. Yükselmeye çalışırken ama sonuç taç atışıyla başladı oyun.
0: Karşıladı topu Beşiktaş. Emirhan'la Orkun Kökçü. Nurcan baskıyı yaptı, kazandı topu. Nagano. Yang Yo onu rahatsız ediyordu. Bahadır. Adil. Berkan çizgide. İki oyuncu karşılamıştı onu. Adil. Bahadır. 59. dakikadayız. Beşiktaş Tümosan Konyaspor mücadelesinde golsüz eşitlik devam ediyor. Emirhan Muleka mücadele halinde. Muleka çekti topu. Muleka, Endidi'nin baskısı. Pas Agbadu'dan, Adil ayak koydu şimdi.

0: geldi. Berkan, Yevtoviç, Enis Bardi, Adil indirdi topu Yevtoviç'e. Melih. Deniz. Erbil Altura peşindeydi. Bahadır. Adil. Merkezde aldı topu Diogo Gonçalves. Bardi'den koşu var. Gonçalves taşıdı topu. Endidi araya giriyor. Sonrasında Murillo yerde. Ona yapılan hareket için karar faul. Murillo böyle yerde kaldı. Agbadu. Endidi. Tekrar aldı topu Agbadu. Riskli hareketler Agbadu'dan. Gonçalves'ten ona baskı vardı. Endidi Emirhan'la oynadı. Rıdvan. Rıdvan çekti topu. Rıdvan'ın topuna müdahale Uğurcan'dan. Rıdvan yerde. Oyun devam ediyor. Uğurcan savunma araya girdi. Endidi ile korner kullanacak Konyaspor. Rıdvan Yılmaz da şimdi yerden kalkıyor. Köşe vuruşu kullanacak Konyaspor. Deniz Türüç korneri kullanacak isim konuk ekipte. Deniz baktı içeri. Deniz yaptı ortayı. Savunma karşıladı siyah beyazlılarda. Bahadır. Bir uzun top Bahadır'dan. Berkan'dan koşu. Agbadu indirdi topu. Enis Bardi çekti sağına. Bardi bıraktı. Berkan yaptı ortayı. Ama istediği gibi değil. Taş atışıyla oyun sürecek. Erbil Altura hemen kullanmak istedi atışı ama ona yanaşan bir arkadaşı yoktu, bıraktı. Rıdvan geliyor tacı kullanmak için. Rıdvan, Emirhan, Erbil Altura indirdi topu, Adil karşıladı. Agbadu. Murillo. Christian Aslani yaklaştı, onu aldı topu. Christian Aslani. Agbadu. Baskı altındaki Orkun'u düşündü Agbadu. Top kaybı Beşiktaş'tan. Gonçalves bıraktı. Melih İbrahimoğlu. Deniz Türüç. Destek var hücuma Uğurcan'dan. Ture onun peşinde. Uğurcan çevirdi içeri. Endidi. Doğru zamanda doğru yerde. Junior Olaytan baskı altında yine iyi sakladı topu. Olaytan, Olaytan'dan pas. Yangyo, Yangyo ceza alanına girdi. Vuruşunu yaptı. Kalecide kalıyor top.
1: Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir pozisyon oldu bu. Ama Yangyo beklenen vuruşu yapamadı. Bu arada bir de sakatlık var Konyaspor'da. Adnan Deniz Kayatepe durdurdu oyunu. İşte Olaytan'ın pası, Yangyo hareketlendi, Adil onunla birlikte hareketlenen isimdi, Adil'in müdahalesi top onun ayaklarından, hız kaybederek kaleci Bahadır'da kaldı. Adil döndü yeniden oyuna. Deniz Türüç kenara geldi. İlhan Palut'la bir diyalog. Oyunda hakem atışıyla başladı Berkan. Adil. Mureka'dan önce bir müdahale. Şimdi Orkun aldı. Orkun gidiyor. Orkun pasını da verdi. Sol taraf. Erbil Altura bıraktı. Gol pozisyonu var ama savunma uzaklaştırıyor. Şimdi Gonçalves'in yeri doğru. Mureka için.

0: Hızlı ve uzak bir top. Rıdvan. Ersin. Agbadu. Top hala kendisinde. Agbadu. Yana sokulan Aslani ile oynadı. Onu rahatsız eden Gonsalves. Agbadu bıraktı. Yang Yo. Yang Yo iki kişinin arasına girdi. Çıkamadı. Adil topu kontrol etti. Şimdi Berkan. Bir anlaşmazlık taç Beşiktaş'ın. Hemen kullanıldı taç atışı. Olaytan. Olaytan gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direkt. Direkte patladı. Orkun vurdu. Bir kez daha direkten geri geldi top. Şimdi Rıdvan. Duvar pası. Tekrar Rıdvan'da. Yerden orta. Ayak koyan Nagano. Siyah beyazı tribünlerin desteği çok arttı bu dakikalarda. Aynı şekilde Beşiktaş'ta ritmin arttırmaya başladı. İşte Orkun Kökçü'nün şutu. Aynı Orkun köşe vuruşunu kullanacak. 65. dakika. Orkun kullandı. Berkan'dan geri döndü. Tekrar Orkun kale sahasına doğru. Bahadır yükseldi. Kolaylıkla topu kontrol altına aldı. Bahadır'ın burada topu kontrol ederken rakibiyle bir teması oldu. Orkun'un şutu aslında biraz da faulle karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem. O şutta direkten işte böyle döndü oyun alanına.
1: Çok zor pozisyonda ters ayağıyla baskıya rağmen anca bu kadar bir şut.
0: Biraz da itilerek açıkçası. Evet. Son derece iyi bir vuruş çıkartmış Orkun Kökçü. Nagalo. Melih. Yönü sol kanada çevirdi. Orada Berkan var. Yeltoviç. Adil. Kulakları sağır edecek bir ıslık gürültüsü. Kübra Stadyumunda. Melih. Adil ile oynadı. Yeltoviç. Tekrar Melih. Nagalo. Hazırlık pasları Kumosan Konyaspor'dan. Deniz. Nagalo. Melih atak yönünü sol kanada çevirdi. Berkan'a gelmeden orada Murillo'nun müdahalesi var. Şimdi Olaytan aldı. Junior Olaytan. Aslani top istiyor. Aslani şimdi. Yanında Ndidi var. Rıdvan da atağa katıldı. Rıdvan Orkun'a bıraktı. Orkun Kökçü. Bütün atlarıyla rakip yarı sahada Beşiktaş. Elbiler Ture'den Agbadu'ya. Agbadu gidiyor, vuracak. Üstten dışarı Yavuz. Agbadu görüntüde. 67. dakikayı da geride bıraktık. Kübra Stadyumunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde golsüz eşitlik sürüyor. Adil Bahadır'la paslaştı. Yang Yo baskıya geldi. Muleka'nın olduğu bölgeye. Muleka yerde faul. Emirhan faul yapan oyuncu. İşte Emirhan'ın faulü. Böyle yansıdı ekrana. Kalo kullandı. Serbest vuruşu Adil. Ondan Yeltoviç. Berkan bıraktı şimdi Bardi'ye doğru. Enis Bardi. Bardi sakladı topu. Melih. Yeltoviç. Geriye doğru Adil. 69. dakikaya girdik. Nagalo. Deniz Türüç. Muleka. Açtı topu. Ndidi girdi araya. Yang Yo'a doğru. Oh gidiyor. Kaleci çıktı Bahadır. kafayla karşıladı. Jevtović top oyun alanında. Yerde kaldı. Orada Olaycan atak devam ediyor. Muleka. Emirhan orada iki kritik hamle yaptı. Topu kazandı. Murillo vardı yerde. Oyun devam ediyor. Olaycan aldı. Olaycan gidiyor. Olaycan yerden bir pas düşüncesi. Nagalo'yu geçmedi. Jevtović topu gelişi güzel uzaklaştırdı. Topun indiği yerde Emirhan var. Emirhan'dan Ersin'e. Ersin'den Rıdvan'a doğru. Yanına Aslani sokuldu. Karşılayan Deniz Türüç. 70. dakika. Aslani yeniden Emirhan'la oynuyor. Agbadu. Orkun'un pası sağ tarafa doğru. Murillo koşuyor. Murillo yaptı ortasını. Ters bir vuruş. İkinci hamle Bardi uzaklaştırdı. Muleka şimdi. Karşı atak şansı olabilir mi? Agbadu peşindeydi. Muleka yeniden. Muleka çıkamadı o üç kişinin arasından. Faul. Adnan Deniz Kayatepe faulü belirledi. İşte Muleka Murillo'dan sıyrıldı. Agbadu ve Orkun orada. Faul düdüğü geldi. Yang Yuh'un önünde Bahadır böyle karşılamıştı topu. Hani o eskilerin tabiriyle bir libero gibi. Sergen Hoca yerine oturdu bu dakikada. 71. dakika normal süre olarak son 20 dakikanın içindeyiz artık. Elbette bu maçta beraberlik yok. Bahadır. Ön alandaki baskı sonuç verdi. Junior Olaycan. Endidi'ye geçiremedi topu ama yine Olaycan. Olaycan'ın pası. Yang Yuo Olaycan'a gelmedi. Endidi o bölgede. Bardi. Topu kaybetti. Endidi iki kişinin arasında. Top dışarıda out. Rakibine çarptırarak göndermek istedi. Görüntüdeki Endidi başarılı olamadı. Olaygbe oyuna dahil olacak. Konyaspor'da az sonra. Muhtemelen bonservesin yerine olabilir. Belki Bardi'yi biraz daha ortaya alıp Olaygbe'yi sol kenara koyar. Bakalım.
1: Açık alanlar bulacağını da düşünüyor. Muhtemelen İlhan Hoca, Kasım Olaygbe de bu gibi anlar için ideal bir tercih olabilir.
0: Bahadır kendisine doğru gelen maddeler olduğunu işaret etti. Karşılaşmanın hakemi de Orkun'a o bölgedeki seyircileri uyarmasını istedi. Adil de orada. İki kaptan şimdi o bölgedeki taraftarları biraz sakinleştirme uğraşında. ...72. dakikada geride kaldı değerli futbol severler. Bahadır ileri gidin diyor arkadaşlarına. Kenarda ısınan oyuncular var Beşiktaş'ta. Çerni'yi, Calo'yu, Salih'i görüyorum. Ve Gonçalves az önce söylediğimiz gibi kenara geliyor. Olaygbe oyunda. ...70 numaralı formasıyla Olaygbe kalan bölümde sahada olacak Konyaspor'da. Kafayı Emirhan vurdu. Tekrar Emirhan Orkun'a doğru. Orkun kaptırdı. Melik İrdar'a şimdi Deniz. Rıdvan geldi hemen karşısına. Rıdvan'la mücadelesi taç Konyaspor'un. Tumosan Konyaspor kullanacak taç atışını. Uğurcan gitti o bölgeye. 74. dakika. Muleka bıraktı. Muleka. Muleka top hala kendisinde, ortasında yapıyor, adeta bir geri pas oldu Ersin için.
1: Ersin Aslani ile oynadı. Agbadu tekrar aldı topu, Christian Aslani. Ersin Destanoğlu uzun gönderdi Elbilal Ture'ye doğru, onu açtı top. Taç kullanacak Konya Spor. Deniz kendisini göstermişti. Uğurcan Melih ile paslaşmayı tercih etti. Top kaybı. Junior Olayigbe. Olayigbe ayakta kaldı. Olayigbe verdi pasını. Özür diliyorum, Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
0: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Sergen Hoca da işte böyle üzülüyor. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye. Ama Aslani'nin bu vuruşundan sonuç gelmedi. İyi de oturmamış, iyi kapatamamış ayağını.
1: Ture'nin de orada topu kazanmak için ortaya koyduğu efor gerçekten dikkat çekiciydi. Bahadır kale vuruşunu kullanacak. Bahadır uzun gönderdi. Endidi karşıladı. Olaytan vurdu kafayı. Geriye döndü Nagalo. Deniz. Faul kararı var. Bardi ve Emirhan'ın mücadelesi ekrana yansıdı.
0: Sergen Hoca az önceki pozisyonlarda, iki pozisyonda da çok sinirlendi oyuncularına. Sonra da gitti yerine oturdu zaten.
1: Adil. Muleka güzel döndü, Agbadu'dan kurtuldu. Olayigbe topla buluştu Mourinho karşısında. Olayigbe, Olayigbe'nin vuruşu Agbadu. Junior Olaytan şimdi. Yang Yo sağ tarafta, Olaytan soldan gelen Elbilal Ture'nin koşu yoluna, uzun bir top. Elbilal Ture topla buluştu, Orkun geldi desteğe. Orkun Muleka peşinde, müdahale Muleka'dan. Korner kullanacak Beşiktaş.
0: Dakikalar ilerledikçe tansiyon da yükseliyor Dolmabahçe'de.
1: Orkun Kökçü kullanacak köşe vuruşunu. Orkun yaptı ortayı, sekti top. Mourinho, Olayigbe ile mücadelesi var. Karar faul.
0: Kritik bir nokta Beşiktaş açısından. Önemli bir serbest vuruş, önemli bir fırsat. İşte Mourinho Olaygbe mücadelesi, bu pozisyonda faul düdüğünü çaldı. Adnan Deniz Kayatepe.
1: Az önce Olaygbe'nin şutu ekrana böyle yansıdı. Agbodu'dan dönmüştü top. 78. dakikaya geldik. Dolmabahçe'de gol yok. Beşiktaş için iyi bir fırsat olabilir. İlhan Palut görüntüde, Konya Spor Teknik Direktörü. Bahadır barajı ayarlamaya çalışıyor. Üç kişilik baraj var. Orkun Kökçü'nün yanında Mourinho'yu görüyoruz.
0: Biraz daha uzun boylu bir oyuncu istedi barajın sağ tarafına. Kaleci Bahadır. Berkan gitti o bölgeye.
1: Orkun gerildi. Tüp Pride Stadyumunda nefeslerin tutulduğu

0: Orkun Kökçü yaptı ortayı, kaleci Bahadır Gün gördü. Kolay bir top oldu Bahadır için. Uzun gönderdi Bahadır. Rıdvan karşıladı topu. Orkun. Akbadu. Erbilal Ture. Erbilal Ture rakibinin üstüne gitmek istedi. Top kaybı oldu. Sonrasında faul yapıyor Melih İbrahimoğlu'na Erbilal Ture. İşte Melih'in yerde kaldığı an. Dagalo. Çerni tezahüratları var. Beşiktaş tribünlerinden. Uğurcan. Deniz hareketli. Rıdvan daha çabuk. Rıdvan'dan pas Orkun'a. Orkun topuk pası düşündü. Erbilal Ture araya girdi. Adil. Olaigbe. Destek Berkan'dan hücuma. Pas ona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konyaspor için.
1: Belki de maçın başından beri en organize geldikleri, en etkili geliştirdikleri pozisyon bu. Bardi ile yararlanamadı Kumosan Konyaspor. Çerni'yi çağırıyor bu arada. Sergen Yalçın, Vakzal Çerni az sonra oyuna dahil olacak. Beşiktaş'ta değerli futbol severler. 81. dakika. Agbadu'nun pası. Yang Yuo. Çizgide Rıdvan var. Daha solda Erbilal Ture. Yang Yuo, Erbilal Ture. Erbilal bıraktı. Aslani. Yeniden Erbilal. Sağ taraftan destek var. Ordu Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. Son anda bir temas var. Korner. Junior Olaytan görüntüde. Baskıyı arttırdı Beşiktaş. Aslani topun gerisinde. Emirhan ve Agbadu da geldi köşe vuruşu için. Aslani kullandı köşe vuruşunu. Kafalardan seken top. Yevtoviç bir korner daha. Yevtoviç görüntüde. İki oyuncu yerde bu arada. Az önceki hava topu mücadelesinde. Bardi kalktı. Yang Yuo sanıyorum henüz kalkamadı. İşte Olaytan ve az önceki pozisyon. Aslani yine 82. dakikadan çıkıyoruz. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş ve oyuncu değişikliği. Aslani çıkıyor. Vaclav Çerni oyunda. Christian Aslani kenarda. Vaclav Çerni oyunda. Olaytan biraz daha ortaya gelecek. Vaclav Çerni sağ kanada yerleşecek. ...83. dakika değerli futbol severler. Bahadır. Kale vuruşunu kullandı Erbilal Ture. Adil karşıladı. Enis Bardi. Deniz Türüç'e doğru. Deniz çevirdi. Agbadu o bölgede. İkinci hamle Agbadu yine göğsüyle yumuşattı. Çerni. Agbadu. Murillo'dan Vaclav Çerni yeniden. Çerni ortaya. Merkezde Olaytan. Ayağının dışıyla sağ kanada doğru yakalayabilecek mi Murillo? Yakalayamadı diyor yardımcı. Taç atışıyla hareketlendirecek oyunu Tümosan Konyaspor. Artık son bölüm tabii biraz da oyunun boşluklarına sığınıyor konuk ekip. 84. dakikaya geliyoruz. Berkan, Muleka kontrol edemedi. Endidi şimdi Orkun'a doğru. Orkun sakladı topu. Yerde kalıyor. Faul bekledi. Oyun devam etti. Muleka. Endidi gitti topunu. Söktü aldı. Şimdi Yang Yo vuracak. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Deniz'den sekti top. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak Orkun Kökçü ile Beşiktaş. Yerde kaldığı pozisyon görüntüde. Endidi ile ikili mücadelesinde. Şimdi kalktı ayağa Jackson Muleka. 85. dakika. Köşe vuruşunu kullanma hazırlığında Beşiktaş. Orkun topun gerisindeki isim. İtişmeler var, hatta biraz da çekişmeler var ceza sahasında. Deniz Kayatepe orada uyarılarını yaptı. Orkun topu düzeltti tekrar. 86. dakikayı bulduk. Orkun şimdi kullandı. Seken top dışarıya doğru yöneldi. Out diyor yardımcı. Ona uydu Adnan Deniz Kayatepe. Az önceki pozisyon bu şekilde gelişmişti. Bahadır'dan biraz yavaş hareketler. 86. dakikayı da geride bırakmayı üzereyiz artık. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde, ilk yarı final eşleşmesinde finale uzanan kim olacak? O sorunun cevabını arıyoruz hep birlikte. Çerniyer'de kaldı, ona yapılan hareket faul. Evtoviç görüntüde pozisyonun içindeki isimdi. Orkun kullandı. Mourinho'nun koşu yoluna doğru. Top hızlı. Adil'in kontrolünde. Out'a kadar gidiyor. 87. dakika değerli futbol severler. Mourinho görev bölgesine dönüyor. Bahadır kullandı kale vuruşunu. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Kalkan

0: elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Vardy topu filelerek gönderdi ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe. 88. dakika. Kimse dokunamadı taç. Beşiktaş yükleniyor, yüklenirken az önceki pozisyon Kümosan Konyaspor'un duran toplar dışındaki en çok aradığı pozisyon. Savunma arkasına atılan toplar. Uğurcan şimdi kullandı taç atışını. Bardi çevirdi. Mulek hareketlendi. Emirhan o bölgeye gitti. Taç. Eğer karşılaşma bu skorla tamamlanacak olursa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Denge yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek değerli futbol severler. Hatırlayacaksınız, Tümosan Konyaspor çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek tur vizesi almıştı Muleka. Ondan söktü aldı topu. Endidi şimdi Olaytan. Olaytan döndü, sıyrıldı Melih'ten. Pasını da verdi Elbilal'e doğru. Ama kademede Adil var. Topu hiç riske girmeden dışarı yolladı. Sergen Yalçın çok iyi bloke etti. Olaytan kullandı taç atışını. Orkun. Emirhan Rıdvan. Yalnız Sergen Hoca'nın kontrolü nasıl Kerem?
1: Klas. Her zamanki gibi.
0: Akbadu bıraktı sağ tarafa doğru. Murillo. Murillo top hala kendisinde. Endidi arkaya doğru hareketlendi ama Adil'in kontrolünde dışarı gitti top.
1: 90. dakikaya geldik mücadelede. Dolmabahçe'de hala gol yok. Beşiktaş Konyaspor karşılaşmasında 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bakalım son bölüm bize gol getirecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bahadır çok aceleci davranmıyor. Takım arkadaşlarının Beşiktaş yarı alanına yerleşmesini bekledi. Şimdi gönderdi topu. Endidi. Berkan topu karşıladı. Yerde kaldı Berkan. Oyun devam ediyor. Yangio bıraktı. Cerny çevirdi içeri. Müdahale savunmadan korner. Adnan Deniz Kayatepe şimdi gidiyor Berkan'ın yanına.
0: 90+4 işaret edildi. En az 4 dakika daha oynanacak.
1: Köşe vuruşu kullanacak siyah beyazlılar. Cerny topun başındaki isim. Ceza alanı içi çok kalabalık. Cerny yaptı ortayı arka tarafa doğru. Bahadır. Top diğer taraftan dışarı çıktı. Bu kez korneri Orkun'la kullanacak Beşiktaş. Beşiktaş tribünleri de ayakta. Normal sürede son şanslar bunlar. Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. İki oyuncu yerde, kale alanı içinde. Pozisyonu yeniden göz atacağız. Bu arada sarı kart çıktı Bahadır'a. İtirazları vardı Konyaspor kalecisinin. Pozisyon ekrana yansıyor.
0: Endidi direğe çarptı. Orada Muleka yerde kalan diğer isim.
1: İki oyuncunun da direğe teması var. Umarım ciddi bir problemleri yoktur. Bu da az önce Enis Bardi'nin topu ağlara gönderdiği pozisyonun başlangıcında offside'e yakalandığı an ekrana böyle yansıyor.
0: İki oyuncunun tedavileri de devam ediyor bu arada.

0: aşağı yukarı 1,5-2 dakikalık bir bölüm kalmıştı. Tabii bu bölüm oyunun sonuna eklenecektir. Muleka kalktı.
1: Muleka'nın önemli bir şeyi yok. Görünen o. Pozisyon yine ekranda. Orkun'un ortası ön direğe doğru. Muleka'nın orada çok kritik bir hamlesi var. Son olarak top ona çarptı ve dışarı çıktı. Olaytan da Bahadır'ı rahatsız ediyordu bu arada. Bahadır'ın da Olaytan'ın teması sebebiyle hakeme itirazda bulunduğunu ve bu nedenle kart gördüğünü belirtelim. Ndidi ve Muleka az önceki duran topta mücadele eden iki isim şimdi kenardalar.
0: Orkun da köşe gönderdi.
1: Köşe vuruşunu Orkun da kullanıyor Beşiktaş. Orkun'dan orta, bu kez arka tarafa. Yangio'dan önce müdahale var. Taç kullanacak ev sahibi ekip.
0: Son bölümde duran toplarla şans arıyor Beşiktaş. 90 artı 4'ü bulduk ama tabii topun oyunda olmadığı bölüm var.
1: Uzun bir taç hazırlığı. Mourinho kullanacak atışı. Bahadır arkadaşlarını uyardı. Mourinho gönderdi topu içeriye. Savunma karşıladı. Berkan topu uzaklaştırıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90 artı 5. dakika. Çok kritik bir an. Çok kritik bir an. İşte Muleka'nın pası. Olay İkbe gidiyor. Olay İkbe ve Olaytan. Çok kritik bir pozisyon. Çok kritik bir karar. Müdahalenin başladığı ve bittiği yerler önemli. Hepiniz biliyorsunuz bunu artık. Ceza sahası içinde mi dışında mı bu müdahale? Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi ama Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Dolmabahçe'de heyecan Doruk'ta, son anlarda mücadelede Beşiktaş bütün hatlarıyla baskı yapıyordu. Bir kontra topta Muleka Olay İkbe'yi topla buluşturdu. Olay İkbe Olaytan mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını işaret etti. Tekrar tekrar geliyor pozisyon görüntüye. İki yedek kulübesi de ayakta. Farklı açılardan, bütün açılardan görüyorsunuz pozisyonu. Varda Cihan Aydın oturuyor.

0: noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe. Tüm Osan Konyaspor penaltı vuruşu kullanacak. Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını işaret etti. Vardy topun gerisine geçti. Sevgili Kerem, bu vuruş için sana bırakıyorum sözü.
1: Heyecan dolu bir an. Çeyrek finalde 120 artıda gelen penaltıyla Fenerbahçe'yi eleyen Konyaspor çok benzer bir senaryoda Beşiktaş karşısında da tura yakın. Bir tarafta Enis Vardy, onun karşısında Ersin

0: Kupası yarı finalinde. Hakem işaretini verdi. Çerni'yi uyardı şimdi Adnan Deniz Kayatepe. Çerni de topun çizgide olmadığını söyledi hakeme. Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Çok büyük sevinç var Konya Sporlu oyuncularda.
1: Sevgili Kerem, Konya Spor'un aradığı aslında buydu. Duran toplarda, savunma arkasına atılan uzun toplarda şans aramaya çalıştılar. Fenerbahçe maçında da bunu yaptı tüm Osan Konya Spor. Beşiktaş maçında da rakip pozisyon üretemedikçe, golü bulamadıkça direnci arttı. Burada da son bölümde gerçekten inanılır gibi değil. Kontrada pozisyonu buldu. Yine bir penaltı ve yine tüm Osan Konya Spor'dan bir son dakika golü.
0: Genel hatlarıyla iyi savunma yapmıştı Konya Spor. Ve yakaladığı en büyük fırsat penaltı oldu konuk ekibin. Enis Bardi çok tecrübeli bir oyuncu. Çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Ve Konya Spor'u finale çok ama çok yaklaştırdı. Bakalım hakem ne kadar süre mücadelenin devam etmesine izin verecek. Hep birlikte göreceğiz. Oyun yeniden başladı. Çerni uzun gönderdi. Karşıladı savunma Konya Spor'da. Orkun doldurdu cezalığına. Koşu var. Mourinho çevirdi içeri. Karşılıyor Konya Spor defansı. Ola İgbe Çerni peşinde. Ola İgbe topu taşımaya devam ediyor. Ola İgbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
1: Muleka yararlanamadı pozisyondan. Şimdi Olaytan. Artık belki de son bir şans Beşiktaş için. Orkun'la geliyor Beşiktaş. Ondan Vaksal Çerni'ye doğru. İleri gidin diyor Sergen Yalçın oyuncularına. Çerni topu hala kendisinde. Vaksal Çerni seken top. Orkun aldı. Orkun bir kez daha Çerni'ye doğru. Son anlar artık. Çerni ortaladı. Savunmadan seken top. Agbadu dışarı gidiyor. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. +10. dakika. Hatta artık 10. uzatma dakikasını da geride bırakmak üzereyiz. Ersin de geldi köşe vuruşu için. Köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş. Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Osan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor. Olaytan yıkıldı. Beşiktaşlı futbolcular yıkıldı. Tüm Osan Konya Spor finale yükselen ilk takım olmayı başarıyor. Adını finale yazdırıyor. Konya Spor. Aman! Büyük bir sevinç var. Konya cephesinde gerçekten çok önemli bir başarıya imza attı tüm Osan Konya Spor. 90+8'de Bardi'nin penaltı vuruşundan kaydettiği gol maçın tek golü oluyor. Junior Olaytan çok üzgün. Gözyaşlarına hakim olamıyor arkadaşları. Başta kaptan Orkun Kökçü olmak üzere onu teselli etme uğraşında. Tüm Osan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist. Kısa bir ara.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
7: Sergen Hocam ne diyordu bu maçtan önce lig maçlarıyla ilgili, Süper Lig maçlarıyla ilgili? Yani bizim artık Süper Lig'de maçlarımızı çok önemsemiyoruz. Çünkü bizim hedefimiz, tek hedefimiz kupa. Ziraat Türkiye Kupası diyordu, değil mi? Güzel, ona da razı geldi Beşiktaş taraftarlar, Beşiktaş sevenler. Ama şu oyunu baktığınız zaman Beşiktaş galibiyet hak edecek bir oyun oynadı mı? O soruyu sormamız lazım. Evet, iki tane top direkten döndü. Futbolun içinde var bunlar ama. Bir tane şutunuz, isabetli şutunuz var. Bir tane. Şimdi benim anlamadığım bir şey, Konya akıllıca oynadı. Konya belliydi zaten nasıl oynayacağı aşağı yukarı. Konya kendi sahasından topu paslarla çıkıp mümkün olduğu kadar topu kendi sahasında tutup oynamayla başladı oyuna. Ve tabii ki sıkı bir müdafaa yaptılar. O, defansif anlamda da başarılı da oldular aslında. Bu bilinen bir şeydi. Ama maalesef Beşiktaş'ın bir B planı yoktu. Yani bu defansı nasıl alt ederim, ne yapabilirim? Bir oyun tarzı, benimsenin bir oyun tarzını görmedik. İlk yarıda bir tane şutu var Beşiktaş'ın. Bir tane de top direkten döndü. Şimdi baktığınız zaman oyun çok dengeli gitti. Evet, Konya ofansif anlamda hemen hemen hiçbir şey yapmadı ama zaten o oyunun bir parçası olarak kabul etmiş Konya onu. Çünkü Beşiktaş'ın sahasında oynuyorlar. Beşiktaş'ın gücü belli. Konya kendi gücünü, haddini bilerek oynadı. Son haftalarda da çok form grafiği yükselen bir takım Konya Spor. Bunların hepsi tamam ama yani Sergen Hoca'ya bu maçla ilgili çok sorulacak çok sorular var tabii, inanıyorum ki. Konuklarınız da onları söyleyecektir muhakkak ama şunu söyleyeyim ben. 82. dakikada aşağı yukarı, değil mi? Černý'i oyunu almanın anlamı ne Allah aşkına? Niye önce Aslani'den daha mı kötü bir oyuncuydu? Černý'de tercihini Aslani'yi adına kullandın. Yani neyi düşündü çok merak ediyorum. Mutlaka düşündüğü bir şey var ama ben anlamış değilim bunu. Yani bu maç aslında Černý'nin mutlak olması gereken bir maçtı. Yani Černý 10 dakikalık bir oyuncu değil. Ya bu maçta oynatırsın çünkü hareketli, süratli bir oyuncu. Oraya hareket getirebilecek bir oyuncu. Ama şimdi Černý gibi bir oyuncuyu 82. dakikada oyuna aldığınız zaman oyuna ısınmasını çok fazla bekleyemezsiniz. Ki Černý de aynı şekilde oyuna çok oyunun içinde olamadı Černý. Şimdi diyeceksiniz ki Černý'den dolayı mı bu? Değil. Bir tanesini söylüyorum. Bir örnek veriyorum ben. Bir kere Beşiktaş'ın mutlaka önde sıkı pres yapması gereken bir maçtı bu. Konyalılar aslında o Beşiktaş'ın o gücünü hissetmediler. Çünkü önde pres yapmayınca Beşiktaş fırsat yakalamada zorlandı. Niye önde pres yapmadın? Yani hocam niye bekledin? Yani kendi sahanda Konyaspor'a katiyen yanlış anlaşılmasın. Konyaspor'u da tebrik ediyorum. O ayrı konu. Ama Konya neticede Beşiktaş şeyinde bütçesinde Beşiktaş'ın kadrosuna sahip bir takım değil. Bunu biliyoruz değil mi? Sen niçin önde baskı kurmuyorsun be hocam? Yani bir an önce golü bulman lazımdı. Sen Konya'nın yaptığını yaptın. Konya'nın tam istediği şekilde oynadın. Konya aslında zaten bunu bekliyordu senden. Doğru düzgün hücum presi yapamadı Beşiktaş. Topu kapmak için herhangi bir harekette bulunamadı. Yani futbol adına olumlu bir harekette bulunamadı. Öyle olunca gol şansı da azaldı. Zaten Konya bunu bekliyordu. Konya gayet akıllıca oynadı.
6: Bir virgül koyalım Erol abi, devam tabii, edeceğiz. Buyurun. Stadyuma uzanalım. Ender Bilgin'le Rea Kapsal bizleri bekliyor ve maç sonu değerlendirmesi için bu ikiliye sözü bırakalım. Tüpra Stadyumu'nda Dolmabahçe'de sizlerle birlikteyiz. Yanımızda sevgili Rea Kapsal'la birlikte. Maç önünde olduğu gibi maç sonunda da gerçekten son derece ilginç bir kupa mücadelesi. Kupanın da aslında ruhuna uygun bir şekilde finalize oldu. Maç başından sonuna kadar arayan Beşiktaş maç sonunda golü kendi kalesinde gördü. Ve Tümosan Konyaspor Fenerbahçe'yi olduğu gibi Beşiktaş'ı da kuponun dışına itti. Çok önemli bir başarıya imza attı. Kutlamak lazım.
8: Tabii. Sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe'yi kendi evinde, Beşiktaş'ı İstanbul'da bu atmosferde, seyirci atmosferinde elemek zor işti. Ama Konyaspor'un bu başarını tebrik etmek gerekir.
6: Şimdi Tümosan Konyaspor 2016-17 sezonunda da Türkiye Kupası'nı, Ziraat Türkiye Kupası'nı yüzesine götürmüştü, hatırlıyorum Başakşehir maçını. Yanılmıyorsam Aykut Hoca vardı o dönemde takımın başında. Bu sefer de finalde bir kez daha ve yine elediği takımlar kupanın favorileri olan takımlar. Diğer tarafta Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesi var. Ya Gençler Birliği gelecek ya Trabzonspor gelecek. Ama bu şunu da getirdi beraberinde hocam. Tümosan Konyaspor gelecek yıl Süper Kupa'nın dörtlü finalinde de olmayı garantiledi.
8: Evet. Ya bir de onun için tebrik etmek gerekir. Ve de İlhan Hoca'yı, öğrencilerini, tabii hepsinde bu başarıda büyük katkısı, emeği var. Onu da söylemek gerekir. Sonradan geldiği bir takımda hem ligde çok başarılı bir grafik çizdi. Rahat rahat da zaten buralara getirdiğinde bir konfor alanı yarattı. Ne gibi? Daha kupada istedikleri gibi, hatta Rize maçında da rotasyona da gitti 7-8 oyuncuda ve kupaya direkt etkili olabilecek 11'iyle hep oynadı. Bu da çok önemli. Hem ligi hem de kupada iki tarafı da götürerek böyle sonra devraldı, transfer yapmadı bir takımda bu başarı yakalaması yani İlhan Hoca için tebrik edilecek bir konu.
6: Son 10 maçında bu maça çıkana kadar 7 galibiyet 2 beraberliği vardı. Çok iyi bir seri yakaladılar. Gittikçe artan bir ivmeleri vardı. Bugün de bu ivmeyi, bu başarıyı taçlandıran bir galibiyet oldu. Peki Beşiktaş neden kaybetti?
8: Beşiktaş bir kere yani iyi mücadele etti, istekli, ama Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı kalite yok. Yani finalde, özellikle final bölgesinde, ucun bölgesinde hem atılan son final pasları, son vuruşlarda o beceriyi göstermedi. O baskıyı kaliteyle birleştirerek gole dönüştüremedi. En büyük sıkıntı bu. Mesela şöyle bir veri var. Beşiktaş dripling yapmada ligde dripling adam eksiltmede 8. sırada. Bir büyük takım 8. sırada. Bunun en büyük nedeni o şimdi Ture, Elbilal Ture böyle bir profilde bir oyuncu değil. Koşucu oyuncu. Aynı şekilde Olaytan çizgide aynı. Yoğo da aynı. Yani bu forvet oyuncuları mesela bugün evet koştu, mücadele etti ama kalite yok. Yani dripling adam eksilsin, rakip ceza sahasına gitsin.
6: Vaksal Çerni biraz daha erken düşünebilir miydi
8: kesinlikle.
6: Sergen Hoca?
8: Yani Sergen Hoca hamlede işin gerçeği çok geç kaldı. Yani çok geç. Yani bu oyunu çağırdığı oyuncular vardı. Bunu daha önce bir kere hamle yapması gerekirdi. Çerni dediğiniz gibi başta. Çünkü Adam eksiltmediğinizde nasıl rakip ceza sahasında orada problem çözeceksiniz? Yani genelde bakıyorsunuz sağ bek oyuncusu geliyor, en çok adam eksilten Murillo. O birebir oynamaya çalıştan çok dikkat et. Öndeki o yani ucum oyuncuları yok. Ve orta sahada Orkun biraz aslani, daha düz oyuncu. 50'di evet, koşuyor evet, iyi niyetli ama o da savunma gücü yüksek bir 6 numara. O da çok doğru dik koşular yaptı. Gerçi o yarım alana yaptığı koşularda da karşılığını bulamadı. Doğru pas atamadılar. Ya bir de ikinci yarı mesela, ilk yarı Orkun enerjisi çok yüksekti. İkinci yarı düştüğü zamanlarda dikkat et. Beşiktaş'ın oyuncu oyunu geceyle gündüz kadar fark ediyor. Orkun takımın her şeyi. Yani sağ içi taraması çok opsiyonlu. Bütün 360 derece enerjisi sahayı tarıyor. Her oyuncuyu doğru kullanıyor. İkinci yarı son bölümde o da oyundan düştü Ender. Bu en önemli olan Beşiktaş takımının devre arasında bir sorgulamak gerekir. Devre arası alınan oyuncular evet, Anadolu bazı takımlara karşı evet iş yaptı ama ne Galatasaray 10 kişiyle geldi, burada galip geldi pozisyon vermeden. Aynı şekilde Fenerbahçe ikinci yarı farkı kaçırmıştı. Samsunspor ikinci yarı bazı şeyler çağırıyordu yani bu maça dikkat etmesi gerektiğini. Konyaspor'da daha kompakt duran, daha böyle geçiş ucumu İlhan Hoca'dan takımları her zaman bunu yapar. Daha kompakt durur, topu rakibe bırakır ve buradan da geçiş dener. Nitekim de o pozisyonda Olayk Bey'e o da daha erken alması gerekirdi. Bardi ile Deniz Muleka'nın arkasında çıkacak öyle hızlı atletik oyuncular
6: değil. Bir de Gonsalves o şekilde oynamadı.
8: O da çok pres gücü atletik bir oyuncu. Evet. O da yani biraz daha İlhan Hoca erken Olayk Bey alsaydı belki daha rahat problemi çözebilirdi.
6: Peki şimdi Beşiktaş için çok önemli bir amaçtı bu. Şimdi Yang Yo Beşiktaş'ın birinci forveti olmalı mı sorusunu biz programlarımıza gelecek sezon için çok sorduk. Yine bunun yanı sıra işte El Bilal Ture'yi tutabilir mi diye konuştuk. Agba Duvar bugün mesela Jalo düşünülmedi. Olaytan yine ilk tercih mi olmalı? Bugün yaptığı hatadan dolayı söylemiyorum bunu. Yani Beşiktaş'ın belki böyle karar maçlarından hareketle gelecek sezonun transferlerini şekillendirme adına bir planlama yapması da mümkün olacak.
8: Kesinlikle. Şimdi sene Galatasaray daha mesela transfer yapacak. Gücüne güç katacak. Fenerbahçe yeni seçimle beraber onlar keza öyle. Trabzon bu sene Fatih Tekke önderliğinde mükemmel iş yaptı. Seneye onlar da şimdiden hatta transfere başladılar. Beşiktaş bir kere devre arası yaptığı oyuncular yani takımın ana karakterini oluşturacak oyuncular değil. Mesela en basit bir şey söyleyeyim. Jalo 3,5 milyon euroya geldi. 18 milyon euroya Akbot oynuyor. Arada yani bu kadar yaklaşık yani 14,5 milyon euroluk bir fark olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Bugün çıplak gözle seyrettim. Misal Aslani kiralık geldi gitmesi gerekir. Olaytan ara oyuncusu olur. Yani Euro senin dediğin gibi programlarda çok güzel söylüyorsun. Birinci santrofor olmaz. İyi netti ama olmaz. Aynı şekilde El Bilal Ture. Yani koşacak, edecek, vuracak. Top tekniği kötü. Birebir adam eksiltirken adama çarpıyor. Yani Beşiktaş'ın hem sezon başı hem devre arası evet bir transfer yaptı. Biraz kıpırdandı ama Beşiktaş'ın tekrar bir transfere çok ciddi ihtiyacı var. Bunlar ara oyuncular. Ana karakterini oluşturacak, yani rekabet edecek oyuncular.
6: Mesela bugün Murillo'ya ve Orkun'a çok yük bindi.
8: Tabii çok aşırı bindi. Niye? Önde top kalmadı. İkili oyunlar yok. Hem Olaytan'la zaten yani en önemli şey futbol bir evet koşma, bir beden atletizm önemli. En önemli yorumlama oyunudur. Sağ için oyuncu yorumlar. Orkun niye düştüğü zaman takım düştü? Orkun çok koşan, top kazanan bir oyuncu değil ki. Yeri geldi evet. Ama ne? Oyun bilgisi, yorum. Futbol, yorum, yorum oyunu.
6: Olaytan da o noktada eksik mesela. Eksik. Pas hatası yapıyor. Oyun görüşü daha sınırlı.
8: Bravo.
6: Çok iyi niyetli. Yani bir fizik kalitesi de var ama oyun görüşü yok, sınırlı.
8: El Bilal Ture'yi Yo'yu da ona ekleyelim. Koreli'yi yani bunları da ekleyelim. Ucun bölgesindeki çok kalite yok. İyi niyet var. İyi niyet bir yere kadar. Kalitesiz olmaz o iş. Sırf koşarak olmaz. Yani koş et. Yani Konya Spor'a.
6: Kaptan Orkun gelmiş. Evet. Gerçekten bugün çok çalıştı. Çok mücadele etti. Bakalım neler söyleyecek Orkun.
9: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ile beraberiz. Orkun, kupa şampiyonluğu hedefiyle çıktığınız yolda bugün yarı finalde veda etmiş oldunuz. Nasıl değerlendirirsin?
10: Yani tek hedefimiz kupaydı. Onu da elendik. Şimdi evet ne diyelim? Son iki maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok şu an aslında.
9: Bundan sonrası için bir mesaj vermek ister misin camiaya, taraftara? Onlar da üzgün tıpkı sizin gibi.
10: Tabii hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Daha halen yani maçı değerlendiremedim kafamda. Ama Konyaspor'a evde saygıyla tabii. Ama Konyaspor'a elenmek yarı finalde. Tabii ki Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Bunu farkındayız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ve şu anda son iki maçı oynayacağız ve

0: Şu an pek bir şey diyemem aslında.
1: Teşekkür ediyoruz. Orkun Kökçü'nün görüşleri bu şekildeydi. Söz yeniden sizde.
2: Açıkçası böyle bir maçtan sonra konuşmak kolay değil. Böyle bir skordan sonra kaptan Orkun geldi. Hocayla da vurguladığımız gibi Beşiktaş adına maçın en kritik, en fazla yük üstlenen oyuncusuydu belki de. Ama bir yerden sonra o da yoruldu yani.
3: Biliyorum, o yoruldu.
2: Çünkü yani oraya git, oraya git, o pasa at, onu düşün, onu yapmaya çalış.
4: Niye futbol, sen de programlarda hep dile getiriyorsun güzel bir şekilde. Bağlantı oyunu değil mi sadece? Bütün bağlantıyı Orkun üzerinden yaparsan Ender sonu işte 30 dakika, 25 dakika kala ister istemez oyundan düştü. Çok iyi niyetli, alan yaratıyor, tek pas oynuyor, dikine oynuyor. Yani dediğim gibi bütün sahayı tarayan o beceri, o perspektifte bir oyuncu. Şimdi bu oyuncu düştüğü zaman alternatifi de yok. Aslında hani o profilde değil. Endi de öyle değil. Yani şimdi bu sıkıntı var. Özellikle ön ucun bölgesindeki oyuncular zaten yani top orada kalmıyor. Devamlı yani bir ara dikkat et. Yani Beşiktaş iyi niyetli, coşkulu, evet koşuyor ama yani bir anda böyle tenis maçı gibi top kayıpları oldu. Geriye gidiyor. Bir daha öne gidiyor. Yani genel olarak da baktığımızda yani 90 dakika Beşiktaş çok kötü mücadele etti. İşte pozisyonlar bulamadı diyemeyiz Ender. Ama dediğim gibi o pozisyon üretkenliği, net gol pozisyonu üretmekte yani onun sayısını istenilen seviyede değil. İki topu direkten dönmesine rağmen bir Orkun bir de ilk kere Elbilat Ture'yle.
2: Tabii.
4: Yani ona rağmen maç 0-0'ken bunlar döndü. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu. Ne oldu biliyor musun? Beşiktaş 1-0 öne geçseydi tam Beşiktaş'ta forvet oyuncularına uygun bir oyun olacaktı. Tabii. Daha rakip risk alıp Konyaspor saha içi düzenini bozacaktı. Daha rahat alan ve açık alana hücum eden yani koşucu oyuncular özellikle Olaytan yeri geldiğinde Elbilat Ture tabii buna en iyi yapan bir de Yoğ bile pozisyon bulurdu.
2: Tüm olsan Konyaspor doğrusunu söylemek gerekirse ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini iyi bilen bir takım.
4: Sabırlı.
2: Çok sabırlı oynuyorlar. Tabii. Çok taktik disipline bağlı kalarak oynuyorlar. Doğru. Bu tabii İnan Hoca'ya yazar.
4: Tabii kesinlikle. Yani sonuçta bir antrenörün eli değdiğini görüyorsunuz. Yani saha içinde o yapısal bozuklukları Konyaspor lehine çeviren bir İnan Hoca var. Ondan tebrik etmek gerekir. Hem bir yapı kurdu. Yapı olmazsa ne olmaz? Futbolda denge olmaz. Konyaspor'da dikkat et. Yapı, denge ve üzerine de böyle maçlarda oynarken en önemli az önce altını çizdin sabır. Şimdi bunlar birbiriyle birleşti ama yapı ve dengeyi kurdu oyunda. Bu da ne oldu? Hem Fenerbahçe'yi böyle bekleyerek, çok üretmeyerek, bugün de çok aşırı üretmeyerek, çok aşırı üretti diyemeyiz. İlk kere mesela rakip ceza sahasına iki defa girmiş.
2: İki
4: Konyaspor
2: defa girmiş hocam. Evet. Bir tane şutu var isabet etmiş. İkinci yarı biraz daha
4: tabii, niye,
2: topu
4: niye,
2: ayağını tutmaya
4: niye,
2: başladı.
4: Niye? Beşiktaş çünkü yoruldu. Beşiktaş golü bulsaydı bu sefer Konyaspor o riski alıp daha rahat Beşiktaş oynayacaktı. Ama ne oldu? Beşiktaş dakikalar geçtikçe daha yoruldu, daha risk aldı. Oyuncu saha içinde o kompakt yapı ilk yarıya göre kopmaya başladı. Hem yatay hem dikey olarak Beşiktaş adına. Burada da Konyaspor sabırlı o yapı dengeyi koruyarak, iyi mücadele ederek, disiplinli dediğin gibi ve yüksek konsantrasyonla oynayarak son dakikalarda Olaytan'ın yaptığı hareketten dolayı penaltıyı da doğru bir şekilde
2: şimdi o pozisyona mutlaka Mustafa Hocam değerlendirecek birazdan programda. Tabii kritik nokta şu. Pozisyonun başladığı yer, bittiği yer. Video yardımcı hakem VAR merkezinde onu inceledi belli bir süre. Cihan yaklaşık 2,5-3 dakika evet, kadar evet. İncelendi. Cihan Aydın VAR merkezindeydi. Ve sonra müdahalenin işte görüyorsunuz ceza sahasında da devam ettiğine hükmetti. Adnan Deniz Kayatepe zaten direkt vermişti penaltıyı. VAR'da da bu kontrol edildi ve penaltı olduğuna kani oldu VAR'daki inceleme sonunda da. Tabii. Ez cümle Enis Bardi'ye vuruşu yapmak ya kaldı.
4: Burada mesela bir kere Konyaspor'u tebrik etmek lazım. Burada doğru bir kazandıkları topla duran top organizasyonundan sonra hızlı bir şekilde ucuma çıkıp ve penaltıyla golü buldular. Burada Beşiktaş'ın yine sorgulanması gerek. Rıdvan birebir kalır mı? Yani Rıdvan orada ilk hamleyi yapmadı.
2: Ya,
4: tuttu,
2: ya da
4: döndürdü.
2: Faulü buraya gelinceye kadar yapmak gerekir. Eğer illa bir faul yapılacaksa.
4: Taktiksel faul eğer yapılacaksa Rıdvan'ın yapması gerekir.
2: Buraya gelmeden yapılmalıydı.
4: Rıdvan orada birebir bırakılır mı? Yani Beşiktaş'ın bunu

0: kurgulaması gerekir. Aynı şekilde yani orada birebir bırakılır, maç bitiyor. Bunu yani daha bir savunmacıyla, yani illa duran top organizasyonu olabilir ama orta sahada daha savunmacı bir oyuncuyla daha bırakılır Rıdvan yerine. Rıdvan çünkü çok sıkı sert birebir de böyle yani rakibi durduracak bir oyuncu değil. Özellikle oyunun merkezine, stoper alanı gibi yani.
1: Belki onu değerlendirmeyi düşünüyorlar ama o zaman olay tam da orada. Yani daha önce yapacaksın topu kontrol edemiyorsan yani, faulü tabii. Sanki. Tabii bunlar anlar.
0: Anlar tabii. Orada sabırlı oynayan, doğru Konya'yı bulan, golü bulan Konya Spor var. Sabırsız oynayan, maçın bitmesine rağmen uzatma var, penaltısı var. Yani orada sabırsız oynayan zaten bu telaş çok yaptı. Özellikle ikinci yarı Beşiktaş ve bunun sonucunda da zaten bu pozisyonda penaltı ve gol oldu.
1: Maçın tek golünün altında imzası olan Enis Bardi şimdi Koray'ın yanında.
2: Enis Bardi ile beraberiz. Tebrik ediyoruz. Finale yükseldi Konya Spor. Neler düşünüyor, neler söylemek ister? Maçı nasıl değerlendirir?
3: Yeah, it's a big step. I think we really deserved it. We have been working a lot during all the season. I mean, also especially this last week. We analyzed many things. We analyzed everything about Beşiktaş. This was very important match for all of us. And what can I say? First half we didn't start very well, but the second half we start to play. We start to dominate the game, and I think this one is. Deserved win, and I'm so happy. I'm so happy for our team, for Konyaspor, for this Jamia, and I hope we're gonna be healthy and we're gonna be successful all of this long way what we have achieved.
4: Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık. Hayallerimiz için çok büyük adım söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü çok çalıştık, çok mücadele ettik arkadaşlarımızla beraber. Sezon boyunca çok işler yaptık. Özellikle son haftalarda yapmış olduğumuz işler gerçekten takdir edilesi. Beşiktaş hakkında, bu maç hakkında çok iyi analizler yaptık. Çok çalıştık bu maçta nitekim. Finale gitmek isteyen taraf bizdik. Çok önemliydi bizler için bu maç. Bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı istediğimizi yapamadık. Evet, çok iyi oyun sergilediğimizi söyleyemem. Ama ikinci yarı oyunu domine ettik. Gerçekten iyi oynadık ve hak ettiğimizi gösterdik. Çok mutluyuz. Ne söyleyebilirim ki? Ne söylenebilir? Gerçekten camiamız adına, Konyaspor adına, takımımız adına, tüm arkadaşlarım adına çok mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz.
2: Son dakikada bir penaltı golüne imza attı. Oldukça stres seviyesi yüksek bir penaltı aslında. O an neler hissetti? Önemli bir sorumluluk. Biraz o anı da bize anlatabilir mi?
3: Yes, I always say in this kind of moments, you know, it's to be responsible and decisive in some in that moment. But also we had many players who can do very well, like Marco, Muleka. So they trust me also, and I get this trust from them, and also this confidence. It's meaning a lot to me. So I give my best. I shoot the penalty. We win the game, and thanks to all the guys who push our limits and will give everything in this match that we go to final.
4: Belirttiğiniz gibi bu tür anlarda gerçekten sorumluluk almak kolay olmuyor. Nitekim bu sorumluluğu bugün aldım ama benimle beraber bu sorumluluğu da alabilecek çok arkadaşım var. Bunlara örnek verecek olursak Marco, Muleka, onlar bana bu sorumluluğu alırken güvendiler. O güveni hissettiler. Ben de onlara güvendim. Hakikaten onların güvenini boşa çıkartmadığım için, bu sorumluluğu anlamındakiyle başardığım için ve skora çevirdiğim için çok mutluyum. Finale hep birlikte tüm mücadele eden, bu eforu sarf eden, her şeyini sahada vermiş arkadaşlarımızla beraber gitmek bizim için çok büyük bir güzel yolculuk olacak.
2: Teşekkür ediyoruz Enis Bardi. Tebrikler tekrar. Emre Görmez bu röportajda yardımcı oldu. Marco burada, Adil burada yine. Hepsini tek tek alacağız. Onları da sırayla. Marco merhaba, tebrikler, hello. İlk olarak onun da finale çıkmayla ilgili duygularını rica edelim.
5: It is amazing feeling as a part of Konyaspor community. Our goals is always to go and to try to win a cup. I believe in these guys. I am very proud I think that today we showed that from the first minute we knew what we are doing. We were waiting our chance, and thanks God we scored a goal.
4: Öncelikle duygularım gerçekten inanılmaz. Tarifi zor duygular. Bu camianın bir parçasıysanız eğer, büyük bir Konyaspor camianın parçasıysanız eğer, üzerinizdeki sorumluluk gerçekten kupaya hedef olmak durumunda. Nitekim biz de bu sezona başladığımızda kupanın hedef olduğunu, kupayı almak hedefimizde olduğunu birçok kez dile getirdik ve bunu söylemiştik. Çok gururluyum tüm takım arkadaşlarımla ve göstermiş olduğumuz özveri, gayret ve çalışkanlık beni çok mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarımız çok mutlu ve bugün sahada gerçekten ne istediğimizi, hedefimizin ne olduğunu gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki golle beraber bugün galip gelmeye başardık ve finale gittik.
2: Şimdi önce Fenerbahçe'yi elediler, ardından Beşiktaş. Ya Gençler Birliği ya Trabzonspor olacak finaldeki rakip. Buna dair bir öngörüsü var mı? Finale dair neler söyler?
5: For us... I don't want to predict anything, and whoever comes, we will have one goal. We have time now, enough time to prepare for this game. We are ready to give everything and to win a trophy. I just want to add one more thing that I'm very proud of all of us what we did today. All of my friends, we really sacrificed in a very hard way game.
4: Ya aslında final hakkındaki karşılaşacağımız rakibimiz hakkında bir tahminde bulunmak açıkçası istemiyorum, ama şunu söylemek istiyorum. Tabii ki final hakkında çok iyi hazırlanmamız. Hazırlanacağımız bir maç olacak. Şimdiden hazırlanmaya başlamak istiyoruz. Bu final için de tüm her şeyimizi kazanmak için, hedefimize ulaşmak için, kupaya kaldırmak için her şeyimizi verip her şekilde hazırlanmış bir şekilde finali başarıyla atlatmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. Ayrıca eklemek istediğim bir unsur var. Tüm takım arkadaşlarımla bugün fedakarlık veren, tüm sezon boyunca çok çalışan, çalışkanlıkla, özveriyle çalışan ve fedakarlık sunan arkadaşlarımıza hakkında çok gururlu olduğumu ve onlarla çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Thanks Marco. Emre Görmez röportajlarda bize yardımcı oldu Konyaspor ekibinden ve takım kaptanı Adil Demirbağ bizimle birlikte. Adil, hoş geldin. Tebrik ediyoruz. İlk etapta hemen bir kısa maç değerlendirmesi ve duygularını alabilir miyiz?
6: Yani maç değerlendirecek olursak, yani burada takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz bir tarif ve duygu içerisindeyim. Zaten buraya kaç gündür aramızda konuştuğumuzda da biz bu turu atlatacağız. Nasıl olursa olsun turu atlatacağız dedik. Tabii önümüzde bir final maçı daha var. Şu an kazandık. Son dakika golüyle kazandık ama aceleci olmamak lazım. Sonuçta önümüzde bir final maçı olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Ben de bu hedefimi arkadaşlarıma anlattım. Onlar bana yardımcı olacaklar. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar bana inanıyorlar. Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman pozisyonlar da verdik. Zaman zaman pozisyonlar da yakaladık. Son dakika penaltı golüyle maçı kazandık. Tabii biliyorsunuz futbol oynanmadan kazanılmıyor. Ruh ortaya koymanız lazım. Tabii sizin aracılığınızla dışarıda yanlış olmazsa sizin programınızda, A-Spor kanalının programında. Tabii biz bunu görünce güldük kendi aramızda, eğlendik. Oradaki abimin ismini hatırlayamadım şu an ama Beşiktaş takır takır oynar ve kazanır dedi. Buradan oraya ona selam gönderiyorum. Futbol oynanmadan kazanılmıyor. Kendisi de çok iyi biliyor. Şu an galip Konyaspor, final Konyaspor ve rakibini bekleyecek. Dediğim gibi ben de Konyaspor kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum.
2: Evet. Tebrik ediyoruz tekrar. Tabii pek çok yorum oluyor, farklı farklı görüşler.
6: Saygı duyuyorum. Beşiktaş camiası Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi zaten. Favori tabii ki onu görecekler ama Konyaspor da Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Sonuçta kaç yıldır Süper Lig'de geçmişi belli, bu kupayı zamanında kazanmış bir kulüp. Neden tekrar kazanmasın? Biz kendimize inanıyoruz.

0: Emirimiz bize inanıyor. Camiamız çok büyük. Camiamız dediğim gibi bize inanıyor. İnşallah rakibimizi bekleyip iyi hazırlanıp kupayı kaldırmak istiyoruz.
1: Fenerbahçe Konyaspor maç öncesi de görevliydim şehirde. Hem şehirdeki havayı çok net koklama imkanı oldu. İnsanlarda tekrar böyle bir motivasyonu yükseltmişsiniz. Mesela Fenerbahçe maç öncesi hatırlarsın, sizi bayağı taraftar karşıladı meşalelerle ciddi bir şekilde. İlhan Hoca geldikten sonra çok ciddi bir ivmeniz var yukarı doğru. Biz dışarıdan tabii takım oyunun geliştiğini anca söyleyebiliyoruz ama içeride neler değişti? Mesela bize aktarabileceğin, çok takım içi sır değilse, neleri düzelttiniz sence?
0: Yani İlhan hocamız tabii biliyorsunuz ilk zamanlarda hoca değişikliği bir motivasyon demeyeyim de hani bir havayı değiştirir. İlhan hoca ilk geldiğinde zaten moral olarak düşmüş bir takımın oyuncularını yukarı çekmeye çalıştı ve başarılı oldu. Kendi stratejilerini uyguladı ve stratejileri tuttu. Biz zaten hani ben daha önce Konyaspor'da çalıştığım için hocamı çok iyi biliyorum. Ben ona yardımcı oldum. O hocamız takıma dokundu. Yani aslında çok gizleyeceğimiz bir şey yok. Biz kenetlendik diyeyim. Yani çünkü bir kötü gidişat vardı ve o kötü gidişatı kendimize yakıştıramadığımız için aramızda sohbetler, yemekler düzenledik. Tabii bunlar hepsi medya önünde olmadı. Sonuçta bir aile olduğumuzu hissettirdi bize hocamız tekrardan. Biz aile olduğu hissini kaptığımızda tabii ister istemez motivasyonda, güçte, mücadelede ister istemez yukarı çıkıyor. Bu arada tabii yani futbolcu eşleri, benim eşim, çocuklarım, arkadaşlarımın eşleri, çocukları burada büyük rol oynadılar. Bizleri hep yukarı taşıdılar. Çünkü bizim kalitemizi biliyor onlar. Onlar bizi en iyi tanıyan insanlar. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum.
1: Adil, son sorum çok kısa tabii. Biraz kupadan bağımsız olacak ama milli takımla Dünya Kupası'na gitme gibi bir hayalin var mı? Bence bunun da konuşulma zamanı geldi. Performansın da ortada çünkü.
0: Evet. Tabii ki de var. Yani her Türk gencinin hayali olduğu gibi benim de var. Yani iyi bir performansım var. Gerçekten var. Ben inanıyorum ki Montella hocamız beni milli takımımıza davet edeceğine inanıyorum. Yani bunu kalpten söylüyorum. Çünkü gerçekten yukarı yönlü bir ivme performansım var. İnşallah tabii ki saygı duyuyorum ben. Oradaki mücadele eden arkadaşlarım, benim mevkidaşlarım, sonuçta dışarıda da hepsiyle görüşüyorum. Benim arkadaşlarım ama sonuçta Konyaspor da çok büyük camia ve ben de hak ettiğimi düşünüyorum diyeyim size. Ve istiyorum da. Bunun için de çalışıyorum. Yeri geliyor ailemden fedakarlık yapıyorum. Çünkü benim çocuklarım çok küçük. Zaman zaman uyuyamadığımda tesise gidip uyuyorum. Yani bu performans boşuna olmuyor. Akşam antrenman olduğunda zaman zaman çift antrenman yapmak zorunda kalıyorum. Hani bir deyim vardır. Yukarı çıkmak zordur. Yukarıda kalmak daha zordur. Ben yukarı da kalmayı bırakın daha da üste tırmanmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ben kendime inanıyorum. Hocamız da zaten beni takip ediyordur. Diğer arkadaşlarımızı takip ettiği için. Ben inşallah Amerika'da olacağımı canı gönülden inanıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Adil. Kupa yolunda da başarılar diliyoruz. Adil Demirbağ'ın görüşleri bu şekildeydi. Birazdan teknik direktörler İlhan Palut ve Sergen Yalçın burada olacak.
2: Evet, uzunca bir röportajdı. Adil de hani milli takım ve Montella Hoca beni de görür, diye düşünüyorum dedi ki çok iyi bir dönem geçirdi. Bu arada bizim gündüz bölümünde Safet Hoca galiba Beşiktaş kazanır demiş, ona da bir gönderme yaptı. Bak biz kazandık diyerek. Bunlar futbolun içinde var tabii. Dolayısıyla konuşmak da şu anda Adil'in hakkıdır.
3: Evet, bir de yani başarılı bir oyuncu. Hep yani genelde oyun disiplini var, yüksek konsantrasyon, evet. Oyunu her zaman geliştiriyor kendini ve takımında liderlik ediyor. Bu da çok önemli. Amirli takım için de Montella karar verecektir. Bana göre oyuncu havuzun içinde olmayı da hak ediyor. Onu da söylemek gerekir.
2: Evet, tabii Beşiktaş bu skorla sezonu erken açmayı da garantiledi. 23 Temmuz'da ikinci ön eleme turundan açacaklar sezonu. Dolayısıyla ve yani şu an için Beşiktaş dördüncü

0: gözüküyor. Dolayısıyla evet. Şöyle bir bakıyorum. Dördüncü sıradan 23 Temmuz açılış.
1: Evet. Ya Beşiktaş'ın onlar tabii ki önemli ender ama en önemli bir transfer dönemi daha gelecek. Mutlaka bunu doğru geçirmeleri gerekir. Ben sezon başı ve devre arası yapılan transferlerin çok panik olduğunu düşünüyorum. Devre arası da öyle bir kalite getirdi ama yani sürdürülebilir bir oyuna dönmek, o önümüzdeki sene o yarışın içinde olacak bir kadro değil.
0: Belki ama evet. Pansuman yetmiyor sadece tabii. Pansumanla tabii. Değil. Daha kalıcı işler mi diyorsunuz?
1: Tabii.
0: Sergen Hoca gelmiş, bakalım neler söyleyecek Sergen Yalçın.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la bir aradayız. Kendisiyle maçı değerlendireceğiz. Hocam çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Beşiktaş Kupa'ya veda etti. Evet. Yorumunuz nelerdir? Maçı da nasıl değerlendirirsiniz?
3: Öncelikle üzgünüz. Tabii ki final oynayıp kupayı almak da hedef ama yani futbol tabii enteresan bir oyun. Her zaman istediğinizi size vermiyor doğal olarak. Bugün de oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Her an gol atabilecek durumdaydık. İyi de oynadı çocuklar ama yani oyunun sonundaki bir penaltı maalesef kupaya veda edebiliyorsunuz. Normal yani futbol bu tarz bir oyun. Üzgünüz tabii. Taraftarın tepkisini de anlayabiliyorum. Onlar da kupa kazanmak istiyorlar doğal olarak. Biz de kazanmak istiyoruz. Oyuncular da kazanmak istiyor ama yani futbolda bu tür sonuçlar maalesef olabiliyor. Normal demesem de oyun 3 ihtimalli bir oyun olduğu için bazen böyle sonuçlar oluyor.
2: Hocam geleceğe dair bir şey söylemek ister misiniz? Önümüzdeki sezona dair.
3: Yok şu anda öyle bir planlamamız yok. Önümüzde oynayacağımız 2 tane maç var. Onları oynayalım bakarız o sürede artık ama taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü biz burada Beşiktaş'ın menfaatleri için buradayız. Başarılı olmak için, iyi şeyler yapmak için buradayız ama geçen geldiğimiz dönemde de ilk sezonu biz böyle geçirmiştik. Ama camiada demek ki sabır kalmamış. Sabır çok şey olmuş artık. Sabır konusu çok sıkıntılı olmuş. Acil kısa dönem başarı gerekiyor. Ve bunun bu sene sağlanması çok kolay değildi. O yüzden taraftarı da camiaya da aslında hak vermek lazım. Onu da söyleyeyim.
2: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la birlikteydik. Görüşlerini aktardım.
0: Evet, Sergen Hoca, futbolun içinde bunlar da var. Biz maç boyunca oyunu force ettik ama son dakikada bir penaltıya yenik düştük. Ama bu da bu oyunun gerçeği. Fakat taraftarları da anlayabiliyorum. Onlar da bizim gibi çok istiyordu ama tepkiler biraz fazla oldu gibi bir ifade kullandı. Gelecek sezona ilişkin planlamanız var mı? Ben sadece şu an bu iki maçı bitirmeyi düşünüyorum dedim.
1: Doğru. Ya taraftarın tabii tepkisi yalnız bu maç değil. Beşiktaş şu ana kadar bir derbi maçını kazanamadı. Yani bu var bir kere ve de sezon başından beri yani daha sürdürebilir. Daha
0: kupada var bir Fenerbahçe galibiyeti.
1: Ben lig için söyledim. Ligde söyledim. Kadıköy'deki 2-1 galibiyeti. Evet. Ligde bir tane derbi galibiyeti yok. Son derbi Trabzon'la hafta sonu içeride oynayacak. Şimdi bu var. Bir de dediğim gibi stabile yani sürdürebilir bir oyunu olmadı Beşiktaş'ın. Yani taraftar ben yalnız bu değil. Bu geceki yani kupadan elenme değil. Aynı zamanda sezon başından beri işte Solskjaer'den sonra Sergen Hoca geldikten sonra istenilen seviyede olmadığını işte düşünüyorlar haklı olarak. Bir de bununla beraber mesela oyuncu değişikleri geç oldu. Yani bu oyuncu değişikliği mesela Şota var kenarda mesela Çerni çok geç oyuna girdi. Yani 80. dakika Çerni girdi. 80. dakika yani bunları da taraftar işte bunlar oyuncu değişikleri, oyunu hamle ve de ikinci yarı oyundan fiziksel olarak mesela 60'tan sonra 65'ten sonra daha bastıran ama bunu organize bir şekilde üretkenliğe dökemem bir Beşiktaş var. O ara oyundan düştü fiziksel takım ve de en önemli dediğim gibi yani bir transfer yapıldı ama bu panik transferi olduğunu düşünüyorum. Evet oyuncular geldi. Biz programlara değerlendirdik. Bir katkı sağladı. Ama diyorum ya bir kalite sağladı mı, bir fark yarattı mı bu soru işareti. Yani Beşiktaş takımının oyuna fark yarattı mı yok. Bazı maçlar olabilir ama genel olarak baktığımız hem büyük maçlarda hem de kupada işte burada gelinen süreçte net farkını Beşiktaş taraftarı görmediğinden bu tepkiyi verdi.
0: Bu söylem bugünkü Beşiktaş yenilgisinin ardından İlhan Hoca gelmiş, hiç uzatmayalım, hemen lafı bırakalım ve buradan tebrik edelim İlhan Palut Hoca'yı.
2: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'la birlikteyiz hocam. Önce Fenerbahçe'yi elediniz, şimdi de Beşiktaş'ı ve artık finaldesiniz. 22 Mayıs tarihinde Antalya'da sahaya çıkacaksınız. Rakibiniz de ya Gençler Birliği ya Trabzonspor olacak. Kısa bir maç değerlendirmesiyle birlikte duygularınızı alabilir miyiz?
4: Evet, maçın öncesinde

0: Konuştuğumuz gibi güçlü bir takım Beşiktaş ve bu periyotta tamamen konsantrasyonunu Türkiye Kupası'na çevirmiş bir takım. Çünkü sürekli açıklamalar bu yöndeydi rakibimiz tarafından gelen ve üstüne de zaten oynaması çok kolay olmayan bir atmosfer var deplasman takımı için. Yine bugün aynısı vardı. Evet, maçın teknik kısmına girdiğimiz zaman ilk yarı için bizim adımıza konuşacak hiçbir şey yok. Tamamen Beşiktaş'ın baskısı altında işte duran toplar, şut denemeleri, karambollerle geçen bir ilk yarı. Çok net pozisyon yok gibi görünse de ne baskıya çıkabildik ne topu istediğimiz kadar tutabildik. Bazen ileri acele uzun toplar attık ki üzerimizde yoğun bir baskı yoktu o anlarda. Evet, belki Beşiktaş'ın daha güçlü presini bekliyorduk. Daha adam adama presini bekliyorduk. Belki takımımız ona hazırlandı ve topla gereksiz panik anları oldu. İkinci yarıya geldiğimiz zaman böyle bir ilk yarıyı gol yemeden bitirmemiz bu statta aslında bizim maçın devamında oyunda tuttu. İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Topa sahip olduk. Üçüncü bölgeye girişler yaptık. Ama açıkça söylemek gerekirse işte korner, şut istatistiği Beşiktaş adına bizden daha iyiydi. Ama böyle maçlarda bazen bir fırsat beklersiniz. Bu bazen 90 dakika içerisinde olur. Bazen uzatmalarda olur. Olmazsa eğer rakibin daha etkin olduğu maçlarda belki penaltıyı düşünürsünüz artık. Ama öyle bir dakikada çok iyi bir kontra atak. İşte Muleka topu tuttu ve Kazım'ın büyük bir deparı. Öyle bir dakikada penaltı oldu ki bizim için maçı getiren, Beşiktaş için de telafisi olmayan bir andı. Evet, oyuncularım evet istediğimiz pozitif futbol, top bizdeyken ki pozitif futbolu tam sergileyemedikse de inanılmaz savaştılar. Çünkü çok güçlü oyunculara sahip Beşiktaş. Agbedu, işte Olaytan, Orkun, Endidi, El Bilal inanılmaz yere sağlam basıyorlar. Aslında bu sağ kenarından çok daha net göründü. İkili mücadele kaliteleri çok yüksek bir takım. Ama dediğim gibi inanılmaz savaştı oyuncularım. Onlarla gurur duyuyorum ama bunu söylerken de demin senin de bahsettiğin gibi bir final var. Yani evet haklarıdır. Sevindiler, sevindik. Ama çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Haftaya zannediyorum diğer yarı final maçı. Evet. Onu da takip edeceğiz. Bu arada lig maçlarımız devam ediyor. Futbolda kimseye rahat yok. Evet, belki bu akşam çok huzurlu olacağız çok şükür. Ama yarından itibaren tekrar önümüzde kalan sürecin planlarını yapacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş bence iyi oynadı. Onları da kutluyor ve başarılar diliyorum.
1: Hocam şimdi siz tabii maçın ardından tünelin oradaydım ben. Siz daha sonra geldiniz. İzleyenler belki görememiştir o anları. Takımınızın sevincini uzaktan izlediniz. Sonra yedek kulübesine oturdunuz. Tek başınıza orada belki iç dünyanızda bir kutlama yaşadınız kendi kendinize ama çok da duygularınızı belli etmediniz. Şimdi uzun süredir spor kamuoyunda bir İlhan Palut performansı konuşuluyor. Geldiğinizden beri Konyaspor'un durumu ortada. Biraz daha belki mütevazi duruyorsunuz tabii işiniz gereği ama neleri değiştirdiniz? Az önce Adil'e de sordum ben. Nedir bu işin sırrı? Çok yüksek bir bütçeniz yok çünkü ama net bir dokunuşunuzun olduğu da ortada. Geldiğinizde ne bulmuştunuz? Neleri düzeltmeye başladınız? En azından onu soralım.
0: Ya bu inanılmaz kritik bir soru. Yani cevap verirken 3 kere düşünmemiz gerekir. Çünkü ben mesela X takımdan ayrıldım. Hangisi önemli değil yani, ayrılıklar yaşadık. Bu aynı soruyu benim bıraktığım takıma yeni gelen teknik direktöre sordular. O dedi ki takımın psikolojisiyle ilgilendim. Aslında demek istedi ki benden önceki teknik direktör takımın psikolojisini mahvetmişti. Bunu demek istemiyor belki ama buna denk geliyor. Onun için işte takım böyleydi. Ben geldim şunları yaptım. İşte takım biraz daha yükseldi noktası. Beni cevap verirken çok zorluyor. Ama şunu söyleyebilirim Konyaspor hakkında. Gerçekten ben de geldim ve bir beraberlik, bir mağlubiyetle başladık ki iyi performanslar değildi. Takımın kesinlikle bir kazanma özgüvenine ihtiyacı vardı. Yani uzun süredir ilk hocanın, Recep hocanın sonları, sonra Çağdaş hocanın dönemi, sonra benim geldiğim ilk dönemler uzun bir süre kazanamayan bir takım vardı. Ve aslında takımın temel sorunu buradaki özgüven eksikliğiydi. İşte yine mi kazanamayacağız? Acaba ligin dibine

0: belirttim ve sadece maç maç her maça göre bir plan yaptık hep bütün teknik direktörler gibi ve çok şükrediyorum yani şöyle şükrediyorum bütün maçları kazandığımız bütün maçları da kazanacak kadar oynamadık yani bugün de mesela Beşiktaş kazanabilir miydi? Evet kazanabilirdi. Bu da futbol dışında işte kırılma anlarının bize yardım ettiği zamanlar da oldu. Onun için de çok şükür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hep şunu söylüyorum. Eksiklerimiz var evet. Demin bütçeden bahsettiniz. Belki ligin en büyük bütçelerinden birisi biz değiliz. Ama çok ciddi bir takımım var. Yani şöyle ciddi bir takım var. İstediğimiz oyunu oynayamıyoruz diyelim ki. Ama ciddi bir şekilde savunma yapma modunu açıyorlar. Bu çok değerli ve önemli. Maçı bırakmıyorlar. Disiplin içerisinde oynuyorlar. Birbirine kenetleniyorlar. Evet sanki bir lig sonrası ya da kupanın bittiği bir değerlendirme gibi oluyor. Ama dediğim gibi... Tam da bu başarının son adımını atacağımız noktadayken aslında genel değerlendirmeleri de yapmak istemiyorum. Bugün finali istiyorduk. Çok iyi mücadele ederek finale kaldık. Ve bugün dinleneceğiz. Yarın izin vereceğiz. Diğer gün ilk önce Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ve artık tabii artık bunu yatsıyamam. Bunu artık gizleyemem. Lig maçlarına hazırlanırken de artık aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız Türkiye Kupası finali olacak. Çünkü bazen şöyle hedefler duyarsınız. İşte hedefimiz Türkiye Kupası'nda final. Aslında bu biraz bazen anlamsız geliyor. Final hedeflenecek bir şey değil. Final oynuyorsanız bunu kazanmayı hedeflemelisiniz. Ve bunu nasıl yapabiliriz'in çalışmalarını yapacağız oyuncularımla beraber. Ve sen tarihi de söyledin 22 Mayıs'ta.
1: Antalya'da.
0: Evet elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Buna gücümüzün yetmediği anda savaşma modunu açacağız. Birlik beraberlik içerisinde o maçtan da Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkmaya çalışacağız.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılar size de final yolunda, finalde. İlhan Palut'la beraberdik. Görüşlerini aktardı. Söz yeniden sizde.
2: Evet. İlhan Hoca'yı biz de tebrik ederim. Bir kere çok güzel bir öz eleştiri de yaptı. Satır başlarını çok güzel nakletti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ben bir teknik adam olarak görevimi yaptım dedi. Şunu da vurgulayalım. İlhan Hoca Süper Lig'de Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı yendi. Yani... ligde Galatasaray'la Trabzonspor'u yendi. Doğru. Trabzon'u yendi. Kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yendi. Yani dört büyükleri de ikisi ligde, ikisi kupada yenmiş oldu. Çok önemli bir başarı. Bu arada Beşiktaş açısından da şunu vurgulayayım. Avrupa Ligi mi yoksa Konferans Ligi mi olacak Beşiktaş'ın pozisyonu? Eğer Trabzonspor kazanırsa Türkiye Kupası'nı Beşiktaş yine Avrupa Ligi'nde olacak. İkinci ön eleme turundan başlayacak. Trabzonspor değil de Gençler Birliği ya da işte Konyaspor alırsa bu sefer Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidecek.
3: Bir daha tabii İlhan Hoca'yı, ekibini, oyuncuları kutlayalım. Dört büyük takım bu süreçte transfer yapmadan geldi. Yani takımdaki potansiyeli enerjiye dönüştürdü. Bu çok önemli. Hem mental anlamda hem oyun anlamında. Bunun da zaten farkını hem ligde hem kupada da gösterdi hepimize. Beşiktaş'la ilgili en büyük sıkıntı benim düşündüğüm senelerden beri Beşiktaş neyi yapamıyor biliyor musun Ender? Transfer yapmasını bilmiyor. Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı bu. Yani Beşiktaş takımı işte baktığımızda sezon başı, devre arası tekrar bir sezon başı oluyor. En büyük sıkıntısı bu. Beşiktaş takımı kurulurken doğru bir şekilde kurulmuyor. Yani o mimariyi doğru bir şekilde yapmıyorlar. Neresi eksik, nasıl oyuncu olacak? Yani boş yere harcana senelerdir para var. En büyük sıkıntısı bu. Beşiktaş takımı seneye tabii ki şampiyonla oynayacaktır. Oynaması da gerek. Beşiktaş diğer dört büyük kulübümüzün içinde olan en önemli kulüplerden biri diğerleri gibi. şampiyonluk yarışında tabii ki olacak ama en önemli transfer yapacaklar. Doğru transfer, doğru futbol aklıyla kurulan bir takım senelerdir oluşmuyor Beşiktaş'ta. Yap boza dönüyorlar ve de aynı şekilde panik transferleri oluyor. Bir sezon başı olmuyor, devre arası deniyorlar olmuyor. Tekrar yolluyorlar sezon başı.
2: Dolayısıyla gelecek keza, sezon çok daha keza sakin kalıp kesin, planlama kesin. Yapmak lazım.
3: En büyük sıkıntıları bu. Yani bir sürdürülebilir bir oyun yok. Antrenörlükte bak teknik adamlıkta yok. Kulüp başkanlığında yok.

0: oyuncu kadrolarında yok. Böyle bir sürdürülebilirliğin olmadığı, bu kaliteyi yakalayamadığı Beşiktaş'ın özellikle teknik adam ve futbolcu anlamında sağ içine bunun yansımasını görmediği bir yıllar geçti Beşiktaş'ta. Hala ya, da devam ediyor.
1: Onu, o istikrarı sağlamak için de hem yönetim hem teknik ekip oralarda da bir istikrar sağlanmalı. Kesin. Yani bakalım Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde nasıl bir transfer politikası olacak. İkillik maçı kaldı. Artık toparlıyoruz efendim biz buradan. Sevgili Rea Kapsal'la birlikte maç içinde sevgili Kerem Canbulat'la birlikteydik. Biz topu stüdyoya, merkeze bırakalım. Orada özellikle Mustafa Hoca'ya da mutlaka o maçın tek gol pozisyonunu, penaltı pozisyonunu yoğun bir şekilde soracaktır arkadaşlarımız. Buradan hoşça kalın şimdilik ama A-Spor'da kalın.
2: Ender Bilgin'le Rea Kapsal'a teşekkür edelim. Tabii ki Mustafa Hoca'ya soracağız pozisyonu ama önce maçı kaçıranlar ve yeniden hatırlamak isteyenler için özeti bir hatırlayalım. Devamında biz stüdyoda olacağız.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

0: gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı, futbol oynamak için çok uygun bir hava. Zemin güzel, dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde, Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
1: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu, köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
0: Orku kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
1: Erbil Ertuğre'den baskı vardı. Top tekrar Beşiktaş'ta. Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. Erbil Ertuğre topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Mourinho aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
0: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Erbil Ertuğre'yi. Erbil Ertuğre vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle, savunma uzaklaştırıyor. Mureka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Erbil Ertuğre'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
1: Mourinho kullandı taşı. Yangio onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
0: Kupada.

0: ikinci yarı başlıyor yarı finalde. Akbatu. Şimdi Pardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yang Yuo gol pozisyonu, yerde kalıyor Yang Yuo. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direkt. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faulle karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
1: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
0: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
1: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konyaspor için.
0: Elbilal bıraktı Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan. Ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Bardi topu filelere gönderdi ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olayigbe. Yerde kaldı Olayigbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olayigbe yerde kaldı. 90 artı 5. dakika, çok kritik bir an. Çok kritik bir an.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Sporu'nu geçiyor. 90 artı 8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Olayigbe topu taşımaya devam ediyor. Olayigbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Osan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.

0: Türkiye'nin kupası devam ediyor değerli izleyenler. Beşiktaş Konya Spor maçını konuşuyoruz ki az sonra Sergen Yalçın'ın basın toplantısına da sizleri götüreceğiz. Sergen Hoca bizim arkadaşlarımıza verdiği röportajda önemli notlar düştü. Önemli şeyler söyledi. Altı çizilecek cümleler, konuşulması gereken yerler var. Biz o şekil başlayalım. Sonrasında Sergen Hoca'nın basın toplantısı başladığında Dolmabahçe'ye döneriz. Murat abi seninle devam edelim. Sergen Hoca taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı dedi. Yani dediğim gibi birkaç tane çok önemli cümle var. Bunları konuşacağız ama herhalde altı çizilecek ilk nokta bu gibi duruyor. Biz Beşiktaş menfaati için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım dedi. Yani hem soru işaretleri dolu bir açıklama hem de biraz taraftara sitem içeren bir açıklama.
1: Yani şimdi sabır daha ne sabır olacak? Yani Beşiktaş kendisi geldiğinden beri taraftar sabrediyor zaten. Yani o da hep sabıra dair açıklamalar yapıyordu ama yani bugün gelinen noktada Beşiktaş'ın kupadan elenmesi tutunacak artık bir dalı kalmadı. Yani lig Beşiktaş için bitti. Zaten ligle ilgili sürekli açıklamalar yapıyordu. Yani işte bizim için kupa kupa deyip dördüncülüğüm falan hiç önemli değil diye bu yönde açıklamaları vardı. Bugün gelinen noktada taraftarın tepki göstermesi kadar, çocukların ağlaması kadar ya da yetişkin insanların elini yüzüne kapatıp yani biz kupadan da mı elendik acısını ve ızdırabını en azından ben hocanın yaşamasını beklerdim. Evet üzgünüz dedi. Ya, bu kadar basit olmaması lazım. Yani en azından bu işin sorumlusu benim. Gereği de neyse onu yaparım demesini ben beklerdim. Ben bana göre bu saatten sonra önümüzdeki sezon Sergen Yalçın'ın olacağını ben düşünmüyorum. Yani belki Trabzonspor maçına çıkar, belki ligi bitirir ya da belki önümüzdeki saatler itibariyle herhalde yönetim bir karar alır. Yani bu kadar transfer yapılıp işte dünya kadar borcun altına giren bir takım ama evinizde oynuyorsunuz ve gerçekten muhteşem yine bir taraftar kitlesi vardı. Hep Beşiktaş'ı, oyuncuları motive etmeye çalıştılar. Sürekli tezahürat yaptılar. Sen şimdi bunun üzerine ligdeki o inişli çıkışlı sonuçlara rağmen her Dolmabahçe'de maça gelen taraftar, destekleyen taraftara rağmen yani biraz fazla oldu demen asıl hocanın bence bu sonuçlar biraz fazla oldu demek lazım. Yani bu kadar başarısızlık olmaz. Sana inandılar, senin arkanda durdular. Yönetime, başkana senin adını verdiler tribünlerden ve sen de geldin bu göreve ama bakıyoruz ki çok dertlenmemiş bana göre. Elenişi de normal görüyor. Evet üzüntülüyüz diyor. Futbolun içinde bunlar var diyor. Üç sonuç var. Bunları biz de biliyoruz. Sokaktaki taraftar da biliyor ama burada bir kahır var. Bir üzüntü var. Bir dram var. Yani eğer sahanın içinde oyuncular ağlıyorsa, tribünlerdeki çocuklar ağlıyorsa, Beşiktaşlılar televizyon başında ağlıyorsa sen bundan dertleneceksin. Çok dertleneceksin hem de. Yani bu normal bir şey değil. Bu maça hazırlanmamışsın. Yani kupa kupa dedin ama bu maça bile doğru düzgün hazırlanmamışsın. Penaltı tartışılır tartışılmaz onu Mustafa Hocam söyleyecektir. İlk yarıda yine bir pozisyon var ama sen oyun olarak hiçbir şey yapmamışsın. Girdiğin işte attığın şutlar bir tane isabetli şutun var iki direğin var ama yani sen evinde oynuyorsan böyle bir avantajın varsa taraftarın tribündeyse sen çıkıp oynayıp kazanacaksın ya. Yani burada şu olmadı, bu direkten döndü, bu pozisyon böyleydi filan demenin gereği yok. Çünkü sonuca ve baktığımızda Beşiktaş elendi. Konyaspor finale çıktı. Yani neyi konuşacağız bu saatten sonra? Yani maddi manevi olarak Beşiktaş büyük bir zararda. Bu işin maneviyatı daha önemli. Yani bütün bir sezonda yaşanabilecek bütün

0: dramları yaşattınız bu taraftara. Yazıktır, günahtır artık. Ya bu kadar da olmaz yani, ayıptır.
1: Kartal abi, Sergen Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili Murat abi dedi ki belki son iki maçı tamamlar. Belki de bu akşam bir karar alınır. Yönetim sence ne yapmalı? Sergen Hoca yani gerçekten çok tartışılacak bence açıklamalarda bulundu. Biz de tartışacağız ama sen neler düşünüyorsun?
2: Şimdi biz maçtan sonra bir görüntü vardı. Erol abiyle de onu konuştuk. Boş bir tribünde küçük bir kız çocuğu. Bugün günlerden salı, değil mi? Hafta içi. O kızcağız babasıyla maça gelmiş. Bir beklenti içinde ağabeylerini, çok sevdiği takımının işte finale kalmasını görmek için, kazanması için gelmiş. O çocuğun gözyaşları, bunun vebali kime yazılacak? Kime yazılacak? O şimdi belki travma geçirecek o çocuk. Bunun gibi binler, milyonlar var. Bunun hesabını birileri vermesi lazım. Bu böyle kolay değil. Ömer, bu işler kolay değil. Ya burası Beşiktaş, bu Türkiye'nin en köklü çınarı. İlk kulübü. Yani öyle oldu, böyle oldu, işte penaltımız verilmedi, iyi oynamadık, kötü oynadık falan filanla bu iş mazeret kabul edilmez. Sezon başında Beşiktaş'ta mazeretler var. Sezon başında. Bildim bileli yani, yeni sezon başladı hep mazerette. Sergen Hoca mazerette, başkan mazerette. Yani hep bir bahane, hep bir şey, hiçbir çözüm üretemediler bakın. Hiçbir çözüm üretemediler. Ne yönetim, ne futbol şubesi, futbol komitesi kuruldu. Hiçbir şey yok ortada. Hocanın istediği evet doğrudur. Ara transferde hocanın istediği oyuncular alındı çoğunlukla. Kaleciyi saymazsak. Evet, hoca istedi, alındı. E ne oldu? Ortada hiçbir şey yok. Sizin çeyreğinize, bütçesi çeyreğine yaklaşılmayacak Beşiktaş'ın. Bir takım geldi sizi evinizde. Bak, kendi evinizde 30 bin kişinin önünde eledi gitti. Eledi gitti. Ya bunun hiçbir mazereti yok. Bunun hesabı kim verirse versin. Verilmesi lazım daha doğrusu. Bundan sonra ne olur? Ben Sergen Hoca'nın bize verdiği röportajdaki konuşmasında kapıyı açık bıraktığını düşünüyorum. Yani işte iki maç var, bekleyelim. Ondan sonra işte konuşuruz. Bu konuşuruz bence başkanla oturacak yeni sezon için. Ben de Murat'a katılıyorum. Hocanın yeni sezonda Beşiktaş'ta kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani yönetim mi gönderir, kendisi mi gider? Ağırlık bence kendisinin gideceği, bu benim fikrim. Çünkü Sergen Hoca'yı az çok tanıdığım için çok fazla böyle baskıya gelemeyecek bir insan. Yaşadığı sıkıntılardan sonra da. Şimdi bugün de bir kere bir sözü var. Tribün beni istemezse ben orada durmam demişti. Bugün tribün onu istemediğini gösterdi. Üzüntü verici görüntüler de var. Hocanın bu ortamda yeni sezona ben gireceğini düşünmüyorum. Kendisi bırakabilir. Girse dahi çok verimli bir Sergen Yalçın olmaz önümüzdeki sene. Hele hele ligi erken açacağı varsayımı da ortaya çıkarsa Beşiktaş'ın Sergen Hoca'yla yeni sezonda işi kolay olmaz. O nedenle hocanın istifa ederek yönetiminde önünü açacağını düşünüyorum.
1: Sergen Yalçın bugün sizlerin koltuğundan bir tanesinde oturuyor olsaydı bence kendisini istifaya davet ederdi diye düşünüyorum. Bunu da konuşuruz. Mustafa Hocam, size 93 dakikalık bir maçı sorayım. Çünkü son dakikadaki pozisyonu ayrıca konuşacağız ama nasıl buldunuz Beşiktaş'ı ve Sergen Yalçın açıklamalarını tabii ki?
3: Şimdi Beşiktaş ikinci yarıda çok büyük para harcadı. Bir takım kurdu ve seyrederken hep burada şunu söyledim. Beşiktaş'ın oynadığı futbol bana keyif veriyor, heyecan veriyor dedik. Fakat bugün gördük ki hedef de belirlediler. Neydi hedefler? Kupa. Lig değil ama amaçları, bütün hedef kupaydı. Kupayı kazanacağız. Çünkü kupayı kazandığı zaman lige de geç başlıyorsun.
1: Tabii.
3: Düzenini daha iyi gelecek sezon için planlayabilirsin. Stratejini daha güzel planlayabilirsin. Herkese inandırdı. Süreç içerisinde palyatif çözümlerle buraya kadar geldi. Köklü çözümler gerçekleşmedi. Bugün gelinen noktada hani haltere girer bir halterci, ha gayret ha gayret dersin, sıfır çeker memleketine döner. Onun gibi oldu. Beşiktaş sıfır çekti. Bu kabul edilebilir mi? Beşiktaş seyircisi için asla kabul yok. Edemez. Çünkü o tribünlerde kötü gününde bile doldurdular Beşiktaş tribünlerini. Ve desteklediler. Sergen Hoca'yı da çok desteklediler. Ama bugün gelinen nokta karanlık bir nokta. Buradan nasıl çıkarırlar bilemem. O yönetimin işidir. Sergen hocamla devam ederler mi, etmezler mi? Yeni bir hocayla yollara. Bir de Beşiktaş'ta çok hoca değişikliği oluyor. İstikrar bir türlü sağlanmıyor. Buraya geldiklerinde de 3 transfer dönemini aşmamız gerekiyor diye ifade ettiler. Ama daha çabuk çözümlerle bu arayı kapatmaları lazımdı. Şimdi bakıyorsun diğer tarafta Fatih Tekke Hoca, mukayese etmek belki yanlış ama elindeki dar kadroyla harikalar yaratıyor. Oyun anlayışı olarak, oyun felsefesi olarak, oyun temposu olarak seyirciyle bütünleşiyor, kentle bütünleşiyor, heyecan veriyor. Ama bu Beşiktaş'ta bunu göremiyoruz. Bir kere İlhan Polat Hoca'yı kutluyorum. Konyaspor'u kutluyorum, tebrik ediyorum. Geçen hafta Rize'de yenildiler, değil mi? Rize Spor'a yendikleri maçta. Doğru. Bu maçı ne kadar önemsedikleri, sahaya sürdükleri rotasyonlu kadroyla belliydi. Ondan önceki müsabakada Trabzon'la oynadılar evde. Muazzam modern futboldan örnekler verdiler. İlhan Palut takıma öyle bir teknik direktör takımı hüviyeti kazandırmış ki oyuncular disiplinli, oyun ezberleri var, oyun akıllarını sahaya yansıtıyorlar. Kim nereye gidiyor, nasıl pozisyon alacak, nereden paslar gelecek hepsini ezbere oynayabiliyorlar. Bu da hocanın başarısı ve oyuncularla bütünleşmesidir. Bu maçın çok zor olacağını da söylemiştik. Beşiktaş da rotasyonlu kadroyla çıktı son maçın ama mental olarak hazırlanamamış. Fizik olarak da hazırlanamamış. Boğamadın Konyaspor'u, bastın. Sonra Konyaspor senin o baskını kırdı.
1: Geçiş hocam, bir isabetli şut kabul edilemez. Yani. Nasıl? Bir yarı final maçı kendi taraftarının önünde oynuyorsun. En büyük hedefin kupa ve bir isabetli şut bence kabul edilemez.
3: Bak şimdi Beşiktaş 16 şut atmış, biri isabetli, iki direkten dönmüş. Gol beklentisi 1.07. Rakibin 1.38 Konyaspor'un. Deplasmanda o Beşiktaş seyircisi
1: yani,
3: önünde.
1: Tamam, yani penaltı 0.78 yani. Hani,
3: bilemem ama yani. Rakip ceza alanına 32 sefer girmiş Beşiktaş. Topla buluşmuş. Abi sonuç yok. Rakip girmiş 8 sefer. Verilere baktığın zaman bu iyi bir Beşiktaş var mıydı sahada? Yoktu. Sergen hocam maalesef bu akşam formsuzdu. Konya kazandı. Finale kaldı. Ama Beşiktaş çok şey kaybetti bu mağlubiyetle.
1: Kesin. Kesin.
3: Çok şey kaybetti.
4: Peki Erol abi. Yani Beşiktaş karanlık bir tünelde şu anda. Yani muhtemelen ligi dördüncü bitirecek. Trabzonspor'un durumuna göre Avrupa durumu şekillenecek ama şimdi şöyle bir durum var. Belki Beşiktaş sezonu çok erken açacak. Hani konferans liginden dolayı ama hoca gelecek sezonun planlarına şimdilik bakmıyoruz dedi. Şimdi Beşiktaş'ın geleceği şu anda belirsiz. Bugünü belirsiz. Beşiktaş camiası nasıl günler bekliyor? Bu akşam da yorumunu dahil ederek.
5: Ömerciğim, Beşiktaş'taki bu belirsizlikler uzun zamandan beri devam ediyor aslında baktığın zaman. Mustafa hocam dediği gibi çok teknik direktör, çok yönetim. Yani neredeyse bir yılda iki defa yönetim ve teknik direktör değişikliği oluyor. Ortalama söylüyorum. Bu tabii istikrarsızlık, başarısızlığı da tabii temel sebep bence. Beşiktaş, şöyle bir soruyla bu işe bir yanıt vermeye çalışayım. Beşiktaş şayet devre arasında bu transferleri yapmasaydı Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar ne olurdu? Yani dördüncüden daha mı kötü olurdu? Beşinci olsa ne fark eder? Dördüncü olsa ne fark eder? Yani hedef dördüncülük, beşincilik değil ki Beşiktaş'ın. Türkiye Kupası'nda yarı finalde kaybediyorsun, eğleniyorsun. Kendi sahanda eğleniyorsun. Şimdi biraz sonra penaltı pozisyonlarını hocam değerlendirecektir eminim ki. Ama onun arkasına da sığınamayız. Beşiktaş'ın oynadığı futbol keyif vermedi. Oynadığı futbolla dediği gibi Mustafa hocamın yani sıramadı karşı tarafa, yıkamadı. Ön baskıda yaptığı zamanlar aslında Konyaspor çok top kaybetmeye başlamıştı. Buna devam etmesi lazımken baktım stoperler ve ön libero bile hep arkada duruyordu Konyasporlu oyuncuları karşılamak üzere. Yani bu kadar Konyaspor'dan neredeyse korkarak bir futbol ortaya koymak, gol yerim şeyiyle, gol ye, kendi sahandasına iki tane, üç tane daha sen atacaksın. Yani bu futbolla, bu mantaliteyle Beşiktaş'ın bir yere gelmesi mümkün değil. Bir kere evvela bunu ortaya koyalım. Bu mantalite yanlış bir mantalite. Yani Konyaspor'la eşdeğer neredeyse bir oyun oynadı Beşiktaş. O da rakibini devamlı kontrol ederek oynadı. Bu kontrol ederek oynaması futbolu maalesef modern futbolun çok dışına çıktı Beşiktaş. bu maçta özellikle.
1: Yani iç saha olduğunu hissettirmedi rakibine.
5: İç saha olduğunu hissettirmedi. O kadar 30 bin seyirci var. Hepsi coşkuyla geldiler. Müthiş bir atmosfer var. Yani o atmosferi kullan, arkana al. Müthiş işler yapabilirsin. Yani bu kadar ürkek futbol niye? Tamam, Konya'yı küçümsemek adına asla söylemiyorum. Konya son haftaların özellikle yükselen yıldızı bana göre. Birkaç takım var. Onlarla beraber en iyi oyunu oynayan takımlardan bir tanesi bu Konya. Ama senin kendi sahanda artık bunları düşünmemen lazım. Devamlı rakibini kontrol ederek oynama nasıl bir duygudur ya? Yani Konya Sporu sen devamlı kontrol ederek oynadın bu maçta. Bırak onlar seni kontrol etsin. Sen onları ne kontrol etsin? Sen oyununu oyna.
6: Sen Beşiktaş'sın çünkü.
5: Beşiktaş'sın. Kendi sahanda 30 bin seyirciyle istediğin transferleri de yapmışım be hocam. Yapma gözünü seveyim ya. Çerni gibi bir adamı 80. dakikada oyun almaz. 82. dakikada oyun almazsın
1: tek
5: ya.
1: Tek değişiklik. Bütün maç boyunca tek değişiklik yaptı hoca.
5: Yani ne bileyim bazı şeyler olmadı, oturmadı Beşiktaş'ta maalesef. Onu görüyoruz. Yani şimdi bu maçta elendi diye acımasızca eleştirmek de istemiyorum. Yanlış bir şey biliyorum. Ama iyi şeyler de söylemeye çalışıyoruz. Ne söyleyebiliriz? Beşiktaş dördüncü oldu. Yarı finalde elendi. Konya'ya eleniyorsun. Kendi sahanda eleniyorsun be kardeşim. Yani bunun artık affı ya da bunun izahı, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok ki. Dolayısıyla biz bunları söylemek durumundayız. Şimdi işin kötü tarafı Ömer'cim. Sergen'in konuşmalarında başlıklarda işte son iki maça odaklanmış vaziyette ya da onu son iki maçı oynayacağız diyor. Şimdi o lafta benim biraz midemi bulandırdı. Yani şimdi gidecek mi kalacak mı arasındaki bir laf gibi gözüküyor. Evet. Yani şey yönetim eğer gitme derse kalacak. Onu eminim. Onu rahatça söyleyebilirim Sergen'in. Ama yönetim de eğer desteğini çekerse Sergen Hoca durmaz. Kartal'ın dediği gibi hakikaten çok öyle tenkitlere, çok şeylere göğüs gerecek bir hoca kıvamında değil Sergen Hocam.
1: Bir virgül koyalım Erol abi. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk finalist Arsenal olmuş. Şu anda alttan dönüyor. Az sonra özeti de ekranlarınıza taşıyacağız diyelim. Yoruma devam edelim.
5: Yani şimdi önümüzdeki yıla artık bakması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ama şimdi Sergen'le mi olacak, Sergensiz mi olacak? Yani bu çok önemli bir husus. Çünkü ne olursa olsun ki hangi hocayı alırsanız alın o da kendine ait bir transfer politikası izleyecektir. Kendine ait bir futbolcu alımı yapacaktır. Çünkü kendinin bir şablonu vardır mutlaka gelecek olan teknik adamın eğer değişecekse. O da şimdi Beşiktaş'ı çok büyük bir ekonomik sıkıntıya zaten çok zor durumda kulüpler. Çok daha sıkıntılı bir duruma sokabilir. Onu da nasıl işin içinden çıkacak yönetim bilmiyorum. Taraftara Sergen Hocam'ın söyleyeceği tek kelime olamaz. Tek kelime olamaz. Asla kabul etmiyorum. Ya taraftar Allah aşkınıza ya. Yıllardır, son 3-4 yıldır travma yaşıyor Beşiktaş'ın taraftarı ya. Artık bunu ya çıkın özür dileyin ya. İyi olmadı tenkit etmeleri. Ne yapmaları lazımdı hocam? Alkışlasınlar mıydı? Tarafta şey türbüne çağırıp alkışlarla mı uğurlasalardı şey Beşiktaş'ı? Yani hakikaten hocamı bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Sevdiğim bir insan olarak da sevdiğim bir hoca ama bugün yani hakikaten bugün baştan aşağı faul. Yani gerek demeçleri bugünkü demeçleri gerekse oynattığı futbol ve gerekse senin çok güzel tespitin gibi bir oyuncu değiştirerek ya takım oynamıyor görüyorsun işte. Ha penaltı hocam anlatacak için ukalalık etmek istemiyorum.
6: Estağfurullah.
5: Önüne geçmiş gibi olmak istemiyorum hocam.
6: Yok lütfen dersen. Abi lütfen.
5: Penaltı bana göre de dışarıda olan bir hareket gibi gözüküyor. Takdir hocamındır. Ondan önce ilk yarıda da bir pozisyonu var. Bir penaltı olabilecek bir pozisyon.
1: Yankyo'nun.
5: Onu da tartışacağız. Ama bunlar inan bana Ömerciğim mazeret olarak ortaya konamaz. Bunun için çok net söyleyebilirim. Beşiktaş takır takır çıkıp oynayıp bugün hakkıyla bilenin hakkıyla alması lazımdı maçı. Yani hiçbir mazereti olmayan bir maç oynadı Beşiktaş. Hiçbir mazereti olmayan. İki kişi eksikti. O da zaten ilk 11'de oynayan oyuncular değil. Tam kadro, sağlam kadroyla oynadı. Albert Torebe sakattan çıktı. Formunu da yakalamıştı. Yani artık şu vardı bu vardı diyecek tarafı yok ki. Söylesin de biz de söyleyelim burada mazeretleri.
4: Valla şöyle Murat abi, yani Erol abinin kaldığı yerden devam edecek olursak, ya tabii ki maçtan bölümleri de konuşacağız ama hani şöyle genel bir değerlendirme de yapmak istiyorum. Yankyo, Agbadu, Olayitan, Murillo, Yasin ve Aslani transferlerini yaptı Beşiktaş devre arasında ve 50 milyon euroya yakın bir harcama da yaptı. Bugün Beşiktaş'a diyelim ki hani öyle bir maç oynadık, işte 30 civarı şut, Konya Spor kalecisi işte Bahadır devleşti, penaltı kaçtı, direkten döndü, savunma çıkardı. Son dakikada bir penaltıyla elendi. Yine diyebiliriz ki ya Beşiktaş tamam bir oyun oturttu yine ligde de. Evet belki bugün elendi ama seneye farklı şeyler konuşabiliriz. Bugün bakınca devre arası gelen bu yüklü maliyetli transferlere rağmen Beşiktaş'ın herhangi bir oyun oturttuğunu ya da önümüzdeki sezona bugünden ne taşıdığını düşünüyorsun ya da bir şey taşıdığını söyleyebilir miyiz?
0: Bir kere bir şey taşımadığı bir gerçek. Zaten sen biraz önce söyledin. Erol abi de analizini yaptı. Yani hocanın bir kere sürekli hep şunu söylüyordu. Ya bize sabır verin. İşte önümüzdeki yılların şeyini yapıyoruz. Sezonun. Bugün ne diyor? Ya diyor şu iki maçı oynayalım. Önümüzdeki yılı artık sezonu. Şurada yani 2-3 ay sonrasını Mayıs, Haziran. Yani bir belirsizlik üzerine
4: şöyle
0: bir cümle kuruyor.
4: Şöyle bir ekleme yapayım abi. Ligin ikinci haftasında göreve geldi Sergen Yalçın. İlk hafta Eyüp Spor maçı, Solskjaer takım başındaydı. Alanya Spor maçıyla başladı. O maçtan sonra hoca röportajda dedi ki bir şeyler, takımda bazı sıkıntılar var, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. 31. haftadaki iç saha Karagümrük maçında, yani ilk maçından tam 30 hafta sonra,
5: bravo,
4: hoca maç sonu röportajında yine şunu söyledi. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz.
0: Ama hep aynı şeyleri
4: evet,
0: söylüyoruz
4: ben de maç sonu yayında o gün dedim ki bir teknik adam 30 hafta arayla aynı açıklama yapamaz,
0: şimdi,
4: yapmamalı.
0: Şimdi bazı klasik kelimeler üzerinden gidiyor hep yani bakıldığında. Şimdi işte arada belli galibiyetler aldı. Bir ışık görüldü. İşte arka arkaya bir seriler oldu. Ama bir türlü tam manasıyla bir istikrar hiç sağlanmadı. Ve ben kendi adıma şunu söyledim. Yani kupa maçından sonra, bu maçtan sonra işte Beşiktaş kupayı alırsa tamam dedim ki, yani bir not verirsek ben 5.5-6 demiştim. Yani hadi kupayı aldı. İşte Süper Kupa finalini oynamaya hak kazandı. Şimdi kupadan da elendi. Yani bu durumda ortaya çıkan bir gerçek var yani. Sergen Yalçın başarısız. Net. Yani Dodu da çok zayıf. Yönetim de başarısız. O da net. Yani onların da bu süreç içerisinde işte gerek hakemlerle ilgili, gerek Merkez Hakem Kurulu, gerek federasyonla ilgili polemikleri oldu. Bakıldığı zaman Beşiktaş adına değişen hiçbir şey olmadı. Demek ki bir söylemlerinizden, ifadelerinizden herhangi bir sonuç çıkartamadınız. Bakıldığında evet transferler yaptınız. Beşiktaş'ı ciddi bir borcun altına soktunuz. Ama hoca da bu kadroyla sizin umduğunuz ya da hayal ettiğiniz ne sıralamada ligi bitirebildi ne de bugün itibariyle kupadan da elendiniz. Yani şu an itibariyle siz taraftara ne anlatabilirsiniz? Yani söyleyecek artık tek bir cümleniz bile yok. Yani tek bir A4 kağıdına yazabileceğiniz şey, biz başarısız olduk. Yönetim olarak da başarısızız.
4: Tam burada bir virgül koyalım abi. Sergen Yalçın'ın diyeceği bir şey olmadığını düşünüyorsun. Devamını alacağım senden ama benim söylemem gereken bir şey var. Çünkü reklamlara gideceğiz. Araya gideceğiz değerli izleyenler. Dönüşte Türkiye'nin kupası devam edecek.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı
2: Reklam.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Türkiye'nin kupası devam ediyor değerli izleyenler. Maç sonuna uzanacağız. Sergen Yalçın'ın basın toplantısına gideceğiz. Hoca istifa sorularına cevap verdi. Bir izleyelim, sonrasında stüdyoda konuşmaya devam edeceğiz.
2: 94. dakikada böyle bir penaltı yemek, ama bu penaltı işine alıştık zaten. Derbilerde de başımıza aynısı geliyor. Kırmızı kartlar başımıza geliyor. Maalesef hani böyle bir maçın ardından çok bazı şeyleri ön plana çıkarmak istemiyorum ama hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da çok normal karşılamıyorum. Burası Beşiktaş camiası. Yani bu kadar rakibe oyuna sokmak için hakemin gayret göstermesi de çok enteresandı. Yani bu ilk defa yaşamıyoruz bunu bu sene. Yaklaşık 8-10 tane aynı model hakemle maç oynadık. Yani bu kadar hakemlerin negatif olması, bize karşı olumsuz olması, sürekli rakipleri oyunda tutmaya çalışmaları çok enteresan. Yani oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan bir takım arasında oynanan bir maçtı. Biz oynamaya çalıştık. Onlar vakit geçirmeye çalıştı. 0-0 bitirmeye, uzatmaya götürmeye, belki penaltıya götürmeye çalıştılar. Bu normal olabilir. Onların anlayışı bu olabilir. Yargılamıyorum ama biz oynamaya çalıştık, kazanmaya çalıştık ama dediğim gibi şanssızlık futbolda her zaman var. Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Tabii ki başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız.

0: taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım dedi Sergen Yalçın. Kartal abi, Sergen Hoca maç sonu bizlere söylediğini basın toplantısında da farklı bir cümleyle ifade etmiş oldu.
1: Daha önce de söylemişti hoca. Tribünler bir ara aynı şeyleri yine yaşamıştı Beşiktaş. İsterse bırakırım diye. Bugün maçtan sonra zaten bu tepki artık ayyuka çıktı. Ha, bilmiyorum yani, söylüyor kendi ağzından. Taraftar isterse bırakırım diyor. Taraftar bugün istedi. Bugün istedi.
0: Yani Sergen Yalçın referandum olmasını bekliyor Beşiktaş taraftarı, evet, için. Yani Beşiktaş bugün, taraftarı evet, bugün
1: yani
0: istedi.
1: Bugün istedi zaten yani ne zaman. Ben hocayı da bildiğim için söylüyorum, tanıdığım için söylüyorum. Yani normalde bu şekilde gitmez. Kendi bırakır. Yani yönetimin onun gönderilmesini bekleyeceğini sanmıyorum. Ama şöyle bir yaklaşımı doğru. İki maç var tabii. Yani şimdi iki maç bıraksan olur, bırakmasan olur. Sezon bitmiş. İki maç sonra yönetime büyük ihtimal oturacaklar. Şartlar ne olacak, ne bitecek, görüşecekler. Ya ben de sanki böyle bir bu benim düşüncem şey olarak söylüyorum yani, olacakmış gibi görünen o ki Sergen Hoca sanki yeni sezonda olmayacakmış gibi kendi bırakma pozisyonunun olacağını, doğacağını düşünüyorum.
0: Tabii abi, ki olsa da o motivasyon mesela, o yeni sezon heyecanını işte görüyor musun açıklamalarda?
1: Görmüyorum hocanın. İşte hocanın bazı böyle gelgitleri oluyor maalesef. Yani bir sezona hakikaten çok böyle iddialı başlıyor, çok istekli. Halbuki bu sezona ben istekli başladığını biliyorum. Yani o isteği de yansıtmıştı bir ara. Ama istek kaybolunca maalesef hocanın döneminde bunlar yaşandı. Geçen işte Ahmet Başkan'ın yönetiminde de oldu bunlar. Ben yapamıyorum dedi, bıraktı gitti. Bu dalgalanmaları, gelgitleri çok yaşayan bir teknik adam. Ya böyle pek bir yere varamazsınız. Yani başka bir kulüpte, başka bir takımın başında olsa tamam dersin ama burası Beşiktaş. Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynamak durumunda olan bir takım, kulüp, camia. Hele hele siz camia olarak son 3-4 senedir ne hallere gelmişsiniz. İşte Erol abi de işin içinde yıllardır, benden daha iyi biliyor belki de camiayı. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Bu camia bugünleri hiçbir zaman görmemişti, inanın. Yani bu iş Sergen Yalçın falan olayı değil. Ne bileyim Serdal Adalı olayı da değil. Her gelen başkan birbirinin açıklarını buluyor. İşte Hasan Arat'ın, Serdal Bey geldi. Hasan Arat'a tepki gösteriyor. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ondan önceki yönetimler işte Fikret Orman'a öyle dediler. Ahmet Nurçebi'ye neler dediler. Yani camia birlikteliği sağlayamadı. Beşiktaş camiası bu değil. Normalde eskiden divan toplantıları bile böyle şey olurdu, yüzlerce belki de binlere yakın üyelerin katılımıyla olurdu. TÜSİAD gibiydi işte, değil mi abi? Yani ön sıralarda falan böyle Rami Koçlar falan, Süleyman Seba döneminde, rahmetli başkanın döneminde. Beşiktaş buralardan buralara geldi. Herkes şapkasını önüne alıp koyup düşünmeli, biz niye bu, nerede yanlış yapıyoruz diye. İşte Sergen Hoca, inanın Sergen Yalçın'a verilen destek hiçbir zaman hiçbir teknik adama verilmedi. O dönemlerde yaşadık işte. Gordon Milne verilmedi.

0: gerek tribünde gerek de sosyal medyada. Tribünler her maç Sergen Yalçın'ı çağırdı. Bugün hocanın ben açıklamasını talihsiz görüyorum. Yani taraftar tabii ki, yani ne yapsın taraftar? Aman ne güzel elendik diye tribünde şarkılarla şey mi yapacaklar? Maçtan mı söyleyecekler? Yani insanlar kan ağlıyor. Millet kahrolmuş durumda. Tutunacak tek dal var ya. Yani şeyi geçtim bak. Finalde kaybedebilirsin. Ama Beşiktaş'ın finale kalması lazımdı. Final adı üstte final. Şanslar yarı yarıya %50-50. Kaybedebilirsin final. İyi bir oyunla kaybedebilirsin.
1: Bugün de kaybedebilirsin. Bugün de kaybedebilirsin. Bir takım 54 şut attığı maçı da kaybetti. Onu da biliyoruz.
0: Evet, kaybedebilirsin ama
1: kaybetme şeklin de önemli.
0: Ömer bak hep söylüyorum, insanlar tepki gösteriyor. Yazıyorum da Beşiktaş aylardır futbol oynamıyor. Beşiktaş parçalı oynuyor. Spontane oynuyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Bir oyun planı, bir oyun kurgusu yok Beşiktaş'ın. Her ara güreğe bir gidiyorlar geri. Savunmada hep bomboş boşluklar. Yani hızlı, iyi hücum çıkışları yapan, iyi savunma yapan her takım Beşiktaş'ı yener. Konya'da bugün onu yaptı. Bakın İlhan Hoca'yı tebrik ediyorum. Bence ders verdi. Ders verdi. Haddini bilerek oynadı. Nasıl futbol oynanır gösterdi böyle. Çünkü Konya Spor'un kadrosuyla Beşiktaş'ın kadrosu arasında dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Beşiktaş'ın kadrosu kötü mü ya? Allah aşkına, yani devre arasından transfer, bir stopere 18 milyon euro verdiler yani. İnanılmaz bir şekilde. Kim verdi, nasıl verdirdi, nasıl aldılar? Ben de ona inanamıyorum. Yani ama bakıldığı zaman sen bu Konya Spor eleyemiyorsan, Karagümrük'ü yenemiyorsan, ne bileyim Samsun Spor orada yenemiyorsan, kusura bakmayın yani bunları dile getireceksiniz. Biz şurada hata yaptık diyeceksiniz. Ama bunu diyen de yok yani. Ne yönetimde var, ne Sergen Hoca diyor, teknik ekip diyor. Yani bunların hepsi bir arada toplanma. Sadece evet, sadece aman Sergen Yalçın sezon başından beri suçludur falan, onu da diyemeyiz. Yani tek başına Sergen Hoca da suçlu değil, hatalı değil. Bu tamamen karışık. Yönetimin de hatası var. Sezon başı yapılan transferler, tamamen saçma sapan transferler yaptılar. Biz sol bek aldın ya, ben ilk kez görüyorum, yeni aldığın adamı devre arasında yolluyorsun ya.
1: Jurasek.
0: Nerede görülmüş bir şey ya? Ben bugüne kadar 40 senedir Beşiktaş'ı takip ederim. Ben böyle bir şey görmedim, transfer politikası. Ha, devre arasında nitekim döndüler hatalarından. Hocanın istedikleri alındı hemen hemen. Daha böyle oturaklı oyuncular alındı. Çok da kötü oyuncular değil, onu da söyleyeyim. Ama şuna da bir bakın. Oyuncuların ilk geldiği zamanki performansıyla şimdiki performansı arasında siyahla beyaz kadar fark var. İnanılmaz derecede geriye düştüler. Hem fiziken hem mental anlamda. Bunda da tabii ki teknik heyetin suçu vardır. Yani bu niye oldu diye sorarsın. Bunu bir başkan göremiyor mu, ya da ne bileyim futbolun başındaki insanlar göremiyor mu? Bunlar antrenmana gitmiyorlar mı? Gidiyorlardır elbet. Var yani, bir şeyler var takım içinde. Takım fiziken de çok iyi değil. Mesela Agbato ilk geldiğinde daha şeydi, bir ağırlaşmış, daha da ağırlaşmış. Oh düşüşte. Aslani bir var bir yok. Yani Olaytan bir var bir yok. Bugün yaptırdığı hareket. Yani bunlar olacak işler değil. Bunları o kadar sorun var ki, yani bu sorunlarla Beşiktaş nasıl baş edecek? Önümüzdeki sene ne olacak? Ne bitecek? Bütçen nedir ne değildir? Borçlar olmuş artmış, bir senede 10 milyar artmış. Tarihte görülmemiş. Şimdi Hasan Arat'a neler dediler? Hasan Arat'a neler dediler? Bir Musrati ile Muçi'yi aldı diye. Şu an Muçi belki en değerli oyuncularından biri Beşiktaş'ın. Yani satılma ihtimali belki Trabzon alacak. Bir Musrati yüzden ne de o Hasan Arat iki kupa aldı ya. O kadar eleştirilen o yönetim, o kadar eleştirilen teknik adam. Van Bronckhorst iki kupa aldı Allah aşkına.
1: Bilançoyu
0: şu an
1: söyleyeyim
0: Beşiktaş
1: abi.
0: Beşiktaş tarihinin en kötü sezonu ya.
1: 19 transfer, 12 tane sezon başında, 7 tanesi devre arasında. Ki bunlardan kiralık olarak gelen ve hani bedeli olmayan da, yani takımları kiralarken bedel alınmayan oyuncular var. Onları dışarıda tutarak söylüyorum. Beşiktaş'ın ödediği kiralık ve bonservisli oyuncular toplam bu sezon 113 milyon euro.
0: Paraya bak.
1: 19 transfer 113 milyon euro. Soruyu da şöyle tamamlayayım. Bugünkü maçın 11'inden kaç oyuncu kesinlikle Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl ilk 11 oyuncusu olur?
2: Şimdi Ömer'cim, Kartal güzel bir noktaya temas etti. Orayı atlamamak lazım. Beşiktaş'ın kendi içinde bir savaş demeyelim, ayıp olur da. Ama kendi içinde çok anlayamadığım bir mücadele var. Neyin mücadelesini yapıyorlar bilmiyorum. Gelen başkan, daha önceki başkanın yaptığı kadroyu elinin tersiyle itti. Dikkat edin lütfen.

0: Ben bakın.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani bu müthiş bir ekonomik kayıp demektir. Ya hep aynı isimleri söylüyorum ama Getson neredeyse hani pabucunu, ceketini bırakıp kaçtı gitti. Beşiktaş'tan gidilir mi ya? Gittiği takım Arsenal olur, Manchester United olur
2: takımı...
0: dersin ki ya böyle bir takıma gidiyor. Tabii adam durmadı burada dersin. Ya gittiği takım savaşta boğuşan Rusya'nın Zenit takımı ya. Yani
2: Spartak Moskova.
0: Çok özür dilerim, Spartak Moskova. Şimdi bu gerçekten bir travmanın bir başlangıcı. Getson gibi bir adam niye bırakırsın ya? Gönlünü almazsın. Getson'dan daha iyi oynayan takımda oyuncu var mı şimdi Beşiktaş'ta? Yani Getson oynamasın da bunlar oynasın diyebileceğin bir oyuncu var mı? Yok.
1: Kimse yok.
0: Getson hepsinden çok daha iyiydi. Müthiş bir oyuncuydu. Rafa Silva'yı gibi adamı gücendirdin, kaçırdın elinden. Yani çok iyi oyunculardı bunlar. Bunların üzerine inşa etmen gerekirken daha önceki yönetim aldı diye elinin tersiyle ettin. Hocam sen de buna dahilsin bu söylediğim lafları. Biliyoruz bunu. Ondan önceki yönetim de aynı şeyi yaptı. Hasan Arat geldi. Alt üst etti takımı.
1: Evet.
0: Dağıttı. Ya hiç ekonomiyi de düşünmüyorlar. Beşiktaş'ın parasını düşünmüyorlar. İnanılır gibi değiller ya. Her gelen böyle bir şey yaptı. Şimdi ondan sonra devamlı şeyin içinde bir hizipleşme, bir kavga var. Ve troller var. Herkesin trolleri var. Bir şey yazıyorsun, doğru bir şey yazsan da dümdüz gidiyorlar. Bu sosyal medyada. Zaten bu sosyal medya başa bela bir şey. Her zaman söylüyorum. Maalesef. Yani maalesef öyle. Şimdi Beşiktaş'ın artık aklını başına alması lazım. Bakın eski geçen günlerde Sayın Başkan Serdar Adal'a bir loca daveti vermişti. Ben de oradaydım. Bana serzenişte bulundu. Dedi ki abi iki tane başkanın locası var. Diğer başkanların hiçbir tanesinin locası yok dedi. Şimdi bu da hoş bir şey değil. Ama bir taraftan da şimdi siz bazı başkanları isimlerini vermek istemiyorum. Neler söylendi biliyorsunuz. Neler anlattı. Marşlar bestelendi aleyhlerine. Şimdi o adamın da gelip de locada oturup maç seyretmesini bekleyemezsin. Çünkü çok büyük tepki alacaklar. Ondan da çekiniyorlar. Artık Beşiktaş kenetlenmeyi beceremezse, en önemli şey bu. Kenetlenmeyi beceremezse, bu kavga devam ederse Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili sıkıntılar çıkacak ortaya. Artık bu son duraktı. Yani bu son şansıydı Beşiktaş'ın. Hala teknik direktör değişikliğinden, hala yönetim değişikliğinden bahsediyorsak o zaman bir yerde bir hata var demektir. Bu hatanın önüne geçebilecek kişi de Sayın Serdar Adalı'dır. Birleştirici olması lazım. Biz sezon başında bir yemek verdik yönetim kuruluna ve eski başkanlardan da birini, yine divan kurulu başkanlarından da başkanını da davet ettik yemeğe. Hep beraber oturduk, yemek yedik. Yani gizli kapaklı bir yemek de değildi. Bu Beşiktaş'ta yapılması gereken, bana göre en önemli şeylerden biri oydu. Yani
2: birleştirici
0: olmaya çalıştık. Bizi gömdüler. Neler söylediler? Neymiş efendim, o başkanla niye oturuyormuş? O yemek niye verilmiş falan. Yani ya bunda artık niye de? Keşke herkes öyle bir şey yapsa. Emin ol Ömer'cim, Beşiktaş'ta yapılabilen her türlü iyi bir şey bile dehşet derece tepki alıyor. Bu tepkilerden artık vazgeçmemiz lazım. Ha bir taraftan da taraftara lafım yok. Neden? Gerçekten travma yaşıyorlar. İşlerindeyim mi onların? Ben köy içine gidiyorum. Benim kuaförüm de köy içinde. Yani ben onlarla her an görüşüyorum. Her an çok tanıdığım var. Onların dertlerini biliyorum. Haksız da değiller. Ya kaç senedir, yani bir proje de yok. Ha bak bu sene 4. olmuşsundur. Türkiye Kupası'na elenmişsindir ama geleceğe yönelik çok güzel şeyler hazırlanmıştır. Projeler hazırlanmıştır. Dersin ki bu sene böyle oldu. İşte penaltılardan, şundan bundan şikayet ediyor Sergen Hocam. Doğru olduğunu kabul etsen bile, Sergen Hocam sen bana gelecekle ilgili ne vaat ediyorsun ya? Gelecekle ilgili bana ne vaat ediyorsun Beşiktaş olarak? Transferleri kendin yaptın. Alınan oyuncular da kartonun dediği gibi, aslında ben de müdafaa ediyorum. Ara transferde yapılabilen bence en iyi transferler. Ha rakamlar tartışırız. Rakamlar çok alınan ciddi, tabii, çok büyük rakamlar. Yani o rakamları verirsen de iyi transferler yapabilirsin. Ama devre arasında zordur Ömer'ciğim.
2: Bir virgül koyalım Erol abi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu değerli izleyenler. Arsenal Atletico Madrid maçının rövanşına özete sizlere götürelim.

0: Arsenal Atletico Madrid'i 1-1'in rövanşında Emirates'te konuk ediyor. Arteta ve Simeone iki teknik adam ekrana yansıdı. Atletico atakta, Griezmann çevirdi, Raya dokundu, kale önünde gol şansı ama bu top dışarı gitti. Kritik bir dokunuş Raya'dan, atağın devamında Atletico Madrid'de oyuncular sonuç alamadı. Arsenal atakta, Eze çalımlarla ilerledi, pas Declan Rice'a, Rice vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Penaltı beklentisi Arsenal'da önce Trossard, sonrasında Rice'ın şutu, oyun devam etti. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert. Dakika 44, Arsenal etkili geldi. Gökereş çevirdi. Savunmadan sekti top. Trossard baktı arkadaşlarına. Etkili geldi Arsenal. Boşta kalan topu ağlara gönderen Bukayo Saka. Oblak kurtarışı yaptı ama Saka doğru zamanda doğru yerde ve Arsenal 45'te kendi seyircisi önünde 1-0 öne geçiyor. Savunma topu uzaklaştıramadı. Trossard'ın vuruşu. Oblak kurtarışı yaptı ama yeterli değil, tamamlayan Bukayo Saka. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde tamamladı. Arsenal savunmasında büyük bir hata. Kale boş ama son anda çok kritik bir müdahale geliyor. Gabriel müdahale yapan isim. Gol şansı tanımadı Simeone'ye. Etkili geldi Atletico. Raya başarılı. Atağın devamında Griezmann yerde kaldı ama öncesinde düdüğünü çalmıştı Daniel Siebert. Bu pozisyonda Gabriel'e faul yapıldığını belirtti Siebert. Arsenal sol kanadı kullanıyor. Etkili bir orta. Gyökeres vurdu. Çok iyi bir şans ama top dışarı gitti. Maçta artık son bölümler. Beraberlik arıyor. Atletico Madrid ceza sahasına tehlike. Sørloth bu pozisyondan sonuç alamadı. Son düdük sesi geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükselen taraf oluyor. Arsenal Atletico Madrid'le 1-1'in rövanşında sahasına karşı karşıya geldi ve tek golle Atletico Madrid'e geçti. Finalist oldu ve 20 yıl aradan sonra Arsenal yeniden finalde. Bakalım ligi City'nin elinden alabilecekler mi? Dün City puan kaybı yaptı. Lig de çok önemli Arsenal için ama 20 yıl sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi finali. 20 yıl önce Barcelona'ya kaybetmişlerdi. Etolu Barcelona'ya. Bu kez tabii rakip kim olacak göreceğiz. Bayern PSG.
1: Önemli, güzel bir final. Önemli
0: güzel,
1: bir final.
0: Güzel 30, bir maç. Güzel keyifli maç bizleri bekliyor olacak yani.
1: 30 sene çok büyük bir şey ya. Büyük bir zaman, uzun bir zaman gerçekten. 30 sene sonra bu hedefe ulaşmak. 20. 20. 20. 20 sene sonra bu hedefe ulaşmak.
0: 20 30 ya uzun gerçekten.
1: Yani tabii. İnanılmaz bir şey.
2: İlk maçta Hollandalı Dani Makali, bu maçta Siebert ufak bir omuz vermiş Arsenal'a.
0: Hocam, Gabriel'in pozisyonundan çok memnun olmadı, onu anladım.
2: Ufak bir omuz verdi.
0: Yoksa penaltı geliyordu değil mi hocam?
3: Ben de onu gördüm.
2: Yani omuz sonuç ağır olmuş. Omuz ufak da sonuç ağır olmuş. İlk maçı da biliyorum. Dani Makali fena.
0: Valla bakalım bu Bayern Paris Saint Germain tarafı final gibi oldu zaten. Yani çok acayip bir yarı final. 5-4 rövanşı var. Bugün diyebiliriz artık. Evet. Oradan gelecek taraf favori olacaktır ama tabii Arsenal'da yine de önemli bir iş başardı. Bakalım hem lig hem Şampiyonlar Ligi olursa sezon sonunda Arteta tarih yazar. Şimdi buradan, bunları da konuşuruz buradan, zaten.
2: Bu akşam maçı kim yönetti? Daniel Siebert, Alman. Kim çıktı? Arsenal. Öbür taraftan Bayern çıkarsa o da Alman takımı. Yani UEFA da şaşırdı herhalde, elinde hakem yok yani. İki final var, yarı final var. Finale çıkacak takım burada oynuyor. Rakibi Alman olacak belki. Bir ihtimal değil mi? Burada Alman hakem veriyorsun. Ha belki Avrupa kültüründe ya bunlara biz bakmıyoruz diyebilirler. Ama önemli kriterdir. Atama prensiplerinde bunlar. Aynı ülkede vermemen lazım.

0: sıkıntı bunlar. Bunlara bile dikkat etmeniz lazım. Hakem bir şey yapmamış olabilir fakat baskı altında kalabilir.
1: Almanya'da İstem, Fransız olmaması gerekirdi.
0: İstem dışı olur. Yani onu kontrol edemezsin. İnsan çünkü nihayetinde. Duyguları var bunun.
2: Tabii.
0: Değil mi?
2: Tabii ki öyle.
0: Bak şimdi bu akşam yönetim tarzına baktığın zaman Arsenal'e ufak bir omuz vermiş hissiyatına kaptırdı beni. Çünkü görüyorum orada ne yaptığını da görüyorum.
1: Bugünkü maçın hakemi de Pinheiro olacak.
0: Nasıl?
1: Pinheiro.
0: Yarınki hakem.
1: Yani bugünkü diyebiliriz.
0: Paris Saint-Germain maçı. Evet,
1: Paris Saint-Germain Bayern maçın. Daha doğrusu Bayern Paris Saint-Germain.
0: Portekizli. Portekiz'in önemli bir hakemi. Son zamanlarda çıkışta. Portekiz'deki hakemler çıkıyor da Portekiz eğitimcilerin bulunduğu Türkiye'deki hakemler bir yere gidemiyor. O da ayrı bir dert yani. Portekizler eğitiyor mu bizim çocukları? Ya bir çıkar mı abi yukarıya? Yani bir tanesini bir zıplatın yukarıya. Önünü açın yahu.
2: Nasıl hocam ne söylesen haklısın biliyor musun?
0: Ya delirmemek elde yani, değil yani.
2: Hakikaten öyle. Yani
0: İki yıldır
2: bu kadar
0: sonuçta çok kötü yani.
2: Olacak bir şey değil bu yani.
0: Bakıyorsun Z rapor alıyorsun ortada bir şey yok. İki yıldır görev yapıyorlar. Ana ya adam, ülkemizde çok değerli eğitimciler var. Hakem eğitimcileri var. Kurun bir ekip.
3: Şunu demeden hocam tamamlayamayacağım konuyu.
1: Pinheiro da hiç kartını cebine koymayanlardan. Yani ben şu açıdan söylüyorum. Elinde sürekli gösteriyor. Yani böyle kartını sakınmıyor. Çok cebine koymuyor yani. Bakalım enteresan. Bir maç bizi bekliyor. Keyifli bir final olacak ama.
0: Keyifli olacağı kesin.
3: Peki biz dönelim tekrardan.
0: Ben şu Beşiktaş'la ilgili bugüne, izin verirsem bir cümle söylüyorum. Anlattıkları çok çok değerli şeyler bunlar da. Ben dışarıdan bakan biri olarak kulüpler iç işine asla karışmam ama gözlemim şu. Süleyman Sepa nezaketinden divanda yumruklaşmaya kadar giden bir Beşiktaş çizgisi var. Bu çok evet, üzücü.
4: Doğru.
0: Beşiktaş'a özgü bir kültür vardı. Saygın bir kültür. Her ne olursa olsun içeride çözülen, içeride kalan hani kol kesilirken içinde kalır ya öyle bir kültür vardı ama bu kültürün değiştiğini gözlemliyoruz. Aylar öncesinde yine bir program sonrası ne dedik? Programda hatta konuştuk. Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Huzura ihtiyacı var. Birlikteliğe
2: evet,
0: ihtiyacı var.
2: Evet.
0: Şuradan çıktıktan sonra program sonrası yürürken Beşiktaş'ta fiziksel departmanı gözden geçirmesi lazım. Bir düşüş var dedim. İki ay önce hatırlar mısın?
2: Dediniz onu. Evet, evet hocam tabii çok iyi hatırlıyorum.
0: İki ay falan oldu.
2: Oldu diyor.
0: Bir düşüş var dedim. Bu akşam da aynı şeyleri siz telaffuz ettiniz.
4: Doğru var. Görünüyor hocam.
0: Beşiktaş gibi bir takım yapmamalı bu hataları diye düşünüyorum.
4: Şimdi Ömer, Erol abi de söyledi. Burada suçludan işte yok Sergen Yalçın, işte Serdal Adı falan. Onlardan önce olay daha büyük. Yani camia işte camia. Beşiktaş'ta camia, camialıktan yavaş yavaş çıkmaya başladı. O büyük tehlike. O büyük tehlike. Son divan toplantısı bakıyorum 100-200 kişiyle falan divan toplantısı oluyor. Nereden nerelere geldi? İşte her yönetim birbirinin açığını bulmaya çalışıyor. Her giden başkan o ona vuruyor, o buna sallıyor. İşte şimdi ileride görev süresi bittiği zaman Serdal Adada belki aynısını yapacaklar. Yani bu alışkanlık oldu. Bu camia birleşmeden ben başarı geleceğini zor görüyorum açıkçası. Olmuyor işte. Hangi hoca da gelse, o da gelse, bu da gelse, şu kadar bütçe de çıkarsan önce camia birleşecek. Camia birleşecek ve liyakatlı insanlar, liyakatlı yöneticiler gelecek. İyi yönetimler oluşacak. Yani buradan mesela hep şunu söylüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın, Serdar Adalı gitsin falan diye değil. Ya yani bundan sonraki süreçte de böyle Süleyman abi tarzı devlet adabı olan bir insan, yani birleştirici bir insanın gelmesi lazım. Beşiktaş camiası bunu çıkarması gerekli diye düşünüyorum. Yani sadece bu iş adamlarıyla falan olacak iş değil. Böyle birini bulacaklar, getirecekler. Vardır illa. Elbet vardır yani. Çıkar, bir abi olarak gelir. Başında durur insanların. Gerektiği zaman herkes susar, destek verir. Öyle bir kurtuluş olur. Öyle bir kurtuluş. Yoksa yani kısa vadede ben çok bir başarının geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Önümüzdeki sene de Beşiktaş'ın için çok çok zor.
0: Reşat Çağan özellikle size selam söylüyor.
2: Sağ olsun.
0: Selam. Hepimize selamı var da üzüntüden uyuyamıyorum diyor.
4: Doğru, öyle.
0: Kahroluyorum şu anda.
2: Öyle, öyle.
0: Yazmış çok bütün eleştirilerinize katılıyor. Reşat Hoca'ya da buradan selam olsun.
2: Selam selamlar.
0: Bütün eleştirilere katılıyorum. Az bile söylüyorlar diyor. Sinirinden uyuyamıyorum.
2: Yazık.
1: Peki Murat abi yani şuna katılıyor musun? Beşiktaş camiasında omuzlar da çok hızlı bir şekilde düşüyor. Şimdi bence Beşiktaş'ın kendini hatırlaması için hem kendi geçmişine hem de biraz rakiplerinin son dönemdeki yaptıklarına bakması lazım. Yani şunu kastetmeye çalışıyorum. Galatasaray 13. oldu ama omuzlar düşmedi. Yani düştüyse bile o anda düştü ama bir sonraki sezon Galatasaray yeniden yapılandı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Bugün Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon.

0: bunu kazanamadığı bir noktada bugün Fenerbahçe'ye 3 tane, 4 tane belki daha fazla aday çıkacak bilmiyoruz ama başkanlık seçiminde insanlar aday olmak için yarışacaklar. Birden fazla aday çıkarabiliyor hala Fenerbahçe camiası ve güçlü adaylar çıkarıyor. Trabzonspor Fatih Tekke'yi takımın başına getirdi ve Fatih Tekke etrafında toplanan bir Trabzonspor camiası var. Ya Beşiktaş'a baktığımda tamam kupadan elenebilirsin. Son yıllarda başarı gelmeyebilir. Diğer kulüplerin de geçmişine baktığında çok uzun vadeli gelmeyen süreler başarı hani sıkıntılar var. Galatasaray 14 yıl şampiyon olamadı. Trabzonspor 38 yıl bekledi. İşte Fenerbahçe hala o seri devam ediyor. 12 yıl oldu. Ya Beşiktaş'ın bir anda bakıyorum ben her sezon aşağı yukarı Nisan-Mayıs aylarında her şey bitmiş gibi böyle bir omuz düşüklüğü var camiada. Ben bunu biraz anlamakta zorlanıyorum.
1: Yani tam manasıyla resetlenemedi Beşiktaş. Yani yeniden başlat çok oldu ama bir işe 19, yaramadı.
0: 19 transferle de mi olmadı?
1: Yani 19 transfer fayda etseydi bu sonuçlar olmazdı. Yani burada hastanın yani zihinsel olarak, psikolojik olarak tedavi edilmesi gerekirdi. Bu bence bunu başaramadı. Bunu kim başaramadı? Bunu yönetimler başaramadı. Yani elbette çok kongreler oldu, çok başkanlar değişti, kaos ortamı, teknik direktörler filan. Ve bu hastalık gitgide ilerledi. Bir türlü hastalık ara ara hasta iyi dönemler yaşadı böyle. Çok kısa sürdü ama dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geldi. Yani burada şimdi gerçekten taraftar bakıldığında şu 3,5-4 yıllık geriye bakıldığında hep Beşiktaş'ın yanında oldu. Evet, tribündeki tepkisini de gösterdi. Yani sabrın ve bardağın taştığı noktalarda isyan etti. Ve bu tepkiyi gösterdi. Haklıydı. Ama yani şimdi yönetmek. Yani şimdi Galatasaray'dan bahsettin. Ne oldu? Dursun Bey geldi. Dursun Özbek yönetimi. O da seçimler geçirdi. Şimdi tek aday olarak giriyor. Güçlü bakıldığında. Evet, Galatasaray şampiyonluğa yakın şu anda. Yakın takımlardan bir tanesi. Ekonomik olarak Galatasaray ciddi atılımlar yaptı. Çok ciddi büyük transferler yaptı. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Bakın yeni tesisler yapıyor. Temellerini attı. Yani bir sürü projeleri falan var. Şimdi burada bunları başarırken bir yönetim var. Yani güçlü bir yönetim profili var. Orada da başkan yani cebinden sürekli para mara veriyor diye bir durum yok ki. Yani elbette sıkıntılı oldukları anlar da oldu ama bu duruma geldi. Fenerbahçe'ye baktığımızda evet bana göre Fenerbahçe'de aslında evet şu andaki o seçim heyecanını yine aday heyecanını yaşıyor ama başarısız yani gerçekçi olalım. Fenerbahçe'de başarısız bir takım. Başarısız bir kulüp. Yıllardır şampiyon olamıyor. Ama bu süreçte işte Sayın Aziz Yıldırım bıraktı. Ali Koç geldi. Ali Koç 7-8 yıl yaptı. Ondan sonra Saadettin Saran geldi. Onunki çok kısa sürecek ve 6-7 Haziran'da yeni bir başkan devreye girecek. Yeni bir başkan. O da bir heyecan şu anda var camiada. Yani Beşiktaş burada hem Kartal hem Erol abi dediği gibi bu heyecanı şey olarak birliktelik olarak aslında bir türlü sergileyemedi. Aslında Sayın Başkan mesela iftar şey Ramazan boyunca iftarlar verdi camiayı, eski sanatçıları, medyayı, eski futbol yani hep böyle bir araya getirdi ama bir türlü demek ki o doku şeyi olmadı. Tabii burada önemli olan sahadaki başarı, futbol takımının başarısı. Bunun sorumlusu da kim? Sergen Yalçın. Biraz önce fiziksel şeyden bahsettiniz. Yani eğer demek ki bu takım iyi idman yapmıyor. Demek ki orada bir sorun var. Yani iyi çalışmıyor demek. Yani net olan bu. Artı oyuncu kopuklukları oldu. İşte sorunlar oldu. Yani biraz önce...
0: Tamam o noktada. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'ı etrafında toplayabilecek, konsolide edecek. Beşiktaş'ın etrafında kümelenebileceği bir teknik adam profil.
1: Hayır. Asla değil. Asla öyle bir profil değil ve olamadı ve bunu da başaramadı. Okan Buruk bunu başardı. Bak yönetimin eksildiği yerlerde bu sezon da öyle mesela. Birçok şeyde açıklamalarıyla gündemi meşgul ediyor. Bir tartışma yaratıyor. Bir şey yapıyor. Yani biz bunları şampiyon Beşiktaş'ı şampiyon yaptığındaki Sergen Yalçın'la bana göre şimdiki Sergen Yalçın çok farklı. Ben mesela gelirkenki döneminde başarılı olacağına inanmamıştım. Ama taraftar böyle istedi. Sayın Serdar Adalı da bana göre çok gönlü olmasa da bu işi yaptı ve takımın başına getirdi. Bugün gelinen noktada devam eder ya da etmez. O onun kararıdır, yönetimin kararıdır. Ama biraz önce de dediniz ya yani o ışık, o tünelin ucunda bir ışık var mı? Yeni yapılanmaya dair, bu kadar transfere dair, bu kadar

0: şeye dair bir umut var mı? Açıkçası ben bugün itibariyle de o umudu taraftarın da ben yine kaybettiğini düşünüyorum. He, yine mi hoca değişecek? Yine mi bir şey olacak? Bu da ayrı bir sorun. Bak bu da ayrı bir tartışma. Ama hocanın dediği bir şey var. Sabır. Ya bu böyle takımlar Fenerbahçe'de, işte Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzon'da kardeşim buralarda sabır mabır olmuyor. Burada millet kupa istiyor, şampiyonluk istiyor, iyi futbol istiyor.
1: Sonuç istiyor, değil
0: Sonuç
1: mi?
0: istiyor ya. Yani bu böyle bir şey yok. Yani biz 2 sene duralım. Efendim şey yapalım işte bu kadar zaten Beşiktaş taraftarı duruyor yıllardır.
2: Bugün hocanın altının çizilmesi gereken cümlelerden bir tanesi bence şu. Dedi ki biz ilk geldiğimiz sene de böyleydik. Hani biraz şeye getirdi hoca. Hani biraz abartıyor. Taraftar o tepkiyi de anlayamıyorum'a getirdi de. Tamam da senin rakiplerin de senin ilk geldiğin zamanki gibi değil işte. 2021'deki kazandığın şampiyonluktaki gibi Galatasaray yok, Fenerbahçe yok, Trabzonspor yok. O takımlarda
0: Evet.
2: önemli değişimler
0: Bak,
2: geçirdi.
0: şimdi sözü bırakacağım. Şimdi önümüzdeki sezon yine Galatasaray şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi ve yine takım değişecek falan deniyor. Bir sürü 5-6 winner oyuncu yıldızlardan bahsediliyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de başkan adayları dünya büyük hocalar falan isimler geçiyor. Büyük oyuncular, yıldızlar falan. Yani böyle bir şey içerisindeler. Sen Beşiktaş olarak elindeki mevcut isimlerle, oyuncularla bakıldığında kaç hafta geçmiş hala bir oyun istikrarı sağlayamamışsın. Hala bir 3 hafta umut vermişsin, 1 hafta umutsuzluk vermişsin. Evinde maçlar kaybetmişsin. Yani ligde bile çizdiğin şey oldukça kötü. Senden bir tek kupa maçında iyi oynamanı canla başla bekliyorlardı. Yani senin bugün Konya'yı tebrik etmek lazım ama sen bu maçın favorisiydin yani normalde kazanman gerek. Bunu da başaramamışsın. Sen şimdi 2 ay sonra ligi ne olacak yani bu senin bahsettiğin 19 oyuncunun 9'u 10'u gidip de hadi sayın başkan dur ben bir 100 milyon euro daha mı harcayayım diyecek ya. Böyle bir şey de yok yani. Böyle bir kaynak da yok, para da yok bu arada.
3: Harcamasın da zaten bu.
0: Yok.
3: Hakikaten harcaması yani devre arasında o zaman bu oyuncuları niye aldın derler. Aldın da ne oldu? Hadi ligi bir ekibi ilk üçte bitirirdin. Hadi ne bileyim ikinci olurdun, kupayı alırdın falan. Tamam, eyvallah. Bunun için mi alındı bu oyuncular? Lig dördüncüsü olmak için mi? Kupayı finale bile çıkmadan almak için mi alındı? Hakikaten böyle olacaksa yani sezon sonu da gerekirse bir feda dönemi yaparsın. Almazsın yani istediğin oyuncuları. Yani büyük masraflı
0: onu
3: oyuncuları.
0: Yapamaz ama ya.
3: Ya yapamaz
0: taraftar
3: ama.
0: Diyecek hayır, ki tamam. Vay, Fenerbahçe jeti indirdi.
3: Diyecek,
0: Galatasaray
3: diyecek,
0: uçağı indirdi.
3: O zaman
0: öbürü
3: bu sene
0: bilmem ne oldu.
3: Bu sene
0: Borçlan kardeşim biraz daha borçlanalım.
3: Borçlanalım ama yani.
0: Ne olacak
3: ki,
0: yani?
3: Sen diyeceksin ki ya da çıkacaksın başkan olarak. Ben Beşiktaş'ın borcunu bitiren başkan olarak tarihe geçeceğim. Çoğunluk alkışlar. Alkışlar yani. Beşiktaş'ın borcu almış başını gidiyor. Yalnız tabii ki bu yönetim yapmadı bunları.
2: Ben
3: geçmişten gelen bir borç yükü var yani.
2: Şöyle
3: bu katlandı gidiyor. Ona göre transfer yap. Transfer
0: Bak,
3: yapmaz demiyor zaten kimse.
0: Son bir cümle söyleyeyim. Yani Sergen Hoca yani bu kadar taraftarın inanmışlığın içerisinde bana şöyle bir görüntü veriyor. Yani işte normal diyor. 3 skorlu diyor. Futbol böyle bir şey diyor. İşte yani ben buradan şunu görüyorum. Ve bu tür şeyler hep söylüyor. Ya adam umursamıyor ya. Yani umursamıyor. Tamam üzülüyor ama kahrolmuyor. Umursamıyor. Olmazsa olmaz diyor. Bırakırım diyor. Ya senin hayır. Senden istenen sen 24 saatse 18 saatini Beşiktaş'a ayırman lazım. Yani çünkü bu böyle bir inançla geldin. Senden bunu istediler. Sen Beşiktaş için gerekirse o tesislerde yatacaksın, kalkacaksın, mesai harcayacaksın. Her gün belki 5 tane maç izleyeceksin. Rakibini A'dan Z'ye analiz edeceksin. Yani Beşiktaş'ı ben nasıl işte kupayı mı alırım? Ligde ilk 3'e mi sokarım? İkinci mi yaparım? Ya sen ikinci bile yapabilirdiniz. Evinizde kaybettiğiniz maçların hatta hesabı yok
3: Allah
0: puanların
3: ya.
0: Yani
2: biraz
0: işte bu
2: yani
0: ben şimdi
2: söyleyeyim.
0: Bu profile baktığımda, bu konuşmaya baktığımda görmüyorum bunu. Ha, yabancılarda var mıydı bu?
1: O da yok.
0: Yani o da yoktu. Bu işi yönetim çözecek. Yani çözerse çözer, çözemezse bilmiyorum ne olur. Erol abi daha iyi biliyor
4: Koltay
0: yani.
4: Koltay sağ kenarında yok. Mimik bile yoktu adamda. Dümdüz duruyordu
0: evet.
4: Koltay.
2: Erol abi ben de konuyu tam aslında Murat abinin getireceği yere getirecektim. Şimdi tamam Beşiktaş kupadan elendi, başarısız falan konuşuyoruz da. 59 puanı var Beşiktaş'ın ligde.
5: Evet.
2: Şu an ikinci Fenerbahçe'nin 70, Trabzonspor'un 66. Şimdi Beşiktaş son 5 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

0: Ki öncesinde yine kendi sahasına Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu, işte Alanya Spor beraberliği falan var. Hani arttırabiliriz bu noktaları da. Beşiktaş o puan kayıplarını yapmasa, Beşiktaş bugün ikincilik yarışında. Yani Beşiktaş camiası o kadar hani kupaya odaklı bir nokta sergiledi ki, Sergen Hoca'nın aslında ligdeki başarısızlığı da konuşulmuyor bence.
1: Konuşuluyor ama şimdi bir laf var, kusura bakmasın kimse, artık gerçekleri konuşmak lazım. Beşiktaş'ın çocuğu ne demek Beşiktaş'ın çocuğu? Yani tamam, Beşiktaş'ta oynadı Sergen, müthiş bir oyuncuydu, tamam. Ama Fenerbahçe'de de oynadı, Galatasaray'da da oynadı, Trabzon'da da oynadı, Siirt Köy Hizmetleri'nde oynadı. Yani gayet normal, buna da bir şey demiyorum. Ama başarılıysan mesele yok. Kimin, hangi takımın taraftarı olduğunu çok önemi yok. Önemli olan başarılı olman. Yoksa yabancı teknik adam geldiği zaman neyin çocuğu diyeceğiz? Yani Norveç'in çocuğu diyecek halimiz yok. Yani bu futbol iklimi böyle. Bunu kabullenmemiz lazım. Onun için çok aşırı duygusal davranıyoruz bazen biz futbolda. Kesin. O duygusallık da bizi kötü yerlere götürüyor. Yanlış hedeflere götürüyor. Şimdi gelecekle ilgili aslında konuşmak lazım. Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili. Şimdi Beşiktaş'a kiralık olarak verdiğimiz birçok futbolcu var, biliyorsun belki. Şimdi onlar da geri dönecekler bu sezonun başında. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şimdi aşağı yukarı 20-23 tane oyuncuyu satması gerekiyor ya da kadrodan çıkartması gerekiyor. Bu da çok büyük bir maliyet. Kesin. Bu da çok zorlu bir viraj diye görüyorum ben. Bunları aslında Beşiktaş'ın artık yönetimin oturup bugünden itibaren, bu akşamdan itibaren, belki yarın sabahtan itibaren bunları planlaması lazım. Çok iyi planlıyor olması lazım. Şimdi diyecekler ki planlıyoruz falan. Bak, mutlaka bir hazırlıkları var ama şimdi hazırlıklarını revize etmeleri zamanı. Revize etmeleri gerekiyor. Çünkü çok iyi biliyorum ki Beşiktaş'ın hasbelkader içinde olan bir adam olarak söylüyorum. Hedefleri Türkiye Kupası'ydı. Ona göre bir takım transferler ve bir takım hazırlıklar yapılıyordu. Çünkü bir de bütçe meselesi. Murat Müdürüm doğru söyledi. Yani bir de maddi bir kayıp tabii bu kupayı alamamak. Dolayısıyla Beşiktaş şimdi bütün bu hedeflerini revize edip ona göre planlamayı bugünden itibaren yapması lazım. Yoksa çok geç kalacak. Çünkü sezonu da erken açmak mecburiyetinde. Dediğin gibi Temmuz'un ortasında.
0: 23 Temmuz Beşiktaş'ın ilk maçını oynayacağı tarih. Yani evet. Konferans ligine de gitse, Avrupa tabii. Ligine de gitse.
1: Aynı tarih.
0: Beşiktaş evet 23 Temmuz'da sahaya çıkacak.
1: Evet.
0: Erken açacak.
1: Yani 23 ya da 22 ya da 24 tarihte değil mi? Yani
0: o civarında.
1: Bir gün evvel bir gün sonra. Şimdi dolayısıyla buna hız kazandırması gerekiyor ama şartla. Beşiktaş'ın artık yönetimin de özellikle ekonomik anlamda hata yapma lüksü yok. Bu da ne demek? Transferde hata yapma lüksün yok.
2: Doğru.
1: Artık buna tahammül yok Beşiktaş'ın. İnanın yok tahammülü. Ben hep istikrardan yanayım. Yıpratmak kimseyi istemem. Çünkü yıpratmanın Beşiktaş'ın adına yapılan yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Bunu istemek çok büyük yanlış. Çünkü birlik ve beraberliğe, bu laflar artık klasik laflar olmuş ama hakikaten Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Çok parçalanmış vaziyetteyiz. Emin olun yani, daha da içine girip görseniz gerçekten işler acısı bir durum var. Parça parça Beşiktaş. Yani her başkan, eski başkanlardan bahsediyorum. Kendi yolunu seçmiş durumda, kendi yolunda gidiyorlar. Artık Beşiktaş'la çok alakaları kalmamış vaziyette. Şimdi diyeceksin canım, eski başkanlarla onlar karar vericiler aslında baktığın zaman. Beşiktaş'a gönül vermişler, uğraşmışlar. Çünkü Ömer'cim, bir takımda özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray gibi kulüplerde başkan olmak, yöneticilik yapmak hakikaten zor bir şey.
0: Tabii.
1: Çok vericilik, o verici olman lazım. Bu vericiliği de veremiyorsan da o işin içine girmemen lazım. Hevesle girilen işte başarılı olmuyor. Bu hevesle yapılacak bir iş değil. Onun için yani çok acizane olarak, şunu söylüyorum. Beşiktaş yönetimi lütfen ve lütfen şu günden itibaren teknik direktörün Sergen hocam olacaksa ona göre. Bu sorumluluğu üstüne alarak yapacak ama. Yani çünkü bir de şu var. Serdar Sayın Adalı yönetimi Sergen hocayı taraftarın büyük isteğiyle getirdi. Ama bütün sorumluluğu o tarafa bırakıverdi. O bu olmaz.
2: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Bu olmaz. Siz başkan ve yönetimseniz bütün sorumluluğu alacaksınız. Siz başsınız. Ben başa bakarım. Ondan

0: Sonra ben teknik direktöre bakalım. Evvela baştır. Çünkü yöneten o. Dolayısıyla sorumluluğu almasını bilecek artık. Yani sayın adalı kusuruma bakmasın. İyi de dostum olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen açık ve net söylüyorum. Sorumluluğu alarak artık önümüzdeki sezona baksınlar. Sorumluluğu almadan yapacakları her adım Beşiktaş'a çok büyük zarar verir artık bundan sonra. Çünkü gerçekten Kartal'ın dediği gibi borçlar hakikaten artık tavan yapmış durumda. Bu yönetilemez hale geliyor ekonomik olarak maalesef. Kulüpler. Yani diğer kulüpler belki tedbirlerini ona göre alıyorlar. Beşiktaş o tedbiri henüz alabildiğini görmüyorum ben. Tamam, bir takım sponsorluklar aldığında falan, ama bunlar hep, eğer duyduklarım da doğruysa, ileriye dönük gelirler de temlik edildiğini görüyorum, duyuyorum ve biliyorum. Şimdi dolayısıyla çok dikkatli hareket etmeleri lazım. Beşiktaş'ı severek hareket etmek lazım. Sayın rahmetli Süleyman Seba'nın lafıyla bitireyim lafımı, müsaade ederseniz. Beşiktaş'ı üzmesinler, ama bu illaki rakip takımlar ya da rakipler için söylenmedi. Beşiktaş'ın bizatihi içindeki insanlar için de söylendi. Allah rahmet eylesin Süleyman abiye.
1: Şöyle bir cümle ilave etmek istiyorum ben. Şimdi Galatasaray tesislerin açılışı ne zaman yaptı? Temel atma törenini.
2: Kemer bu.
3: 2 hafta oldu herhalde.
1: Fenerbahçe derbisinin öncesinde yaptı.
3: Evet.
1: Ha, yeni bütün tesis. Küskünler ha, yeni bir araya geldi, bir fotoğraf verdi. Güzel. Aile fotoğrafı verdi.
0: Güzel.
1: Bak, saha içinde oyun aklı olacak. Sağ dışında da doğru yönetim aklı olacak.
2: Hocam aynısı Kemerburgaz için de oldu. İşte bir sene önce hatırlayalım, aşağı yukarı 1-1,5 yıl önce.
3: Yine aynısı oldu.
2: Yine aynı görüntü oldu.
1: Derbi öncesinde camianın tamamı bütünleşti. Bir moral motivasyon elde etti. Bir sinerji oluşturdular, doğru mu?
3: Doğru.
1: O da o başarıyı tetikledi.
0: Zaten hocam bir yerden yakalıyorsun. Ya. Bizim hep önümüze geçiyorsun.
1: Ya estağfurullah.
3: Doğru görmüş.
0: Seviyoruz seni.
1: Ben oradan bakıyorum. Ben başarı öyle çok seviyorum ve üstelik çok saygıyla bakıyorum.
0: Estağfurullah.
3: Başarı öyle geliyor zaten.
2: Basın toplantısında söylediğiyle Murat abiye çok katılmamış.
0: Önümüze geçiyorsunuz derken siz daima öndesiniz bizde. Onu demek istiyorum hocam. Önümüze, takdir ettiğim için.
3: Hocanın kravatı
1: da aykırı geçmem hocam.
3: Hocam kravatın da güzelmiş ya.
1: Hocam, seninki daha güzel. Pembe, benimki sarı.
2: Kravatta herkese sarı kart gösteriyor.
3: Evet.
2: İktidar var kravatta.
1: Kartları evde bulmuşum, buradan gösteriyor.
0: Sarı kart sahibi burada duruyor.
3: Benimki de hadi kırmızıya yakın, kırmızı olsun bak.
4: Demiş ki Sergen Yalçın basın toplantısında, kısa metraj başarı kolay değil. Burası Anadolu takımı değil, Beşiktaş demiş.
0: Evet, biz de onu söylemeye çalışıyoruz zaten hocam. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama sen kendine de söylemen lazım bu lafı ya. Evet, bize niye söylüyorsun ya? Biz ne yaptık? Yani sen bunu kendine söyleyeceksin hocam. Şimdi, yapma gözünü seveyim.
3: Şunu hatırlatmamızda da bir fayda var.
0: Tabii,
3: bugün, bugün tam yeri. Şimdi yorumculuk yaptı. Geçen sezon değil mi?
2: Solskjaer'le evet, ilgili sözler herkesin aşağı yukarı.
3: Hem de şeyle yani. Van Bronckhorst'la ilgili de
2: onlar
3: sözleri vardı. Ve orada diyordu ki Beşiktaş'ın büyüklüğünden haberi olmayanlar burada çalışamaz yani. Güzel. Güzel bir teşhis. Şimdi yani kendi, şimdi büyük konuştun. Yani büyük lokmayı da büyük konuşma. Büyük konuştun. Ne yapacaksın şimdi? Yani bak, bunlar sürekli senin önüne gelecek ve geliyor da. Yani tıpkı Porto'yu şampiyon yapan
2: Farioli.
3: Farioli gibi. Değil mi? Ona da
1: zaten
3: işte analiz.
1: Zaten hocanın en büyük kaleci yanlışı evet, oldu evet, bence.
3: Yani olaf şimdi var. Yorumculuk yaparken ortaya attığın düşünceler özellikle Beşiktaş'a dair ve şu anda sergilediğin ve baktığın konuşmalara bakıldığı zaman arada ciddi bir uçurum var. Ve bu şekilde yani gerçekten başarılı olman zor. Yani evet, bunları belki demiş olabilirsin geçmişte, ama işte sen dedin herhalde. Yani çıkıp da farklı bir şey de söyleyebilirsin. Yani ben bunları söyledim ama bu işte işte şöyleymiş böyleymiş filan dersin. Yani şimdi bir yandan bunları söylüyorsun. Yani orada görev yapan hocalara bunların ne işi var burada ya, bunlar Beşiktaş'ın büyüklüğünden anlamamış diyorsun. Şimdi koca bir sezon hüsran. Hüsran. Baştan aşağı hüsran. Ne diyeceğiz yani? Bunu nasıl anlatacaksın? Bunu anlatamazsın. Yani o basın toplantısında ne söylersen söyle, bunun bir hükmü yok.
2: Ek done vereyim abi sana. Kadro derinliğimiz çok fazla yok demiş hoca. Aynı yok oyuncularla oynuyoruz sürekli.
0: Konya'dan daha mı az dönüyor?
2: Şimdi zaten Erol abi oraya gelecektim diyeceğim. Şimdi bugünkü rakibin Galatasaray olur, bugünkü rakibin Fenerbahçe olur. Bu cümleyi kurabilirsin bence. Ama bugünkü rakibin, ki İlhan Hoca'ya son derece saygı duyuyorum, Konya Spor'da tebrik ediyorum. O başka nokta. Ama Konya Spor'sa bugünkü rakibin.

0: Ekibin bu cümleyi bir Beşiktaş teknik adamı kurmamalı bence.
1: Ve ya sen Olay Eten'i kanatta oynatıyorsun. Bilal'i kanatta oynatıyorsun. Sonra kulübeye bakıyorsun. Çeyreğe tribünler bağırdı diye oyunu alıyorsun. Doğru. Artık orada. Cengiz tamam, beğenme. Ya zaten senin en çok şans verdiğin oyunu, kanat oyuncusu, onu da oturtuyorsun kulübede. Bir türlü şey yapmadığın Jota Silva'yı da yine oturtuyorsun kanatta. Bunları ya sen orijinal olan kanatlarını kullanmıyorsun. Sonra kadro şeyinden bahsediyorsun, aynı oyuncularla oynuyoruz diye. Bir kere kadronun kuruluşunda bir anormallik var yani.
0: Oyuncu değiştirmedi hoca da, oyunu da değiştirmedi. Bak, yani Olay Tan'ı merkeze alıp hani kanada yeni maçın, birini atabilirsin. Oyunu da değiştirmeye
2: çalışmadı. Bu maçın mazereti yok. Sergen Hocam şunu deseydi herhalde alkışlanır diye düşünüyorum. Evet, bu akşam hatalar yaptık. Olmadı. Çok istedik, beceremedik. Herkese de özür diliyorum. Hadi aldatmak dese daha büyük alkış almaz mıydı?
3: Hocam alasmalı
0: bilmem ama. Daha sevki alırdı o kesin.
3: Alasmalı bilmem ama. En azından özür dilemeyi bilmesi lazım.
2: Tabii ki özür
3: dileyecek. Yani özür dilemedi, herkese suç atmış. Yani Beşiktaş'ın şey, büyüklüğünden bahsediyor. Onu biz biliyoruz. Biz de onu söylüyoruz zaten.
4: Yani bak şunu söyleyeyim. Tamam, hiçbir zaman bir teknik adam kadar biz işin içinde değiliz. Yani saha içinde, hafta içinde neler yaşanıyor. Antrenmanda bilmiyoruz, kimin tabii performansı iyi. Ukalalık da yapmayı sevmem zaten. Her zaman da onu söylemişimdir. Bir teknik direktör kadar biz bilemeyiz ya da bir eski futbolcu kadar çok böyle işin hakimi değiliz. Bu teknik anlam yorumlarını söylüyorum ama nacizane iddia ediyorum ikinci yarının başında 11 için bilemem hocanın ne maksatla bu 11'i sahaya sürdü. Belki Konyaspor'un kenarlardan geleceğini, daha böyle dirençli bir 11 olur, Olaytan Elbileli daha dirençli oynatayım diye sahaya sürdü bence ama en kötü ikinci yarının başında Cerni Jota değişikliği olsaydı bence Beşiktaş maçı kazanabilirdi. İkinci yarının başında. İki kanadı değiştirseydi de Beşiktaş maçı alabilirdi.
0: Ayağa davet edeceğim. Hocam bir pozisyonlara bakalım beraber. Ki seni hocam böyle dansa alayım, davet gibi.
2: Alalım mı?
0: Al hocam.
2: Peki.
0: Al. Penaltı pozisyonunda işimiz uzun gibi geliyor bana, bilmiyorum. Öyle hissettim. Tamam.
1: Hocam önce bir hakemin genel performansını nasıl buldunuz onu?
2: Şey hakemi beğenmedim. Mı? Çok daha öncesinde destek verdiğim, olur dediğim, yeni jenerasyon içerisinde bana büyük umut, ümit bağladığım bir hakemdi. Hayal kurduruyordu bana. Fakat bu akşamki performansı çok kötüydü. Maça zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmamış. Oyunu hissedemedi, okuyamadı. Temel yanlışları var. Oyun gitti, oyuncuların iyi niyetinden kaynaklanan, oyuncular da fazla hakemle uğraşmadılar. Spesifik hataları var mı? O da var. En son hatırlarsanız Fenerbahçe-Rize maçından sonra bir travma yaşadı. Dediler ki hakemliği bitti sezon sonuna kadar. Türkiye'de de bu algıyı anlayamıyorum. Sezon sonuna kadar maç alamayacak, hakemliği bitti dediler. Ondan sonra Tefe Birincilik'te bir tane düdük öttürmüş bir maçta, Erok Spor maçında. İki tane de Süper Lig'de var hakemliğine oturmuş. Nasıl bitmek bu? Yani bu da çok kötü. Sosyal medyada okuduk.
1: Sonra bunları. Bu maçı mı yönetti hocam?
2: Nasıl?
1: Sonra bu maça mı atandı? Bu kadar önemli bir maça.
2: Evet.
4: Bekliyor muydun hocam sen bu işi?
2: Hayır, beklemiyordum.
4: Kim ben olabilirdi tahmini?
2: Ya, kim olduğu önemli değil. Zaten kimin tuttuğunu atıyorlar sahaya abi. Yani öyle bir böyle okuyamıyorsun. Ya diyorsun ki bir hakem çıkıştadır. Önünde iki tane senin yarı final var. Sonra bir finalin var. Ben aylar önceden planlarım kendimi. Değil mi? Eldeki tabii kadroyla. Onu öyle bir getirdim ki hakem de hisseder. Ha bu bana geliyor der. Biz derbinin kime gideceğini jenerasyon olarak hissediyorduk. Beklediğimiz derbi gelmezse demoralize oluyorduk. Çünkü onu ben istiyorum. Bu derbi benim diye bağırdığım anlar vardı.
3: Bir şey sorabilir miyim hocam?
2: Estağfurullah.
3: Hocam böyle bir önemli bir maça.
2: Evet.
3: Bu hakemin nasıl atıldılar? Yani siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
2: Orada ben oturanlar, çok merak ediyorum bunu. Orada oturanlar bu maçın ehemmiyetini, bu maçın ekonomisini, bu ligin ekonomisini, ülke mozaiğini, hakemi nasıl yöneteceğini gerçekten bilmiyorlar.
3: %100.
2: Çala kalem atama yapıyorlar.
3: Belli.
2: O anda kim var? Kartal Yiğitboş gel diyor, bu maça bunu atayalım diyor. Olmaz. Kurumsal bir hafıza lazım.
3: Evet.
2: Bu kurumsal hafızayı koymazsa olmaz. Şimdi hafta sonu Antalya-Alanya maçını kim yönetti? Atilla Karaoğlan.
3: Evet.
2: Bir sene önce devre arasında Antalya başkanı böyle darbelemiş. Sen getiriyorsun. Atilla tabii ki Antalya maçı yönetecek ama Antalya'nın Alanya'yla

0: oynadığı düşme maçına onu veremezsin.
1: Veremezsin.
0: Hakemi bozarsın. O da ne yaptı? Sahada golü verdi. Alanya'nın golünü. Faulle yakından uzaktan alakası yok. VAR çağırdı. Gitti izledi, golü iptal etti.
2: Peki, evet, yorumcularından da rica edeyim hocam, pozisyonlara geçmemiz lazım süre itibariyle. Seni değil. Oradan bir alayım hocam hemen böyle. Başlayalım biz pozisyonlara. Dakika 20. Yerde kalan bir isim ceza sahasında Beşiktaş'ta, devam kararı çıktı hocam.
0: Burada iki tane büyük hata var. Birincisi gel ilk pozisyona gelelim. Hiç burada oynatma, ilk pozisyona gel. Baştan gel. Bakın yavaş gidelim. Yavaş.
2: Adil ve
0: şimdi
2: Aslani.
0: Az geri gel. Az geri gel. Geri gel. Lütfen geri gel. Şuraya bakacağız biz. Burada ne oluyor? Biraz daha geri git. Biraz daha geri. Az daha. Dur şimdi dur. Bak bu öndeki topa çıkıyor. Değil mi?
1: Evet evet.
0: Bu arkadakinin topla hiç alakası yok. Topu belki görüyor önündeki, görüyor. Ama niyeti, davranışı, beden dili topa değil, buradaki Aslaniye olduğunu net gösteriyor bize. Devam edelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bir de kale arkası gelecek şimdi, o da gelsin.
2: Diğer görüntü de gelsin ekrana. Evet, pozisyon bittikten sonra diğer açı da gelecek. Aslaniye hocam bayağı bir yerde
0: sonra
2: kaldı.
0: Sonra da oraya geleceğiz şimdi. Önce bir kale arkası gelsin de görüntüyü netleştirelim. Bu basamağa geçelim.
2: Bak, Mustafa hocam, Güven abi de güzel bir yerden yakaladı ki maçı anlatan Ender abiyle, Ender Bilgin'le Kerem Can Bulat'ta değindiler. Kafaya bir darbe aldı Aslani ve maçın hakemi maçı oynatmaya devam etti.
0: Devam edeceğiz. Sonra ikinci kadı oraya. Bana ya, az geri gel. Az geri gel. Bak şimdi burada kola bak. Geri gel, geri gel. Yukarıdan bir insin aşağı. Tamam, şimdi indirelim. İndirelim 4 numarayı Adil'i. Gelsin, gelsin, gelsin. Bak şimdi Adil'in kola bak. Yürü, yürüyelim lütfen.
2: Devam yürü, edelim arkadaşlar.
0: Yürü, yürü, ileriye, ileriye. Devam. E bitirdin sen bunu. Bu penaltı.
3: Boğazına değil mi bir hamle yani. Aracı?
0: Engellemiş.
2: Bu açı bir kalsın arkadaşlar. Hocam,
0: gitmesini
2: ben de
0: engelliyor.
2: Adnan Deniz Kayatepe'nin açısı doğru mu diye soracağım. Duruş şekli.
0: Ya doğru yere gitmek zorunda. Ben şimdi onu ne sorgulayayım ki? Bunu vereceksin kardeşim. Bunu bulacaksın, çözeceksin, vereceksin ki büyük hakem olacaksın. Biz de sana saygı duyacağız, değil mi?
4: Hocam var böyle, müdahale edebilir miydi?
0: Hayır. Yani.
2: Yo, vücut şekli olarak soruyorum hocam. Duruşu, pozisyonu, bakış, hakimiyeti.
0: Görüyor. Bak şimdi az dur burada, dur. Burada görmüyorsa geri gelecek. Gör, topun düştüğü yeri bak. Takım analizlerini yapıyorsa maça gidiyorsun. Takımlar ön direğe mi orta yapıyor kornerleri, arka direğe mi yapıyor, ortaya mı yapıyor? Hangi hallerde ne pozisyon alıyor? Dışarı çıkıp dışarıdan duran top, dönen topa, ikinci toplara mı vuruyor?
2: Bunları hakem yapacak o analizi.
0: Nasıl? Hakem yapacak bunu. Tamam. O yüzden çok o zaman rahat yerlere gideceksin. Çünkü
2: Kolina
0: biliyorsun.
2: Kolina yapıyordu işte.
0: Nasıl?
2: Kolina yapıyordu.
0: Ben de yapıyorum. Bu kadar teknoloji olması bile yapıyorduk bunları biz. Hangi oyuncu bana problem yaratır? Maça başladım 10 dakika içinde. Kim kimle eşleşti? Bu akşam... Oh'la Adil devamlı eşleşti. Oh dayak yedi bu akşam faullerden. Önlem alamadı hakem. Hakemlik orada bitiyor. Oyunu hissetmen lazım. Okuman lazım.
2: VAR müdahale olabilir miydi hocam
0: Hayır.
2: burada?
0: Burada sana göre bana göre eylemi dolayısıyla burada devam edelim. Bu bir penaltı. Verilmeliydi. Adil topla alakası yok. Dur bir dakika. Biri der ki gidiyor, oh kola takılıyor. Ya bu kol orada olmasa.
2: Bak, bu da kale arkası kamerası bak, hocam. Daha net açıdan belli oluyor. Net, Adil'in müdahalesi.
0: Bu penaltı işte, bakar mısın? Salmıyor adamı. Gitmek isteyen adamı salmıyor. Öndeki adam topla oynarken Adil olmayan müdahaleyle ohu bitiriyor.
2: Bak Adil hocam. Şey, pardon, biraz geri alabilir değil. Miyiz arkadaşlar? Biraz geri alabilir miyiz? Gelsin top geriye. Bak şimdi hocam. Topun geldiği yer. Şimdi top kenardan geliyor zaten. Adil hiç oraya bakmıyor bile bu arada. Şimdi ya, devam edebiliriz.
0: Adil Aslaniye'ye odaklanmış.
2: Evet, evet.
0: Onu salmayacak.
2: Şu an bakmıyor Adil.
0: Bakmıyor bak. Bitirdi Aslaniye'yi. Bu penaltı. Bunu verme. Devam edelim şimdi. İkinci majör hata geliyor. Düşsün orada.
2: Evet, dakika 34.
0: Bu değil. Dakikaya gitme. Bu penaltı şeye gel. Az önceki pozisyona gel. Orada önemli bir hadise var.
2: Hangisini, bu pozisyonu
0: evet,
2: istiyorsun hocam?
0: Devam. Şimdi oyuncu yerde değil mi? Bak şimdi Beşiktaş atak yapıyor. Bak der, dur bir dakika, dur bir dakika. Kalecinin önünde değil mi bu?
2: Evet.
0: Oyunu derhal durdurman lazım. Atak yapıyor olsa da durdurman
2: gol
0: lazım.
2: Gol alanında oyuncu.
0: Çünkü kale alanı önünde, kalecinin hareket alanı üzerinde. Kaleci şimdi topa hamle yaparken üstüne basabilir.
2: Doğru.
0: Oyuncu başka şeyler yapılabilir.
2: Ya da kaleciyi dezavantajlı kılıyorsun.
0: Derhal oyunu durduracaksın. Devam et bak neler oluyor. Devam. Bak sekti top, şişti. Hala daha oynatıyor. Farkında değil abi.
2: Kaleci diyor bu arada yani.
0: Farkında değil ki bak
4: hocam, oradaki. Nasıl farkında olmaz? Yani bunların eğitimi verilmiyor mu? Bu kadar mı basit bu olay yani?
0: Ya ne bileyim müdürüm yani delirmemek elde değil. Ya bakar mısın bak şimdi kaleci görüyor musun? Üstünden geçecek neredeyse. Çok bu önemli. Modern hakemlikte bir faciadır. Çağdaş hakemlikte bir faciadır. Bunu Avrupa'da yap. Hadi derler. Hadi kardeşim UEFA maçlarında bunu yaptığın zaman cezaya girersin. Penaltıda o kadar cezaya girmezsin ama
4: bunda
0: cezaya
4: girersin. Ne yapacak hocam? O anda ne yapması lazım? Hemen durdurun.
0: Ya devam et. Pilottan gelen pozisyona bakalım yukarıdan. Devam, devam. Devam. Hadi oynattım. Bir şut olacak. Göremedim. Bak oraya da toleranslıyım. Devam. Devam. Bitti. Düt. Oyunu durdur oraya git. Kalkmadı çünkü oyuncu. Kalkabilir diye bir opsiyon tanıdı.
4: Zaten kaleci de şey yapıyor yani eliyle.
0: Haber veriyor ona. Hocam tabii, hocam diyor.
2: Bir 15-20 saniye maç devam ediyor ya.
0: Ama hakem ruh hali karanlık. Olacak kafası işte. Meşgul. Maçı hissedemiyor. Başka bir dünyada.
2: Peki devam
0: çok rahatsız edici bir. Bunu hakem olarak ben anlarım. Hakemlik yaptığım için. Onların başkanlığını yaptım. Eğiticiliğini yaptığım için. UEFA'da FIFA'da gözlemcilik yaptığım için. Ben onun halini anlıyorum. Bu akşam maçta değildi. Kafa başka yerdeydi onun. Düşünceler başka yerde. Mental olarak sahada değildi.
2: Devam edelim pozisyonlara ki son pozisyon var. O pozisyonu biraz uzun konuşacağız. O yüzden biraz buraları tamam. Hızlı geçeceğiz.
0: Yine Adil.
2: Burada bir kart uygulaması olması gerekiyor.
0: Adil bu kaçıncı bilir. Abi? Kaçıncı bu? Top oynamadı ki Adil. Ohlu oynadı. Bir, iki, değişti. Üçüncü geldi ya. Çağırsın, basarsın sarı kartı. Kimse dokunamaz. Çünkü sahada oynamak isteyenle oynamak istemeyeni faullerde durduranı tespit edeceksin. Bunun için hakem olarak sahadasın.
2: Kart çıkmadı burada. Devam edebiliriz.
0: Karizmatik hakemlik. Oyunu hisseden, oyun üzerinde kontrolü yükselen, daima oyun kontrolü kendinde olan hakemdir. Bunları anlatmaları lazım orada oturanlar. O Portekizliler, yerliler, herkes.
2: Agbado'nun gördüğü sarı kart. Bir daha izleyeceğiz şimdi ki Beşiktaşlı oyuncularında itirazlar vardı. O itirazlardan dolayı Orkun da sarı kart
0: Orkun
2: gördü.
0: Uzaktan koşarak geldi falan filan. Tamam ya Orkun'a çıkan sarı doğru da öbür sarıya gelir. Hakemi de görelim önce.
1: Ayağına basmış.
0: Hakemin bu değil bu değil pilottan görelim hakemi.
2: Pilottan var mı arkadaşlar? Varsa
0: olması lazım. Kart anı değil lütfen olayın başlangıcı.
2: Sadece bu varmış hocam.
0: Hakem niye onu istedi biliyor musun? Hakem ilk etapta gelirken kartı falan hiç düşünmüyor. Beden dilinden anlıyorum ben onu. Üflediler kulağına. Görmeden sarı kart çıkardı. Şu ana kadar bir sürü şeyi tolere ettiğin anlar oldu. Burada sarı kart kullanıyorsun. Maçın başında mesela Oh'la yine Adil miydi? İkide bir didişme horozlandı. Evet. En son Oh itti. Bat sarı kartı artık. İş, bu farklı yere gidiyor.
2: Evet, kontrolü kaçırdı. Buradan başlıyordu. İki Beşiktaşlı oyuncu sarı kart gördü. Devam edelim.
0: Orkun'un itirazı tabii ki oradan uzaktan gelmesi falan kurallara aykırı. Mutlak sarı kart göstermesi.
4: Hocam kırmızı olur muydu bu?
0: Nasıl?
4: Kırmızı.
0: Hangisi?
4: Bu ayağına basıyor ya.
0: Yok olmaz.
4: Olmaz.
0: Maksimum sarı
2: olur. Bu da tartışıldı. İlk yarının son bölümünde Beşiktaş penaltı bekledi. Agbado pozisyonu yeniden ekrana geldi. Sarı İlerleyelim kart. Arkadaşlar.
0: Onu geçelim.
2: Geçelim bunu. Burada Konyaspor'da
0: şimdi
2: bir top
0: şurayı
2: kaybı.
0: Yavaş gidelim.
2: Faul var burayı mı yavaş içeride gidelim. Dışarıda mı bunlar soruluyor tabii.
0: Bizden daha yakın olan hakem. Hakeme ve VAR'a inanmak istiyorum. Temas yok diye. Gelsin yakınları gelsin. Yavaş yavaş hızlı gidersen yakalayamayız. Az geri gel. Şimdi az daha beyazlı oyuncu arkada. Adım bırakalım dediğimiz duralım. Adımını ayarlamak zorunda. Bu kaçırdı. Şimdi bir kere bir tıkla gidelim. Bir tık daha gidelim. Bir daha. Bir daha. Az daha. Bak şimdi ayağı. Bu attı ayağını değil mi? Gidecek. Hı hı. Bu pozisyon bir kere bariz gol şansı.
1: Bariz.
0: Kale hı. Karşısında 60. Şimdi soruyorum kendi kendime. Ya oh niye kendini yüzü koyun kapaklasın? Top önünde.
1: Topu hakimiyeti çok yüksek.
0: Top kontrolünde. Devam edelim bak şimdi şu ayağa bakalım. Geçerken bir tıklama var mı? Var. Basit bir temas var mı? Var.
1: Var.
0: O zaman bu bariz gol şansı dışarıdan frikik, kırmızı kart.
4: Kart.
0: Basit bir temas.
2: Hocam ama bir penaltı

0: Bir de kırmızı kart verilmedi diyorsun yani. Yani.
1: Beni düşürdün abi, ben gidiyorum topla. Aa, temasa inanmıyorsan oh neredesin? Bakalım, bir bariz gol şansı. Evet bakalım.
0: Daha yakın açı, bir de buradan bakalım kale arkasından.
2: Arkadan temas var canım. Ondan düşüyor zaten.
1: Atsın adımı. Dur. İşte burada. Gördün mü? Şu geçiş anında ufak bir temas var. Eğer buna inanmıyorsan ufu kaldırsın, basarsın sarı kartı, beni aldatıyorsun dersin, aleyhine en direkt atışta başlatırsın. Yok bir şey deyip oyunu oynatamazsın. Çünkü buradan frikik ve bariz gol şansı bekleniyor. Kırmızı kart bekleniyor. Çok kötü bir hakemlik bu. Ortada bırakamazsın. Malı ortada bırakamazsın. Ya beyazdır ya siyahtır. Bu. Daha bunun söyleyecek yeri yok bunu. Aldatıyorsa sarı kartını bas. Aldattın beni diye.
0: Dediğim gibi hocam, bir penaltı bir kırmızı kart. Şu ana kadar bilanço bu şekilde.
1: Ayakları dolanıyor birbirine.
0: Devam edelim.
1: Bak tam şu geçiş anında. Sol ayağı şöyle bir takıyor.
0: Burada Bardi'nin attığı gol ama zaten çok
1: bu
0: fazla
1: açık
0: soru işaretini. Evet.
1: Net offside. Ve bayağı bir offside.
0: Offside pozisyon. Ama akıllarda kalmasın diye yine de bir kez daha ekrana getirelim.
1: Bayağı
0: dedik.
1: Bir offside. Şimdi ben bu hakemi atletizmi yüksek hakem bilirdim ama bu akşam atletizminde de düşüş vardı.
0: Bu arada hocam offside'dan hani hariç tutuyorum. Burada bir sinyal geldi Beşiktaş'a, savunmanın arkasına uzun top. Tabii aynısı birkaç dakika sonra penaltı oldu zaten.
3: Sezon boyu hep böyle oldu. Sezon boyu hep böyle.
1: Savunma güvenliğini bozdular. Tabii. Yüklendiler, arkaya çıkmaktılar. Onlar da atletik adamları var. Olayık bir atletik adam. Muleka da atletik
0: penaltıyı
1: adam.
0: Penaltıyı da Olayık bir aldı zaten. Peki gelelim şimdi penaltı pozisyonuna. Sanıyorum sırada o var.
1: Trabzon maçında da dikkat edin. Arkaya defans arasında atılan bütün toplarda nasıl koşular
0: hocam,
1: yaptılar.
0: Hocam son pozisyon bu ama en çok konuşulan pozisyonu gecenin, bu gecenin pozisyonu. Buyurun top sizde. Hemen düdüğünü çaldı. Penaltıyı verdi. Atlan evet. Deniz Kayatepe.
1: Refleksini anında gösterdi. Buradan yavaş yavaş gidelim şimdi, oraya gelsinler. Şimdi iki oyuncu da bak şurada, öndeki arkadaki oyuncu şuradan yakaladı. Devam ediyor. Öne geçti. Ama bıraktı sonra. Bıraktıktan sonra da şimdi bir yakını daha gelecek. Topa vuran Olayten. Olayık Bey'de değil mi? Olayık Bey'de o bacağın üstüne bırakıyor. O çekmeyle birlikte dışarıda. Vereceksen dışarıda ver. İçeride bir şey yok çünkü. Bak şimdi bu kol. Şurada. El. Devam. Devam. Devam. Çekti eli. Bıraktı. Top dışarıda. Şimdi ikinci bir hadise bak. Topla oynayan kim? O da oynayacak. Olayık Bey'de oraya yüklenmiş. Vücudu yaslamış. Sonra düşerken de en sonunda Olayık'tan topa vuruyor.
0: Sen hocam yok. Bu pozisyona dışarıda mı faul çalardın?
1: Dışarıda çalarım.
0: Ya faul konusunda bir sıkıntı i̇lk yok etabı, diyorsun ama içeride
1: ilk
0: yok diyorsun. İlk
1: etap baktığın zaman o tutmayı, bunu gördüğüm anda düt derim, burada çalarım.
0: Biraz avantaja bırakmak istedi. Öyle tahmin ediyorum.
1: Bırakabilirsin. Tamam bıraktın. Bıraktın. Çok güzel. Bak şimdi. Bıraktı, gördün mü?
0: Şimdi çalman lazım diyorsun.
1: Tamam bıraktı. Sonra ne oldu? Bak topa kim vuruyor? Vur.
0: Olayten.
1: Olayten vurdu. Öbürü de attı kendini. O güçlü. Ne oldu şimdi? Senin avantaja bıraktın. Top bak ne oldu? Yanlış yorum bu. Yanlış bakış açısı, yanlış yorum.
4: Hocam var ne oluyor burada?
1: İkili bir mücadele. O ona yükleniyor, ona yükleniyor. Var evde oturuyor. Riva'da oturuyor. Karışmıyor. Ben UEFA...
4: Belki davet etmiştir hocam.
1: Bak şimdi UEFA'nın çıtasıyla Türkiye'nin çıtası arasında gitgellerde kafam karışıyor. Çünkü sonra çıkıyor Portekizliler ekrana. Ekranda pozisyon aklıyorlar kişiye göre. Türkiye'nin aklını karıştırıyorlar. Biz 8 yıl oldu bu VAR protokolü uygulamasından bu yana. Maalesef VAR çıtasını UEFA'ya yakınlaşamadık bile. Darmadağın olduk. Kişiye, havaya, duruma, takımlara göre, günün koşullarına göre değişiyor. O yüzden burada VAR niye girdi, niye girmedi, girmeli mi, girmemeli mi? İnanın kafam karışıyor. Okuyorum, VAR protokolü neyi biliyorum, bakıyorum. Burada başka bir uygulama. Sorulduğu zaman da yeni değişiklik. Nasıl yeni değişiklik? Ya kandırmayın insanı ya. Söylediğiniz o

0: Şimdi bu görüntüye bir bakalım. Sonra son görüntüye bakalım. Şimdi burada Agbado var. Burada Endidi var. Oh var. Emirhan var. Elbilal var. Orkun var. Orada da Olaytan var.
1: Herkes
0: devam
1: geldi.
0: Edelim. Devam edelim pozisyona. Muleka topu kontrol etti. Olaykbe'de. Şimdi penaltı olsun. Sonra devamındaki görüntüye gelelim arkadaşlar. Bunun tekrarına. Şimdi gelecek o pozisyonda.
1: Olaytan topa dokunmasa şimdi o zaman penaltı diyeceğim.
0: Burada bir durduralım rica edeceğim. Sonra kale arkasında rica edeceğim. Şimdi burada zaten Olaytan penaltıyı yaptırıyor. Orkun, Elbilal, Rıdvan. Buradan da gelen Yankyo. Beşiktaş'ın savunma oyuncuları hız konusunda ne kadar sınıfta kaldığını burada net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu tabii görüntüde Agbado yok. Bu görüntüde Endidi yok.
1: Stoperler dedi.
0: Bu görüntüde işte Emirhan çok yok maçlı. Ya da kim varsa o anda aynen, savunmada. Aynen. Yani
1: doğru.
0: Elbilal'le Orkun geriye dönüyor. Bir de kale arkası görüntüsünü rica edeceğim ki o aksın arkadaşlar, onu durdurmayalım.
1: Şey de yok. Murillo yok.
0: Yok, o da yok.
1: Hiçbiri yok.
0: Hiçbiri yok.
1: Savunma
0: hiçbiri yok,
1: yok
0: geri dönüşte
1: Beşiktaş'ta. İşte onu diyorum, en büyük.
0: Ve sezonun en önemli maçı Beşiktaş adına. Şimdi kale arkası görüntüsü gelince bence orada 19,5 milyon euroluk sıkıntılı bir görüntü var. Onu göstermek lazım.
1: Zaten ağır adam.
0: Kartal ağır, ağır olabilirsin ama çaba göstermek bence başka bir şey. Şimdi devam etsin. Bir kale arkası görüntüsü verelim arkadaşlar. Şuradan Akbadu'nun ne kadar ağır adımlarla geldiğini.
1: Evet, evet. Koşmuyor bile.
0: Bir görmek lazım
1: zoraki
0: bence.
1: Zoraki koşuyor.
0: Ya bu dakikada jok atılmaz, bilmiyorum. Erol abi ne düşünüyor? Murat abi ne düşünüyor?
2: Sen söyleyeceğini söyledin. Ben, biz de söyleyelim evet. Üzerine. Sadece söyleyeceğim şu. Görüntüler
0: hocam gibi. Teşekkür ediyorum.
2: Müthiş konuşuyor. Evet, müthiş bir ders verdi. Tebrik ederim. Müthiş bir şey söylüyoruz. Geçen maç için, ondan önceki maçlar için de hocam da şahitti. Burada beraber hatırlarsan hocam, dedim ki gene böyle pozisyonda Yongyu'nun koştuğunu, top çıkarttığını gördüm şeyden, Beşiktaş karesi önünde.
1: Orkun var.
2: Yani dedim ki stoperler nerede? Yani bu adam koşuyor. Bu pozisyonu çok defa yaşadı Beşiktaş. Aynı pozisyonu. Fotokopi gibi. Ama seni tebrik ediyorum, çok müthiş bir şey yakalamış.
0: Teşekkürler abi. Karagümrük maçı senin söylediğin pozisyonda. Onu çok, da
2: evet,
0: gözümün önünde.
2: Bravo.
0: Aynı anda benim de dikkatimi çekti. Evet. Yankyo savunmadan top çıkarıyor.
2: Burada söyledim yani, çok rağbet edilmedi benim söylediğim laf ama şimdi bugün. Yok, olabilir gayet de, ben doğru söylüyorum diye bir iddiam yok ama çok net bir şey ortaya koydun. Tebrik ederim. Gerçekten öyle.
1: Sezon
2: bunu da, çok özür dilerim.
1: Pardon abi.
2: Bunu bir teknik adamın süzmesi lazım ya. İlk defa yapılan bir hata değil bu.
3: Kesin.
1: Doğru.
3: 42'de Deniz Türünç'e bir sarı kart gösterdi hakem. Evlere şanlık, ne olduğunu anlayamadı. Kendisi de anlamadı ama
1: şeyden gösterdi galiba hocam ya, tribünle diyalog kurdu diye.
2: Hiç zannetmiyorum ya Kartalcığım. Ben de öyle düşündüm ama
1: ben de öyle, yani öyle anladım gördüm. Ben.
2: Hiçbir şey yoktu ortada.
1: Yani, tabii yoktu ama herhalde bir şey, tribünle bir
3: maç yönetiyorsun,
1: şey
3: insan neden yönetiyorsun, yarı finaldesin. Agresif tutumları kişiliğinle, kimliğinle, karakterinde engelleyeceğin anlar vardı. O anlardan bir tanesi.
0: Şimdi
3: neyin sarı kartı? Olması gerekenleri göstermiyorsun. Olmayacak yani, bir sarı çıktı. Allah Allah, Deniz Türüş ne yaptı?
1: O da güldü, doğru, zaten sonra.
3: O da şaşırdı. Hani biz de seyrederken şaşırdık.
0: Murat az önce amacım hani Agbado'yu taraftarın önüne falan atmak değil ama yok böyle canım, bir görüntü varken değil bence canım, biz bunu konuşmalıyız. Şimdi Agbado Fenerbahçe maçında Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı bir pozisyon vardı karşı karşıya, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Fenerbahçe Beşiktaş maçında.
1: Evet. Onun hazırlayıcısı.
0: 84. dakikada o pozisyon, Ederson topu ileri gönderirken bir derbi oynuyorsun, deplasmanda 0-0 Kadıköy'de oynuyorsun ve Beşiktaş'ın stoperi Agbado Fenerbahçe ceza sahasının hemen önündeydi. Dakika 84 ve bir duran top falan da değildi pozisyon.
2: Çok iyi hatırlıyorum onu.
0: Ve yerini boş bıraktı. Kerem golü kaçırdı.
1: Evet. Bomboş kale.
0: Aynen öyle. Bu maçın 80. dakikasında yayına girmeden önce maçı işte ofiste arkadaşlarla birlikte izlerken orada da aynısını söyledim. 80. dakika hiçbir pozisyon yok. Konya Spor'un sağ bekinin bulunduğu noktada, yani Konya Spor'un savunmadaki sağ bölümünde diyeyim, anlaşılması için tarif ediyorum. Agbado yine oradaydı. Ve maç 0-0 ve elenebilirsin sonuçta. Bu bir yani eliminasyon sistemiyle oynanan bir maç. Şimdi Agbado'nun bazı maçlardaki çıkışlarına ve Erol abinin dediğiyle şöyle bağlayayım Murat abi. Teknik adamın bunu süzememesine. Çünkü Fenerbahçe maçına çıktın değil mi? Şimdi bunun analizi yapılıyordur mutlaka.
2: Mark.
0: Dersin ki ya artık sen çıkma. Demek oyuncu burada da çıkıyorsa

0: Demek ki o yönde bir direktif gelmiyor oyuncuya ya da oyuncu çok başına buyruk hareket ediyor. Ben hani başka bir açıklama
1: bulamıyorum. Ya tabii ki o şeyde yani Ümraniye'de ne yaşanıp ne yaşanmadığını o kadar detaylı bilmiyoruz. Ama senin dediğinden yola çıkarak ve genel olarak bakıldığında çok da fazla bazı şeylerin üzerinde çalışılıp bir ders niteliğinde gösterilmediği ya da işte ne bileyim bunların daha önceki oynanan maçların işte biraz önce hocam çıktı çok güzel nokta nokta anlattı. Bunların anlatılmadığı ortaya çıkıyor. Yani bu böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani başka ne denebilir ki yani?
0: Daha bir önce takım... bir tane maç sonunda şunu söylemişti Sergen Hoca. Bu yıl ya da önceki yıllardan bir röportajında milyon euroluk oyunculara her şeyi söylememiz mi gerekiyor demişti. Öyle düşünüyorsa bilemem. Ama öyle düşünüyorsa bugünkü görüntüler Fenerbahçe maçı burada da bir hata var yani.
1: Muhtemelen sonlara geliyoruz değil mi? Süremiz var mı bilmiyorum. Bir sıcak haberi verelim.
0: 3 dakikamız var gibi.
1: Maçtan sonra bir basın toplantısına geç gidiyor. Katıldığı basın toplantısına. O arada hoca Sergen Yalçın yani bırakıyor.
2: Bırakıyor.
1: Ve Trabzon maçına da çıkmıyorum. Yani bırakıyor. Orada yöneticiler işte ikna ediyorlar. Yani aman hocam işte maçlar filan neyse artık bilmiyorum nasıl bir diyalog geçti. Sonra geç bir şekilde basın toplantısına işte katılıp
0: demek ki
1: sonra o cümleyi söylüyor. Yani Sergen iki maça gönderme gibi ayıp olur. Yok. Diye. Ya, tabi bunun değerlendirmesi herhalde iki maç sonra yapılır ama burada yani habersel olarak konuşursak haber olarak maçtan sonra bırakıyor. Trabzon maçına çıkmak istemiyor. Basın toplantısına da katılmak istemiyor. Fakat daha sonra yapılan görüşmeler sonrası basın toplantısına geliyor ve görevi de bırakmıyor. Ya bundan sonra ne olur? Maçlardan sonra ne olur? Trabzon maçından yani. Sonra ne olur?
2: Bilmiyorum ne olur. Yıprandı yani artık Trabzon maçına zaten yıpranmış bir kafayla çıkacak.
0: İstifa edebilirsin de mesela basın yani toplantısına neden katılmama kararı? Hani neden öyle düşünmüş hoca? Yani çıkıp işte aslında başından beri konuştuğumuz şeye denk geliyor. İşte Erol abi söyledi, Kartal abi, sen, Mustafa hoca. Yani sen orada savunmuyorsun ki kendini, takımını savunmuyorsun. Geleceğe yönelik bir şey söylemiyorsun. Özür dilerim, bütün suç bende. Maç planını demek ki iyi yapamadım. Hani camianın işte etrafında toplanabileceği bir figür haline de böylelikle gelmiyorsun.
3: Bir laf vardır, biliyorsundur Ömer'cim. Herkes biliyordur muhakkak da. O laf, o söz aklıma geldi bu senin gösterdiğin pozisyonlarla ilgili. Aynı hata tekrarlanıyorsa ona artık hata denmez.
4: Alışkanlık oluyor.
3: Evet. Artık bu hata değil.
0: Güzel oldu abi.
3: Benim adıma geceyi bence, kapatayım.
0: Bence tam hatta yani buraya uygun bir nokta oldu.
2: Takım açıkçası. Savunmasını, takım savunmasını Beşiktaş sezon başından beri zaten kuramadı. Yapamıyorlar.
1: Başkan ikna etmiş.
3: Soyunmalı
1: soyunma odasına
0: abi. Bu daha büyük haber.
1: Gidiyor birkaç yöneticiyle bırakma kararını aldıktan sonra orada teknik direktörün odası oluyor mu soyunma odaları? Oluyor
4: yani. Ayrı oluyor.
1: Orada
4: ayrı
1: konuşuyorlar.
4: Bayağı bir
1: konuşuyorlar. Orada ikna ediyorlar. Ondan sonra basın toplantısına geçiyor.
0: Şimdi Sergen Hoca önümüzdeki yıl devam edecek mi bilmiyoruz ama şimdi İkna ediyorsan teknik direktörünü önümüzdeki yılda kalmak için aslında ikna edersin. İki maç için etmezsin herhalde diye düşünüyorum.
2: Yani iki maçlık ne olur yani iddian yok ki zaten. Trabzon'u ile Rize Spor'u yensen ne olacak? Hiçbir şey değişmiyor ki. Dördüncüsü. Bitti dördüncüsü.
0: Ya işte, şunu söylüyorum. O zaman abi, bu hareketten o zaman, sonra tabii. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la yarın eğer başkan istifadan döndürüyorsa hocayı.
2: O zaman diyeceksin
0: yarın
2: ki evet.
0: Yapması lazım. Benim teknik direktörüm evet. Sergen Yalçın'dır. Aynen seneye öyle. De devam ediyor.
1: Yok maçtan sonra evet. Da yapması lazımdı. Yani biz şu an üzgünüz. Camiadan özür dileriz, bu taraftardan özür dileriz. Evet. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Kendi içimizde bunu değerlendirip gerekli kararları alacağız da demesi lazımdı bana göre.
2: Yeni sezonda
4: da evet. Arsenal maçının tam başlangıç fotoğrafını getirebilirler mi?
0: Var mı arkadaşlar da maçı verdik sorayım. Arkadaşlar
4: sadece
0: var mı
4: Arsenal maçının sadece başlama muyuz? Anı.
0: Sadece başlama anını. Bir şey sadece başlama anını Mustafa Hoca rica etti verelim.
4: Kamuoyunu bilgilendirmek için.
3: Bu Sergen Hoca ile bugünkü diyalogla ilgili bir cümle kurmak istiyorum müsaade ederseniz. Bitsin bu sizin hocam şeyiniz ondan sonra.
0: Şimdi söyleyebilirsiniz.
4: Şimdi söyleyeyim. Ben bu arada geldim. Buraya yani verebilirler mi?
0: Biz nasıl karşı, olsa verdik. Karşı ekranı da verelim arkadaşlar.
4: Nasıl olsa verdik ya, müsaadenle kalkıyorum. Bak şimdi pazar günü 4 tane düşme maçı vardı değil mi ülkemizde?
1: Evet.
4: Kayseri Eyüp maçı
1: geç başladı.
4: Başlamamıştı. Kasımpaşa gol attı öbür tarafta 1-0. 4 dakika sonra başladı. Bak gel başa gel yürüme. Yürüme en başa gel.
2: Hakeme.
4: Başa. Bak bak. Değil mi? Bak işte bak.
2: Gözlemci mi?
4: Şu adam, şu vatandaş sırf bu başlama vuruşunu vermek için geliyor ya.
2: UEFA'nın adamı.
4: Bak UEFA. Ülkeler arası gidiyorlar bunlar. Diyor ki bu adamdan bu işareti almadan bu burayı uyaramıyor. İşte bu. Kurumsal birliktelik, kurumsal adımlar bu. Biz bunu bile beceremedik 4 maçta.
2: Doğru.
4: Garip olan bir şey daha var. Beşiktaş Fenerbahçe maçı vardı. Kayarak müdahale var ya. Dışarıda başladı, içeride bitti Arba, falan tartışmalı. Eğitimcilerden bir tanesi devre şey, maçtan sonra gidiyor ki hakeme. Ya diyor nasıl diyor müdahale edersiniz? Kayarak müdahale. Oradaki arkadaşa anlatıyor. Diyor ki hemen buluyor. Bak diyor burada eğitimciye gösteriyor. Bak ifadeye bak diyor. IFAB'ın ifadesi. Var protokol ifadesi. Hakem daha iyi biliyor eğitimciden. Yani baktığın zaman uygulamada böyle uyarcanlar var orada. Bunu da uyarıyorlar. Eğitimciyi uyarır. Bu Portekiz eğitimci bize eğitim veriyor abi. Ondan sonra bana niye girmedi diye bana soruyorsun.
2: Doğru.
0: İpucuyu da verdi hocam. Devam edelim. Erol abi bitirdik ama çok kısa rica edeyim senden. Son söz olsun.
3: Daha önce hatırlarsınız. Yönetim için bir şey söylemiştim. Dedim ki bundan sonra yapılacakları konuşalım. Yönetim artık sorumluluğu alması lazım tek başına. Çünkü baş odur demiştim. Şimdi bak maalesef bu gene olmamış. Anladığım kadarıyla Murat Müdürüm'ün aldığı bilgi enteresan.
0: Evet.
3: Demek ki gene sorumluluğu, çünkü şu maçtan sonra çıkıp da mikrofona konuşabilecek yönetici biraz zor olur. Çünkü anlatacak bir şey yok. Dolayısıyla Sergen'e çık konuş. Sen aman gitme, nereye gidiyorsun ya? Şimdi bu
1: evet, çok arkasında, güzel
3: arkasında saklanmak.
1: Bravo Erol.
3: Ben deminden beri onu anlatmaya evet. çalışıyorum. Kusura bakmasınlar.
0: Değişik bir bakım.
3: Bu şekilde
0: olası.
3: Bakın, bu evet. şekilde
4: ustalık böyle bir şey değil mi?
3: Bu şekilde yönetim olmaz. Kusura bakmasın Serdar hocam. Yani kabul edemiyorum bunu.
0: Bu yorumda da tecrübe konuştu diyelim bu şekilde.
3: Yok estağfurullah. Bakın böyle durumda lider böyle durumda meydana çıkar. Böyle pozisyonda sen çıkar konuşursun. Mikrofonu eline alır, konuşursun.
0: Peki.
3: Olayı sen toparlarsın ya da sen bırakırsın. Böyle şey olmaz.
0: Biz de toparlıyoruz programı, tamamlıyoruz. Erol Kaynar, Kartal Yiğit, Murat Özbostan, Mustafa Şulcu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Programın sonuna geldik. İlk finalist Konya Spor oldu. Haftaya Gençler Birliği Trabzonspor maçıyla finalin adı ortaya çıkacak diyelim. Mutlu geceler, hoşçakalın.
5: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.